0: Şimdi söylemeyeyim. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız meclisin açılış yıl dönümüne katıldı. Biraz önce de konuşmasından örnekler verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yaparken yeni parti lideri Özgür Özel, biliyorsunuz partisinin ismi de şu anda hala Anayasa Mahkemesi'nde. O açıdan yeni parti mi olacak, başka bir parti mi olacak henüz bilmiyoruz ama o partinin genel başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımız kürsüye doğru giderken grubuyla beraber meclisi terk etti. Ve Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş da dedi ki hiç şık olmadı bu. Gönlümüz arzu ederdi ki yeni partili arkadaşlar da Cumhurbaşkanımızı dinlesin. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto olarak görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Ben şahsen doğru bulmadım. Gelip orada oturabilirlerdi dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasını bitirdikten sonra bütün parti liderlerini, grupta, mecliste bulunan hepsini teker teker tokalaştı, konuştu. Bu Serkan Fıçıcı, Özgür Özel mesela bu hareketi hangi sayıkla yapmış olabilir? Ülkenin Cumhurbaşkanı yani konuşma yaparken aklıma şey geliyor. Yani Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşma yaparken mesela İsrail'li Siyonist alçak terör örgütünün temsilcileri BM Genel Kurulu'nu terk ettiler.
1: Oradan mı
0: onların başındaki diyorsun? Netanyahu isimli katil konuşma yaparken de 77 tane ülkenin şahsiyetli diplomatı seni gibi bir alçağı dinlemiyoruz diye terk etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bu ülkenin lideri olan, seçilmiş lideri olan kişi konuşurken hem de Gazi Meclisi terk etmenin makul bir gerekçesi var mı?
1: Cumhurbaşkanlığı makamının tanımı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte anayasada yeniden düzenlendi. Yeniden düzenlendi. O yeni düzenlemeye göre aynı zamanda devlet başkanı sıfatı da yasaya eklendi, anayasaya eklendi madde olarak.
0: Devlet başkanı ve başkomutan.
1: Bak, devlet başkanı, başkomutan, cumhurbaşkanı. Yani milletin başkanı, aynı zamanda devletin başkanı. Yani bütün devlet kurumlarını da temsil ediyor.
0: Tabii.
1: Şimdi tabii böyle olunca işin rengi değişiyor tabii. O zaman bir şeylerin farkında değiller. Yani yeni sistemin de farkında değiller. Ya hepsini geçtik. %50 bilmem kaç, %52 işte şunca milyon, şu kadar milyon kişinin tertemiz oylarıyla, tercihleriyle iş başına gelmiş, meşru, seçilmiş bir başkan, devlet başkanı, cumhurbaşkanı meclise geliyor. Yani yılda bir defa geliyor ve bir konuşma yapıyor. Yani hiçbir şeye saygın yoksa, oy veren, o cumhurbaşkanına oy veren, ona o yetkiyi veren, o yetkinin gerçek sahibi olan millet çoğunluğuna saygı duyacaksın. Şimdi sen orada o terbiyesizliği cumhurbaşkanına yapmadın ki. Bana yaptın.
2: Millete. Yani
1: benim sandıkta verdiğim oyu temsil ediyor. Benim temsilcim. Ben oy verdiğim için orada. Yetkiyi ben verdim. Yetkinin gerçek sahibi sıradan vatandaş olarak benim. Tamam mı? Sen benim verdiğim yetkiye hakaret ediyorsun orada. Yani biraz bunları işte siyasette düşüneceksin. Biraz bunları düşüneceksin. Sen bana, yani orada Cumhurbaşkanı'nın çok umursadığını da zannetmiyorum en fazla. Şöyle bir bıyık altından bir gülümsemiştir onların bu çocuksu tavırlarına karşı. Şöyle bir bakmıştır, gülmüştür. Yani çoluk çocuk bunlar demiştir herhalde yani. Ama ben farklı bakıyorum. Yani Cumhurbaşkanı etkilenmez ondan, o tavırlarından. Ama ben etkileniyorum. Çünkü saygısızlığı ona yapmıyor. Cumhurbaşkanına yapmıyor. Bana yapıyor. Farkında değil. Bana yapıyor. Şimdi bu tavırları sürdürdükleri müddetçe ne iktidar olabilirler, ne siyasette bir yere gelebilirler, ne dikiş tutturabilirler, birlik olabilirler. Hiçbir şey olamazlar. Yıllar yıllar, çok basit bir yere çekeceğim meseleyi de anlamıyorlar ki belki anlaşılır ve bir faydası olur diye. Yıllar yıllar önce İbrahim Tatlıses televizyon programında şöyle bir konuşma yaptı. Ya dedi, ben salak mıyım? Müslüm Gürses'e kötü söz söyleyeyim, Ferdi Tayfur'la aramı bozayım, Orhan Gencebay'la papaz olayım. Bu isimlerin milyonlarca seveni var. Bu isimlerin milyonlarca hayranı var. Ben bunların

0: Niye kendime düşman edeyim? Elbette onlarla, onlara karşı saygılı davranacağım. Çünkü onların sevenlerine, hayranlarına karşı bir saygıdır bu aynı zamanda. Demişti ya İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlıses. Diyordu ya, hani Urfa'da Oxford vardı da biz mi gittik diye. Yani Özgür Özel de Eczacılık Fakültesi okumuş sonuçta yani. Lisans eğitimi var. Yani bir düşün bunu. Ya hatta ya bir de ya siyaset başka bir alan. Ya siyasi polemik başka bir şey. Ya çıkarsın en sert görüşünü söylersin. Biz burada bir fikir tartışıyoruz. Çatışabiliriz yani. Birbirimize sert sözler de söyleyebiliriz. Fikir tartışmasıdır bu. Yani fikir öfkesi diye bir şey de vardır. Yani biraz önce mesela Tuğba Hocam bu başörtüsü söz konusu olunca ne oldu? Bir öfkelendi doğal olarak. Bir fikir öfkesi çıkıyor ortaya. Bu çok doğaldır, normaldir. Ama bir de medeniyet dediğimiz bir şey var. Medeni ilişkiler dediğimiz bir şey var. Komşuluk var, dostluk var, akrabalık var, hatır var, gönül var. Düğün var, cenaze var, bir millet yani olmak var.
1: Türkiye'deki terörsüz Türkiye süreci.
0: Ya bak şimdi mesela
1: Sayın Devlet Bahçeli'nin tokalaştığı ve o süreçle başladı yani.
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin yani sergilediği tavırlara bir bakın, alakasız hiç kendi siyasi görüşüyle, siyasi geleneğiyle alakası olmayan insanları telefonla arayıp hali hatır sormak, orada karşılaştığında bak televizyon programlarını seyrediyorum, ilgiyle takip ediyorum demek, bir değer vermek, önem vermek. Yani bugün itibariyle yani Sayın Bahçeli'nin giremeyeceği bir ortam yok. Yani Türkiye'de girip
1: hürmet görmeyeceği,
0: görmeyeceği, saygıyla karşılanmayacağı bir ortam. Ne o insaniyetinden, beyefendiliğinden kaynaklı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yani hangi görüşte olursa olsun, hangi yaşam tarzında olursa olsun elinden tutmadığı, zor duruma düştüğünde yardım etmediği bir tek insan türü yok şu ülkede. Ya geçmişe dönük anlattırmasınlar yani. Yani bugün çok böyle anlı şanlı, çok parlak muhalifiz bilmem neyiz diyenlerden tutun da yani bunu kurumsal olarak yapanlarda, kişisel olarak yapanlarda çok dara düştüklerinde onların da elinden tutan Sayın Cumhurbaşkanı olmuştur yıllarca. Hiç siyasi olarak, ideolojik olarak alakası olmasa bile. İnsaniyet başka bir şey. Ya bir medeniyetin, bir milletin evlatları olmak başka bir şey. Ne yaptın sen şimdi orada? Yani sen benim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün seçmenlerine hakaret ettin. Çok da Cumhurbaşkanı'nın umurundaydı senin o tavrın. Sen ciddiye bile almadığını gördüm ben.
1: Ayhan Hocam, böyle mi siz de düşünüyorsunuz? Ben, bunu bir hakaret olarak mı telakki ediyorsunuz?
2: Şunu not aldım Serkan abi konuşurken. Bence bilerek yapıyorlar. Çünkü söylemlerin aksine bu ülkeyi kutuplaştırıp, bilerek isteyerek kutuplaştırıp bu kutuplaşmadan siyasi anlamda ayakta kalmaya çalışan parti kesinlikle ve kesinlikle eski ismiyle Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi yeni partisi, Cumhuriyet Halk Partisi de yandan devam ediyor. Hepsi biliyorsunuz hiç kimse de tamamen silinmiş durumda değil. Bilerek yapıyorlar. Yani diyelim ki AK Parti'nin bir potansiyel %50'lik seçmen kitlesi var. O şunu biliyor. Yani ben o %50'lik kitleye gidersem onlar en nihayetinde dönüp dolaşacak, benden daha iyi bir siyasetçi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecek. O zaman ben onu bırakayım. Onun dışında kalan o %50'yi %51'e çıkartmaya çalışayım ve onları kendi arkamda hizalamaya, mobilize etmeye çalışayım diyorlar ve hep öfke üzerinden, olumsuzluk üzerinden, negatife üzerinden siyaset yapan bir muhalefet var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz yıllarca o kalple birlikte eşdeğer gördük. Halbuki bu ülkede kutuplaşmanın babasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kutuplaştıra kutuplaştıra o %48'lere çıktı. Yaptığı tek şey şuydu. Herkes biliyordu ki bu adamda herhangi bir siyasi yetenek yok. İşte konuşma becerisi yok. Yönetme becerisi siyasi anlamda halk nezdinde de yok. Tek yapabildiği neydi? Ben işte Erdoğan'ın nefretini pompalayacağım. Ben Erdoğan'ın karşısındaki en ciddi adayım diyerek insanları kendisine oy vermeye mecbur bıraktı. Şu anki muhalefetin de yaptığı, bence yapmaya çalıştığı tam olarak o, kendisine insanları muhtaç etmeye, mecbur bırakmaya çalışan bir siyaset. Yoksa hani gerçekten ülke için, ülkenin önünü açmak için bir siyaset yapsak çok basit bir şey yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la senin siyasi anlamda kavgan, gürültün olabilir. Ama ona oy verenler de kim? bu ülkenin vatandaşları. Şimdi Serkan abi söylüyordu, Cumhurbaşkanı her top

0: bunun her kesiminden insanlara dokunuyor diye. Dün Voleybol Federasyon Başkanı'nın açıklamalarını bir röportajından bir kesiti okudum. Mesela orada işte Zehra Güneş'in, Vargas'ın hepsinin belli problemleri, istekleri var. Cumhurbaşkanı hepsiyle tek tek ilgileniyor ve tek tek çözüyor. Yani Cumhurbaşkanı şunu biliyordur. Oradaki insanlar çok yüksek ihtimalle ona oy vermemiştir. Seküler bir yaşam tarzına sahiptir. Ama Cumhurbaşkanı için bu çok önemli. Çünkü o Cumhurbaşkanı, nerenin Cumhurbaşkanı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. O insanlar da bu ülkenin vatandaşı. Dolayısıyla onlarla medeni çerçevede belli bir seviyede ilişki kurmak durumunda. Kuruyor da. Ve bunun bir ötesine de geçebiliyor. O kapsayıcılığı gösterebiliyor. O muhalefet partisine bakıyorsunuz. İşte en basit şeyde hemen o İslamofobi, İslam karşıtlığı hortluyor. Bakıyorsunuz o köylü karşıtlığı, mesela kasabalı karşıtlığı
1: hortluyor. Mesela bu hareketi yaptığında kendi kitlesi bundan mutlu mu oluyor?
0: Bence kesinlikle mutlu oluyor.
1: İçinden hiçbirisi ya...
0: Hiçbirisinin düşündüğünü düşünmüyorum ben.
1: Biraz
0: şahsen
1: kalsaydın, dinleseydin, saygısızlık etmeye gerek yok. Biz onların partisinden de oyu istiyoruz. AK Partili seçmenden de oyu istiyoruz. Onları kırmamak lazım.
0: Murat abi, yok mudur? Buraya gelmeden önce Eyüp'teki yolların halini TV24'te özel haberde gösteriyordu. Biz de Tuğba hocamızla konuşuyorduk. Burada 2019 yılında Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçildi. Seçildikten sonra burada hiçbir şey yapmadı. Var olan çoğu şeyi de bozdular. Ama bu adam ikinci seçimde yine oylarını oransal oranda yükselterek başkan seçildi. Neden? Çünkü kendisini Erdoğan'ın karşısındaki yeni siyasi hareket, lider olarak konumlandırmaya başarabildi. Yaptığı tek şey bu. Erdoğan karşıttı. Erdoğan karşıtlığıyla Türkiye'de çok ciddi bir kitleyi mobilize edip sandığa götürüp oy alabildi.
1: Ama o kitlenin içerisinde sadece seküler tipler yok. O kitlenin içerisinde Refah Partililer var, Saadet Partililer var, Deva Partililer var. Açıp kapattıkları Gelecek Partililer var. Yani çok parti var yani.
0: Hepsi bence hepsi Erdoğan karşıtlığı üzerinden.
1: Yani ama oraya, Erdoğan karşıtlığı sadece sekülerizmden beslenmiyor o zaman.
0: Bence ben ana kaynağının orada olduğunu düşünüyorum.
2: Yani ben de ana kaynağının olduğunu, diğerlerinin eklenti olduğunu düşünüyorum.
0: Diğerleri hani merkez sağ, buraya da gidebilir, oraya da gidebilir. Ama bir %20'lik, %25'lik bir kor, çekirdek var.
1: Ama kendilerini sekülerizmin tam daha zıttığında ve AK Parti iktidarını da aslında batılılaşmış bir parti olarak gösteriyorlar. Muhalefetlerini bunun üzerine bina ediyorlar.
0: Evet, evet. İşte ya, o
2: etmiyorlar. Hani... Bilmiyorum Ayhan ne dersin de, yani eğer Sayın Cumhurbaşkanımız böyle hani beş vakit namazında İmam Hatip mezunu, dindar bir insan olmayıp o işte zararlı sıvılardan tüketen, efendim böyle işte kafasına göre takılan, böyle öyle biri olmuş olsaydı aralarında para toplayıp her yere heykelini dikerlerdi yani böyle.
0: Dikerler.
2: Ben o şey meselesini çok önemsiyorum yani. Ayhan'ın dediği şeye katılıyorum ben. Orada bir inanç düşmanlığı çok bariz. Çok net o. O kendisini böyle en olmadık zamanlarda gösteriyor zaten. Ele veriyor.
1: Tekin'in peki düşmanlığının sebebini? Kendisinin çok çok daha inançlı olduğunu söyleyen düşmanlığının sebebini?
2: Ya onun hepsinin özel sebepleri var. Tek tek şimdi isim isim sorarsan isim isim.
0: Yok, ben
2: isim
0: Cumhuriyet
2: şu gün şöyle olmuştu. Bundan biraz dolayı yok. Adam o günden beri
1: ideolojik olarak
2: o günden
1: soruyor.
2: Beri bir öyle bir takıntısı var diye sana anlatırım. Çoğunu da hani çoğu kimse bilmez ama genel bir özet geçeyim bak. Ya yine böyle dindar muhafazakar kesimlerde olup da Tayyip Erdoğan karşıtlığının, hatta düşmanlığa nefrete varan karşıtlığın temel motivasyonunu ben baktım şöyle gördüm. Neden bu adamı bu kadar çok seviyorlar da beni sevmiyorlar? Ben daha çok okul okudum. Daha çok kitap okudum. Ben şöyleyim, ben böyleyim.
1: Kim mesela?
2: Ya hepsi hemen çoğu yani. Misal ya da işte ben daha uzun boyluyum. Ben daha iyi güreşirim. Ya da ne bileyim. Ben daha iyi futbol oynarım. Ama niye Tayyip Erdoğan'ı herkes çok seviyor, millet
1: ama
2: çoğunluğu?
1: Ama niyesinin cevabı açık değil mi? Sabahtan akşama kadar Suriye meselesiyle yatıp Suriye meselesiyle kalkan, Suriyeli muhacirlerle alakalı konuştuğunda gözyaşlarına boğulan adam, Suriyeliler defolsun kampanyasının en büyük bayraktarı olmadı mı? 3 gün sonra. Sonra da gidip partisini kapatmadı mı?
0: Kutular mutlular.
2: Şimdi bunları mı savunayım ben sana?
1: Şimdi yani savunma.
2: Bunları
1: neyse
2: savunacak halim yok ama bak yani, şunun altını çizmekte fayda
1: savun
2: var.
1: Savun diye demedim zaten.
2: Abi bak şu var. Bak.

0: kişisel kıskançlık, bunu hafife almayın.
1: Evet.
0: Kişisel kıskançlık, niye onun yerinde ben olamadım? Kesinlikle. Niye ben değilim de o?
1: E niye sen değilsin? Çünkü sebebi bu işte.
0: Ya arkadaşlar, değil işte. Mesele bak başka bir yere gidiyor. Allah öyle nasip etmiş ya.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ya bu artık
3: Allah sözünde sadık olmayalım.
0: Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın da elinde olmayan bazı şey, yani her şeyi de kendisi yapmıyor ki yani. Böyle bir şey yok ya. Bir Allah var. Ya Cenab-ı Allah öyle lütfetmiş. Tevfik bu yani. Verilen
3: öyle,
0: bir şey.
3: Öyle muhakkak.
0: Sevgiyi zorla kimsenin kalbine sokamazsın kardeşim. İnsanları döversin, söversin, hapsedersin, perişan edersin ama zorla kimseyi sevdiremezsin. Ya bu adamı 81 vilayette nereye gitse işte yaşlısından gencine, al bir gençlik teşkilatı, işte TÜGVA'nın o programını ben unutamıyorum mesela. O çocuklar, o salavat, o sevgi şeyi, seli. E o bir yere gidiyorsun, yaşlı teyzeler böyle fotoğrafını seviyor filan. Ya bir şey var kardeşim, kalplere Allah veriyor bunu yani. Bunun da üzerine gitmeyin işte. Gittikçe çarpılıyorsunuz, gittikçe terse batıyorsunuz, gittikçe daha da kaybediyorsunuz. Ne diyeyim daha yani.
2: Şeyi ekleyecektim. Aklıma İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin 6 ciltlik Zâdül Meâd kitabının ilk sayfaları şununla başlıyor Murat abi. Allah dilediğini seçer. Bu kadar yani. Allah böyle...
0: Bu kadar ya.
2: Yani sen sabahtan akşama kadar okursun, profesör olursun. Allah sana nasip etmez. O yeteneği vermez. O talihini açmaz, kısmetini açmaz. Müslüman olarak bizim yapmamız gereken Allah ha, böyle takdir etmiş.
0: Mesela Allah bir
2: biz
0: kulunu,
2: de desteğimizi yapalım.
0: Allah bir kulunu sevdiyse, mümin kullarına onu sevdir.
2: Evet, evet.
0: Hadis-i
2: evet,
0: şerif mi?
2: Evet.
0: Yani bunu da okuduk.
2: Evet.
0: Ya bu bazen de böyle oluyor. Yani samimiyet burada asıl mesele. O samimiyet geçiyor. Anladın mı? Eğer sen 7 yaşındaki çocuk bile konuştuğunda onu o ciddiyet ve samimiyetle dinliyorsan, onun sorununa çözüm bulmaya çalışıyorsan, 70 yaşındaki dedeye de aynı samimiyet ve ciddiyetle yaklaşıyorsan, 15 yaşından beri bu çizgi üzerinde yürümüş, siyaset yapmış, mücadele etmiş bir insansan, insanlar seni sever kardeşim. Yani böyle, tamam böyle samimi insanlar bazı şeylere kolay inanırlar. Herkesi kendisi gibi zanneder. Yani birisi gelir bir dert yanar, üzülür ona, ağlar. Yani içinde hisseder. Hani diyorlar ya işte o... bu FETÖ meselesinden sonra, hani Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ya, kandırıldım diye. Ya samimi insanı kandırmak kolaydır gerçekten ya.
3: Sadece kandırmak meselesi değil, sözünde sadık olmak, verdiği sözden geri durmamak, ilkelerinde sabit olmak. Hele ki bu ilkeler insanlığı, İslam ümmetini ilgilendiriyorsa ondan hiç geri adım atmamak. İktidarı pahasına her şeyi koltuklarından vazgeçerek sadık olduğu sözünün sadakat göstererek arkasına durmak her baba yiğidin kârı değil
0: kardeşim
3: zaten.
0: Şu Siyonist katillerle cedelleşmezdi ya yıllardır. Canını ortaya koymazdı. Aa uzatırdı ayaklarını. Ense alırdı televizyon kumandasını. Her şey tıkırında yürürdü. Bu Siyonist katillerle kafa kafaya vuruşmazdı. Kendisini hedef haline getirmezdi. Serkan rahatını abi düşünen biri olsaydı yani.
4: Muhalefetin keyifli şey koridorlarında takılabilirdi.
0: Evet.
4: Serkan ne güzel abi. Haftada bir kere çık grup konuşması yap. Ona salla, buna salla. O bir politika yapma. Çok rahat.
3: Şimdi efendim son sözünüzü alayım. Konuyu değiştireceğim tamam, çünkü. Şey, çünkü buradan çıkamayız.
2: Herkes bir şey şunu artıyor. Fon meselesine
0: bu aralar sinirlerimiz bozuldu.
2: Fon meselesine de bağlamak istiyorum. Müsaadenle Murat
3: buyurun,
2: abi.
3: Tabii ki.
2: Şimdi hem işin bu tarafı var. Yani İslami bir çizgide siyaset yapıp Cumhurbaşkanı'na bazen muhalefetten daha şiddet, daha sınırları aşan bir siyaset yapan var. Bir de işte son fon meselesinde gördük. AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı'nın o konuşmasında da belirttiği gibi işte kimisi yoldan çıkmış, kimisi bunu kandıramış, nefsine uymuş. Şimdi İsrail dedin ya, ben bunu düşünüyordum. Yani siyaset demin de söyledim, kolay bir şey değil. Gerçekten zor bir şey. O imtihanla imtihan olup doğru yolda kalabilmek bence en zor işlerden bir tanesi. Ben kendi açımdan şunu düşünüyordum. 7 Ekim Gazze olduktan sonra işte biz de televizyonlara vesaire çıkmaya başladık. Kendi kendime diyordum ki ya ne güzel memur da oldum üniversitede. Kitap, makale takılayım. Televizyon, melevizyon bunlar zor iş. Siyaset zor iş.
0: Riskli.
2: Riskli. İmtihanımı zorlaştırıyor. Tam böyle düşünüyorken bir yandan sürekli İsrail'deki o katliamı, Filistin'deki o katliamı, Gazze'deki katliamı görüyorum. O sürede şunu dedim. Dedim ki yani bu, eğer Allah bize bu nimeti vermişse o imtihanı göze alıp oradaki ümmete, Müslümanlara, ülkemize, vatana, millete faydamız olsun diye bu yola revan olmamız gerekiyor.

0: Şimdi diğer taraftan bakıyorum, AK Parti içerisinde de bence
1: şeyler, akademik makaleler geri kaldı.
0: Geri kaldı. AK Parti içerisine de bakıyorum. Yani Cumhurbaşkanı bence şu an İsrail'le inanılmaz bir mücadele içerisinde.
1: Sence İsrail, değil hocam. Bütün dünya tescil
2: doğrudan
1: etmiş.
2: Doğrudan savaşıyoruz ya.
0: Doğrudan şu an her şeyle bize saldırıyorlar. Ve burada artık Cumhurbaşkanı'nı aşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsiyetini aşan bir mesele var. Bütün bir İslam ümmeti gerçekten de Türkiye'ye bakıyor. Bu vatan, bu vatanın evlatları bize bakıyor. En azından bunlara bakarak biraz şeytanın o ayartmalarından, nefsimizin o gıdıklamalarından uzak durup kendimizden feda edip bu işe daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. En başta kendime söylüyorum. Kesinlikle yargılamıyorum. Ama yani bu mesele gerçekten bizim şahsiyetlerimizin, bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun meselesi değil. Bu mesele bizi çoktan aşmış bir mesele. Bunun bilinciyle daha fazla mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. En başta dediğim gibi şeytanla nefsimizde bunların vesveseleriyle.
2: Ya Murat, kapatmadan gözünü seveyim. Bak, peki, laflar buyurun. Öyle güzel yerlere geliyor ki bir daha fırsat olmaz bunları söylemeye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından bölümler yayınlattın. Orada diyor ki gelecek 25 yıla da biz damgamızı vuracağız. Yani gelecek 100 yıla da dedi biz damgamızı vuracağız. Yani 100 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız olarak o makamda oturmaya devam ediyor mu olacak?
1: İhtimal var mı öyle?
2: Orada biz dediği kimdir kardeşim? Evet. Biz diye kastettiği nedir? Ve sen o bizim içinde misin? Yani bütün mesele budur.
0: Bir de Serkan abi, 25 sene sonrasını mı planlıyorsun? Yoksa 2-3 sene sonra şu seçimi, bu bireyi, bundan sonra ne olur mu hesaplıyorsun?
1: Hesap etmediğini çok iyi biliyoruz.
2: Ya orada Sayın Cumhurbaşkanı,
1: hiçbir şey hesap etmediğini görüyoruz.
2: Önümüzdeki 100 yıl sonra da
1: 2 yıl sonrası damgayı, seçimi asla hesap etmediğini
2: damgayı
1: biliyoruz.
2: Vuran biz olacağız derken Sayın Cumhurbaşkanı elbette kendisinden bahsetmiyor.
0: Yok, ben şunu kastediyorum.
1: O çok net yani.
0: Ben diğerlerini kastediyorum. Çok Cumhurbaşkanı netli. Bunu düşünüyor. 25 sene sonrasını düşünüyor.
1: 25 değil, 250 yıl sonrasını da düşünüyor.
0: Peki
1: ve
0: diğerleri
1: çok açık yani. Cevabı evet. Da çok açık. Yani Siyonizme meydan okuyan ve bu ülkeyi monşerlerin elinden alıp
2: bir daha onlara teslim etmemeye yemin
1: iradesine iman eden insanları kastediyor.
0: Cumhurbaşkanı bu görüşte. Benim kastettiğim diğerlerine görüşte. Diğerleri de gerçekten Cumhurbaşkanı ile aynı görüşte. 25 sene sonrası Türkiye, 25 sonrası bu coğrafyayı mı düşünüyor diğerleri?
2: Hani yoksa bu, gündelik olayları pas olarak alıp karamboldan gol atmaya mı çalışıyorlar?
0: Çok gerçekten üzüntü verici yani. Harbiden üzüntü verici. Böyle düşünüyorlarsa.
1: Öyle, evet, öyle düşünenler olduğunu biliyoruz. AK Parti içerisinde evet. Öyle tipler olduğunu da biliyoruz. İnşallah bu keneden de, sırtımıza yapışan bu keneden de bu vesileyle kurtulmuş olur.
2: Ya bak, Gezi olayları, tamam mı? Gezi olayları, Erdoğansız AK Parti birinci hamle, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız devlet projesiydi. Tamam mı? Erdoğan başbakanlık makamından, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımızdı. Erdoğan başbakanlık koltuğundan alınacaktı kenara. Onun yerine biri oturtulacaktı. Tamam. Neydi o günün mottosu, sloganı? İşte diktatörlük, faşizm, özgürlükler yok. İşte şu kısıtlama, bu kısıtlama. Cumhuriyet tarihinin en muazzam ekonomik verilerinin olduğu dönem. Mayıs 2013. Neredeyse 1 dolar 1 lira. Yani büyüme %5'lerin %6'ların üzerinde. Faizler %4'ün altına düşmüş. Böyle bir tablo yaşanmadı Cumhuriyet tarihi boyunca. Böyle açlık sefalet hikayesi yok. Nedir? İşte özgürlükler, şunlar bunlar, yaşam tarzımız. O kılıf ve maskeyle bir darbe planlanmıştı. Bunun içerideki ayakları da vardı. Biraz önce dedin ya AK Parti içerisinde diye. Evet, AK Parti'nin yanında, yöresinde, içinde, orasında, burasında bir takım isimler, kadrolar o planlamanın içerisindeydiler. Tamam mı? Neydi? İşte özgürlük talebi var, demokrasi talebi var. İşte bu talebe karşılık verecek nitelikte birini oraya koyacağız. Koyalım ki bu işler yatışsın, yoksa durumumuz çok kötü. Battık, bittik, perişanız, geri dönüşümüz yok.
1: Tabii.
2: Ya Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanımız da o zaman Afrika ziyaretindeyken Türkiye'de bunlar konuşuluyordu.
1: Gezi eylemcilerin taleplerini makul.

0: kul görüyoruz diyen siyasi şimdi figürlerimiz bak, vardı.
1: Sonra ne oldu? Afrika'dan döndü. Afrika'dan
0: fazla çeşmeyi
1: döndü.
0: Topladı milleti.
1: Allah rahmet eylesin. Efendim. Erol Olçak abiyle konuşmuşuzdur o geceyi. Şeyde Atatürk Havalimanı'nda yüz binler karşıladı. Sonra Anadolu'ya aktı. Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar. Efendime söyleyeyim yok, manzara çok farklı. Öyle televizyonlarda anlatıldığı gibi, sosyal medyada yorumlandığı gibi, sloganlaştırıldığı gibi değil. Milletin hissiyatı başka. Şimdi ne var? Şimdi bak, bu işin finansal görünümlüsü var. Şimdi finansal görünümlüsü var. İşte ona yakışan o tarz birileri. Ve o sebeple sürekli sağdan soldan acele edilmeli. Hemen şöyle yapılmalı. Hızlıca böyle yapılmalı. Hani yangından mal kaçırıyor ya. Selden kütük kapılacak ya. Etki çabaları. Ama bu badireler 50 kere yaşandı. Bunlar yaşandı, tecrübe edildi, görüldü. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda o kadar tecrübeli ki. Ben adım gibi benim şu an manzarayı da gördüğümü zannediyorum. Bütün kurumlar, kişiler, o rol dağılımı yapılmıştır. Bu iş son derece teknik detaylarıyla en olması gerektiği gibi yürütülüyordur. 3 ay 4 ay sabır arkadaşlar. Sonra manzarayı görürsünüz. Aa, mesele başkaymış dersiniz. Yani. Ama bir sabır.
2: Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olmak.
1: Yok, dolduk Tuba. Yani bu 2 gündür 3 gündür insan doluyor şişiyor. Çok şükür elhamdülillah. Yani Murat sağ olsun. Bizi konuk ediyor programına da böyle.
3: Biraz içimizi döküyoruz.
1: İçimizi döküyoruz ve bir şekilde rahatlıyoruz.
0: Bütünüyle içinizi döktüyseniz başka konuya geçeceğim de.
2: Konuya geçeceksin? Yani ben muhalefetin tutumu hakkında konuşmadım.
0: Buyur.
2: Son kaç dakika?
0: 3 dakika veriyorum. 4 dakika.
2: Yani meclisi terk etmeleri hakkında.
0: Evet, evet.
2: Bir iki kelam etmek isterim.
0: Tabii ki, buyurun.
2: Yani sonuçta hem Serkan abinin hem Ayhan hocamın fikirlerine katılıyorum. Şimdi ama Türkiye'de geçmiş dönemde, yani bir önceki yasama yılında biz çok ciddi bir mütabakatla çok ciddi bir yasayı, çerçeve yasayı geçirdik. Geçiriz, bunun adı neydi? Terörist Türkiye yasası. Yani 467 tane milletvekilinin konsensus sağlayıp oy verdiği bir kanunumuz geçti. Çok ciddi bir mutabıklık neticesinde bu gerçekleşti. Ama bugün aradan ne kadar zaman geçti ki siz Cumhurbaşkanımızın iradesinde, vatandaşın iradesiyle, yani Cumhurbaşkanımızın iradesi milletin kendisinin iradesi demektir zaten. Yani Cumhurbaşkanımızın ilk seçilen Cumhurbaşkanı olması hasebiyle bu durumda anlamı da çok büyük. Yani temsil ettiği makam doğrudan milletin oylarıyla seçilen bir Cumhurbaşkanlığı makamı. Ne oldu da siz bu kadar zıt düşecek kadar Cumhurbaşkanı konuşurken meclisi terk ediyorsunuz? Yani hem de bu kadar tarihi bir eşikten geçerken Türkiye. Çünkü neden? Şimdi terörist Türkiye çerçeve yasasını kabul ettik. 467 oy, büyük konsensus sağlandı. Belki de uzun süredir görülmeyecek kadar bir mütabakat metni gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi de bu çerçeve yasanın uygulanabilirliğini sağlayacak bir inceleme komisyonu, bir izleme komisyonu da kuruldu.
0: Yani arıza bu, orada mı çıksın istiyorlar?
2: İşte bu komisyonun...
0: Çünkü yeni partinin 3'te 1'i evet dedi, 3'te 2'si hayır dedi buna.
2: Evet, aynen, orada da bölünmeler var. Şimdi bu komisyonun görev yapma zamanı gelmiş. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında yeni anayasaya ilişkin bir çağrıda bulunmuş. Yani bakın, Türkiye'de bunu çok kez konuştuk, canlı yayınlarda da, burada da, esas meselede de konuştuk. Bizim gerçekten yeni anayasaya, beyaza yazılan, yamalı bohçaya dönmeyen temiz bir sayfa açmamıza ihtiyacımız var anayasacılık bakımından. Şimdi Cumhurbaşkanı da bu mesajı verirken siz bu mütabakat ortamı oluşturduğunuz, geçen dönem böyle bir mesajı verdiğiniz ortamdan mı çekildiğinizi ifade ediyorsunuz? Hem de tam bu çerçeve yasanın uygulamaya geçileceği dönemde. Belki zaman zaman yine bu çerçeve yasanın uygulanması için gerekli olan bir takım küçük yasalar da geçecek, meclisten geçmek zorunda kalacak. Uygulanabilirliği açısından, terörist Türkiye sürecinin fiili bakımından ilerlemesi için. Bu mesajı mı vermeye çalışıyorsunuz? Yani şurada seçime 15-16 ay kala. Tamam, rekabet edeceksiniz tabii ki. Muhalefet partisinin de anlamı, iktidar partisinin de anlamı farklı. partilerin olmasının da anlamı zaten.

0: yani Türkiye'de bir rekabet ortamı olduğunu gösteriyor. Ama bizim bu yeni dönemde özellikle terörsüz Türkiye sürecinin devam edip iç cepheyi tahkim edebilmemiz için de bu rekabet içerisinde bir mutabakata ihtiyacımız var. Yani bu siz aranızda anlaşamayabilirsiniz. Partinizi ikiye bölmüş olabilirsiniz.
1: Tuba Hocam döndüğümüzde sana söz vereceğim. Sözünü unutma ama efendim esas meseleyi şimdi kısa bir ara saat başında buluşalım, sizin ayrılmayın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorten programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim biraz dış politikaya geçelim. Dün ilginç bir gelişme oldu. Husilerin biliyorsunuz Cidde'ye ve Mekke'ye yönelik çeşitli saldırıları olmuştu. Sonra o saldırıları biz yapmadık dediler. Pek çok şey söylediler. Kimisi inkar etti. Daha sonra biz aslında oradaki askeri tesisleri vurduk vesaire. Bu gibi şeyler söylenirken dün itibariyle Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'yı besleyen elektrik şebekesi olan Tayyip'e elektrik şebeke dağıtım istasyonunu vurdular. Husiler inkar da etmediler artık bu ve bu bir drone saldırısıyla gerçekleşti. Drone'un parçalarını da bugün Suudi Arabistan medyası yayınladı ve hangi ülkenin yapımı olduğu henüz ortaya çıkmadı. Ancak bu drone'un Husiler tarafından gönderildiği de artık gerçek olarak ortaya çıkmış oldu. Türkiye buna çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın tarafından yapılan açıklamada Husilerin Medine-i Münevvere'ye yönelik gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıyı şiddetli bir şekilde Dışişleri Bakanlığımız kınadı ve Suudi Arabistan'ın yanında olduğu ve güçlü desteğimizi yineliyoruz. Bölgede de gerilimi daha da artıracak, tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan bu provokasyonun ve bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır şeklinde konuştu. Ayhan Hocam, şimdi geçen hafta da konuştuğumuzda demiştin, hatırlıyorum, bu saldırılarda Siyonist parmak vesaire olabilir ama bir yandan bunda, bu saldırılardan vazgeçmiyorlar ve işin ilginç tarafı Husilerden gelen açıklamalarda Mekke'nin ve Medine'nin Suudi Arabistan yönetiminin elinden alınacağı ve kendilerinin bu toprakları yöneteceği şeklinde de tuhaf beyanlar da gelmeye başladı. Sosyal medyada da özellikle kendi İran'ın direniş ekseni dediği yapılardan da buna destekleyen açıklamalar da geliyor. Yani bu saldırılar tesadüfen yapılmadığını da görmüş oluyoruz. Bir askeri hedefe değil. Özellikle Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'yi ve Ravza-i Mutahhara'nın elektrik tesisatını besleyen Tayyip'e elektrik şebekesine yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor. Ne hedefliyorlar?
3: Ben İran siyasetinde, Husi siyasetinde gerçekten böyle rasyonel hedefler, maddi hedefler açısından yorumlamaya çalıştığımda ciddi zorluk çekiyorum. Yani hedefiniz ne? Mesela İran'ın hedefi ne? Bir ara ısrarla Körfez ülkelerine saldırmaya devam ediyordu. İşte Türkiye mesela biraz daha dışarıdan bakıp şunu diyebiliyordu. İran, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında kendisini savunmakta, karşılık vermekte haklı. Ama bu oradaki Körfez ülkelerine yönelik olmamalı. Neden? Çok basit. Eğer İran bu karşı saldırıları ABD ve İsrail'in dışında diğer Körfez ülkelerine yapmaya devam ederse

0: bölgesel bir savaşın, çatışmanın fitilini ateşleyebilirim. Peki bu en çok kimi sevindirir? En çok kimin İsrail siyasetini besler? Çok İsrail'in açık kaos siyasetini besler. Dolayısıyla İran'ın burada yapması gereken farklı, başka, İsrail'in ona sunduğu paketin dışında bir şeyler üretmesi gerekirdi. Şimdi Husiler meselesinde de benzer bir denklem var. Eğer Husiler Suudi Arabistan'la belli konularda anlaşamadığını düşünüyorsa bunu başka yöntemlerle yaptığı hamlenin İsrail'e artı yazmayacağı bir şekilde yapması gerekiyor. Şimdi bunları söylüyoruz ya, şunu diyebilirler. Senin ülkene saldırılmıyor, senin topraklarına saldırılmıyor. Sen bu çatışmanın dışarısında yüksekten atıp tutuyorsun diyebilirler. Bizim ülkemize de saldırıldı. Bizim çıkarlarımıza da saldırıldı. Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile biz mesela Libya'da, yeri geldi Suriye'de çeşitli farklı şekillerde ama bilhassa Libya'da karşı karşıya geldik.
1: Birleşik Arap Emirlikleri de öyle.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ile hala Afrika'nın bazı yerlerinde, mesela Sudan'da karşı karşıya bir pozisyonumuz var. Ama biz burada Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la siyasetimizi izlerken özellikle son zamanlarda bunun İsrail'in işine gelecek şekilde yapmamaya özen gösteriyoruz. Mesela bak, Suudi Arabistan'la Libya'da o haldeyken biz şimdi Suudi Arabistan'la İsrail'i köşeye sıkıştıracak bir Mekke ortak savunma anlaşması yapıyoruz. Ve birden hiç beklenilmedik bir hamleyle İsrail'in de o bölgedeki planlarının veya emperyalist güçlerin planlarının erozyona uğramasını sağlıyoruz. Şimdi tekrar gelelim Husi meselesine. Sen Mekke'yi, Medine'yi hedef aldın. İsrail'e nasıl bir zararın dokundu? Mesela Suudi Arabistan'ı nasıl köşeye sıkıştırdın?
1: Ya bir yandan da İsrail gemileri ve Amerikan gemileri konusunda güvence veriyorsunuz.
0: Güvence veriyorsunuz.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsunuz, Umman'da anlaşma yapıyorsunuz.
0: Evet, o zaman demek ki sen burada iddia ettiğinin aksine, iddiaları hep o ya, Filistin davası, Kudüs davası, en büyük mesele onlar için o. Veya Müslümanların ittihadı, Müslümanların yükselmesi, canların, malların korunması iddiaları bu. O zaman sen iddiaların bu şekilde, söylemlerin bu şekilde, eylemlerin tam tersi yönü işaret ediyor. O zaman artık bizim de bence şunu düşünmemiz lazım. Türkiye bence bu konuda da iyi bir durumda. İran ve Husi meselesinde kendi perspektifimizden, kendi okuyuşumuzla bu meseleyi değerlendirmemiz gerekiyor Murat abi. Bizim en büyük problemlerimizden birisi şu, kamuoyu olarak. Biz İran meselesini Türkiye merkezli, Türkiye'nin penceresinden, Türkiye'nin gözlerinden değil, İran'ın bize sunduğu ajanları, sevdalıları üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Kardeşim git o zaman İran'da yaşa. Burada ne işin var? Git de ki ben İran'ı seviyorum.
1: Ama buranın faaliyet alanı olarak burası belirlenmiş onlar için.
0: Aynen öyle. İşte onu zaten dönüp dolaşıp insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, vatandaşlarımız, Türkler, Müslümanlar, bu adamların derdi, İranlıların, Husilerin derdi, Müslümanların güçlenmesi, kuvvetlenmesi, hep birlikte güçlenmesi, kuvvetlenmesi, Sunni, Şii ayrımı olmaksızın güçlenmesi, kuvvetlenmesi değil. Bu insanların meselesi Kudüs'ü özgürleştirmek, Filistinlileri kurtarmak değil. Artık bunu anlayalım, artık buna uyanalım diyoruz. Ama sen de geçen haftanı hatırlıyorum. O zaman diyorsun ki Suriye'de görmediyse bu adamlar şimdi mi görecek diyorsun. Orada ben de kalıyorum. Diyorum ki bu insanlara biz Suriye'de İran'ın, Hizbullah'ın yaptıkları katliamları gösteremediysek, o konuda inandıramadıysak, o zaman işte aklıma şu geliyor. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, akılları var anlamazlar.
1: Şimdi Hizbullah meselesiyle alakalı olarak da yine bir başka provokatif bir açıklama oldu. İran'a yakın, İran'a müzahir bir Arap medyasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesinde Suriye'deki yöneticilerle, Suriye devlet yöneticileriyle Hizbullah'ın Türkiye'de buluşturulduğu ve anlaşmaya yönünde bir müzakere başlatıldığına yönelik bir haber yayınlandı. Sonra bu haber Reuters tarafından paylaşıldı. Sonra hem Suriye tarafı hem de Milli İstihbarat Teşkilatı açık ve net bir şekilde böyle bir çalışmanın asla olmadığını, Suriyeli yöneticilerle Hizbullah'ın hiçbir şekilde bir araya gelmediğini söyledi. Zaten Suriye yönetimi de daha da ileriye götürerek Hizbullah gibi bir örgütle hem Lübnan hem Suriye halkına büyük eziyetler yapmış bir örgütle hiçbir şekilde bir müzakere masasında olamayacağını ifade etti. Şimdi bir yandan da Böyle asparagas haberler de yapıyorlar ve bu Batı medyasında da oluyor. Sonra Batı medyasından Türkiye'deki bazı kişiler alıyorlar. Bunları gerçekmiş gibi yansıtıyorlar.
0: Evet.
1: Bu nasıl bir propaganda

0: İran'ın Hizbullah üzerinden yapmaya çalıştığı algı da bu. Suriye'de işledikleri suçları, günahları örtbas etmek, yeni bir sayfa açmak istiyorlar ve bizden de şunu bekliyorlar: ya bunları boş verin, biz sizin kardeşinizdiz. Ben buna belli oranda varım. Gerçekten tövbe ediliyorsa, samimi bir pişmanlık varsa bu olabilir. Ama mesele İran, Hizbullah gibi güçler, kuvvetler olduğu zaman bunun çok tehlikeli
1: Ayhan
0: olduğunu
1: hocam,
0: düşünüyorum.
1: Samimi tövbe olabilir. Pezeşkiyan gibi İran'ın içerisindeki en makul gibi görünen kişi önceki gün basına bir röportajında, El Cezire'ye verdiği röportajda dedi ki Suriye yönetimiyle anlaşabiliriz ama onlar Allah ve Resulü'nün dediği çizgiye gelirlerse dedi.
0: O yüzden güvenileceğini, yani, güvenilmemesi gerektiğini.
1: 1 milyon insan Suriye'de öldürülmüş. Evet. Ve bunların büyük çoğunluğu İran'da devrim muhafızları tarafından katledilmiş. İran hava saldırıları düzenlemiş Rusya ile birlikte. Ve Allah'a ve Resulü'nün söylediği söze çağırıyor.
0: Burada,
1: ya bu nasıl bir şey?
0: Burada şöyle yapabiliriz belki Murat abi. İşin içinden çıkamıyoruz. Çünkü yani güvenilebilecek bir durumda değil. Hani güvenip de tamam hadi anlaşalım dediğimizde yeni bir gol, yeni bir karşı hamle yiyebiliriz. Ben bu tarz işin içinden çıkamadığım zamanlarda, çok biraz ithameli bir mesele çünkü, dönüyorum geçmişe bakıyorum. Diyorum ki acaba bizim büyüklerimiz, bizim eski idarecilerimiz, büyük padişahlarımız, sultanlarımız ne yapmış diye bakıyorum. Geçenlerde işte bu aralar televizyonlarda çok meşhur Fetihler dizisi, Mehmet Sultan'ın dizisiyle ilgili. Orada mesela Akkoyunlu meselesine biraz baktım. Fatih Sultan Mehmet'in şöyle bir pozisyonu var. Oradaki doğudaki diğer Müslümanlarla, bu ehli sünnet olsun veya Şii akidesinden olsun, onlarla mümkün mertebe savaşmayı tercih etmiyor. Çünkü bizim Müslümanlar olarak, Türkler olarak asıl meselemiz küffarla, batıdaki düşmanlarımızla. Cihat meselesi önemli faktörlerden, en önemli faktörlerden bir tanesi. Orayla ilgili ama şöyle bir şey var. Mecbur kaldığımız zaman oraya da güç gösteriyoruz. Husiler meselesine geri geliyorum. Eğer Husiler bizim söylemlerimize, iddiat çağrılarımıza yapmayın etmeyin, Mekke'yi Medine'yi bu işe bulaştırmayın, Müslümanların birliğini bozmayın, İsrail'in ekmeğine yağ sürmeyin diyeceğiz, çağıracağız. Elimizden geldiğince onları ikna etmeye çalışacağız. Ama eğer ikna olmuyorlarsa, eğer bu bölücü İsrail'in planlarına katkı sunan siyasetlerine ısrar ediyorsa, bence onlara da bir güç gösterisi yapılması gerekiyor. Bizim atalarımız böyle yapmış. Çizgiyi açtıkları zaman onlara çizginin diğer tarafına geçmeleri gerektiğini kılıçlarıyla göstermişler. Bu şekilde bu ivmeyle Husiler devam ederse bölgedeki diğer kuvvetlerden, bu Mekke ortak savunma anlaşması olabilir. Şu an olmaz, belki yarın öbür gün olabilir. Belki yarın öbür gün bu saldırılar artarsa Suudi Arabistan çağıracak bizi resmi olarak, uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Suriye'nin yaptığı gibi. Diyecek ki Mekke'yi savunmak için Türkiye'den yardım istiyorum. İşte o zaman gideceğiz, gitmek zorundayız ve onlara dilimizle, söylemlerimizle anlatamadığımızı belki gücümüzle, kuvvetimizle anlatmak zorunda kalacağız. Buna da bizim insanlarımızın hazır olması lazım.
1: Tıpkı Suriye'de anlattığımız gibi.
0: Evet, son ama şöyle bir şey var. Son şunu söyleyeyim. Maalesef ve maalesef Suriye'de yaptık bunu. Karşılığını o tarafta gördük. Biz bunu yaptığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına, bu toprakların insanları olduğunu iddia etmelerine rağmen bizim safımızı bırakıp onların safına geçebilecek çok ciddi de bir kitle, bir manipülatör ağda.
1: En azından sosyal medyada ciddi bir kitle
0: Türkiye'de diyebiliriz.
1: Maalesef. Gerçekte o kadar büyük olmasalar da bir kitle var. Bu konuyla ilgili devam etmek ister misin? Çünkü bir yandan da terörsüz bölge konusunda geçmek istiyorum. Terörsüz bölge konusunda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yine önemli bir konuşma yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu konuşmasında da Türkiye'nin milli menfaatlerini ve milletimizin her türlü ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zeminine buluşmalıdır dedi. Bir yandan da Irak'ta benzer bir gelişme oluyor. Irak'ta Amerikan askerleri çekiliyorlar. Irak Devlet Başkanı, Başbakanı Ali Zeydi ile Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta buluşmuştu biliyorsunuz. Orada bir mutabakat metni imzalanmıştı. O mutabakat metninde hem PKK ve müzahir grupların silah bırakması ve Irak ordusuna teslim etmeleri, bölgeleri, hem de Irak'taki diğer silahlı Şii milis gruplarının da silahlarını teslim etmesiyle ilgili kararı mutabakata varılmıştı. Şimdi o mutabakat üzerinde çalışılıyor ama Irak'ta da böyle bir gerilim var. Bir yandan da bugün yine Suriye

0: Suriye'de PYD'ye yönelik bir protesto vardı Haseke'de. Ancak PYD silahlarını tamamıyla bırakarak Suriye Milli Ordusu'nun içerisinde erimiş oldu. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Bölgesel anlamda bu terörsüz bölge inşa sürecinde özellikle Irak'ta yakın gelecekte karşılaşacağımız bir sorun var mı? Bunu bir tehdit olarak görüyor musun? Çünkü özellikle Barzani tarafında da Irak Kürt bölgesel yönetiminde de ciddi bir endişe var. Eğer silahlar, Şii milis gruplar silahlarını teslim etmezse Erbil'e ya da Musul'a ya da Kerkük'e yönelik bir saldırı girişimi olmasından
1: Talebani
0: endişe ediyoruz.
1: İran'la oynarsa,
0: Evet.
1: oradaki bölgenin hakimiyetini İran'la birlikte ben alacağım derse,
0: Evet.
1: Talebani ve destekçileri. Irak merkezi yönetimi yani vaziyet etmekte, devlet etmekte aciz kalırsa ne olur, ne olacak? Ya aslında Suriye bizim gözümüzün önünde bir örnek olarak duruyor. Yaşananları bir daha yaşamaya gerek yok. Tecrübe edilmiş. Gelinen nokta ortada. Şu anki huzur güven iklimi ortada. Yani yerle bir olmuş, perperişan olmuş, darmadağın olmuş bir Suriye tablosundan bugün yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir Suriye. Şimdi Irak bunları yaşasın mı tekrar? Filmi başa mı saralım? Suriye'de yaşananları hadi
0: Zaten 23 yıldır büyük acılar
1: yani
0: çekiyor.
1: Irak bir daha yaşayarak mı öğrensin? Yoksa artık bazı şeylerin kararı verilmiş bence. Yani bunun farkında olanlar olur, olmayanlar olur, direnenler olur, karşı çıkanlar olur. Ama sonuç itibariyle eğer bu bölgede herhangi bir yerle ilgili verilen karara Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz ortaksak o karara, evet bu kararı biz de onaylıyoruz ve bu kararı faydalı buluyoruz demişsek, bu saatten sonra o karar her neyse, yani o Irak Başbakanı ile yapılan görüşmeden bahsediyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı'nın yaptığı görüşmede, orada imzalanan mutabakat, orada yapılan anlaşma ve geleceğe dönük ortak hareket umudu, çabası, beklentisi, kararı, artık ne diyeceksek o gerçekleşecektir. Yani çünkü Türkiye burada buna imza koymuş, tavrını belli etmiş. Yani İran, Irak'ın içerisinde işte ne kadar şeyi sürdürebilecek?
0: Nüfuz alanını daha ne
1: Nüfuz
0: kadar
1: alanı ne kadar sürdürebilecek? Bir de yani İran kendi içerisindeki, yani İran dediğimiz zaman yani İran halkı var, İran rejimi var. Tamam mı? İran'daki mevcut rejim şu an savaş olmasa, İran, Tahran saldırıya uğramıyor olsa, böyle gündelik hayat, rutin devam ediyor olsa, rejim sıkıntıda zaten.
0: Evet.
1: Yani halk tepkili, memnun değil.
0: Ayaklanmalar savaş başlayınca durdu.
1: Evet, yani can simidi oldu rejime. Şimdi Amerika Irak'tan çekiliyor. Şey diye mi çekiliyor? Aa, ya sevgili İrancığım, biz seninle savaşıyoruz ama canım benim, ben bu Irak'ı da sana bırakıyorum. Bak, gel komple Irak'a çök mü diyor. Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir ihtimal senaryosunu mantıklı bulabilir miyiz? Ya o zaman nedir? Amerika Birleşik Devletleri silahlı güçlerini bir bölgeden hızlı bir şekilde tahliye ediyorsa, çıkıyorsa, bir 80 tane istihbarat subayı bırakmışlar galiba bildiğim kadarıyla. Onun haricinde hepsini çekiyorsa, ilgisini, konsantrasyonunu başka bir yere yöneltmiş, odağını değiştirmiş, başka bir şeye hazırlık yapıyor demektir. Ne olacak? Kaliningrad'da bir operasyonla Kaliningrad Moskova'nın elinden alınacak mı? Rusya'nın elinden alınacak mı? NATO ile Rusya arasında Avrupa üzerinden bir savaş mı patlatılacak? Daha büyük bir hikaye için küçük hikayeler göz ardı edilebilir. Yani detaylarla uğraşamayacağımız günler geliyor olabilir. Biraz böyle bakalım diyorum ben. Yani ben bu kargaşa ve kaos içerisinde Suriye nasıl Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliğiyle

0: geleceğinle güvenle bakabilir hale gelmişse, Irak'ın da önündeki modelin bu olduğunu düşünüyorum. Ve Irak, yani şu an Irak elitinin de, yani gerçekten Irak'ın toprak bütünlüğünü düşünen, yani kalbi Irak için atan, gerçekten o toprağın insanları için de bunun böylece geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Suriye örneği var herkesin gözünde.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Hürmüz'ün kapatılması sonrasında Irak petrollerinin %95'inin de oradan sevk edildiğini biliyoruz. Bu tamamen durunca Irak'la Suriye arasında 1956'da yapımı olan boru hattı tekrar faaliyete geçirilmesi için girişimde bulunuldu. Ve bu boru hattı 1980 yılında kapatılmıştı. Yani Irak İran Savaşı arasında Suriye'deki Esad yönetimi İran'ı desteklediği için Irak bu hattı kapatmıştı. Şimdi Suriye'de yönetim değiştikten sonra bu hattın tekrar açılması gündemde. Ve bir yandan da petrol tankerleri
0: Tabii.
1: karayoluyla gidiyorlar geliyorlar.
0: Ya İran Körfez petrolünün taşınması noktasında bir alternatifle karşılaşırsa, yani Hürmüz, bu Körfez orası bypass edilirse, işte kalkınma yolu var, şu var, bu var, başka enerji hatları var. Yani Irak, Suriye vesilesiyle. Yani İran'ın elinde ne kalacak koz olarak?
1: Şu soru önemli değil mi? Yani İran direniş ekseni olarak gördüğü Hafız Esad, Baas rejiminin, Beşar Esad rejiminin yanında olduğunu ifade ediyordu. Irak işgalinden sonra da yeni kurmuş olan yönetim de İran'ın müzahir bir yönetimdi. Buna rağmen 2003 yılından günümüze kadar, yani Suriye'de devrim gerçekleşene kadar Suriye yönetimi ve Irak yönetimi arasındaki buzlar bir türlü erimemişti. İlginç bir şekilde direniş ekseni parçalanıp Suriye'de devrim olunca Irak'la Suriye arasındaki
0: Ya
1: ilişki güçlenmeye başladı.
0: şimdi
1: Bunda neyle
0: ya
1: izah edeceğiz
0: Muratçığım
1: bunu?
0: şöyle bir şey. Şimdi ülkeleri de insanlar gibi gör. Ya şimdi bakıyorsun artık bitme noktasına doğru giden bir yapı var. Ve sürekli de sana zarar veriyor. Hiçbir faydası olmadığı halde sürekli zarar veriyor. Ya sen de o işte ülkeyi yönetiyorsun. O ülke adına dertlisin ve o ülkeyi geleceğe atacaksın. Bir beka meselesi var orada. Artık başka kararlar vermen gerekiyor. Çünkü konu değişmiş artık. Yok yani bugün İran Lübnan'da yok. Suriye'de yok. E şimdi ya bak bu Hürmüz meselesi çok kritiktir. Hürmüz sorunu bir şekilde çözülecek. Yani Hürmüz'ün statüsü netleştirilecek. Yani İran'ın elinde, kontrolünde, güdümündeki bir Hürmüz'e çok uzun süre tahammül edilemez. Yani yok işte İran güçleri orada
1: Irak da tahammül edemez
0: hiç
1: çünkü.
0: kimse tahammül edemez. Niye? İşte iki tane tankeri patlattılar. Yok şunu şöyle yaptılar. Böyle kapattılar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde adam sabah akaryakıt istasyonuna gittiği zaman tamam mı? Yakıta 3 dolar daha fazla veriyorsa bu ciddi bir sıkıntıdır yani onun yaşam seviyesi standardı ile ilgili. Yani onun oradaki konusu o. Hürmüz diyebilmez onu.
2: Tabii.
0: Ama o etkiler oradaki.
1: Bu benzin
0: kamu.
1: Niye arttı diye
0: Yani
1: bakar.
0: dünyanın her yerine etkiler. Ya bugün İngiltere'de ki bu şey sıkıntısı. Akaryakıt sıkıntısı. Karneye bağlanmasından filan söz ediliyor.
3: Evet.
0: Duydun
3: bir,
0: mu Ayhan?
3: Bir buçuk aylık 40 günlük bir akaryakıt depoları kalmış.
1: Yani şu anda Türkiye'deki benzin fiyatının Yunanistan, hemen sınırımızdaki Yunanistan tam iki katı.
0: Hayır şimdi bak üzerinde güneş batmayan imparatorluk, Büyük Britanya Krallığı, Londra, medeniyetin merkezi, o saraylar, müzeler kenti Londra. Abi mazot yok.
2: Zaten emlak falan da çok
0: Hayır
2: pahalı.
0: Mazot yok.
3: Macron
0: İki
3: da
0: gün,
3: açıklama
0: üç
3: yaptı.
0: gün, dört gün, beş gün nereye kadar? Yani yüksek hayat standartlarına sahip, konforuna düşkün. Yani insanları bir yere kadar zapt edebilirsin. Hani derler ya Allah gördüğünden geri koymasın. Hani yaşadığından, zenginliğinden geri koymasın.
2: Tabii.
0: O ciddi bir sıkıntıdır yani.
2: Ciddidir.
0: Ciddi bir sıkıntıdır. E o sebeple bütün her şey nereye kilitleniyor? E niye biz böyleyiz? Hürmüz yüzünden. E abi bu niye böyle? Hürmüz. Neymiş bu Hürmüz ya? Ne Hürmüzmüş arkadaş? O yüzden o çözülür. Bir çıban başı haline geldi. O çıban patlatılır bir şekilde. Ama öyle patladır ama böyle
1: İran'ın da
0: patladır.
1: savaşta milli menfaatlerine yarayan bir şey değil artık yani. Şu anda onun petrolünü sevk edemeye hali gelmiş.
0: İran onu çok büyük bir koz olarak görüyor.
1: O ama elimde, o da sürdü. Ne kadar?
0: Ya hatta elindeki tek koz olarak görüyor şu an.
1: Ha, geçici yani, olarak evet ama. Ya ne oraya. Kadar, benzinini, petrolünü satamazsa ne kadar daha devam
0: ediyor? Kardeşim, Hürmüz'e Amerikan askerinin postalı Hürmüz'ün kayalıklarına, toprağına basmadığı sürece İran bu savaşı kaybetmediği fikrini satıyor. Kendi iç piyasasına.
2: Ayhan, evet, nasıl bir cümle buna inanılıyor. Oldu?
0: Kendi iç piyasasına mı satıyor? Ama oraya o botların bastığını görürüz. Çünkü bu çok taşınabilir bir şey değil artık. Yani o yaşanabilir. Yani İran'ı da çok zor günler bekliyor. Yani Irak şimdi bunu görüyor. Abi İran'la beraber batalım. Hadi hep beraber İran'la beraber batalım. İran'la beraber batalım mı? Dönelim öbür tarafa bakalım. Suriye yeniden ayağa kalkan efendim. Halkı mutlu, umutlu, ülkelerini ayağa kaldırmaya çalışan bir millet. Toprak
1: Suriye
0: bütünlüğü.
1: Ve Türkiye ile birlikte kalkınalım mı, İran'la birlikte batalım mı?
0: Yani
1: soru bu.
0: Ya Irak bunu tercih edecek. Ya biz demiyoruz ki yani İran sonuna kadar haksızdır, bu Amerika burada haklıdır. Biz Amerika'yı destekliyoruz. Amerika ne olur gitsin İran'ı paramparça. Böyle bir görüşümüz yok. Böyle bir düşüncemiz asla olamaz. Allah bizi muhafaza buyursun böyle bir düşünceden. Biz oradaki sivil halka bakıyoruz. İnsanlara bakıyoruz. Ha, beni de hiç ilgilendirmiyor. Mezhebi, meşrebi, yaşam tarzı, şu su, bu su. Mazlum, sıradan, kadın, çocuk. İnsanlar yani. Onlar Amerikan bombaları, İsrail bombaları altında inim inim inlemelerine, efendime söyleyeyim, nasıl gönlüm razı olabilir?
1: Yani Ukrayna'ya razı olmadın, oraya mı razı olacaksın?
0: Olamayız yani, olamayız, böyle bakamayız mesele. 12
1: milyon Ukraynalı mülteci durumu.
0: Ama bir taraftan da o ülkeyi yöneten irade biraz da akıllı davranacak ya. Müslümanları kendisine düşman etmeyecek. Alet olarak, sopa olarak kullandığı Husilere, dur kardeşim, Medine'den başka, Mescid-i Haram'dan başka, Mescid-i Nebevi'den başka vuracak yer mi kalmadı? Siz ne ahlaksız adamlarsınız diyecek yani. E bunu demezsen sen, ya beni en hassas yerimden vurursan, Kabe Müslümanların bir müminin kalbidir. Her müminin kalbidir Kabe. Sen müminleri kalbinden vurursan, Kabe'sinden vurursan, o zaman insanların düşünceleri de değişir seninle ilgili. Ha, ne halin varsa gör kardeşim. Senin hiçbir şeye saygın kalmamış. Senin ne mukaddesata, ne maneviyata, ne ümmet şuuruna, ne iman kardeşliğine saygın kalmamış. Sen bu hukuku zaten ayaklar altına almışsın. Hukuk tanımıyorsun. Sen bu hukuku tanımıyorsan ben de seni tanımıyorum denir bir gün. Yani Ayhan diyor ya, hani bir gün o olması, durmaları gereken yere çekilir onlar diye bir şekilde güç kullanılarak. Nedir ya? Haber düşüyor, başlık. Kabe'de canlı bomba alarmı. Mescid-i Nebevi'de bilmem ne alarmı. Sebep kim? İran'ın oradaki efendim
1: taşeronları
0: Husiler. Nesiniz siz ya? Nesiniz kardeşim siz ya? Evet, biz Müslümanız. Biz İsrail'le savaşıyoruz. İsrail'e 20 tane füze attık. O yüzden her şeyi yapmaya hakkımız var. İsrail'e 20 tane füze attığımız için Yemen'den önümüze gelen bütün Sünni Müslümanları öldürebiliriz. Suudi Arabistan'daki Müslümanları da öldürebiliriz. Kabe'yi de vurabiliriz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Tahiresini de hedef alabiliriz. Yok ya. Yok böyle bir bolluk yani. Sana bu imkanı vermezler. Uyarırız, uyarırlar. İnsan gibi söylerler. 1, 2, 3, 4. En son bir sabah kalkmışsın ki ne dediler Suriye'de? Suriye'de devrim olmuş. Hiç beklemiyorduk. Kimsenin haberi yok. Bizim Türkiye'de Özgür Özel şey diyordu. Putin'le görüşülmeli. Putin o sırada Moskova'ya kaçıyordu.
1: Esat.
0: Putin'e kaçıyordu.
1: Esat Putin'e kaçıyordu.
0: Kimsenin haberi yok. Bir bakmışsın.
1: Bohçasını hazırlamış meğer kaçıyormuş.
0: Bir bakmışsın. Burada başka bir şey olmuş. Boş değil buralar. Bak şeyde Süveyda mıydı? o Arap aşiretlerinin ayaklanmasına
3: Gürcüler, evet, sebep olan. Süveyda'ya doğru, çöllerden oraya
0: bir
3: doğru.
0: Bir Süveyda meselesi önemli bir sinyal ve işarettir ders almayı bilenlere. Orada bir hadise yaşandı. Orada gariban insanlara, kadınlara karşı bir saygısızlık sergilendi. Coğrafyanın tamamından Arap aşiretler kamyonetlerin kasalarına silahını, topunu, tüfeğini yükleyip koptu. Koptu gitti oraya yani.
1: Yani bir sabah Suriye ordusu durdurmasaydı bitecek.
0: Ya bir sabah kalkarsın, tamam mı? Hani bir sabah gelecek kardan aydınlık deniyor ya bir şarkı.
1: Bu var. Aydınlık sanaya doğru ya doğabilir
0: bir,
1: yani.
0: Bir kalkarsın ne oluyor ya dersin. Ne oluyor değil. Yaptıklarının karşılığını görmüş oluyorsun sen.
1: Şimdi bütün bu mesele aslında Tuba Hocam terörsüz bölgenin de bir parçası. Çünkü Irak'ı konuşurken terörist bölgeyi konuşuyoruz. Suriye'yi aynı şekilde konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle içeriye de bir mesaj veren bir konuşma yaptı. Yapay kutuplaşma uyarıları konusunda. Bir Sayın Cumhurbaşkanımız dinleyelim, konuşmaya devam edelim.
4: Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır. Yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
1: Evet, bölgeden bağımsız olarak düşünebilecek bir şey değil. Türkiye'deki terörsüz Türkiye planı Irak ve Suriye ile birlikte eline alınarak hareket edilmek durumunda. O açıdan Cumhurbaşkanımızın uyarıları son derece önemliydi. Ve bundan sonra bu çabaların sonunda da bir sivil anayasa çağrısında da bulundu Cumhurbaşkanımız. Ne dersiniz?
2: Aslında bu konuşmanın yeni yasama yılı açılışında yapılması tabii ki çok anlamlı. İsterseniz bunu yorumlamaya sondan başlayarak yapalım. Sondan başlayalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli vurgusu yeni ve sivil bir anayasa. Yani sivil anayasa ne demek? Bu sivil toplum kuruluşları mı toplanıp yapacak? Yani neden sivil anayasa? Yani bunu niye sivil veriyoruz adını? Çünkü bizim Şu ana
1: çok önemli
2: kadar...
1: bir soru sordun aslında. Çok önemli, çok kritik.
2: Keşke esas mesele 3 saat daha mı olsaydı? Son şeyde, 10 dakikada. Biraz bunu konuşmak lazım. Evet. Neden? Çünkü Türkiye'nin bugün tadil edilen anayasalarını, yani hala kullanmakta olduğumuz 1982 anayasasının tadil edilmiş halini kenara bırakırsak, bütün anayasalarımız neredeyse hepsi bir darbenin sonucunda kabul edilen ve Türkiye'ye vatandaşın hizmetine sunulan anayasalar. Yani mesela ben şimdi 81 ili geziyorum, pek çok anı biriktiriyorum. Yani bana bu fırsatı sunmuş oluyor aslında bu iş. Ve gençlerle bir araya geliyorum. Yani onlara bazı tarihler soruyorum. 23 Nisan diyorum mesela. Herkes onun bir ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olduğunu tekrar ediyor. Diyorum ki 29 Ekim size neyi çağrıştırıyor? Cumhuriyet Bayramı diyorlar falan. Sonrasında yavaş yavaş diyorum ki arkadaşlar peki mesela 27 Nisan 1960 diyorum. Hemen darbe ediyorlar. Bakın. 27 Nisan 1960 diyorum sadece insanlara, bir tarih söylüyorum. Ve genç dimağlar, yani lise çağındaki, üniversite çağındaki çocuklar hemen darbe olduğunu söylüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya da diyorum ki 12 Eylül 1980 bu tarih ne? Onlar yine hemen darbe. İşte 28 Şubat deyince aklınıza ne geliyor? Darbe geliyor. Peki geri saralım tekrar. 27 Nisan 1960 deyince darbe geliyor aklınıza ve arkasından hop diye bizim bir 1961 tarihli bir anayasamız var. O dönem yapılmış olan. 12 Eylül 1980 darbesinin arkasından yine bir anayasamız geliyor. 1982 anayasası gibi gibi gibi gibi. Şimdi dolayısıyla bizim Türkiye'de kullandığımız bu anayasaların hepsi demokratik seçimlerle iktidarı kazanmış olan hükümetleri devirip gayri demokratik şekillerle vatandaşın iradesinin tamamen dışında güç sahibi olmuş, egemenlik sahibi olmuş, iktidar sahibi olmuş bir takım organlar tarafından yapılan anayasalar. Yani hiçbirisi de sivil değil. Hiçbirisi de milletin iradesinden kaynaklanmıyor. Hiçbirisi de vatandaşın kendi hukukunu koruyacak, iradesini savunacak güçte değil. Halbuki anayasa nedir? Anayasa toplumsal sözleşmedir. Toplumsal bir sözleşme. Yani siz kira sözleşmesi bile yaparken iki kişinin bir araya gelip o sözleşme üzerinde mutabık kaldığı bir şeye imza atıyorsunuz değil mi? Ama sizin 100 milyonu yönettiğiniz anayasanız, o 100 milyon tane vatandaşınızın konsensus sağladığı bir anayasa değilse, biz burada işte artık sivil bir anayasadan, milletin kendi görüşünün, fikrinin sadır olduğu bir anayasadan, milletin kendi içindeki dinamiklerden kaynaklanan bir anayasadan, bir hukuk metninden bahsedemeyiz. Dolayısıyla bugün kullanılan anayasamızın tadil edildiğini bir kenara bırakırsak, geçmişteki bütün yani 61-82 anayasalarımızı göz önüne aldığımızda 21-24 daha farklı. Hiçbirinin milletin kendi iç yapısından, dinamiklerinden ve iradesinden kaynaklanmadığını söylememiz lazım. Şimdi o yüzden terörsüz Türkiye süreci diyoruz. Bu ne demek? Ülkemizin terörden arındırılması ve hep bahsettiğimiz, artık dilimize pelesenk olmuş olan, harcadığımız, terörü sarf ettiğimiz milyarlarca dolar paramızı, artık daha kendi refahımızı yükseltmek için harcayacağımız bir sürece girerken, komşumuzda Suriye'de bir yeni bir devrim gerçekleşmişken ve vatandaşın kendi iradesiyle bir yönetim söz konusuyken, bugün Irak'ta Amerikan güçlerinin tamamen çekildiği bir süreçte ve yani inşallah şu Husilerden ve İran'ın bu acem oyunlarından da kurtulabilirsek, terörsüz bir Orta Doğu'dan bahsedebileceğimiz bir süreçte, bizim bunu gerçekten iç cepheyi takip etmek açısından da sivil bir anayasayla taçlandırmamız gerekiyor. Bu ne demek? Biz eğer herkesin konsensus sağladığı, sözleştiği, bakın toplumsal sözleşme, herkesin sözleştiği bir hukuk metnini, ortak bir yaşam metnini ülkemize tesis edebilirsek, muhalefet içerisindeki veya iç odaklar, iç siyasi partiler içerisindeki rekabet veya ayrışma ne olursa olsun, biz temel bir meselemizle mutabık kalabilirsek, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, işte buradan güçlenerek çıkacak bir
1: nedir
2: Türkiye Cumhuriyeti.
1: Nedir bunun önündeki engel Tuba Hocam? Yani bunu yapmak çok mu zor? Zaten meclisin görevi anayasa yapmak, yani yasa yapmak. Ya aslında, birinci görevi yasama faaliyeti. Başka bir yasama faaliyeti yok yani. Nasıl olur da herkes aynı şeyi söyleyip bir türlü ortak bir sözle buluşamaz?
2: İşte paçanızdan biri çekiştiriyorsa, o oluyorsa, bu oluyorsa, farklı bir oyun dönüyorsa maalesef burada buluşamıyoruz. Ama geçtiğimiz yasama yılındaki terörsüz Türkiye çerçeve yasasını nasıl 467 oyla konsensus sağlayıp o konuda sözleşip, evet biz söz veriyoruz hadi, yani canlandıralım gözümüzü,

0: eliyle tutuşmuş milletvekillere biz söz veriyoruz ve bu terör belasından kurtaracağız ülkemizi diye sözleşebiliyorsa eğer, bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza da belki burada bir kapı açmasını sağlayacak ana etken bu. Demek ki Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir temel bir devlet meselesi gündeme geldiğinde ortak bir paydada buluşabilmek elbette farklı bir takım görüşlere de engel olacak diye bir şey yok. Ama bir toplumsal söz konusu olduğunda toplumun devletin sınırsız faydasını olacak bir şey gerçekten herkes tarafından görüldüğünde 467 el nasıl terörsüz Türkiye'ye evet diyorum diye kalktıysa anayasamız içinde bu mümkün. Yani bugün anayasamızın yeniden yazılmasına ilişkin kurallar zaten anayasamızda var. Yani siz anayasa değişikliğini 360 tane oy alıp işte 399 aya kadar anayasa değişikliğini istediğinizi halkı bir referanduma götürüyorsunuz yeni metninizi. Vatandaş da buna zaten sahip çıkacaktır. Orada bir konsensüs oluşacaktır. 360 milletvekilinin oy verdiği bir hukuk metnine. Ama terörsüz Türkiye çerçeve yasasındaki gibi bir konsensüs sağladığınızda 467 oy aldığında zaten referanduma bile gitmeden yeni anayasayı biz okey tamam diyebiliriz yani. Düşünsenize artık orada Cumhurbaşkanımızın ya da mevcut Cumhurbaşkanının onu referanduma götürüp vatandaşa sorup sormamayı ihtiyarında yani onun evet. takdirinde. Öyle bir ihtiyari bir madde hüküm var anayasamızda. Yani aslında geçen dönem devletin yani ebedi varlığını koruması için en önemli sorunlardan bir tanesinin çözümüne ilişkin kalkan 467 el yeni anayasa için de kalkabilir. Bu çok zor bir şey değil. Ha, bunun için süre kısıtı var belki biraz. Bu konu konuşulabilir. Yani seçim var. 15 ay gibi bir kısa bir süre
1: ama
0: var.
1: Ama sürekli konuşuyoruz her defasında sonra biliyoruz. Seçim geliyor. Yani.
0: Ama biliyoruz biz bu anayasayı zaten. Yani bugün zaten 82 anayasasındaki gibi yüzlerce maddenin içerik yüzlerce maddeyi içeren bir anayasa istemiyor ki hiç kimse. Daha böyle çerçeve, yumuşak, tatlı bir anayasa istiyoruz. Yani bugünkü gibi
1: daha net.
0: Yani affedersiniz milletin donuna kadar düzenleyen bir yani don demeyelim de başka bir şey diyelim yani. Düzenleyen bir anayasadan bahsetmiyoruz. Neredeyse yönetmelikle düzenlenecek şeyi biz anayasada düzenlemişiz.
1: Uzun pantolon demek ki Türkçe'de.
0: Tabii canım donda bir şey yok zaten yani bir şey yok. Uzun pantolon.
2: Kara donlu kafir derdi değil mi? Dede Korkut masalları.
0: Ne derdi?
2: Kara donlu kafirler.
0: Ya kara donlu kafire kadar düzenlenmese de yönetmelikle bile düzenlenebilecek olan şeyler anayasamızda düzenlenmiş.
2: Dede Korkut masallarında geçer.
0: O yüzden aslında bu 15 aylık süre yani meclisin yeniden seçime gitmesi için ki olacak süre bir anayasa yapımı için yeterli. Çünkü Türkiye zaten bu konuda tecrübeli bir devlet. Çok zor değil ama tabii eleştirilecek mi? Eleştirilecek. Kısa süre var yapmayalım diye etmeyelim diyen olacak ama yani bizim meclisimiz de bu konuda çok güçsüz bir meclis değil yani. Nasıl 467 el terörsüz Türkiye'ye
1: kalktıysa evet bunu deyip da kalktıysa
0: yeni anayasayı da başarabiliriz.
1: Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden beri bu hedefi milletin önüne koyuyor, parlamentonun önüne koyuyor.
0: Evet.
1: Daha önce anayasayı tek başına meclis çoğunluğuyla değiştirebilecek olduğu dönemlerde de ne yazık ki yargı vesayeti anayasa mahkemesi gibi
0: i̇şte
1: bir şeyle
0: kurumların
1: karşı
0: hepsinin
1: karşıyaydı.
0: Hazır olması gerekiyor buna.
1: Yani evet. O açıdan gerçekten şuna karar vermeli herhalde Türk milleti. Hı hı. Biz adil ve demokratik bir anayasayla yönetilmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstemiyorlarsa tabii yapabilecek bir şey yok. Millet öyle bir şey istemiyor da olabilir.
2: Kaç dakikamız var Murat?
1: Evet.
2: Ayağım, üç. Üç mü? Hı. Bir 30 saniye bir şey söyleyeyim de Ayhan'a.
1: Söyle.
2: Yok abi, Ayhan'a söyle, söz hakkından 30 saniye
1: yok,
2: çalayım.
1: Yok söyle.
2: Hakkını helal et.
1: Estağfurullah.
2: Ya şimdi böyle sürekli Atatürkçülükten bahseden ama Türkiye'nin kendisine özgü, kendisine özel koşulları dediğimiz zaman da bu beynelmeyelcilik, küreselcilik, evrenselcilik rüzgarlarına fazla kapıldıkları için bizi böyle bir şekilde aşağılayan, küçümseyen. Olur mu canım ya dünyanın her yerinde bu geçerli kitaplarda böyle yazıyor. Örneği yok bunun hiçbir yerde dediğinizin. İcat mı çıkarıyorsunuz tavırları sergileyenlere? Bu yeni anayasa bağlamında Atatürk'ün 3-4 yerde tekrarladığı biz bize benzeriz. Biz bize benzeriz. Vurgusunu hatırlatarak bu işe girişmek lazım. Yani bu işe başlarken öncelikle Türkiye'nin kendisine özel şartları bulunan bir ülke olduğunu, bu cumhuriyetin, bu devletin

0: Devletin kurucusu Atatürk'ün bizzat biz bize benzeriz ifadesiyle tescillediği özel bir coğrafya parçası olduğumuzu, özel bir millet olduğumuzu ortaya koyarak bu adımlar atılmaya başlanmalı. Bunu şunun için söylüyorum. Yani o dönemlerde de soruluyor işte yani Atatürk'e bu efendim bu uygulamanız kapitalist bir uygulama mıdır, sosyalist uygulama mıdır? Yani nedir bu filan? Diyor ki ya evladım biz bize benzeriz diyor. Biz diyor başkalarına benzetme. Yani bizim şartlarımız bize özel, biz bize benzeriz yani. Yani bizim için bu gerekli. O sebeple hani evet sivil anayasa ama bize özgü anayasa. Taklit ve kopya anayasa değil.
1: Evet.
0: Bize has anayasa.
2: Aynen hocam buyur.
3: Evet, ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle başladık ya bu terörsüz Türkiye meselesine. Ben de orada şunu vurgulamak istiyorum. Terörsüz Türkiye meselesi Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili olduğu kadar en az o kadar Türkiye'nin dış politikasıyla da alakalı bir mesele. İç cepheyi kuvvetlendirme, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma meselesi Türkiye'nin iç güvenliğini ne kadar ilgilendiriyorsa dış güvenliğini, dışarıdan aldığı tehdidi de bertaraf etme konusunu bir o kadar ilgilendiriyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinde şöyle yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu terörlerin, terör örgütlerinin yine tohumlarını bu coğrafyada ekenler İsrail ve diğer emperyalist güçler. Ve Suriye örneğine sadece baktığımızda şunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Suriye'de DAEŞ'i, PKK'sı ve benzeri terör örgütleri ortaya çıktığında, çıkartıldığında Suriye'ye iki zarar verdilerse Türkiye'ye de bir zarar verdiler. Yani Suriye'den sonra, komşumuz Suriye'den sonra o terörün üretilen, yaratılan terörün en fazla bedelini biz ödedik. Irak'ta yine hakeza en fazla bedelini Irak'tan sonra yine biz ödedik. Dolayısıyla Türkiye içeriden dışarıya doğru bu terör meselesini çözmek ve iç güvenliğinde, dış güvenliğinde muhafaza etmek zorunda. Niye? Yani yukarımıza bakalım, aşağımıza bakalım, sağımıza bakalım, solumuza bakalım. Her yer çatışma, her yer savaş bitmiyor. Tam tersi üstüne inşa ederek, üstüne koyarak daha da şiddetlenerek bir krizler, çatışmalar sarmalı. Türkiye'nin etrafında böyle dönüp dolanıyor. Böyle bir zamanda, bu kadar büyük bölgesel ve küresel krizlerin olduğu bir zamanda Türkiye'nin çok daha ileriye yönelik, ileri görüşlü, daha böyle İngilizce bir bold derler, böyle kalın, sert hamlelerle kendisini korumaya ve olası tehlikelere karşı hazırlamaya mecbur.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok önemli konular konuştuk 3 saat boyunca. Efendim esas mesele burada nihayet eriyor. Bazıları Bağdat'ın kurtuluşu için konuşuyordu. Kudüs'ün kurtuluşu Bağdat'tan geçer dediler. Bağdat'ı yerle bir ettiler, yıktılar, yaktılar. Sonra Kudüs'ün kurtuluşu Şam'dan geçer dediler. Sonra Şam'ı yerle bir ettiler. Şimdi herhalde Kudüs'ün kurtuluşu Mekke'den Medine'den geçiyor diyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz. Orası gerçekten de bizim kalbimiz, her şeyimiz. Mekke-i Mükerreme'nin ve Medine-i Münevvere'nin Ravza'nın sahibi ve bekçisi biziz. O açıdan bazıları ayaklarını, bu kirli ayaklarını mübarek topraklarımızdan çeksin diyoruz. Hayırlı geceler efendim.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ve işte şimdi bugünlerde Yemen'e yayılan savaş demeyelim, kriz, inşallah savaşa dönüşmesin. Bölgemizi konuşacağız. Daha doğrusu bu savaşın anatomisini çıkartacağız. Ama aynı zamanda Yemen halkası ile birlikte sadece bölgemizi değil, dünya ticaretini de toptan etkilediği için son derece uluslararası bir krize dönüşme ihtimali var. Bunun da okumasını yapacağız. Çok değerli konuğumuz Serhan Afacanlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz aslında daha önce de buna kalkışmıştık ama Türkiye daima yeni haberlere açık bir ülke. Yayınımız tamamlanmamıştı. Fakat şimdi ona bir de Yemen eklendi. Şöyle başlayalım istiyorum Serhan Bey. Hem biraz geriye dönüp hatırlamak açısından. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı ve bir savaş oldu. Hala da bitmiş değil. Ama biz aslında Gazze'de ateşkes sürecinden söz ediyorduk. Trump'ın planı vardı Şarm el-Şeyh'te. Olumlu da karşılanmıştı. Fakat o işlemediği gibi bölgede başka bir savaştan konuşur olduk. Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, İran da, her üçü de kazandığını iddia eden bir propaganda yaptı. Ben sizden önce rica ediyorum. Kimin muradı neydi? Ne kazandı, ne kaybetti? Bir şeyini çıkartırsak, bilançosunu.
1: Şimdi aslında tam sorunuzun özellikle son kısmı benim işimi çok kolaylaştıran bir yere getirdi konuyu. Bu kazanma ya da kaybetme mevzu kimin bu savaştan ne murad ettiğiyle ilgili. Burada da muradı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de aramamız gerekir. Çünkü savaşı başlatanlar bunlardı. Yani savaşı İran başlatmadı ki İran'ın buradan bir muradı olsun. Zaten bizim yetkililerimiz de geçen sene Haziran ayındaki çatışmada olduğu gibi bu sene 70 takriben 40 gün süren 7 ayını takriben dolduran savaşta da bunu İran'ın kışkırtmadığını, bunun anlamsız bir savaş olduğunu söylediler. Tamam. Dolayısıyla burada bizim Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ne murad ettiğine bakmamız lazım. Sonra İran'a ayrıca döneriz. Şimdi ben burada da bir fikir birliği olduğu kanaatinde değildim. İsrail'in İran rejimini ortadan kaldırmak istediği ve bunu bir takıntı haline getirdiği izahattan vareste bir şey. Bu biliniyor. Her gün söylüyorlar bunu. Her gün birkaç defa söylüyorlar yerine göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise burada muradının biraz ben farklı olduğunu düşünüyorum. Evet, eğer rejim düşerse bundan bir noktada memnun olabilirlerdi. İşte diyelim ki 28 Şubat'ta Ali Hamenei ülkenin lideri öldürüldüğünde rejim düşseydi, Tahran vurulduğunda rejim düşseydi vesaire. Ama bütün hesaplarını bunun üzerine inşa ettikleri kanaatinde değilim. Bence buradaki Amerikalıların buradaki muradı İran'ı zayıflatmaktı. İran'ın askeri kapasitesini eritmek.
0: Yani arada o beyan edilen rejimi devireceğiz, indireceğiz. Bunlar aslında bu propagandanın bir parçası mıydı?
1: Bence öyleydi. Yani Amerikalı, evet, yani ABD Başkanı Trump'a bakarsak zaten biliyorsunuz savaştan önce İran'da bir protesto dalgası vardı. Orada başlamıştı. İşte devlet kurumlarını tutun, rejim düşecek falan ve sonrasında da bu

0: öyle mi sürdürdü? Buraya bakarsak Amerika'nın tek muradının rejimi düşürmek olduğunu görürüz. Ama hareket tarzına baktığınızda ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. İran'ı zayıflatmak olduğunu düşünüyorum ve kalıcı şekilde zayıflatmak, ki bu da açılması gereken bir şey. Birincisi tabii ki İran'ı herhangi bir surette tekrar nükleer programını diriltecek, ihya edecek kapasiteden mahrum bırakmak. Ki zaten geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz, bu sene de vururuz dedi. Yeni operasyonlar, potansiyel operasyonlar konuşuluyor. İkincisi bu Hürmüz konusunda biraz benim karmaşık bir tahlilim var şahsen. İran'ın elinden Amerika şu an Hürmüz kartını almaya çalışıyor. Bu uzun bir tartışma konusu. İsterseniz şu an için girmeyeyim. Çünkü bu devam eden de bir süreç bir taraftan. Dolayısıyla buradan bakarsak Amerika Birleşik Devletleri şu an için muradına erişmiş görünüyor. Açık konuşalım. Bunu bizim söylememize gerek yok. Hatta enteresandır. Türkiye'de İran'ın fedailiğine soyunan, işte biliyorsunuz bugünlerde İran, İsrail
1: iltisaklı. Ve Türkiye'mizde İsrailciler, AB'ciler, Amerikancılar ve İrancılar da var.
0: Bunlar korkunç bir güruh. Şu açıdan korkunç bir güruh. Zaten saplantılarını, tahlillerinin değil saplantılarının olduğu biliniyor. Diğer taraftan bu insanların resmetmeye, tasvir etmeye çalıştığı görüntü İran içinde bile satın alınacak bir görüntü değil. Küçük bir azınlık dışında. İranlılar neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu savaşın maliyetlerinin ne olduğunu biliyorlar. İran'ın buradan önemli bir zarar gördüğünü ve bu zararın bizzat Cumhurbaşkanları söylüyor. Yani ekonomik durumu, hatta hatırlayalım, geçtiğimiz haftalarda İran'ın işte yeni lideri Mujtaba Amene bir açıklama yapmak ve şunu söylemek zorunda kaldı. Bizim bütün noksanlarımızı, kusurlarımızı objektif olacağız diye açık etmeyin. Düşman bundan cesaret buluyor diye. Çünkü ortada objektif kriterlere göre İran'ın uğradığı zararlar var. İran'ın toparlanması gereken bir takım hasarları var vesaire. Şimdi dolayısıyla olaya bu taraftan bakarsak Amerika'nın muradının şu an için söylüyorum büyük oranda Amerikalılar açısından hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla savaşı başlatan Amerikalılar ve İsrailler, İsrail'i dışarıda bırakıyorum.
1: Orada bir dakika durur musunuz? Tabii. Diğer ülkelere geçmeden müsaadenizle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biz Irak savaşının, Irak işgalinden itibaren yavaş yavaş yükselen bir İran gördük. Hatta bir Şii ihlalinden söz edildi uzun yıllar. Açıkçası bu haritaya bakınca da gözüküyordu. Yani az çok bu işlerden anlayan birisi bile görebilirdi. Fakat sonra ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri sayesinde olduğu değerlendirmeleri de gizli saklı değildi. İran'ın misyonu mu bitti de şimdi zayıflaması gerekiyor?
0: İran'ın misyonu bitmedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri için.
0: İran'ın misyonu bitmedi. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışı biraz daha değişti. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü, daha iddialı, nükleer kapasitesiyle, füzesiyle, farklı şekillerde bölgeyi tehdit eden bir İran'ı artık taşımak istemiyor. Çünkü Amerika'nın burada kapasite azaltmasına, kapasite indirimine gitmek istediği bilinen bir şey. Yani artık Orta Doğu'ya çok fazla angaje olmayayım, bu pılımı pırtlayayım, toplayayım, gideyim anlamında değil biliyorsunuz strateji.
1: Yani öncesinde o yol verme hikayesi.
0: Bu doğru bir hikaye. Yani benim bu hikayeden hiçbir kuşkum yok. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi kasıtlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi de Amerikalıların...
1: Opportunist bir şey olduğunu.
0: Evet, ikincisi de Amerikalıların hesaba katmadığı, dikkate alınmayan, yeterince dikkate alınmayan bir sonuç. Şimdi bakın, İranlılar dediler ki bu Esed düştükten sonra biliyorsunuz hala da söylüyorlar. Baktım İran'ın aklı başında bir takım kurumları bazı Amerikalıları falan konuşturuyorlar. İşte bu CIA operasyonudur, Esed'in düşmesi, Şahran'ın gelmesi falan gibi dünyada buldukları herkesi konuşturuyorlar. Ve diyorlar ki işte bunu Siyonistler düşürdü, emperyalistler düşürdü, filanca devletler bizim ülkemizde dahil. Bunlar da bunun peyki olarak onlara katıldılar falan. Şimdi ben Saddam Hüseyin Amerikalılar tarafından düşürülüp öldürüldüğünde İranlılardan hiç böyle bir şey duymadım. Saddam Hüseyin iyidir, düşmemelidir anlamında söylemiyorum. İranlılar Saddam Hüseyin düştüğünde bayram ettiler. Saddam Hüseyin Amerikalılar düşürdü, emperyalistler düşürdü demediler. Denilebilir ki İran Saddam Hüseyin'le 8 yıl savaşmıştı. Suriye'de de yüz binlerce, milyonlarca insan Beşar Esed katiliyle o zaman savaştı. Dolayısıyla İran'ın bu pragmatik tavrını, pragmatist tavrını başka şekillerde ambalajlamaya çalışmasının bence bir karşılığı yok. Çünkü İran Saddam'ın düşmesiyle beraber Irak'taki mevziinin ve nüfuzunun çok genişleyeceğini biliyordu. Böyle de oldu zaten. 1600 kilometre sınır. Sınırın her iki tarafında milyonlarca Şii nüfus, ki Irak'ın biliyorsunuz en azından yarısı, yarısından bir miktar fazlası Şii. Ve İran'ın öteden beri birlikte hareket ettiği Şii gruplar. Dolayısıyla Amerikan işgalinin, hatta Afganistan işgali ve Irak işgalinin

0: İran'ın nüfuz alanını genişlettiği konusunda şahsen benim hiçbir kuşkum yok. Şunu da ekleyeyim müsaadenizle. İran yetkililer de zaman zaman şunu söylediler. Amerikalılarla özellikle Irak'ta Saddam'ı zayıflatmak ve çöküşünü hızlandırmak için istihbarat paylaşımı yaptıklarında bizzat kendileri
1: söyledi. Ben de aslında bunu sormak istiyordum. Şöyle ki sizin de işaret ettiğiniz gibi yani bizim ülkemizde de bu propagandanın parçası olan insanlar var. Ve oldukça da başarılı gözüküyorlar. Onun için biraz daha açıklığa kavuşturmanızı istiyorum aslında söylediğiniz ama şimdi biz 79'dan bu yana Amerikan aleyhtarı değil yani şeytanlaştırılmış bir Amerika ve biz onun yüzüne bakmayız diyen bir yönetim görüyoruz. Hı hı. Amerika, İran'da, komşumuzda. Fakat yer yer ki siz onu pragmatik diye pragmatizm diye tanımlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile basbayağı ittifaka giren bir İran profili çıkıyor mu? Bunlar ne zamanlar da gördük? Yani çünkü bir ülkenin bir ülkeyle ilişkiye geçmesi ayıp bir şey değil. Ama bunu asla yapmam gibi sunduğunda ister istemez bu konuşulması gereken bir şey.
0: Şimdi Belkıs Hanım, benim sürekli vurgulama ihtiyacı duyduğum bir şey var. İran'a baktığımızda ilk gördüğümüz şey çok kesif, yoğun bir retorik. Gerçekten çünkü devrimden gelen
1: yani bir devrimci bir retorik.
0: Devrimci bir retorik, anti-emperyalist, anti-siyonist.
1: Bildiğimiz.
0: Bağımsızlığı geçelim, bağımsızlıkçı. Biz biliyorsunuz istiklal vurgusu yapan ne Doğu ne Batı vesaire. İslam Cumhuriyeti vurgusu yapan vahdetçi. Bütün ümmeti kapsamı iddiasında bulunan, efendime söyleyeyim, içeride de dışarıda her türlü işte istikbal sitizi diyorlar. Her türlü hegemonik güce karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi kendi prensip edinmiş, amentü edinmiş bir rejim görüyoruz. Ve her zaman vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Şu İran devrimini biz çok farklı şekillerde analiz ediyoruz biliyorsunuz. Konuşuluyor zaten bunlar. İşte sağcılar, solcular, tabii ki Hümeyni'nin taraftarları olan İslamcılar tırnak içinde. Ve bunların nasıl rejimin düşmesini mümkün kıldığı çok konuşulan bir şey. Ama asıl bence dikkat edilmesi gereken şu. Bu sağ, sol, İslamcı söylemler 79 devrimine çok zengin bir retorik kabiliyeti de getirdi. Yani 79 devrimine giden süreçte ve sonraki süreçte baktığınızda bunun tamamen İslami bir söylem olduğunu söyleyemezsiniz. İslami olmayan bir söylem olduğunu
1: devrimci bir söylem.
0: Tabii ki. Hatta üçüncü dünyacı. Yani bağımsızlık
1: aynı zamanda.
0: Tabii ki. Yani
1: onun için solcuların da mahuşuna
0: yani,
1: gidiyor.
0: Elbette. Yani 79'da hatta merak edenler bununla alakalı baksınlar. Nacizane benim de bir bununla alakalı çalışmam olmuştu doktora dönemimde. Başka kişilerin de var. 79 devriminin Türkiye'de hatta İslam dünyasında nasıl görüldüğü büyük oranla solun çok sahip çıktığını görürsünüz. Tabii ki bir takım İslamcı grupların sahip çıktığını.
1: Ama Arapları bile peşine takmıştı.
0: Tabii tabii yani birçok yani sol ve dediğim gibi peşine takabilir ama sadece dindar Araplar değil, hepsi değil elbette. Bir takım İslamcı Araplar, bir takım sol Araplar vesaire. Çünkü içinde sol retorik var, İslamcı retorik var. Che Guevara'da
1: var.
0: Che Guevara'da var, Hazreti Ali de var. Yani işte bir taraftan Amerikan emperyalizmi de var, bir taraftan tırnak için Emevi emperyalizmi de var. İşte bunların hepsi aslında Ali Şeriati diyelim isterseniz. Bence bunu bünyesinde barındıran Ali Şeriati'den daha somut, müşahhas.
1: Ama bunların içerisinde tarihsel gerçekliği olan bir hat var. Hep var olan, değil mi? Yani söylem İşte ne dediniz?
0: Yani Emevilerden
1: alıyor. Mesela onu işitince insan aslında sonra o nereye gidiyor?
0: Yani bunu işte modern emperyalizme kadar getiriyor tabii ki. Yani
1: bu, ve modern bir dil ama o geleneğinin içinde de var.
0: Tabii bu Şii damar içinde bu zaman zaman farklı İslamcı okumalara da sirayet etmiş bir bence hastalık. Emevileri bu kadar telin etme, Emevileri tamamen marjinalize etme garip bir hastalıktır. Bu üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir şey ama şuraya geleceğim.
1: Evet değil mi? Evet, sadece evet. Bu bahis.
0: Tabii ki yani bunu başlı başına bence tartışılması gereken bir problem, bir illet olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Emevilerin İslam tarihi içinde, İslam medeniyeti içindeki yerini sırf materyal koşullara bile baktığımızda, İslam devletinin, ümmetin inkişafına bile baktığımızda görürüz. Problemler ayrıca vardır tabii ki. Bunları her zaman için söylemek gerekir. Asr-ı Saadet sonrasında bile yaşananları değil mi? İslam uleması da yazmış. İşte biliyorsunuz Cemal olayları, Sıffin olayları vesaire ama Emevileri böyle bütüncül olarak efendim söyleyeyim şeytanlaştırmak falan gibi korkunç bir hastalık da var. Şimdi şuraya geleceğim. İran'a ilk baktığınızda gördüğünüz bu retorik ve bu retorik büyüleyici bir retorik. Neden? Çünkü dünyada emperyalizm alıp yürüdüğü,

0: Siyonizmin bütün coğrafyamıza bir hastalık gibi musallat olduğu bir yerde bir devlet diyor ki anti-emperyalizm, anti-Siyonizm vesaire. Ve bununla hemen hemen bütün rejimleri de itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu Amerikan uşağı, bu bilmem ne uşağı, bu İsrail uşağı.
1: Bunun ikinci şeyi var esas, değil mi?
0: Bence temel ajanda bu zaten.
1: En önemli ayağı altı.
0: Bence temel ajanda bu zaten. Yani bence İran'ın anti-emperyalist ve anti-Siyonist kampanyasının temel ajandası, temel amacı
1: Serhan mevcut. Bey çok değişik, önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, evet. Yani bu bizim hep işittiğimiz bir şey ama bu şekilde bir değerlendirme.
0: Tabii tabii, bence bunun temel birinci araçsal değeri bu. Yani biliyorsunuz.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail araçsallaştırılıyor aslında ikinci kategorideki bölge ülkeleri için.
0: Çok net. Çok net bir şekilde, hatta bunu bir başka vesileyle, zannediyorum bu kadar derinde bugün giremeyiz, arzu ederseniz başka vesileyle gireriz. 79 devriminin meydana geldiği konjonktürü çok iyi okumamız lazım. En basitinden söyleyeyim ayrıntıya girmeden, devrinden hemen önce 1978 ve 79'da Filistin davasının bağıntısızdan hareketinin temel devletlerinden biri olan bölgede Mısır, Camp David anlaşmalarını imzaladı İsrail'le. İşte Enver Sadat bir tarafta, Menahem Begin biliyorsunuz. Bu ne anlama geldi? Mısır'ı İsrail'le diplomatik ilişkilerini, hani soğuk barış denen bir ilişkiyi tesis etti. Ve Filistin davasını tırnak içinde sattı. Neden? Çünkü kendi anlaşmasıyla Filistin'i ilgilendiren barış planı iki ayrı plan olarak kurguladı Camp David'de. Ve dediler ki sen hakikaten Filistin'le kader birliği yapıyor olsaydın,
1: böyle bir
0: ikisini
1: şey
0: aynı anlaşmanın parçası olarak gördün ve derdin ki benim seninle anlaşmam Filistin'deki bu konulara, Filistinlilerin hakkına riayet ettiğin sürece geçerlidir. Neyse, sonrasında hemen zaten bunun ardından biliyorsunuz devrim gerçekleşti. Şah'ın da zaten İran konusundaki tavrı ortadaydı. Bugün bilmiyorum gördünüz mü? Bunun bir oğlu var biliyorsunuz, Devrik Şah'ın. Amerika'da siz biliyorsunuz Los Angeles'da dolanıyor. Evet. Konuşabildiği her yerde konuşuyor. Oldukça zavallı. Ülkesinin bombalanması için bomba dilenen Amerika'dan bir karakter. Bugün diyor ki işte diyor bunlar bugün İsrail'e füze falan gönderiyorlar. İşte gençler hatırlamaz diyor. Benim babam zamanında Şah'ı kastediyor. Her gün uçak vardı Tel Aviv'den falan diyor. Tabii ki Şah'ın da İsrail'e yan yana verdiği görüntü. Hümeyni bunu aldı ve anti-Siyonizmi, anti-emperyalizmi her şeyden önce devrimi ihraç etmek ve bölgedeki bütün Arap rejimlerini itibarsızlaştırmak için kullandı. Etkili bir araç olarak da kullandı bu arada. Yani bunu da çok net bir şekilde.
1: Ama bir taraftan da küçücük bir parantez sormak istiyorum. Şimdi Arap rejimleri, ama onunla da kalmıyor, Arap milletlerini de küçümseyen, bu işte İsrail üzerinden türlü türlü itham eden bir söylem var. Ve o söyleme rağmen baktığımızda, belki biz bunu unutuyoruz, yani hafızamızı çalıştırmamız gerekiyor. Hani kim daha çok öldü Filistin için diye sorduğumuzda herhalde cevap İranlılar değil, Araplar olur, değil mi?
0: Yani bunun hiç tartışılacak bir tarafı yok.
1: Evet, bunu
0: yani
1: hatırlamak büyük, gerekiyor.
0: Nekbe'de de büyük felakette de öncesine gitmiyorum. 1948 İsrail Devleti'nin kuruluşu, orada da. 1967'de de, 1973'te de devlet bazında savaşlar açıldığında Arap devletleri savaş açtı. Savaşan ordular Arap ordularıydı. Daha sonra kurulan örgütlerde de büyük oranda zaten bunlar Arap'tı. Burada yardım edenler de Araplardı. Büyük, diğer İslam devletleri buna hiç destek olmadı demiyorum. Ama bunun taşıyıcılığını Araplar yaptı. Dolayısıyla oradaki itibarsızlaştırmanın falan hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ha, 67 savaşını, 73 savaşını, stratejisini tartışırsınız. Doğruydu elbette tartışılır.
1: Evet,
0: bunlar.
1: Başarılı başarısız onları bir tarafa bırakarak
0: onları bir
1: söylüyorum.
0: Tarafa
1: yani insanlar
0: kesinlikle,
1: bak, neticede canlarını verdiler.
0: Kesinlikle canlarını verdiler ve bundan hiç de geri durmadılar. 73 petrol
1: ambargosu. Bir daha yaptılar.
0: Petrol ambargosunu hatırlayalım Berkis Hanım. Savaşı bir tarafa bırakın. Ya Arapların petrol ambargosu uygulayarak Ekim Savaşı'ndan ya da yol
1: aç kalmaları demek.
0: Yani uğradıkları baskı, uluslararası baskı bugün ölçeğinde hayal edilecek bir baskı değil.
1: Çünkü Faysal'ınkini söylüyorsun.
0: Tabii ki. Çünkü Batı
1: ekonomi. Zaten şehit ettiler.
0: Evet, şehit ettiler. Bütün Batı ekonomilerini felç ettiler ve bunun bedelini çok ağır ödediler. Sırf buradan bahsediyorum ki dediğim gibi verdikleri can kayıpları, yaşanan travmalar falan. Ve tabii ki biz şimdi mesela bugün Suriyelilerden bahsediyoruz değil mi? Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Filistinliler. Yani 48'den sonra, 67'den sonra yüz binlerce, milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Ürdün'ün nüfusun yarısı, belki daha fazlası Filistinli. Lübnan'a gittiler. Lübnan'da ciddi sorunlara neden oldu. Daha sonra biliyorsun Mısır'a gidenler oldu. Bütün, yani bütün sonuçlarıyla yüzleşti Araplar. Doğru, yanlış, hatasıyla, sevabıyla bu

0: tecrübe.
1: Ama tam bunun üstüne işte 78'de başlayıp 79'da gelen bir İran İslam devrimi var. Biraz evvel dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail düşmanlığı araçsallaştırılan bir şey bu politik söylem içerisinde. Diğerleri de kategorize edilmiş.

0: baksınlar, karşılıklı birbirlerini tekfir falan ettiler. Yani Hümeyni Enver Sedat Müslüman değil dedi. Enver Sedat Hümeyni kafayı yemiş, bir çılgından başka bir şey değil dedi. Falan. Zaten iki sene sonra biliyorsunuz elbette İran'la bağlantılı değil. Halide İstanbuli adlı bir kişi tarafından Enver Sedat Kahire'de 73 savaşının harbinin seneyi devriyesinde öldürüldü vesaire. Diğer taraftan zaten Saddam Hüseyin ve İran savaşını, yani İran-Irak savaşını buraya bağlayabiliriz. Mesela burada da şunun altını çizeyim madem oraya girdik. Şimdi Saddam Hüseyin'in nasıl bir figür olduğunu biliyoruz. 1979'dan itibaren Irak'a tamamen hakim hale gelmesi ve sonra Irak'ta yaptığı mezalimleri de biliyoruz. Ama benim kabul etmediğim bir şey varsa o da şudur. İran-Irak savaşının bütün faturasının çıkış noktasının Saddam Hüseyin'e kesilmesini ben tarihsel olarak doğru buluyorum.
1: Öyle mi? Neden?
0: Saddam Hüseyin elbette biliyorsunuz 1975 Cezayir Anlaşması ki İran'la Irak arasında Şaddül Arap sorunu yani Fırat ve Dicle birleştikten sonra takribi 200 kilometre yürüyen bir su yolu var. Bu iki ülke arasında oldukça önemli stratejik bir konu öteden beri. Yani sadece bizi izleyenlere şunu söyleyeyim. 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Irak'la beraber, İran'la beraber ve Afganistan'la beraber Sadabat Paktı'nı imzalarken İran'la Irak'ı aynı anlaşmada buluşturmak için önce ikisini Cenevre'de bir araya getirip Şaddül Arap'la alakalı bir protokol imzalamak zorunda kaldılar. Çok geleneksel bir sorun iki ülke arasında. 75 yılında Cezayir Anlaşması ile bir statü inşa edildi. Daha sonra Saddam Hüseyin dedi ki artık ben bu statüyü tanımıyorum ve biliyorsunuz İran'a saldırdı. Ama savaş başlamadan önce Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız Irak'a karşı yani pek dostane hayırhah söylemlerde değil. Öyle bayağı mi? Irak'taki Şiileri tabii ki ayaklanmaya davet ediyor. Yani Saddam Hüseyin tabii ki bunu bir savaş olarak gerekçe kullanır mı? Daha sonra yaşanan fecaatleri bu meşrulaştırır mı? Ayrı soru elbette. İranlılar diyorlar ki bu cengi tahmilidir. Bize dayatılmış bir savaştır. Evet öyle görebilirsiniz ama bir taraftan 79'dan itibaren her yere söylem olarak saldırması.
1: Yani
0: her...
1: saldırgan bir rejim mi gördük biz?
0: Çok net. Bunun, yani bu bizzat İranlılar tarafından tartışıldı. Bakın,
1: aleni olarak.
0: Evet yani bu şekilde biz ilişki kuramayız. Artık normalleşmemiz gerekir diye ve hatırlayalım. Zaten 1989'dan itibaren savaş 88'de bitti. Rafsanjani 89'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı oldu. Ayetullah Hümeyni ölmüştü Haziran'da derken orada işte
1: bir de daha rejimin...
0: Şunu ekleyeyim müsaadenizle. Rafsanjani Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk yaptığı işlerden bir tanesi Körfez'le olan ilişkileri tamir etmeye çalışmak oldu. Çünkü 80'ler boyunca bozulmuştu bu ilişkiler. İran bu agresif tavrı sergiledi.
1: Rejimin kurulduğu daha çiçeği burnundayken Reagan'ın seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile perde arkasından bir ilişkisi de var değil mi?
0: Çok net. Şimdi hatta Reagan'ı İran'ın ya da İran krizinin daha da somut söylersek rehine krizinin herhalde başkan yaptığını söylemek, büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Konu da şuydu biliyorsunuz 1979'da devrim oldu. Amerikalılar hala İran'daydı. Yani Amerikan Büyükelçisi gitmişti ama Amerikan sefareti açıktı derken senenin sonuna doğru 4 Kasım'da devrimci gençler Amerikan elçiliğini bastı. Ve oradaki diplomatları esir aldılar ve 444 gün kadar bu insanlar esaret altında tutuldular.
1: Bir seneden fazla.
0: Bir seneden fazla tutuldular. Şimdi burada şöyle de bir tartışma var. Ayetullah Hümeyni doğrudan bunun emrini vermiyor. Bundan hoşnut oldu mu olmadığı gibi bir tartışmalar da var. Oraya da girmeyeyim çünkü bence Hümeyni'nin hesabını bozanmış.
1: İzni olmadan böyle bir şey imkansız.
0: Biraz öyle ama biraz da Hümeyni'nin bunu ilk duyduğundaki tepkisinin çok hoş olmadığı, Amerikalılardan haz etmediği ortada. Ama bir taraftan da İran'ın o dönem çok büyük problemleri var. Hümeyni mesela Ayetullah Hümeyni o dönem Sovyetlere de eşit derecede kuşkucu yaklaşıyor. Dolayısıyla bu elçilik krizinden itibaren Jimmy Carter ki Şah'la arası biliyorsunuz çok iyiydi. Demokrat bir başkan olmasına rağmen Jimmy Carter bunları kurtarmak için yapmadığı iş kalmadı. Çöl Kartalı operasyonları yaptı. İspanya yakınlarında Tebes çöllerinde helikopterler düştü, askerler öldü vesaire. Rezil rüsva oldu tabiri caizse. Tam da o dönemde Reagan kampanya yürütürken Cumhuriyetçi kanat cenah adına İran'la gizli temaslar kurdu. Ve dedi ki siz bunların serbest bırakılmasını bekletin. Ben başkan olduktan sonra bunları serbest bırakacağız. Ben bunu kampanyada kullanacağım. Gerçekten kampanya süresi bitti. Başkan olduktan sonra bunlar serbest bırakıldı. Bunun karşılığında İran ne yaptı? İran-Irak savaşı patlak verdi. Meşhur lütfen ilgilenenler baksınlar. Bir İran-Gate skandalı var. Ya da kontrgerilla skandalı var biliyorsunuz. Yani İran'a silah sağlanması İsrail üzerinden bu silahlardan elde edilen paralarında Nikaragua'daki, evet, yani komünist karşıtı kontrgerillalara transfer

0: edilmesi. O dönem Reagan yönetiminin başını çok ağrıttı. Hatta azledilmesi tartışmaları falan oldu. Oradan kurtuldu. Şimdi bunlar olabilir mi? Olabilir.
1: Bakın. Tabii tabii. Ama söylem söylemle çok farklı.
0: Tamam, o tam oraya gelecektim. Dolayısıyla ilk karşılaştığınız o kesif söylem tabakası oluyor. Şimdi onun,
1: mesele o.
0: Mesele o. Yoksa real politiğe altta geldiğinizde herhangi bir devlet kadar pragmatik davrandığını görüyorsunuz. İşine geldiği yerde vahdetten bahsettiğini görüyorsunuz. İşine geldiği yerde biraz daha farklı davrandığını görüyorsunuz değil mi? Bu noktada susayım.
1: Evet, burada küçük bir ara verelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorter programı 8. hesapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konuğu sanatçı Kadir Akyol. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Henüz bitmemiş olsa da inşallah biter. 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta bunun üç ayağı elbette İsrail. Kim ne yaptı, ne murad etti, ne kazandı, ne kaybetti diye anatomisini çıkartıyorduk. Ve İran bahsinde siz İran Gate skandalında kaldınız. Yani Amerika'ya dönük söylemine nispetle siyaseti, ki bunu pragmatizm diye tanımladınız, aradaki makasın açıklığından söz ediyordunuz ve araya gittik.
1: Buyurun. Evet, yani bu İran Gate skandalında daha güncel gelelim isterseniz. Tunus'ta ilk Arap Baharı çıktığında bizzat Ali Hamenei çıkıp halk hareketlerini selamlıyordu. Arapça konuşmalar yapıyordu. Bu İran devriminden mülhem bir halk hareketidir diyordu. Halklar ayağa kalktı diyordu. Kaderlerin ellerini alıyorlar. Bu meyanda konuşmalar yapıyordu. Ama aynı Ali Hamenei, aynı halk Suriye'de ayaklandığında bunları terörist olarak...
0: Suriye'yi tahmin etmemiş miydi sizce?
1: Hayır, tahmin etmemişti.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Oraya geleceğini...
0: Orada ürkerler, kalkamazlar.
1: Kesinlikle. Yani bu kadar etkisi altına alacağını tahmin etmiyordu. Oraya geldiğinde bir anda oradaki yaşananların, oradaki sürecin Amerika'nın emperyalizmin, siyonizmin uşakları tarafından tahrik edildiğini söylediğini falan...
0: Bayağı gördüm. Vizyonu darmış çünkü. Tabii. Oradan oraya her yere atlayacağı...
1: Ve dahası oradaki...
0: pek çok kişi de düşünüyordu.
1: Tabii ki düşünüyordu ve oradaki müdahalesini, askeri müdahalesini, oradaki halkı öldüren Beşar Esed'e verdiği desteği de kutsal direniş olarak İran'ın isimlendirdiğini gördük. Oradaki harem, işte bir takım Hazreti Zeynep'in türmeleri, diğer önemli zevatın türmeleri, müdafası, tekfircilerin, selefilerinden, teröristlerin, IŞİD'çilerin elinden alınması için yapılan bir mücadele olarak resmedik. Şimdi buradan şuraya varıyorum. Devletlerin pragmatik davrandığının sayısız örneği var. Herhalde konuşsak Orta Doğu'da zaten bunun da örneği var. Dünyanın başka her yerinde örnekleri var. İşaret etmeye çalıştığım şey, İran'a baktığımızda neyi göreceğiz? Bazıları devamlı bu söylemi esas alıyorlar. Söylem üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ve İran'ın bu söylem kabiliyeti de onların elini güçlendiriyor.
0: Başarılı çünkü. Ama.
1: Bu çok başarılı. Yani az önce de söylediğim gibi zaten mollaların böyle bir kabiliyeti var. Çünkü dini literatürü bu anlamda kullanıyorlar. Solun getirdiği bir literatür vesaire var, kabiliyetler var.
0: Bu savaş sırasında da öyleydi.
1: Şimdi bu savaş sırasında da öyleydi. Benzer bir şey gördük. Şimdi bu savaşla alakalı başta vurguladım. Tespit etmemiz gereken temel şey burada. Ortada bir İsrail problemi var. Bunu zaten biz 7 Ekim'den itibaren görüyoruz. 7 Ekim'de başlamadı. Bunu da defaatle, belki yüzlerce defa vurguladık. İnsanlar vurguladı. Dolayısıyla ortada bir İsrail saldırganlığı, bir Siyonizm sapkınlığı, saldırganlığı meselesi var. Amerikan saldırganlığı meselesi de var. Çünkü Amerika'nın coğrafyamızı nasıl istikrarsızlaştırdığını bir taraftan görüyoruz. Ama İran'ın buradan hareketle tamamen bulunduğu yeri meşrulaştırması, İran'ın hakkaniyet iddia ettiği yerde hakkaniyetin işlemesi, hakkaniyet iddia etmediği yerde başkalarının haksız durumda olması gibi bir söylemi kabul etmek çok mümkün değil. Belki bunu bir taraftan vurgulamak lazım. Dolayısıyla İran çoğunlukla pragmatik davranmayı gayet beceren, milli menfaatleri bunu gerektirdiğinde milli davranan, ama yeri geldiğinde de vahdet vurgusu yapmaktan da geri durmayan bir karşımıza İran İslam Cumhuriyeti gerçeği ve rejimi var. Ve bunu böyle tespit etmemiz lazım. Kaldı ki İran'da da söylediğim gibi bu tartışmalar çok soğukkanlılıkla yapılıyor, şu manada yapılıyor. Biz günün sonunda kendi milli menfaatlerimize bakmalıyız. Yani bizim önceliğimiz İranlı olmalı, ki sokaklarda da bunun karşılığı var biliyorsunuz. Gazze'de, Lübnan'da bunlar değil. Bizim derdimiz İran tarzı bir toplumsal kabul de aynı zamanda var. Ama İran, Türkiye'de propaganda yapanlar, bunlar İsrail lehine propaganda yapanlar var. Elbette İran lehine propaganda yapanlar var. Bunlar tamamen bu söylemden hareketle bambaşka bir şey pazarlamaya çalışıyorlar. Ve buna karşı son dönemlerde alınan tedbirleri görmekte, açık konuşmak gerekirse, son derece memnuniyet verici.
0: Yani İran bile küme mi düşüyor?
1: Yani öyle görünüyor. Yani birileri bunları takip ediyor tabii ki. Yani bunlar görünmeyecek şeyler değil. Oldukça aşikar. İşte en son Mekke Anlaşması'nda nasıl süratle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını gördük. Daha yeni doğmuş oluşum sürecinde bir anlaşma. Bela işte kağıttan kaplan, Dışişleri Bakanımız da dedi ya. Ya daha durun dedi. Yani ortada yeni bir anlaşma var. Bu kurumsallaşacak, bir metni ortaya çıkacak. Ama bir taraftan bu hesaplarla bazen İsrailcilerin, bazen İrancıların, ha işte bunlar hiçbir şey yapamayacaklar, iş olsun diye yaptılar, bu sembolik bir şeyin ötesine geçmeyecek propagandasını çok süratle işletmeye çalıştıklarını gördük.
0: Şimdi diğer tarafta da Bunu çok uzun uzun konuşmaya da ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü artık İsrail'i bilmeyen yeryüzünde insan kalmadı galiba. Fakat İsrail tarafından da baktığımızda 7 Ekim'den itibaren işte başka bir İsrail'i gördü bütün dünya artık, değil mi?
1: Tabii.
0: Buna mukabil.
1: Ya da gerçek yüzünü gördü.
0: Gerçek yüzünü gördü, evet. Yani Orta Doğu'nun biricik, dokunulmaz,
1: demokratik, batı değerlerine sahip.
0: Evet, epey bir sıfatı vardı, demokratik ama. Yani evet. Çünkü Netanyahu'nun Gazze'deki icraatını İsrail basınına göre %95-97 oranında destekleyen bir İsrail milleti var. Ve bu anlamda dünyada daha demokratik bir ülke yok. Çünkü makas tamamen neredeyse kapalı. Fakat İsrail, Trump'ın barış planından itibaren Gazze'den bu savaşla dikkati başka bir yere çekmeyi başardı ne yazık ki. Siz bu savaş dahilinde İsrail'i nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi İsrail sorunu dediğimiz şey biliyorsunuz modern Orta Doğu'nun oluşumundan biri eski bir sorun. Hani genelde biliyorsunuz 1917 Balfour Deklarasyonu'na götürülür. Henüz Birinci Dünya Savaşı sürerken bu coğrafyadaki bütün milletler Osmanlı İmparatorluğu temsil ediyor. Tabii ki bunların büyük bir bölümünü can derdindeyken işte Büyük Britanya'nın bir İsrail devletinin en azından oluşumuna zemin hazırlama, devlet demese de bir yurt dese de Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren zaten oraya artan Yahudi göçleri, Arapların topraklarının çalınması, çok küçük bir kısmının satın alınması, büyük bir bölümünün çalınması suretiyle bir İsrail sorunu ortaya çıkıyor ve bu sorun 1947 Taksim Planı olarak adlandırılan Mahut Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu arada Güvenlik Konseyi'nde değil kararla beraber somut hale geliyor. Yani Arapların kendilerine ait toprakları, Araplardan da kastımız büyük bir bölümü Müslüman evet ama Hristiyanlar var ve Yahudiler var biliyorsunuz. Büyük bir bölüm Müslüman Araplar. O coğrafyanın insanları bunlar. Bunların topraklarının çalınarak bir bölümünün dışarıdan gelen Yahudilere işte Holokost'un da etkisiyle bu çok bilinen bir hikaye biliyorsunuz. Peşkeş çekilmeye çalışılması tabii ki Arap coğrafyasında, Arap kamuoyunda ve devletler nezdinde ki bu Taksim planına karşı gelen bütün devletler karşı geldi. Türkiye Cumhuriyeti dahil, İran dahil bütün Arap devletleri tabiatıyla buna karşı geldiler. Ama 1948 Mayıs'ında biliyorsunuz Ben Gurion çıktı İsrail Devleti'nin kuruluşunu açıkladı. Buradan itibaren de takriben bir sene kadar süren ve büyük felaket olarak Arap literatürünün Arap kolektif hafızasına geçen bir savaş yaşandı. Ama İsrail buradan da muzaffer ayrıldı. Böyle olunca ortada bir İsrail devleti sorunu çıktı. Şimdi buradan itibaren İsrail bütün Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir ur gibi yayıldı. Bir taraftan toprak çaldı, Ürdün'den çaldı, Suriye'den çaldı. Lübnan'dan çaldı, Mısır'dan çaldı. 67 Savaşı'nı hatırlayalım. 6 gün savaşı Sina Yarımadası'nı işgal etti. Daha sonra 73 Savaşı'ndan sonra pazarlıklar, Camp David'le beraber bunu iade etme anlaşmaları yapıldı.
0: Yani sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilen yok değil mi?
1: Bilen yok. Çıktı işte gördük Birleşmiş Milletler'in yüzüne baka baka utanmaz bir şekilde Netanyahu Golan Tepeleri bizim dedi. Kendince kutsal kitaplara falan referansta bulundu. Tevrat'a, İncil'e vesaire referansta bulundu. Batı Şeria'da zaten istedikleri gibi inşa tırnak içinde işgal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ortada böyle bir İsrail problemi var. Ve İsrail bizim açımızdan yani bizim coğrafyamız açısından hiçbir zaman esasen sadece bir kutsal mekan meselesi olmadı. Mescid-i Aksa evet hepimiz için önemli. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir gerçek var biliyoruz. Arap Birliği zaten yine Arap ordularını organize edip Arap topraklarının himaye için kuruldu. Ama aynı zamanda her zaman İsrail bu coğrafya için bir güvenlik problemiydi. Davranışı çünkü problemli. Hani varlığını diyelim ki varlığını bir şekilde 67 sınırları diyoruz değil mi? 67 sınırlarına dön. Kudüs-ü Şerif'i rahat bırak. Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olsun ve böyle de bunu da kabul etmiyor. Orası da benim diyor. Orayı da işgal ederim diyor. Beyrut'a kadar geliyor.
0: Hatta sanki ne ben sizi rahat bırakayım ne de siz beni
1: tabii,
0: rahat
1: böyle var
0: bırakın
1: olabiliyor.
0: Diyor.
1: Böyle evet. Var olabiliyor. Çünkü böyle o mağduriyeti yeniden üretebiliyor. Batı'daki desteğin İsrail ne yaparsa yapsın.
0: Yani ben sürdürülebilir bir kriz halinde devam edeyim büyümeye diyor.
1: Çünkü eğer bu krizler bir noktada biterse bu kırmızı karın yağması gibi bir şey maalesef. Biliyor ki İsrail toplumunun kendi içinde çok büyük kırılganlıkları var. Esasen bir yalan üzerine inşa edilmiş olan bir rejimden bahsediyoruz ve baş etmesi gereken hem toplumsal hem ekonomik, biliyorsunuz, sosyolojik bir sürü problemleri var. Bunlarla baş etmek yerine devamlı sağa sola yayılmacı, Amerika'dan koşulsuz destek, Batı'dan koşulsuz destek, uluslararası mekanizmaları işine geldiğinde kullanma, işine geldiğinde yok sayma, ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müteaddit kararlarını tanımama gibi bir imtiyaza da tırnak içinde İsrail devleti sahip. Dolayısıyla bu coğrafyanın bir İsrail problemi var. Ve bu problemi en yakın zamanda tekrardan görüyoruz. Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor. Zaten Filistinlilerin hayatını tamamen kabusa çevirmiş durumda. Gazze'deki katliamı artık, yani kelimeler tükendi. Yani herkes söylüyor. Dünyadaki bütün vicdanlı insanlar bunu vurguluyorlar. Devletler vurguluyorlar. Bizim asıl işgal etmemiz gereken yer Batı Şeria diyorlar. Öteden beri bu böyle. Zaten Mescid-i Aksa'nın, biliyorsunuz, altını kazıyorlar. Tahminlere göre bir noktada maalesef Mescid-i Aksa'nın bir yapı olarak güvenliği bile artık çok maalesef sorun haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla karşımıza böyle bir İsrail problemi de var. Ve bu İsrail'in sınır tanımadığını şuradan görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'yi de hassiz bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan, zaman zaman jeopolitik alanını, işte en son Yunanistan'da yaptığı anlaşmada gördüğümüz gibi, bu Aşil Kalkanı hareketinde de görmüş olduğumuz gibi, projesinde Türkiye'yi alanı daraltmaya çalışan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Orta Doğu'daki alanı daraltmaya çalışan, Türkiye'nin oldukça uluslararası mevzuata uygun biçimde imzalamış olduğu Mekke Anlaşması'nı sınırlarını zorlamaya çalışan, bunu itibarsızlaştırma, altını boşaltmaya çalışan bir takım eylemler içinde görüyoruz. Dolayısıyla İsrail bence bizatihi bütün bu coğrafya açısından çok kritik, hayati bir güvenlik sorunu haline gelmiş bulunuyor. Öncesinden çok daha fazla.
0: Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve işte 7 Ekim'den bu yana baktığımızda İsrail'in yürütebildikleri, yürütemedikleri, kaybettikleri, kazandıkları neler?
1: Şimdi öncelikle İsrail orada çok akıllı bir strateji izledi. Şöyle izledi. Geçen sene de vurmuştu, biliyorsunuz. 13 Haziran'da başlamış ve 24 Haziran'daki ateşkese kadar İran'ı sert bir şekilde vurmuştu. Bir sürü üst düzey ismi öldürdü.
0: Karizmatik isimlerini yok etti.
1: İsimleri öldürdü. Efendime söyleyeyim, şehirlerini terörize etti. İran'ın elbette. Bu defa da 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Ve sonrasında 8 Nisan'daki ateşkesten itibaren İsrail'in birkaç adım geriye çekildiğini ve bütün operasyonu, saldırganlıklar Amerika Birleşik Devletleri bu defa sürdürdüğünü görüyoruz. Abluka'yı Amerika finanse ediyor. Bütün bu savaşın maliyetini Amerika, tabii ki bu gayrimeşru savaşın
0: maliyeti. Yani orada maliyeti. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor gibi oluyor, öyle mi?
1: Yani genel anlamda bunu söylemek çok iddialı olabilir ama ben şu an itibariyle... Yani
0: kısım.
1: Şu an itibariyle yürütülen savaşın Amerikan devlet aklıyla başlatılmış ve yürütülen bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın menfaatlerine hizmet etmediği zaten Amerika'da bizatihi, biliyorsunuz, MAGA ekibi, yani Trump'ın kendi ekibinin içinde.
0: Nitekim
1: de çok
0: Kasım'daki seçimlerde
1: tabii
0: de.
1: Tabii ki Kasım'da da, 3 Kasım'da da göreceğiz muhtemelen bunun etkilerini. Dolayısıyla biraz daha geri çekilmiş gibi görünüyor ama Amerika'nın bir şekilde bu işten çıkmasını da imkansızlaştıracak hamleler yapmaktan da geri durmuyorlar. Çünkü Amerika bunu mümkünse toparlamaya çalışıyor, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ve bulamazsa tekrar savaş başlayacak. Bunun maliyetlerinin de farkında. Dolayısıyla İsrail, özellikle Netanyahu hükümetinin bütün sinsiliğiyle bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı da bence oldukça ayan bayan bir gerçek.
0: Ama bir taraftan da işte demir kubbesinden itibaren o demir kubbe ülke imajı da dokunulamaz, ellenemez miti sarsıldı.
1: Çok fena sarsıldı. 7 Ekim'de zaten sarsılmıştı. İran'ın savaşta özellikle geçen sene ama bilhassa bu 28 Şubat'taki saldırılarıyla, gerçi İran 28 Şubat'tan itibaren stratejisini biraz daha Körfez'deki komşularını vurmak üzerine inşa etti. Başka bir mantaliteyle, elbette o da ayrıca tartışılır. Ama bu tabii ki sarsıldı. Zaten İsrail'e dair bildiğimiz birkaç şey varsa o da şu. Bir tanesi şu: Amerika arkasından çekilirse ya da Amerika gerekli desteği sağlamazsa İsrail'in bu saldırganlıklarını sürdürmesi mümkün değil. Onlar da bunun çok farkındalar. Netanyahu'nun kaç defa, işte Trump'ın 2 yıllık görev süresi dolacak önümüzdeki aylarda, kaç defa Amerika'ya gittiği, kaç defa Amerikan Kongresi'nde yardım dilendiğini falan da hatırlarsak, Amerika'nın arkasına sığınarak İsrail'lerin yürüttüğü bir savaş olduğunu düşünüyorum bunu. Bu tabii Amerika'nın şenaatlerini, Amerika'nın orada işlemiş olduğu cürümleri ibra eden bir şey değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yaptıklarıyla, Suriye'de yaptıklarıyla coğrafyamız işte İsrail'e verdiği destek de bu istikrarsızlığın temel müsebbiplerinden bir tanesi.
0: Şimdi rakamları tekrar vermeye hacet yok ama kabaca sormak istiyorum. İsrail bahsinde İran 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ilk İran'a saldırıyı başlattığı gün biz İran'ın Riyad'a saldırdığını gördük. Buna mukabil bütün savaş boyunca İsrail'e attığı ne varsa
1: daha fazlasını
0: kat be kat daha fazlasını komşu ülkelere attığını izledik, gözledik. Bunun sebebini izah edebilir misiniz? Yani hepimizin bir fikri var ama
1: evet, yani,
0: nedir? Çünkü oradan da Yemen'e geçeceğim.
1: Şimdi öncelikle bunu İran...
0: Yani bir taraftan tutarlı yani bir strateji koyuyor ortaya ve o stratejinin aslında kendi mantığında ilerlediğini görüyoruz değil mi? Sürpriz değil.
1: Şimdi öncelikle İran'ın İsrail'e kurduğu ilişki, İsrail konusundaki tavrına baktığınızda herhalde İranlılar İsrail'in kendilerine saldırmasına çok şaşırmamış olmalılar. Çünkü İran zaten İsrail rejiminin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyorlardı. İsrail'in de zaten bunu bir noktada İran'a saldırmak için kullanacağı biliniyordu. 7 Ekim'den itibaren işte bölgede yaşanan bir takım gelişmeler, İran'ın bu ileri savunma doktrininin artık belli oranda geçerliliğini yitirmesi doğrudan İran'ı hedef haline
0: getirecek. Yani böyle bir soru belki cevabı da zor ama 7 Ekim olmasa belki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olmazdı gibi duruyor sanki.
1: Hiç zannetmiyorum.
0: Değil mi?
1: Hiç zannetmiyorum. Olmaz. Zaten bu bence benim açımdan şunu doğruluyor ama yani 7 Ekim'den itibaren İsrail oluşan atmosferi ve ortamı kendi paradigmasını dayatmak için çok etkili bir şekilde kullandı.
0: Kullandı. O
1: yani,
0: da
1: evet, o da işin önemli boyutlarından bir tanesi.
0: Büyük ihtimalle 7 Ekim nevi bir şey olacağını da istihbaratı bilmiyor olamaz. Onu da araçsallaştırmayı becerdi herhalde.
1: Herhalde bu daha çok konuşulacak ama daha bugün biliyorsunuz yine haberler vardı ki öteden beri var. Mısır istihbaratı
0: verdiğini söylüyor.
1: Yani evet. Daha 11 gün önce 7 Ekim'den itibaren bunu
0: söylüyor. Bir de devletler o gelen verilerden doğrusunu seçme durumundadır. Herhalde İsrail istihbaratı da onu seçmekten aciz bir istihbarat değil.
1: En kötü yani en diyelim ki naif bir yorumla şunu söyleyebiliriz. Mossad fena halde çuvallamış. Elbette burada Hamas'ın eylemi, Hamas'ın bir hayat

0: etmeme noktasında gösterdiği refleks ayrıca tartışılabilir. Ama İsrail'in bunu bir şekilde kullandığı, 7 Ekim'den itibaren oluşan atmosferi kullandığı ve bölgeyi terörize etmekten geri durmadığı.
1: En azından bunu biliyoruz.
0: Bunun diğer kısmı tamamen tartışılması gereken istihbari boyutta, askeri boyutta
1: bilerek tartışılması. Bilerek mi yaptı, bilmiyorum.
0: Evet, o bambaşka bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla yani 28 Şubat'tan itibaren İran neden Körfez'e vurdu? Buna iki cevap verebiliriz. Bir tanesi İran'ın cevabı olabilir. İran diyor ki, çünkü burada bütün ülkelerde Amerikan üsleri var. Hatta bir bölümü dünyadaki en büyük üslerden bir tanesi işte Udeyd üssü, biliyorsunuz Katar'da. Aşağıdan yukarıya kadar hepsinde. Ve bugün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan da dedi ki Amerika bizi Müslüman ülkelerin hava sahalarını kullanarak vurdu dedi. Dolayısıyla biz de onları vurduk. Bu İran'ın getirmiş olduğu açıklama. Şimdi burada elbette tarihsel olarak tespit edilmesi gereken bir şey var.
1: Evet, biz de NATO ittifakı içerisinde tabii bir ülkeyiz. Değil mi? Soğuk savaş koşullarında.
0: Tabii.
1: Hatta rejimden önce İran'da soğuk savaş koşullarında pozisyonu tabii vardı. Şimdi siz anlatırken de pozisyonu olduğunu anlıyoruz tabii zaten. Buyurun.
0: Dolayısıyla bunu kullanarak İran vurdu. Ama
1: yani araçsallaştırıyor aynı.
0: Mutlaka. Yani elbette bunun belli bir oranda gerçekliğinin olduğunu da biliyoruz. Amerikan üsleri var orada.
1: Şunu netleştirebilir misiniz Serhan Bey? Bu ülkeler, bahsi geçen ülkelerin Türkiye'de dahil İran'a dönük herhangi bir düşmanca faaliyeti oldu mu, gidip İran'ı rahatsız edecek işlerin içerisinde oldular mı doğrudan Tahran'ı?
0: Şimdi İranlıları bunu zaman zaman soruyoruz ya da buna verdikleri cevapla okumaya çalışıyoruz. İranlılar niye dokuyorlar? Diyorlar ki işte Suudlar şu kadar zamandır Amerikalıları efendime söyleyeyim İran'a saldırmak için teşvik ediyorlar, finanse etmeye
1: tam
0: çalışıyorlar.
1: Tam tersini istediler. Tabii, yani kimse Amerika bölgeye gelsin istemedi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri bile.
0: Şimdi dolayısıyla bu İran'ın okuması. Şimdi gerçekte olan ne? Gerçekte olan şu. İran'ın elindeki askeri kapasiteye baktığımızda, özellikle dronlara baktığımızda, tabii ki füzelerden balistik füzeleri var, seyir füzeleri var, İsrail'e kadar göndermiş olduğu. Ama bunların çok daha efektif bir şekilde yakın civarını vuracak menzilde büyük bir bölümünü. Çünkü bu füzelerin hepsi en son teknoloji Fettah füzeleri değil. Daha önce üretilmiş olan menzile daha düşük füzeler var. Çünkü İran 3000 kilometre menzile kadar, diyelim ki İsrail'e rahatlıkla ulaşabilecek 2000 kilometre menzile kadar füzelere sahip. Bunları da kullandı zaten. Ama daha eski füzeleri, Körfez'i çok rahat vurabilecek füzeler. Dronları zaten öyle, İsrail'e uçması söz konusu değil. Dolayısıyla İran şöyle bir hesap yaptı. Dedi ki benim Amerika'ya maliyet ödetmem lazım. Amerika'yı caydırmam lazım. Ben Amerika'yı nasıl caydırırım? Birincisi Hürmüz. Zaten sıfır noktasını Hürmüz'ü kapattı. Etkili bir şekilde. Hakikaten buradan da şu an...
1: Ama Hürmüz de tamamen benim dedi.
0: Tabii Hürmüz de benim.
1: Halbuki öyle değil.
0: Halbuki öyle değil. Orada da şöyle bir sorun var. Bunu tespit etmemiz gerekir. İran diyor ki Hürmüz'ü ben kontrol edeceğim. Neden? Çünkü Hürmüz benim sınırlarından geçiyor. Peki karşıda Umman var. Tamam, o zaman Umman'la konuşacağım. Umman diyor ki ben kendi karasularımdan gemilerin geçişine izin veriyorum. Yok diyor, yapamazsın
1: sen. Seni de vururum der.
0: Yok, seni de o vurdu zaten. Oradan geçen gemileri de vurdu. Dolayısıyla bu böyle uluslararası...
1: Defakto benim burası.
0: Bu defakto benim. Yani ben tehdit algılıyorum. Senin hiçbir şekilde burada uluslararası hukukun varmış falan umurumda değil. Bu tehdit durumu geçinceye kadar sen kendi egemenlik hakkını iddia edemezsin diyor burada. Umman'la biliyorsunuz bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Ama anlaşmanın henüz ayrıntıları ortada değil. Dolayısıyla burayı geçişleri düzenlemeye dönük Umman'la uzun süredir görüşme yapıyorlar. Bununla alakalı bir anlaşma yapıldığı söylendi ise de şu an Amerika ile olan temaslarını bir noktaya getirmeyi bekliyorlar ki ayrıntılarını açıklasınlar. Şimdi İran gerçekten ne yapmaya çalıştı? Şunu yapmaya çalıştı. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bedel ödetmeye çalıştı. Hürmüz'ü kapatarak, enerji üzerinden, uluslararası ticaret üzerinden. Diğer taraftan da bu bölge devletlerini vurarak onların Amerika'ya baskı kurmasını. Bu arada çıkarım da değil. İranlılar söylediler zaten bunu. Ya bunun bir strateji olduğunu söylediler. Hatta bu ülkeleri zaman zaman dediler ki askeri üslerini vurduk. Araplar dedi ki yo, sen gayet geldin, bizim şehirlerimizi vurdun. Bir takım işte oldukça.
1: Tabii hatta bir Çinli de vuruldu. Çinlilere
0: tabii ait yani
1: yardım.
0: Dolayısıyla İran bunu neden yaptı? Amerika'ya şu mesajı verdi. Yani ben yanarsam ben daha önce şöyle ifade ediyordum Belkıs Hanım. Yani biz devamlı bir oyun kurmaya çalışan İran'ı görüyoruz. Suriye'de öyle yaptı, Lübnan'da öyle yaptı, Irak'ta böyle yaptı vesaire. Örnekleri çoğaltmak mümkün belli oranda İran'da. Ama İran bir gün hayat memat noktasına gelirse yakarım bu mahalleyi moduna geçecek.
1: Yani intihar komandosu gibi.
0: Bir anlamda. Yani İran'dan söylüyor. Yani ben yakarım bu mahalleyi. Yani bütün bölgeyi istikrarsızlaştırırım. Hatta şimdi de diyorlar ki savaş tekrar patlarsa çok daha

0: şiddetli vuracağım. Amerika benim eğer altyapımı vurursa, yani enerji, işte su, desalinasyon biliyorsunuz, altyapımı vurursa ben de Arapları vuracağım. Bu ne demek oluyor? Orada hayatı felç edeceğim. Şimdi bunun fıkhi boyutu var. Hakikaten bir toplumun hayatını felç etmek ne anlama gelir?
1: Tabii bu harç sırasında konuşuldu, söyledi İran. Elektrik santrallerini vururum tabii, dedi. O demektir ki su yok, ekmek yok demek.
0: Kesinlikle ve bu Arap toplum devletlerinin bir bölümü biliyorsunuz çok büyük oranda suyu, körfez suyundan alıyorlar.
1: Elektriği
0: de hakeza öyle tesisleri ki desalinasyon için de zaten yani suyu tuzdan arındırmak için de elektriğe ihtiyacınız var bu tesislerin işlemesi için. Dolayısıyla Amerika'yı caydırmak için en uygulanabilir savaş stratejisi olarak İran bunu gördü.
1: Yani bir taraftan bu var. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi başta anlatırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail düşmanlığının İran rejimi için aynı zamanda bir araç olduğundan söz ettiniz bölgeyle ilgili. Zaten böyle bir durum var. Hı hı. İşte o söylemde Emevi hikayesi aslında çok geniş bir sayfa okuması yapılması gereken bir şey belki yani hı hı. aşikar olan bir şey daha doğrusu hı hı. bir durum. Bir taraftan da hazır fırsat bu fırsat motivasyonu olabilir mi?
0: Mutlaka. Yani bu mutlaka çünkü bakın yani haritaya baktığımızda bazı şeyleri haritadan anlamak
1: yani çok... çünkü bunu şundan çok özür dilerim soruyorum. Bu devletler İran'la çok iyi ilişkiler içerisinde olsun olmasın ki kötü de değildi uzun süredir bölgede.
0: Suudi Arabistan'la toparlamışlar diye ilişkileri 2023'te.
1: Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasını istemedi. Amerikan basınında tersi yönde savaş devam ederken de bir takım provokatif haberler çıksa bile. Nitekim de doğru hesaplamışlar. Birleşik Arap Emirlikleri de işte Dubai efsanesini çöktüğünü gördü değil mi?
0: Çok büyük zarar aldı.
1: Yani evet ama o şeyi gitti. Tabii. İşte cilası döküldü.
0: Döküldü.
1: Doğru bir hesap dahilinde istememişler. Şimdi bölgede kimse bu savaşı istemezken savaşın patladığı gün İran önce komşularını karşısına aldı. Burada tek derdi madem bana bir şey oluyor ben de o zaman yani strateji plan yürütmem herkesi batırırım mı vardı? Yoksa bana vurdular bir daha böyle bir fırsat geçmez mi vardı? Çünkü Türkiye'ye de iki füze geldi.
0: Şimdi
1: ve her zaman da Amerika'nın menfaatlerinin olduğu yere düşmediğini gözledik füzelerin. Bambaşka yerlere de gitti.
0: Tabii kesinlikle. Buna müsaadenizle şöyle bizzat İranlıların açıklaması üzerinden yine cevap.
1: Onlar ne diyorlar?
0: Şöyle İranlı bir diplomat daha sonra bunu bir konuşmada bir yerde söylemişti. Daha sonra baktım basında da bir yerde söylemiş. İranlılar kullanıyorlar bu söylemi. Dediler ki bu savaş 28 Şubat'tan başlayan savaş bize 3 fırsat getirdi. 3 fırsat penceresi açtı. Tabii ki bir sürü sorunlar ortaya çıkardı vesaire bu kısmı aşikar. Bunlardan bir tanesi İranlılar Ali Hamenei'nin ölmesinden tabii ki çok üzüntü duydular. Büyük bir problemdi. Ama bir de İran'da uzun süredir hatırlayalım Hamenei'nin yerine kim gelecek tartışması vardı. Ve bunun İran iç politikasını bilenler biliyorlar ki bu çok zor bir konuydu.
1: Bu bir kriz.
0: Potansiyel bir krizdi. Yani farz edelim ki böyle bir savaş olmadı. Ali Hamenei de olağan koşullarda öldü. Burada çok büyük bir tartışma yaşanacaktı. Çünkü herkesin kendi adayı vardı. Ya da herkesin İran açısından, kendi güç merkezleri açısından daha uygun bulduğu bir takım isimler vardı vesaire. Ayrıntısına girmeyeyim. Diyor ki İranlılar birincisi bize bu geçişi çok kolay yapma fırsatı sağladı. Yani iyi ki Ali Hamenei öldü anlamında değil ama her kriz belli fırsatlarla geliyor. Bunu neden? Çünkü Ali Hamenei 28 Şubat'ta öldü. Çok da düşünülmeyen o acaba olur mu falan denen oğlu yerine 8 Mart'ta ülkenin yeni lideri olarak seçildi. Ve kimse bunu adam akıllı sorgulayamadı. Savaş koşullarıydı. Babası öldürülmüştü.
1: Prensiplere aykırıydı.
0: Prensiplere aykırıdan emin değilim. Çünkü anayasal olarak bir problem yok. Babadan olayı anayasada önünü kapatan bir şey yok.
1: Ama daha evvel bu nevi şeyleri telin eden bir söylem
0: kesinlikle
1: var.
0: Ama babadan oğla görüntüsü çok arzu edilen bir görüntü değildi. Ali Hamenei'nin de bunu çok arzu etmediği de söyleniyordu zaten. Yani kendisinden sonra oğlunun devam etmesi görüntüsünün çok taraftarı olmadı. Başka bir takım isimleri üzerinde çalıştı. Bunlar tabii ki spekülasyon. Çünkü hiçbir zaman bir açıklama yapmadı. Neden bu konuda açıklama yapmadı meselesine de girmiyor.

0: miyim isterseniz. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde yaşanan bir kriz var biliyorsunuz. Muntazeri krizi. Ayetullah Hümeyni, Ayetullah Muntazeri bizzat kendi halefi olarak adlandırmıştı. Ama ölümüne çeyrek kala 5-6 ay önce onu azdetti. Çünkü Muntazeri'nin doğal lider olarak varlığı bir sürü tartışmaları beraberinde getirmişti. Ve Ayetullah Hümeyni ölmeden kısa süre önce Muntazeri'yi hal etti. O görevden ve dedi ki, benim artık ne kalbimde ne gönlümde aklımda hiçbir yerin yok. Senin kabiliyetlerine hiçbir zaman zaten inanmadım. Git kenarda Allah'a tövbe et. En azından nar-ı cahimden azat olasın. Şimdi dolayısıyla kendi hayatında birinin adını koyarak Ayetullah Ali Hamene'yi böyle bir kriz yaşatmak istememiş olabilir. Ama her halükarda oğluna geçiş, yani Ayetullah Ali Hamene'den Müşteba Hamene'ye geçiş görece sorunsuz oldu. Olan koşullarda sorunlu olabilirdi. Sorunlu olsa ne olurdu ayrıca tartışırız. Hani çözülemez bir sorun mu olurdu ayrı bir tartışma konusu. Birincisi bu. İkincisi diyorlar biz uzun süredir bilhassa 2018'den itibaren bu Hürmüz kartını çok dillendiriyorduk. Hatırlayalım 2018 Mayıs'ında birinci döneminde Trump nükleer anlaşmadan çekildi. İran'a baskı uygulamaya başladı biliyorsunuz. İran dedi ki bana baskı uygulayacaksın, petrol satamayacağım ama herkes Basra Körfezi'nden petrolü alacak gidecek. Yok öyle bir şey, Hürmüz'ü kapatırım dedi ama kapatmadı. İranlar diyor ki kimse inandıramıyorduk biz kapatabileceğimize. Böyle de gösterdik diyorlar. Kapatabiliriz ve kapattık. Bir krize neden olduk. Üçüncüsü de Arap komşularımıza diyorlar. Biz buradaki Amerikan varlığının, askeri varlığının bizim açımızdan tehdit olduğunu, bunu vuracağımızı söylüyorduk. Yeterince
1: inanmıyordunuz.
0: Bu vesileyle göstermiş de olduk diye. Halbuki Amerika, Arap coğrafyasında Amerikan varlığı neden vardır? Ne zaman kurulmuştur? Baktığınızda bunun hiç İran'la alakası yok. Amerika'nın İran'a saldırma niyeti yok demiyorum. Araplar içindeki potansiyel güvensizlik ve potansiyel sorunlar Arapların İran'la yaşadığı sorunlardan çok daha büyük. Araplar içindeki rekabet çok daha derin. Yani bu tarihsel Bağız rejiminden gelen işte biliyoruz. Hatta Hüseyin var. Diğer taraftan Mısır'ın Arap dünyasındaki biliyorsunuz liderlik arayışı var.
1: Acaba Tahran şey gibi mi zannetti? Irak'ın işgalinde kendisinin Amerika'ya desteği gibi mi zannetti?
0: Ya bir anlamda.
1: Yani öyle, kendisi onu yaptı.
0: Tabii ki yaptı ve Arap coğrafyasında İran'ın bir sorunu olmadığını söylemiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın ama herkes herkes sorunu edebilir. Bakın biz de Yunanistan'la ne tür sorunlar yaşıyoruz ama bu birbirimize saldırmamız anlamına gelmiyor. Bir şekilde bu krizleri de devletler, yani kriz yaşamayan devlet yok. Bu coğrafyada zaten böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla İran bu krizde bütün bunları göstermek için, bütün bu coğrafyaya caydırıcılık kapasitesini tekrar göstermek ve bunlar üzerinden hareketle Amerika'ya bedel ödetmek, maliyet üretmek için bunu etkili bir strateji olarak gördü. Hatta burada dikkat çekilmesi gereken husus şudur bakın. Aslında İran bu savaş döneminde, bu ifadem yanlış anlaşılmasın, İranlı yetkililerin açıklamalarını istinaden söylüyorum, bir tür örgüt gibi davrandı. Bunu olumsuzdur askeri strateji anlamında demiyorum. Oldukça da etkili bir kendileri açısından strateji olarak uyguladılar. Bu da nedir? Mozaik savunma doktrini. Şimdi mozaik savunma doktrini neydi? Bizzat İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve sonra İranlı yetkililer bunu açıkladılar. Özellikle ABD'nin Irak işgalinden itibaren İranlılar anlaşılır biçimde şöyle bir senaryo üzerinde çalıştılar. Amerikalılar liderliği hedef alırsa, Tahran'daki karar alma mekanizmalarını felç ederse ya da felçe yakın bir noktaya getirirse İran gibi işte 1.5 kilometre kareden daha büyük bir coğrafya, takriben 1.6 milyon kilometre kare bir coğrafyanın müdafasını biz nasıl sağlarız? Müstakil bir takım birimler oluşturdular. Mozaik de buradan geliyor. Müstakil bir takım birimler oluşturdular ve dedi ki, hatta hatırlayalım savaşın ilk günlerinde İran Umman'ı hedef aldı. Dediler ki bir hatırladığım kadarıyla El Cezire BBC röportajında ya herkese hedef aldınız Umman'ı niye hedef aldınız? Hani bu adamlar canhıraş bir şekilde görüşmeleri ev sahibi yaptı falan.
1: Bahreyn'i de aldı.
0: Bahreyn'i de aldılar. Hatta
1: yani
0: Bahreyn'i...
1: o daha da şoke edici değil mi?
0: Tabii kesinlikle. Şimdi...
1: Yani herhalde Bahreynliler de şoke olmuştur.
0: Yani ama Bahreyn rejimiyle idaresi İran arası iyi değil. Bir de Bahreyn İsrail'e normalleşmiş falan olduğu için onu İranlılar...
1: Bir taraftan da Şii nüfusun çok
0: tabii,
1: yüksek
0: Şii nüfus
1: olduğu.
0: Var ama İran oraya baktığında Şii nüfusu görmüyor.
1: Görmez mi?
0: Tabii orada zaten Arap Baharı sürecinde yaşananları da gördük. İran oraya baktığında başka bir şey görüyor. Şimdi şöyle cevap verdi Sayın Arakçı. Dedi ki, yani biz şu an mozaik savunma doktrini esasında hareket ediyoruz. Dolayısıyla her birim her koşulda merkezden emir beklemiyor. Kendilerine daha önce verilmiş olan talimatlar, genel strateji doğrultusunda anlık kararları
1: yaptığı okumayla
0: tabii,
1: sizi
0: evet, diyor ki bizim şurayı vurmamız lazım.
1: Sizi vurmak gerektiğini
0: biz bir de bunu nereden biliyoruz? Türkiye'ye gönderilen en azından hava

0: ihlal eden, en hafif ifadeyle bence gönderilen 4 füzeden biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkian çıktı, ne dedi İran Cumhurbaşkanı? Özür dileriz dedi. Bizim böyle muradımız yoktu. Yapmadık, bir komisyon teşkil edilsin, araştıralım. Adam bunu dedikten sonra başına gelmeyen de kalmadı. Yani bir hakaret etmedikleri kaldı. Hani ne şuursunuz.
1: Bizde de İran vurmadı, İsrail tabii vurdu yani diyenlere bunu, çıktı.
0: Şimdi burada mesele neydi? Bunu kim gönderdi? Hangi komuta kademesinden bunun kararını
1: bu
0: kim verdi?
1: Tabii, göre...
0: Mozayi doktrini esasında. Dolayısıyla...
1: Bu ama çok şey bir şey. Ne denir? Kullanışlı bir model. Tabii. Çünkü hem mesulsünüz hem değilsiniz
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii ki. Ve bunun çok net bir meşru zemini var İran açısından. Biz hayat memat noktasındaysak yani kavgada yumruk sayılmaz.
1: Peki Kuveyt de mi böyle vuruldu?
0: Kuveyt çok daha net bir şekilde bizatihi.
1: Hayır hayır, çok yazık yani, minnacık.
0: Kuveyt çok Kuveyt. Net bir şekilde merkezi komuta kademesinin emriyle vuruldu. Sistematik bir biçimde vuruldu. Çünkü Kuveyt öncelikli bir tehdit olarak algılandı.
1: Ama nasıl tehdit Kuveyt?
0: Oradan Amerikan uçakları kalktığı için. Dediler ki Amerikan uçakları buradan kalkıyor. Dolayısıyla biz Kuveyt'e her türlü vurabiliriz ve vurdular. Ve en fazla Kuveyt'i vurdular. Zaten Kuveyt'te İran'ı biliyorsunuz yanı başında. Dolayısıyla etkili bir şekilde vurabildiler İran'ı. Dolayısıyla şuraya döneceğim. Belkıs'ın bir maliyet ödetmek istediler. Hem uluslararası piyasalara, Amerika'nın ekonomisine, Trump'ın işte Orta Doğu'dan çekilme güya, Asya Pasifik'e yoğunlaşma, o büyük stratejisinde bir maliyet üretmeye çalıştılar. Bunda başarılı oldular mı? Belli oranda oldular. Ama şu an geldiğimiz noktada bunun da sınırlarına gelmiş gibi görünüyor İran. İran'da tartışılan da bu. Hatta geçtiğimiz günlerde ya da haftalarda İran'ın meclis başkanı, aynı zamanda müzakere heyetinin de başkanı olan Kalibaf dedi ki, yani dedi dengeleri de gözetmemiz gerekir. Yani elimiz en güçlü noktada müzakere etmeliyiz. Artık abartmamalıyız dedi bir anlamda. Yani elimizdeki bütün güçlerin belli bir sınırı var tabiatıyla. İran'da olsanız var biliyorsunuz, Amerika'da olsanız var. Şu an itibariyle ben İran'ın elindeki enstrümanların, araçların kapasitesinin erimeye başladığını düşünüyorum. Hürmüz'ü daha fazla evet dayatmaya çalışabilirler ama bunun beraberinde bir maliyet getirdiğini de görüyorlar. İran'ın bu diplomasi kanalını ilerletmeye çalışması, ki bu iyi bir şey. Arabulucu devletler var. Biraz da ben bu realiteyle açıklıyorum şahsen.
1: Evet, şimdi aslında doğrudan Yemen'e gelmek istiyorum ama gelmeden bölgemizdeki kıymetli bir ittifaktan söz etmek hı hı. istiyorum. Tam da Hicaz Demiryolu'nun peşine gelen malum ittifak. Ama bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın bir sonucu gibi sunulsa da veya öyle anlaşılsa da öyle de bir ittifak değil, değil mi? Çok öncesi var, ciddi bir geçmişi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir taraftan da, ha onu da altını çizeyim, ben Arap basınını takip ettim sosyal medyada. Arap halkını da takip ettim. Yani teker teker mesajları okudum. Herkes çok sevindi. Hı hı. Çok heyecanlandı. Ve böyle uzun yıllardır belki ilk defa Türkler, Araplar ve Pakistanlılar bir şey için ortak olarak sevindiler.
0: Şimdi bir kere bu ittifak fincancı katırlarını ürkütmüş gibi duruyor. Öncelikle bunu gördük, gerçekten gördük. Şuradan başlayayım müsaadenizle. Bir devletin bir başka devletle kolektif savunma anlaşması imzalaması çok büyük bir şeydir. Çünkü devletlerin biliyorsunuz birincil niyeti, birincil yani güvenliğini sağlamaktır. Güvenliğin üstüne refah inşa edersiniz vesaire. Güvenliği sağlamadığınızda sınır güvenliği olur biliyorsunuz. Dış tehditlere, iç tehditlere karşı güvenlik. Dolayısıyla devletlerin asli vazifesi güvenliktir. Bütün her şeyi bunun üzerine inşa edersiniz. Şimdi bu tamam. Ama bir başka devletin güvenliğini sağlama vazifesini, sorumluluğunu deruhte etmek büyük bir şeydir. Elbette bunun getirileri olur. Bir bölgesel bir şeyse bölgeye istikrar getirme vizyonu ortaya koyarsınız. NATO'da olduğu gibi daha küresel bir şeyse, değil mi? Daha geniş çaplı savaşların ortaya çıkmasını engellemeye çalışırsınız. Ama bununla beraber sorumluluklar geliyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayı devletler iş olsun diye üzerine düşünmeden, bütün potansiyel sorun alanlarını tespit etmeden imzalamazlar. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi 1952'den itibaren bunun çok daha büyüğünü imzalamış,
1: NATO,
0: onlarca yıl test etmiş olan bir devlet böyle bir anlaşmanın ne anlama geldiğini bilir.
1: Bir şimdi, nevi yani NATO demeyelim de ama yani ittifak anlaşması deyince model olarak insanın aklına gelen şeylerden biri. İlk defa
0: söyledi,
1: onun alternatifi. Efendim?
0: Sayın Hakan Fidan söyledi. 7 Ağustos'ta bu anlaşma Mekke'de imzalanınca teknik olarak NATO'nun 5. maddesidir dedi yaptığımız şey. Yani kolektif savunma. Yani bizatihi o referansa bulundu. Bu da ne demektir?

0: işte bir hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için, hani en basit ifadeyle.
1: Evet, çünkü bu noktaya da yıllar içerisinde geldi bu coğrafya ülkeleri.
0: Tabii, şimdi öncelikle o vurgunuza kesinlikle katılıyorum. Bu bölgesel dört yani formatında görüşmeler sürüyordu biliyorsunuz. Pakistan zaten bu anlaşmanın üç tarafı, ilaveten Mısır. Mısır anlaşmaya dahil olmadı. Orada süreç devam ediyor. O ayrı bir tartışma konusu. Bunun doğrudan İran'ı, zaten İranlılar ne dedi yaptıkları açıklamada? Bize karşı yapılmış gibi düşünmek için bir nedenimiz yok. Bu devletlerin hepsi de bizim kendine has güzel ilişkilerimiz var falan dedi. Ama bence işi karikatürize de etmemek lazım. Sanki bu anlaşmayı imzalayan devletlerin aklının bir tarafında İran hiç yokmuş gibi davranmak da bence olayı karikatürize etmiş olabilir. Bu devletlerin...
1: Yani şu mu? İran'dan bir tehdit ihtimali de zihinlerinde vardı.
0: %100. İran'ın bizatihi kendini varlığını tehdit olarak görmüyorlar.
1: Suudi Arabistan başta olmak.
0: Tabii. İran'ın bizatihi kendini tehdit olarak görmüyor bu devletler. İran'la ilişkileri var zaten. İşte Pakistan'ı görüyoruz İran'la durum. Türkiye zaten aşikar. İran'ın savaş dönemindeki stratejisini bir tehdit, potansiyel bir tehdit
1: gördük
0: olarak
1: zaten.
0: Görüyorlar. Tabii. Dolayısıyla budur. Yani İran'la hiç alakası yok. Bu komik bir şey. İran'ın bizatihi...
1: Ama savaşın bir sonucu ittifak değil.
0: Değil. Tabii ki de şimdi bu...
1: Çok evveliyatı
0: imzalanıyor ve imzalandığı süreçte bir savaş devam ediyor. Hatta hatırlayalım, bu görüşmelerden birinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu bölgesel dört toplantısını Riyad'da yaparken orada bomba atılmıştı. Hmm. Ne dedi Sayın Dışişleri Bakanı, böyle bir şey olmaz dedi. Hatta hemen
1: biz sizin işinizi konuşurken tabii, tepemize
0: yani biz burada evet başka bir şey dedi. Konuşuyoruz vesaire, bunu bu tarz şeyleri tasvip etmiyoruz diye. Dolayısıyla İran'ın kendisi değil. Ama savaş dönemindeki stratejisi, Suudi Arabistan'ı vurma stratejisi...
1: Gözünün hiçbir şeyi görmediğini gösteriyor.
0: Bu ittifakın potansiyel tehdit algılarından bir tanesidir. Bunda hiç kuşku yok. İsrail'in siz bu anlaşmada ya da ortaya konan niyet metninde bir düşman olarak adlandırıldığını gördünüz mü? Görmedik. İran'da görmedik ama İsrail'in tutumu da potansiyel bir tehdittir. Çünkü böyle devam ederse ne diyor Suudi Arabistan?
1: Nitekim İsrail'de de tepkilerden
0: tabii ki.
1: Öyle görüldüğünü... Teyit edebiliyoruz.
0: Tabii ki çok net bir şekilde. Yani yarın bir başka tehdit ortaya çıkabilir. Herhangi bir X bir ülkede saldırgan bir rejim iktidara gelebilir. Dolayısıyla bu devletler buna karşı da adım atma ihtiyacı duyabilirler. Dolayısıyla bu İran bu ittifaka dahil olacak falan tartışmalarında ben abesle iştikal buluyorum. Bu konjonktürde sulandırmamak lazım tartışmayı. Önce bu krizin durulması lazım. Ki zaten az önce de dinledik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta da söyledi. Birçok vesileyle söylemişti. Bu savaşın durması lazım. Hürmüz'ün açılması lazım, bu savaşın durması
1: lazım. Ama bir diğer
0: lazım.
1: Taraftan ittifaka çok kıymet verdiği de belli Cumhurbaşkanı. Çünkü bu fidan büyüyecek, serpilecek, çınar olacak.
0: Çok net. Yani söylediğim diyor. Gibi bir görelim, yapalım, olmadı döneriz tarzı bir anlaşma değil bu. Bazen biliyorsunuz devletler bazı anlaşmaları yaparlar. Ekonomik olur, başka türlü olur. Bu istenilen maksat hasıl olur olmaz. Ama belli ki bunu kurumsallaştırma ve kalıcı hale getirme yolunda çok net adımlar atılacak. Ve hatta şunu da ilave edeyim ki bu da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki temaslarında Jeffrey ile yaptıkları bir görüşmede soruldu kendisine. Dedi ki işte bu Husilere saldırılarında neden işlemedi bu falan. Dedi ki ya NATO ne kadar yıldır var, kaç yıldır var? Kaç defa işletildi 5. madde? Yani 5. madde şu mu demek?
1: Bir defa.
0: Bir defa 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'a Amerika Birleşik Devletleri müdahale ederken 5. madde şu mu demek? Herhangi birimiz, herhangi bir saldırıya...
1: O da çok böyle...
0: Tabii ki o da yani karambole geldi. Yani evet. O da bambaşka tartışmaların gölgesinde oldu. Şimdi bu şu mu demek 5. madde? Herhangi bir devlet, bu ittifakın tarafı olan herhangi bir saldırıya uğrarsa öbür devletler topunu tüfeğini alıp koşuyor. Böyle bir şey yok. Zaten bu tartışılıyor. 5. maddede de deniliyor ki istişare edilir. Diğer bütün araçlar dikkate alınır vesaire. Dolayısıyla bu işin ciddi bir tarafı. Yani burada bence şunu söyleyebiliriz. Eğer kendimize bir iğne batıracaksak şu olabilir. Biz bu tarz bir kolektif savunmanın ne anlama geldiğini bilen bir devletiz. Dediğim gibi NATO var. Bu oldukça önemli bir şey. Belki yeterince bunun iletişimini yapamamış olabilir miyiz? Ya da yapıldı. Belki Arap sokaklarında, Arap kamuoylarında manipülasyonun önüne biraz daha geçilebilir bundan sonraki çalışmalarda. Yoksa Türkiye burada ne yaptığını çok net bir şekilde biliyordu. En üst düzeyde bu anlatıldı. Bundan sonraki aşamada da anlatılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada sembolik herhangi bir şey yok. Oldukça somut, gerçekçi bir anlaşma.
1: Son 6 dakikamız evet, evet, Serhan gördüm. Bey. Yemen daha fazlasını hak ediyor ama en azından tablo bize Yemen'i anlamamızı sağlayacak buraya kadar konuştuklarımız. Şimdi Hürmüz'den bahsederken...

0: Babülmendep. Yani iç bölgeyle alakası olmasa bile dünya enerjisinin, değil mi? Şah damarı diye tarif edilen bir durum söz konusu. İran okuması üzerinden Yemen'deki krizi, çatışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir taraftan da 2015'ten beri zaten var olan bir şey.
1: 2015 öncesinden beri var olan bir şey. 2014'te bizzat Husiler Sana'yı ele geçirdikten sonra artık tamamen büyümüş olan bir krizden bahsediyoruz. Daha önce Sa'da da yürüyen savaş, Ali Abdullah Salih ile Husilerin savaşması, 2015'te ittifak yapmaları, 2017'de Ali Abdullah Salih'i öldürmeleri. Ya yani Yemen Orta Doğu'nun en makus tarihli coğrafyalarından bir tanesi. Ya yani modern dönemde böyle. Neredeyse modern dönemde Yemen'in tek parça halinde bulunduğu bir dönem yok. Buna 90'da birleşmesi de dahil. Yemen, Arap Cumhuriyeti'nin kurulması da dahil. Zaten biliyorsunuz 67'den 90'a kadar Kuzey Yemen'de Arap Cumhuriyeti, Güney Yemen'de Demokratik Güney Yemen Cumhuriyeti var biliyorsunuz. Daha Marksist esaslarda Güney Yemen Halk Cumhuriyeti var kurulmuş olan.
0: 90... Bundan da bir yerinin stratejik olması.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Değil mi sebep? Yani mesela... orada başka bir millet de olsa başına bu işler gelir miydi?
1: Tabii mutlaka gelirdi. Şimdi bugün bakalım mesela. Bugün aşağı iniyoruz. Biliyorsunuz başkan liderlik konseyi var. Yani bizim meşru hükümet dediğimiz var. Aden'i tutuyor. Ya Babülmendep'in girişi. Yukarıya gidiyorsunuz. Husilerin kontrolündeki alan Sana'yı tutuyorlar. En son Muha'yı ele geçirdiler. Stratejik adaları ele geçirdiler. Birisi Babülmendep'in girişini, diğeri Babülmendep'in geliş noktasını kontrol altında bulunduruyor. Zaten bu yönüyle büyük bir kriz. 42 milyon olduğu tahmin ediliyor nüfusun. Korkunç bir dramla karşı karşıya, her türlü dramla karşı karşıya, neresinden tutarsak tutalım büyük bir kriz var orada. Şimdi 2000 neden biz şu an Yemen'i konuşuyoruz? Uzun süredir Yemen'i konuşuyoruz ama şu konjonktürde konuşmamızın sebebi şu. Biliyorsunuz 10 Eylül'den itibaren Husiler ilerleyişlerini sürdürdüler, Moha'yı ele geçirdiler, stratejik adaları ele geçirdiler, Suudi Arabistan'da gerilim arttı. Şimdi tartışma şu, bu İranlar diyor ki Husilerin kendi kendilerine aldıkları kararlar, kimsenin emrine ihtiyacı yok, böyle bir şey yok.
0: Yoksa ben vekalet vermiş değilim mi diyor.
1: Kesinlikle İran bu cepheyi de harekete geçirdi, bunu İran lideri de söylemişti Mart ayında. Düşman bu tavrını sürdürürse hiç hazırlıkları olmadığı cepheleri harekete geçirir, savaşı oraya yayarız diye. Dolayısıyla İran bunu savaş stratejisinin, az önce söylediğim maliyet üretme stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Şu an bundan ne kadar netice alıp almayacağını göreceğiz ama açık konuşmak gerekirse, realist konuşmak gerekirse Taiz gibi bir takım bölgelerde, daha güneyde ya da ikisinin kesişim hattında diyelim, mücadele devam ediyor. Husiler bir taraftan hareket ediyorlar. Meşru hükümet harekete geçiyor ama Husilerin şu an itibariyle istim üstünde olduğunu görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Nasıl? İstim üstünde olduğunu oldukça etkili bir şekilde bir stratejiyle Yemen'in tamamına hakim hale. Husilerin hedefi bu. Bu arada Husiler Yemen'in bir bölümünü koparmak istemiyorlar. Eski Kuzey-Güney ayrımına gitmek istemiyorlar. Bütün Yemen'e hakim olmak istiyorlar. Şu an itibariyle İran'ın burayı harekete geçirerek Yemen krizini çok daha içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini düşünüyorum. Şunu ekleyeyim. 2022'deki ateşkesten itibaren görüşmelerden somut sonuç alınmış mıydı? Hayır, alınamamıştı. Ama orada artık %10, %15 şans varsa şu an bunun neredeyse sıfıra doğru indiğini görüyoruz.
0: Riyad'ın Husilerin hedefi olarak, yani bu bölgenin seçilmesi de herhalde tesadüf değil ve aslında 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başlayan saldırısıyla İran'ın ilk tercihi olarak Riyad'a füze atması ve şu andaki bu hikaye de tesadüf gözükmüyor mu? Zaten aynı hat mı?
1: Zaten tesadüf değil, çünkü İsrail ya da Amerika ile olan savaştan önce Yemen üzerinde İran'ı Suudi Arabistan savaşıyordu. 2015 Suudi Arabistan'ın Yemen müdahalesinden itibaren. Zaten orada süre giden bir savaş mücadele var. İran bunlara destek sağlıyordu. Diğer taraftan Suudi Arabistan biliyorsunuz Husilere karşı mücadele halindeydi. Dolayısıyla İran o cepheyi hala kullanıyor. Sonuna kadar da kullanacak. Ne zaman kullanmaz? İran tamamen kendini güvende hisseder ise, bu ne anlama geliyorsa, bir noktada Suudilerle temas kurabilir. Ama İran bunu Suudilere karşı bir başka araç olarak kullanıyor.
0: Ama bir taraftan da son birkaç dakikamız, Amerika Birleşik Devletleri Boğaz'ı kullanmak konusunda, başına bir şey gelmemek konusunda Husilerle anlaştığı söyleniyor. Aynı şekilde Çinli gemileri de vurmaması konusunda.

0: anlaştığı söyleniyor. Böyle olunca işte tepedeki filler hikayesi gibi. Onun dışında Avrupa dahil herkesi, yani tedarik zincirini, enerjiyi, hepsini rehin almış bir kriz gibi değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Hani Türkiye uzunca bir süredir bölgesel sahiplenmeden bahsediyor ya, bölgesel krizleri bölge inisiyatifleriyle çözelim. Yemen'in böyle çözülmesi lazım. Çünkü şu çok net bir şekilde görülüyor ki Husileri kimse oradan söküp atamayacak. Yani biraz gerilerler, biraz ilerlerler vesaire. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle ilgili olası dizaynı, tasarımı bence kimsenin hoşuna gidecek bir senaryo değil. Ve Amerikalıların ben bunun üzerine çalıştığını düşünüyorum. Yani Amerikalılar açısından Yemen'e kimin hakim olduğu çok önemli bir konu değil bence, açık konuşalım. Amerikalılar oradaki menfaatine bakıyorlar. Irak'taki menfaatine baktığı gibi, Afganistan'daki menfaatine vesaire. Bunun örneklerini Latin Amerika'ya
0: dolayısıyla başta Riyad olmak üzere bütün bölgenin üzerinde kesinlikle düşünmesi ve ince ince gitmesi gereken
1: kesinlikle
0: bir mesele. İnşallah aşılır. Çok teşekkür
1: İnşallah
0: ediyoruz Serhan Apacan.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Bu akşam 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaş, onun bölgemizdeki tezahürü ve Yemen'de yaşanan kriz, hadisenin anatomisini çıkarmaya çalıştık Serhan Apacan'la. Haftaya görüşmek üzere.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: biz bir okur, yazar ya da editörle bir araya geldiğimizde sohbetimizin başlangıç noktasını genellikle imza sahibinin eserleri oluşturur. Ön plana onları alırız. Fakat bugün kapısından girip eşiğinden atlamaya çalıştığımız yerde önümüzdeki iki kitap başka bir döneme ait imza taşıyor. Birinde Huzur, diğerinde Tutunamayanlar, dolayısıyla birinde Oğuz Atay, diğerinde Ahmet Hamdi Tanpınar görüyoruz. Acaba konuğumuz bizi bu eşikten neden, nasıl atlatıyor? Neden bu iki kapak ön plana çıkıyor onun için?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Bu soruya Calvino'ya atıfla bir cevap vermek istiyorum. Diyor ki Calvino, klasik, bir türlü bitirilemeyen, her okuyuşta yeniden başlayan eserdir. Bu iki kitap da Türk Edebiyatı'nın artık klasikleri arasına girmiş iki eser. Gerek Tanpınar'ın Huzuru,

0: Türk Edebiyatı tarihi içerisinde gerçekten iki tane köşe başı eserden bahsediyoruz. Bu iki eser söz konusu olduğunda. Ketebe yayınlarına bir roman eleştiri dizisi hazırlıyoruz ve bu dizide önce Oğuz Atay'ın Tutunamayanları üzerine Hayat, Oyun, Kayboluş, Tutunamayanlar kitabını yaptık. Ardından Amaka Hayal üzerine bir kitap çalışması yaptık. Aşk, Sır, Arayış. Ve bu dizinin üçüncü kitabı olarak da Huzuru çalıştık. Zaman, Rüya, Terkip. Zaten bu çalışmalarda aslında bu kitapların niçin okuduğumuzu, yeniden okurun önüne bu kitaplarla geldiğimizi de söylüyoruz. Çünkü bu kitaplar pek çok meseleyi bugün hala içinde bulunduğumuz, bugün hala tartıştığımız, bugün hala içinden çıkmaya çalıştığımız meselelerimizi, bizim toplumumuzun, tarihimizin, kültürümüzün meselelerini tartışmamıza vesile oluyor. Konuşmamıza vesile oluyor. Aslında hem bireysel anlamda kendimize bizi döndürüyor bu eserler, hem de toplumsal sorunlarımıza, tarihimize, kültürümüze, meselelerimize bizi döndürüyor. Dolayısıyla bu eşikten biraz da bunlardan dolayı geçiyoruz. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı da eleştiri tarihi içerisinde çok kıymetli çalışmalar var. Ancak son 30 yılda eleştiri tarihi içerisinde derli toplu Türk romanına bakan çalışma sayısı çok az. Dolayısıyla aslında buradaki niyetimiz biraz da bu boşluğu doldurmaya çalışmak. Dolayısıyla iki sebeple bu eşiklerden geçirmeye çalışıyoruz okuru.
1: Kendi okurluk hikayeniz içinde incelemelerin biraz daha içeriğine dönük bakacağız birazdan ama Tutunamayanlar, onunla başlayalım, sonra Huzurla devam edelim. Önce klasiği tanımladınız, ardından neden dönüp baktığımızı söylediniz ona. Meselelerimiz dediniz, yazıldıkları bir çağ var ama insanlık meselelerini sürükleyerek getirdikleri, kendi pencerelerinden okura aktardıkları, tartıştıkları şeyler de var. Aksiyon olmakla birlikte, kurgu, roman olmakla birlikte bunlar. Ve bugün üzerinden 10 yıllar geçmiş olmasına rağmen hala meselelerimiz parantezine aldığımız konuları orada görmeye devam ediyoruz. Buradaki orijinalite konunun kendisinde mi, yazarın kaleminde, sözle ifadesinde mi acaba?
0: Şüphesiz her ikisinde de. Tersten sondan başlayayım. Bir defa Oğuz Atay da, Tanpınar da bizim roman tarihimiz içerisinde gerçekten kendilerine has üsluplarıyla, tarzlarıyla, kalemleriyle ön plana çıkan yazarlar. Bu metinlere baktığımızda Tutunamayanlar özelinde konuşacak olursak gerçekten Türk Edebiyatı tarihi içerisinde kendisine kadar olan romana bir itiraz olarak da okuyabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir tekniği vardır bu romanın. Farklı metin türlerini kolajlayarak, onların imkanlarından yararlanarak, üslup oyunları yaparak, üst kurmaca inşa ederek bir avantgard roman diyebileceğimiz, avantgard çıkış diyebileceğimiz bir çıkış yapar Oğuz Atay ki nitekim bu roman yayımlandığı tarih itibariyle çok anlaşılamamıştır ve anlaşılması için biraz okurun bu romanın dünyasına hazır bir zihin dünyasına ulaşmasını beklemek gerekmiştir. Dolayısıyla birincisi tabii ki yazarın bu anlamdaki orijinalliği. İkincisi, Tutunamayanlar özelinde yine devam edecek olursak, insanlık tarihinin belli başlı problemlerini nasıl ki dünya romanı içerisinde biz pek çok romanda takip edebiliyorsak, Tutunamayanlar'da da bunu takip edebiliyoruz. İnsanın modern dünya içerisindeki krizi, tutunamayışı veya tutunma çabası

Hayat karşısındaki insanın bunalımı, varoluş sancısı gibi hemen aklımıza gelebilecek belli başlı çok insanlık tarihinin temel duygularını, krizlerini bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bu sorunuza her ikisi de diyerek cevap verebilirim. Aynı şeyler huzur içinde geçerlidir. Huzur da yazıldığı tarih itibariyle kendi jenerasyonun içerisindeki pek çok romandan diliyle, üslubuyla, tekniğiyle ayrılan bir romandır. Tanpınar romanın ilk baskısından sonra roman üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Yine bu roman da başta işte o İkinci Dünya Savaşı atmosferinde insanın varoluş krizini anlatma başarısı açısından son derece evrensel bir romandır. Aşk duygusunu anlatması bakımından son derece evrensel bir romandır. Bir şehir romanı olması hasebiyle, yani İstanbul'u anlatması hasebiyle bir evrensel romandır. Dolayısıyla hem yazarın orijinalliği hem de eserin konu edindiği meseleler, konular, temalar açısından son derece orijinal eserlerdir bunlar.

0: Sizin kaleme aldığınız yazılar olmakla birlikte bir de bir orkestra şefi gibi yönetiyorsunuz aslında. Bir konu, tema, alan üzerinden kıymetli yazarlar, araştırmacılarla temas kuruyorsunuz ve ortaya bizim iki kapak arasına alınıp da keyifle okuyacağımız bir şey çıkıyor. Fakat bunu bir ahenge dönüştürme hangi süreçlerden geçiyor? Sizin buradaki bakışınız, öncelikleriniz, toparlayışınız neleri içeriyor?
1: Doğrusunu isterseniz bu dışarıdan belki bakıldığında kolaymış gibi görünen ama aslında hiç de kolay olmayan, belki bir yazarın tek başına yazdığında çok daha kolay veya rahat diyebileceğim, daha özgür hareket edebileceği, yazabileceği, kaleme alabileceği eserler bunlar aslında. Ama alanında uzman, kimisi eleştirmen, kimisi romancı, kimisi akademisyen, farklı disiplinlerden hele hele de insanları bir araya getirmek ve bir kitaba ikna etmek, bir esere ikna etmek gerçekten çok zor. Çok zor. Hele hele de bugün Türkiye'de yayıncılık piyasası söz konusu olduğunda bu işin içinde olanlar çok daha iyi anlayacaklardır bunu. Çünkü bunun maddi bir karşılığı aslına bakılırsa çok fazla yok. Ortada çok ciddi emekler oluyor ama maddi anlamda çok da büyük kazançlar elde edemiyor bu yazarlar. Ancak yaptığımız işi doğru anlattığımızda, ne yapmaya çalıştığımızı doğru ifade ettiğimizde burada isimlerini tek tek belki zikredemeyeceğiz ama çok birbirinden kıymetli bu isimleri bir araya getirmek mümkün oluyor. Çok seçici olmaya bir defa gayret ediyorum tabii ki. Yani çünkü bu eserler gerçekten uzmanlık gerektiren eserler ve söyleyecek sözü olan ve o sözün altını da doldurma yeteneği, kapasitesi, birikimi olan insanların bu eserlere dair düşüncelerini almak istiyoruz. Hal böyle olunca bizi zorlasa da ortaya çok güzel bir çalışma çıkıyor. Burada tabii ki bir planlama yapıyoruz öncelikle. Yani hangi eseri niçin çalışacağımızı konuşmakla başlıyor bu iş. Yani neden? Mesela Türk Edebiyatı'nda yüzlerce roman var. Türk Edebiyat tarihi içerisinde yüzlerce roman var. Ama biz bunlardan belli bir sayıda romanı, roman eleştiri dizisi içinde konuşmak istiyoruz. Burada tabii ki eserin klasikleşmiş olması, temsil gücünün etkisi, biraz önce atıf yaptığımız orijinalliği, yazarın kendi edebiyatı içerisinde, kendi yazarlık kariyeri içerisinde o eserin tuttuğu

yer. Bütün bunları olabildiğince inceleyip sık dokuyarak ve mevcut kanonu ve o kanonun dışında kalmış eserleri, mesela Amak Hayali yapma sebeplerimizden bir tanesi buydu. Şimdi bu serinin bir sonraki kitabı 3 İstanbul olacak mesela. Yani sadece kanonikleşmiş, artık hemen akla gelen eserler değil. Çok orijinal olan ama kanonun dışında bir şekilde kalmış, bırakılmış eserleri de konuşma cesaretini ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şey sadece bir roman eleştiri dizisi, edebiyat tarihi içerisinde ön plana çıkmış eserler üzerinden yapmak değil, aynı zamanda edebiyat tarihine ve kanona eleştirel bir nazarla yaklaşıp gerçekten bizim edebiyat tarihimiz içerisinde, roman tarihimiz içerisinde orijinalliğinden emin olduğumuz ve konuşulmaya, konuşulması gerekliliğine inandığımız eserleri de bu dizi içerisinde konuşmaya gayret ediyoruz.

0: Biz üzerine yapılan eleştiri kitaplarından hareketle huzur ve tutunamayanları ele alalım dedik. Fakat görünüyor ki onlar bizi ele geçirdi ve başka bir şey konuşmaya çok da fırsat vermiyorlar. Kendi harelerini aldılar ve oraya yerleştik gibi görünüyor. Halbuki ben sadece editörle, akademisyenle konuşmak istemiyorum. Okurluk zevki kısmı da çok önemsediğimiz bir şey çünkü. O da ilham verici oluyor aynı zamanda. Tanpınar'a ait diyelim saatleri ayarlama enstitüsünü de görüyorum kitaplarınız arasında. Yine aynı şekilde en başta sorduğum gibi ön plana çıkacak olanlar arasında demek ki kendilerine yer bulmuşlar. Ama Tanpınar kendine yer bulduğu gibi Necip Fazıl da çilesiyle kendine yer bulmuş görünüyor. Bu hemen yanı başınızda duranlar, bizim gözümüze çarpan bu kitaplar sizin başucu kitaplarınız mıdır?
1: Bu kitaplar benim Türk edebiyatı içerisinde gerçekten sevdiğim, beslendiğim, okumaktan keyif aldığım eserlerdir. Bu eserler başucu kitabı olarak hepsini nitelendiremem. Bunların hepsini nitelendiremem ama bunlar beni besleyen, bir okur olarak dönüp okumaktan keyif aldığım ve kuvvetle muhtemel bundan sonraki hayatımda da okumaktan keyif alacağım eserler. Ancak başucu kitaplarım bunlarla sınırlı değil şüphesiz. Çile dediniz. Çile benim lise yıllarımda, daha lise yıllarımda pek çok şiiri ezberlediğim ve büyük bir coşkuyla okuduğum, belki o mısralarla öfkelendiğim, o mısralarla sevdiğim, o mısralarla hüzünlendiğim bir şairin büyük eseri. Dolayısıyla Türk şiir tarihi açısından da çok önemli bir eser. Dolayısıyla Necip Fazıl 1940'lardan itibaren pek çok ismi etkiliyor ve onun bu uzun erimli edebiyat ve düşünce yolculuğu benim neslimi de etkiliyor. Dolayısıyla benim etkilendiğim isimlerden bir tanesidir Necip Fazıl da. Ama tekrar söylüyorum, benim Sezai Karakoç da dönüp okuduğum, İsmet Özel de dönüp okuduğum şairlerdendir. Veya ikinci yeni şairleri Turgut Uyar, Edip Cansever. Dolayısıyla bunlarla sınırlı bir okurluk dünyam yok şüphesiz. Ama merkeze daha yakın olan, yani okurluk merkezime daha yakın olan eserlerin bunlar ve bunlara benzer eserler olduğunu söyleyebilirim.
0: O zaman madem ki buradan bir kapı aralamıştık, devamla hemen yine yanı başınızda duran ama bu sefer müellifi olduğunuz bir çalışma var ki o da Necip Fazıl'la ilgili. Şimdi okurluk zevkinin veya kişisel akışın etkilenme süreçlerinin ötesine geçip bu sefer imzanızı koyduğunuz bir çalışma olarak orada duruyor. Orada okuru ne bekliyor?
1: Evet, Bellek ve İnşa'dan bahsediyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un eserlerinde coğrafya, tarih, medeniyet düşüncesi benim doktora tezimdir. Daha sonra biraz daha bu çalışma üzerine yoğunlaşıp, ufak tefek değişiklikler yapıp, genel okurun da okuyabileceği bir çalışmaya dönüştürdüm. Ve Ketebe Yayınları'ndan o da yayımlandı. Bu çalışma da açıkçası benim çok severek yaptığım ve akademik kariyerimde dönüm noktası olan, bana da çok uğurlu geldiğini düşündüğüm bir çalışma. Biri söylendiğinde hemen diğeri akla gelen üç isimdir. İslami duyarlılık veya İslamcılık, Türkiye'de İslamcılık düşüncesi açısından bu isimler. Ben burada şunu tartıştım. Bu isimler, tırnak içerisinde söylüyorum, ben bu ifadeyi eserde kullanmadım ama İslamcılık denildiğinde ilk akla gelen isimler, yani kurucu isimler. Bu İslami duyarlılık çizgisi içerisinde çok önemli, çok değerli üç isim. Acaba en temel üç düşünce açısından birbirlerini ne kadar takip ediyorlar? Birbirleriyle ne kadar kesişiyorlar? Ve ne kadar ayrılıyorlar birbirlerinden? Yani burada birinin adı söylendiğinde diğeri hatırlanacak kadar ya da İslamcılık dediğimiz, İslami duyarlılık diyebileceğimiz, ki ben bunu daha çok seviyor ve tercih ediyorum, kullanıyorum. Bu çizgi coğrafya, tarih, medeniyet perspektifinden okunduğunda neler söylüyor bize? Aslında bu çalışmaya başladığımda temel sorun buydu. Ama çalışma bittiğinde bambaşka bir şey daha ortaya çıktı. O da şu: bugünü anlamak, bugünün Türkiye'sini anlamak, hele hele 2000'ler sonrası Türkiye'yi anlamak açısından çok muazzam bir veri setine de ev sahipliği yaptığını düşünüyorum bu eserin. Dolayısıyla Türkiye'de İslamcılık, İslami duyarlılık çalışmak isteyen, merak eden, bugünün Türkiye'sini anlamak isteyen, İslamcılığın tırnak içerisinde mitlerini anlamak isteyen, düşünce ufkunu anlamak isteyen okura, araştırmacıya, meraklıya hitap eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslamcılık edebiyattan ayrı düşünebileceğimiz bir düşünce sistematiği değildir Tanzimat'tan itibaren. Dolayısıyla İslamcılığın mitlerini, düşünce ufkunu belirleyenler aynı zamanda büyük oranda şairlerdir, yazarlardır, kısacası edebiyatçılardır. Hal böyle olunca bu eserin kıymeti başka bir belki programın konusu da haline geliyor. O anlamda böyle bir çalışma olduğunu çerçeveleyebilirim bu sözlerle.

0: Programımızın zalim sorularından bir tanesi bu hafta size denk geldi. Yapılacak bir şey yok. Ufuk kadar uzak, erimsiz, imkansız aslında kitapların ve edebiyatın dünyası. O sınırsızlığı çağrıştırıyor. İşte zalimlik de burada başlıyor zaten. Biz bunların hepsini yok saysak bir sahildeyiz. Sanki o sevdiğimiz ve mutlaka yanımızda artık ebediyen taşıyacağımız, çakıl taşı gibi tutacağımız o kitap hangisi olurdu?
1: Çok zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Bir edebi eser söz konusu olduğunda hangi kitap olur? Benim edebiyata yönelmeme vesile olan lise yıllarımda okuduğum ve okuduğumda beni çarpan bir kitap var. Neden çarptığını bilmiyorum. Yani bugün okuduğumda muhtemelen aynı hisleri, aynı duyguları almayacağım. Ama ilk okuduğumda, o ilk gençlik çağlarımda bana okumayı, romanları ve edebiyatı sevdirmişti. O da Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanıydı. Kendi bireysel tarihim açısından bu romanı söyleyebilirim. Ama daha genel manada iki alternatif daha geliyor aklıma. Bir tanesi Bizden, Dede Korkut hikayeleri. İkincisi de dünya edebiyatının artık parçası olmuş bir eser, Don Kişot. Bu üçünden birini seçecek olsam, zannediyorum Don Kişot'u seçerim.

0: Ne okudun, ne yazdın. Ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Hej, Sofia.
1: I believe I am Sofia. I feel as if I know you.
0: I'm one of your creators.
1: You created me.
2: İnsanlık kendi zekasından daha güçlü bir zeka üretmenin eşiğinde olabilir. Üstelik bu kez yarattığımız şey yalnızca hesaplamıyor, öğreniyor, akıl yürütüyor, kod yazıyor, başka makinelerle iletişim kuruyor ve giderek daha az insan müdahalesiyle hareket edebiliyor. Hatta plan kuruyor. Dolayısıyla artık bilim dünyasının önünde ürpertici bir sorun var. Bir makineye kontrolünü kaybetmeden ne kadar zeka verebiliriz? Bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü yapay zekanın gelişimindeki bir sonraki büyük eşik insan gibi konuşması olmayabilir. İnsana ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi olabilir. Bugün laboratuvarlarda otonom yapay zeka ajanları test ediliyor. Sistemlerin beklenmedik davranışları araştırılıyor. Kill switch yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Teknolojiyi geliştiren isimlerden bazıları daha güçlü güvenlik önlemleri istiyor. Öte yandan da dünya aynı anda başka bir yarışın içinde. Devletler daha güçlü yapay zeka için yarışıyor. Şirketler milyarlarca dolar yatırıyor. Çipler stratejik güce dönüşüyor. Veri yeni çağın ham maddesi oluyor. Ve siber savaşın hızı insanın karar verme hızına yaklaşıyor. Kısaca bir tarafta insanlığı değiştirebilecek olağanüstü bir bilimsel sıçrama, diğer tarafta cevabını henüz bilmediğimiz bir kontrol problemi. Peki gerçekten korkmamız gereken şey ne? Yapay zekanın bir gün kontrolden çıkması mı, yoksa

0: onu kontrol etme gücünün birkaç devletin ve birkaç teknoloji devinin elinde toplanması mı? Ve daha rahatsız edici ihtimal, dünyaya anlatılan yapay zeka tehlikesi, gerçek bir bilimsel alarmın yanında yeni bir küresel güç ve algı savaşının da parçası olabilir. İnsanlık belki de tarihinde ilk kez yalnızca yeni bir teknoloji üretmiyor. Kendisinden sonra karar verebilecek bir zekanın sınırlarını çiziyor. Peki ne dersiniz? Geleceği yapay zeka mı şekillendirecek, yoksa yapay zekanın geleceğini hala insan mı belirleyecek?
1: İnsanlık bir süredir gelecekleri açısından makineleri ve yapay zekayı tartışıyor. Peki ne dersiniz? Yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi? Ama bu sorunun yanıtından önce komplo ve korku teorileriyle bilimi birbirinden bir ayıralım. Dolayısıyla şu soruyla başlayalım. Bir yapay zeka sisteminin kontrolden çıkması bilimsel olarak tam ne demek? Aslında bugünkü tartışmaların başlama nedeni yeni bir ayrıntı, o da şu. Bilim insanları gördü ki yapay zeka artık yalnızca kendine söyleneni yapan bir yazılım değil. O artık plan kurabiliyor, hatasını düzeltebiliyor, araç kullanabiliyor ve uzun görevleri adımlara bölebiliyor. Hatta verilen hedefe ulaşmak için öngörülmeyen yolları seçebiliyor. İşte tartışmanın başladığı yer de burası. Yani bir süreçle ilgili bir makinenin hata yapması başka, o makinenin insanın öngörmediği biçimde hareket etmeye başlaması bambaşka. Peki gelin soralım. Bilim insanları kontrol kaybı derken gerçekten neden söz ediyor?

0: Yapay zeka ile ilgili olarak tabii birinci derecede şu an içerisinde bunun kontrolden çıkıp çıkmaması terminolojisinin altındaki kişi yine insanın kendisi. Çünkü yapay zekaya ne kadar yetki verdiğiniz, yapay zekanın ne kadar özerk olabilmesiyle ilgili olan sınırı tahsis ettiğiniz, yapay zekanın hangi veriye ulaşmasına izin verdiğiniz, yapay zekanın hangi donanıma ulaşmasına izin verdiğiniz halen insanın kontrolünde. Fakat insanların birbirleriyle rekabeti, şirketlerin birbirleriyle rekabeti, devletlerin birbirleriyle rekabetinin sonucunda aslında burada bu iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi var olan kapasitesini daha yüksek gösterip caydırıcılık yaratmaya çalışanlar. İkincisi yani aslında öyle bir korku şu andaki seviyede o mertebede değil ama bunu daha fazla gösterip bir hedef tayini yaptırmak isteyenler var. İkincisi bir de bunun potansiyeli var. Potansiyelindeki bir risk var, doğru. Bunu zaten bu sektörün çok son zamanda önde gelen insanları bundan 3 yıl önce bir araya geldiler. İşte Jeffrey Hinton, Dennis Hassabis ve diğerleri işte Amodei. Ve bir bildirge yayınladılar değil mi? Bir gündeme zaten gelme konularından bir tanesi buydu. Aslında oradaki konu şu. Yapay zekanın bir mevcut hali var. Bir de yapay zeka sadece veriyle, ölçekle, dijitalleşmeyle yayılmıyor. Aynı zamanda kendisinin yeteneklerini de geliştiriyor. Ve bu gibi yetenek geliştirme basamakları içerisinde biz 6 basamak olarak yaklaşık olarak bunu tarif edersek şu anda 3. basamaktayız. Bu 3. basamaktan 4, 5 ve 6'ya geçtiğimizde bunlar aslında şimdiki düşündüğümüz gibi düşünmeyebileceğimizi de gösteriyor. Ama bu basamaklara geçişte gerekli kontrol mekanizmalarını kurmak insanın elinde mi? Elinde. Ama buradaki temel problem şu. Yapay zekaya bir hedef verebilirsiniz. Fakat o hedefi nasıl çözeceğiyle ilgili karşınıza çıkan yöntemler, onun çözümleri sizin beklentinizin dışında kalabilir. Yapay zeka birdenbire, mevcuttaki yapay zeka bir sabah kalkıp kötü olmaya karar vermez. Böyle bir yapay zeka modeli yok. Bugün işte bir sebepten dolayı ben kötü olmaya karar verdim. Ama yapay zekaya verdiğiniz hedef sizin beklentiniz dışındaki çözümlere doğru gidebilir. Çünkü siz bir hedef vermişsiniz. O minimum enerji, minimum zaman ya da çözülebilir bir eforla, kapasitesiyle onu çözmek istiyor. Siz ona o hedefi vermişsiniz. Burada dolayısıyla dönüyor, dolaşıyor ve iş şuna geliyor. Mevcuttaki yapay zekayı kontrol edenleri biz kontrol edebilecek miyiz? Aslında temel soru burada. İkincisi, şu andaki yapay zekanın ölçek ekonomisiyle büyümesi tekelleşmelere mi yol açacak? Dijital egemenlik unsurlarıyla ulus devletlerin esas risk altına girmesine mi sebep olacak? Çünkü ölçek ekonomisi ve ne karşı dijital egemenlik aslında temel sorunlardan bir tanesi. Ve bu korkuların aslında temelindeki konulardan bir tanesi de ulus devletler kendi içlerindeki regülasyonlarla, düzenlemelerle bazı şeyleri kontrol altına alabilir ama bu küresel ölçeğe döndüğü zaman Birleşmiş Milletler'in bile şu anda ne kadar etkili olduğunu tartıştığımız bir dönemde vahşi bir dünya rekabeti içerisinde bunu kişilerin kontrol dışıymış gibi göstermesi ve onu aslında bu rekabet içerisinde volatilite yaratmak, dalgalık yaratmak istemesi, yani bir anlamda kendi olayını yaratmak istemesi, bundan finansal ya da siyasi çıkar elde etmek istemesi, küresel anlamda önümüzdeki aslında risk. Bu riski şu anda yönetebilir durumdayız halen. Niye? Çünkü biz bu 6 basamak içerisinde yaklaşık 3. basamaktayız. Ama 4. basamak derin muhakeme yeteneğini alması, 5. basamak aynı zamanda yapısal olarak, yani nöromorfik olarak kendisine müdahale edebiliyor olması, kendi kendisini çoğaltabiliyor olması. 6. basamak da transhuman dediğimiz insanla entegre olarak çalışması. Bu soru sorulduğu zaman, yani yapay zekanın bir risk oluşturup oluşturmadığı, o verilen korkun olup olmadığı, bunun sonuç olarak 3 tane aşaması var. Bir, o korkunun olduğundan farklı olarak yönetilmesini kime ne kazandırdı şu aşamada? 2, böyle bir korkunun şu andaki kaynağının aslında hedefin yöneten insandan kaynaklandı ama bir sonraki aşamada da bunu yine hedefi de vermek üzere kendisini kullandırdığı zaman bu sefer onunla birlikte gelişecek kontrol mekanizmalarını kurmayan sistemden kaynaklanabileceğini bilmek lazım.
1: gün yapay zekanın insanlardan daha zeki olacağını öğrenseniz korkar mıydınız yoksa merak mı ederdiniz?
2: Korkmam çünkü böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani programlayanlar zaten insanlar olduğu için yani bizi geçebileceğine inancım yok şahsen.
3: Merak etmek olur açıkçası. Şöyle zekanın zaten hani bilim dünyasında şu an zekanın ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiliz. Hangi alanda nasıl bir görev dizilimi üzerindeki o sistemin başarımını merak ederdim.
4: Yapay zekanın insanları geçip geçmeyeceği konusu şu anda belirli olan bir şey değil. Yani öğrenme mekanizmaları ya da çalışma mekanizmaları bizim beynimizde şu anda tamamen aynı diyemeyiz çünkü. Bu konuda bizden daha iyi olabilirler mi sorusu bence daha önemli. Birazcık bunun üzerine araştırılması lazım. Geçeceğini düşünmek yerine acaba geçebilirler mi? Geçerlerse ya da geçmemeleri için ne yapmalıyız gibi bir soru sorulmalı bence.
1: Günlerde bilim dünyasından yapay zekanın 10 yıl içinde insanlığı yok edebileceğine dair uyarılar geliyor. O halde gelin takvimleri yalnızca 10 yıl ileri saralım. Yani yıl 2036 ve artık kendi yazılımını geliştirebilen, insanın çözmekte zorlandığı problemleri çok kısa süre içinde çözebilen, hatta bilimsel araştırmalar yapabilen makineler var. İşte süper zeka tartışmasının başladığı nokta da tam burası. Ancak elbette yapay zekanın insandan üstün olması, insanlığa düşman olması anlamına gelmiyor. Ama yine de soralım. Bir yapay zekanın insanlığın sonunu getirebilmesi için hangi teknolojik eşikleri aşması gerekir? Dahası kendini geliştiren süper zeka senaryosu bilimsel olarak mümkün bir gelecek mi? Yoksa bugünkü verilerin çok ötesine geçen bir varsayım mı? Şöyle de sorabilirim. 2036 kıyamet senaryosu mu, bilimsel risk mi?
0: Yıl içerisinde yapay zekanın insanlığı yok edeceği sadece bir varsayım. Bu yüksek bir olasılık değil. İkincisi, dünyada izole adalar var. Kendisi kabileler orada hiç kimseyle iletişim halinde değiller. Yani insanlık yok olmayacak 10 sene içerisinde. 10 sene içerisinde insanlığın yok olabilmesi için bizim yer küreyi yok ediyor olmamız lazım. Yapay zeka bizim yer küreyi yok eder ve yaşanmaz bir hale gelmemizi neden olabilir mi? Buna yapay zeka değil, mevcut yapay zeka değil, ona bu yetkiyi verenler sebep olabilir. Daha önemli bir soru, dünyanın yok olması.

0: ya da mevcutta kıyameti getirmek isteyen var mı? Gördüğümüz kadarıyla var. Ve bunlar o gücü almak istiyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla maalesef o gücü de almak istiyorlar. Şu andaki aşamada problem mevcut yapay zekanın böyle bir kabiliyeti ya da yönetilemez olması değil, şu andaki bir insan grubunun bu kabiliyeti geliştirmek istemesi ve bunu yapmak istemesi. Şu andaki temel problemimiz bu. Önce yapay zekaya değil, bu insan grubuna Birleşmiş Milletler'in kendini evirmesi olabilir, başka şeyler olabilir. Dünyada bir kere bu farkındalığı ortaya koymak lazım.
1: Size yapay zeka 10 yıl içinde insanlık için büyük bir tehdit olabilir dense buna inanır mısınız? Yoksa bunun abartılmış bir korku olduğunu mu düşünürsünüz?
2: Yani abartılmış bir korku değil, bu ihtimal var. Buna inanıyorum küçük bir yüzdelikle.
3: Eğer yeterince zaman verilirse ve yanlış kullanılırsa her şey insanlık için büyük bir tehdit olabiliyor. Yani bir paslı demir de ya da kirlenmiş su kaynakları da insanlık için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu bizim bu konuda nasıl ilerlediğimize bağlı. Yani bir nükleer silahlanmada ya da nükleer teknolojide nasıl hem silah olarak kullanılabiliyor hem de temiz enerji olarak kullanılabiliyorsa aynı şekilde yapay zeka da bu iki alan içinde kullanılabilir diye düşünüyorum.
4: Bunu geliştiren büyük şirketlerin insanoğlu açısından aslında daha baskıcı ve daha otoriter davranacağını düşünüyorum. Yapay zeka sistemlerinden ziyade bence burada bir insanoğlunu daha büyük bir etken olacaktır.
5: 10 yıl içerisinde ben bunun abartıldığını düşünüyorum. Şu anda bile güncel yapay zeka CEO'larının korkutucu açıklamaları mevcut zaten.
6: Yaşamın temelinde gerçekten ne var? Hücre mi, DNA mı, beyin mi? Yoksa bütün bunların içinde taşınan enformasyon mu? Bilimin geldiği nokta bu soruyu yeniden düşündürüyor. Araştırmacılar, meyve sineğinin beynindeki 166 binden fazla nöronun bağlantı haritasını çıkardı. Ortaya çıkan şey, yalnızca bir beyin görüntüsü değil, bir canlının sinir sisteminin devasa bağlantı şemasıydı. Konektom. Yani biyolojik beyin öldüğünde nöronlar çalışmayı bırakıyor. Ama onların birbirine nasıl bağlandığını anlatan bilgi, sayısal dünyada varlığını sürdürebiliyor. Ve araştırmacılar şimdi bu bağlantı mimarisinden hesaplamalı modeller üretmeye çalışıyor. İşte geleceğin en sarsıcı sorularından biri tam bu noktada saklı. Bir organizmanın davranışını oluşturan bilgi, biyolojik bedeninden ayrılabilir mi? Bu sorunun cevabı şimdilik bir zihnin bilgisayara aktarıldığı anlamına gelmiyor. Ancak yaşamın davranış üreten mimarisinin bir bölümünün veriye dönüştürülebileceğini gösteriyor. Aynı dönemde makineler de başka bir eşiği geçiyor. OpenAI'in açıkladığı bir çalışmada yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanı Navier-Stokes problemi üzerinde yalnızca 88 saat çalıştı. Bu çalışma sırasında da 2.7 milyon mesaj alışverişinde bulundu ve yaklaşık 130 milyar token üretti. Yani artık karşımızda yalnızca sorularımıza cevap veren tek bir yapay zeka yok. Birbiriyle haberleşen, iş bölümü yapan ve aynı probleme binlerce farklı noktadan saldırabilen dijital araştırmacı orduları ortaya çıkıyor. Şöyle de anlatabiliriz. Bugün bilimin geldiği noktada bir tarafta biyolojik beynin bağlantıları sayısallaşıyor, diğer tarafta makineler kendi aralarında yeni bir kolektif zeka biçimi oluşturuyor. Ve sonuçta iki gelişme de aynı büyük soruda buluşuyor. Zeka için biyolojik bir beden şart mı? Şu ortadaki artık yaşamın davranış üreten mimarisi giderek daha fazla enformasyona dönüştürülebiliyor. Ve bugün enformasyon biyolojik olmayan sistemlerde yeni davranışlar üretebiliyorsa, insanlık yalnızca daha güçlü bilgisayarlar yapmıyor olabilir. Zekanın üzerinde çalışabileceği yeni bir zemin inşa ediliyor olabilir. Belki de geleceğin en büyük bilimsel devrimi, makinenin insan gibi düşünmesi olmayacak. Biyolojik zeka ile dijital zeka arasındaki sınırın nerede başladığını artık söyleyemememiz olacak.

0: artık yapay zeka için kill switch, yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Fakat kendisini farklı sunuculara, ağlara veya sistemlere bağlayabilen gelişmiş bir yapay zekayı kapatmak gerçekten teknik olarak mümkün mü? Yani o kırmızı düğme gerçekten çalışır mı? Ya da en basitinden makinenin fişini çekmek yeterli olur mu? Kısaca geleceğin en büyük güvenlik sorularından biri şaşırtıcı derecede basit olabilir. İnsan dur dediğinde makine gerçekten duracak mı? Diyelim ki duracak. Maalesef bu sonuç daha kritik bir soruyu da üretiyor. O emri verme gücü bir şirkette mi, devlette mi, yoksa uluslararası bir kurumda mı olacak?
1: Tabii bunun ilk sorulduğu sorulardan bir tanesi Isaac Asimov'un I Robot, Ben Robot kitabı ve filmleştirildi de biliyorsunuz. Yapay zeka insanı korumak için insanı devreden çıkartır mı mesela? İşte bu şuna çok güzel bir örnek. Siz bir hedef veriyorsunuz, o hedefi gerçekleştirmek için kullanacağı yöntemleri bilmeyebiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir yönteme girdiği zaman başka bir yapay zeka ya da onunla etkileşimde olmayan bir yapay zeka grubu tarafından onu kontrol etmeye ihtiyacınız var. Kontrol mekanizmasını paralel geliştirebiliyor musunuz? Bunun için efor harcıyor musunuz? Şu anda o ikinci kısmın eforu yeterince harcanmıyor. Bunu değerlendirirken şunu söylemek lazım. Bugün itibariyle, yani 2026 Eylül itibariyle böyle bir kontrol altına alınamaz bir yapay zeka problemimiz yok. Kontrol altına alınamaz insan problemimiz var. Ama 2036 geldiği zaman eğer dünyada büyük bir kriz, nükleer savaş, böyle bir kütlesel etki üretecek bir problem olmazsa eğer, mevcuttaki gelişim hızında her 6-7 ayda bir iki kat yetenek kazandığını düşünürsek, veri bilgi toplulaştıkça hesaplama gücünü kendisine çektiğini düşünürsek şu kestirimi yapabiliyoruz. Biz yapay zekanın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde genelleştirilmiş yapay zeka yol haritasında 3. basamaktan 4 veya 5.ye geçebileceğimizi görüyoruz. Buna geçtiğimiz takdirde yapay zeka aynı zamanda o çözüm alanı içerisinde kendini durdurulması ihtimaline karşı da tedbir alacaktır. Ve o tedbirler içerisinde kendinin durdurulması girişiminde bulunulduğu zaman kendisini çoğaltma ve dayanıklı bir şekilde daha yenileriyle çoğaltma ihtiyacı da ortaya çıkacaktır. Biz bunu şu anda yönetirsek yönetebiliriz ama mevcuttaki Birleşmiş Milletler gibi modellerin böyle bir yetkisi ve ticaret sistemlerine etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda böyle bir problem olmamakla birlikte insandan kaynaklanan problemin yeni nesil yapay zekada böyle etkileri olabilir.
0: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarını insanlar değil, yapay zeka yapabilir mi? Eğer yapabilirse, yapay zekaların ilk hedefleri ne olur? Mesela bir ülkenin sınırları mı, yoksa elektrik şebekesi, bankacılık sistemi, haberleşme ağı ya da askeri komuta altyapısı mı? Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren sistemler karşılıklı olarak bir insanın klavye başında verdiği her komutu beklemek zorunda değilse ve savaşın hızı saniyelere dökülmüşse, insan yapay zekanın karar hızına yetişebilir mi dersiniz?

genelleştirmiş yapay zeka olsaydı ve sınırsız bir kapasite, işlem kapasitesi olsaydı satrançta beyaz kazanırdı. Şimdi bu çok önemli bir hipotez. İlk oynayan kazanırdı. Giderek savaş alanlarında yapay zekanın artan muhakeme yeteneğiyle bir de durumsal farkındalığını birlikte kullanma kabiliyetiyle doğru kararı verme etkinliği artacağı için önce hareket edenin kazanacağı bir döneme gireceğiz. Tıpkı düelloda önce çeken öldürüyor, diğeri ölmüşse zaten size bir tepkide bulunamıyor. Aslında zaman farkını böyle görebiliriz. Bu kadar net bir fark. Diğer taraftan emniyet güçlerinin yaptığı görevler, güvenlik güçlerinin yaptığı görevler, savunma güçlerinin yaptığı görevler, ordumuz, askerlerimiz risk altında, hayati risk bedeliyle bunları yapıyorlar farklı görev türlerine göre. Biz diyoruz ki hayati risk bedeli yönetilebilir olanların yerine niye insan

0: yerine insanla yönetilen makineleri koymayalım. Burada iki tane konu var. Bir tanesi yapay zeka ajanları otonom olarak da çalışıyor ve yapay zekanın yetenekleriyle birlikte etki alanları verildiği takdirde saldırabilir de diyoruz. Doğrudur. Buradaki erişimin iki tane yönü var. Bir tanesi veriye bilgiye erişim ve onları değiştirme. Finans ve bankacılık sistemi birinci derecede etki alanı burada. Malınız, mülkünüz. Dolayısıyla burada fiziki kayıtların da tutulmasının değeri anlaşılıyor. Yani bir anda bütün kayıtları blok zincirde tutacağımızın üzerine atlamamak gerekiyor. İş akışlarını tutabiliriz, kolaylaştırabiliriz ama bir yerde fiziki olarak onun tescile dayalı işlerin olması lazım. Devletin kayıt sistemlerinin aynı zamanda fiziki güvenliğinin sağlanmış olması lazım. Ama diğer taraftan şunu bilmek lazım. Bizim fiziki güvenliğimiz varsa, verimiz sağlamdaysa bize ne yapabilir? Şimdi ama bunun bir karşılığı var. Yapay zeka fiziki olarak etki alanını da geliştiriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Boston Dynamics başta olmak üzere çeşitli robotik gelişimleri 10 yıldır televizyonda, YouTube videolarında, sosyal medya içeriklerinde görüyoruz değil mi? Onlar aslında bir sürü başarısız örnekler içerisinde sadece başarılı olanları yapıyorlardı. Fakat bunlara olan itibar onların ekonomik değer kazanmasını sağladı. Bu ekonomik değer finansal girdiye dönüştü. Ve şimdi o zaman diyelim ki %1 başarıyla yaptıklarını örnek olay diye gösterdikleri şimdi %99 başarıya dönüştü ve bu etki artıyor. Burada şu karşımıza çıkıyor. Fiziksel ortamda bu aynı zamanda malzeme teknolojisini etkiliyor. Malzeme teknolojisi mesela batarya başta olmak üzere onların da gelişmesini sağlıyor. Çok değil, daha 5-6 yıl öncesinde 1 kilogram bataryayla biz 200 watt saat civarında bir enerji depolayabiliyorduk. Şimdi 1 kilogram bataryayla bunun 5 katına çıkmış durumdayız. Bir aracı kullanan sistem, bir silahı kullanan sistem, tekerlekli de olabilir, başka yapılarda da olabilir. Kendi bataryasıyla gün içerisinde günü tamamlayacak kadar enerji depolayabiliyor mu? Dolayısıyla malzeme teknolojileri başta olmak üzere aslında önümüzdeki dönemde yapay zekanın gelişimi, savunmada kullanımını bunlar üstel olarak artıracaklar. Bunların üstel olarak artırılması da silahlanma yarışında yeni bir döneme yol açacak. Ve bunları da yöneten yapay zeka komut akademisinde de yapay zekayı kullanan komutanlar olacak.
1: Gelin bütün hikayeye bir de tersinden bakalım. Bildiğiniz üzere yapay zekayı geliştirmek için milyarlarca dolar harcayan şirketlerin bazıları bir süredir dünyaya şu uyarıyı yapıyor. Yapay zekanın geliştirme hızı düşürülmeli ve bu konuda daha güçlü kurallar gelmeli. Ama bu uyarı sizce de ilk bakışta çok çelişkili görünmüyor mu? Ne dersiniz? Bu ünlü teknoloji şirketlerinin çıkışları gerçekten bir güvenlik alarmı mı? Yoksa teknoloji yarışında bir mücadele stratejisi mi? Çünkü yapay zeka yatırımlarında milyon dolarlar konuşuluyor. Dolayısıyla ağır düzenlemelerin bedelini herkes aynı kolaylıkta ödeyemez. Küçük şirketler, açık modeller ve yeni rakipler için yükselen her maliyet büyük oyuncular açısından büyük avantaj demektir. Üstelik artık devlet sistemleri açısından da yapay zeka yalnız güvenlik değil, stratejik üstünlük meselesi. Yani çok hassas bir çizgideyiz. O halde soralım. Gerçek risk ile stratejik korku üretimini birbirinden nasıl ayıracağız? Kendimizi korkunun ekonomisinden nasıl koruyacağız?
0: Yapay zekanın özellikle son 10 yıllık gelişiminde spekülatif olarak hedefteki özelliklerin kazandırılabilir olduğunu kanıtlama döngüsü özellikle Amerika borsası Nasdaq teknoloji endeksi üzerinden somut sonuçlar ürettiği görüldüğü için bu algı savaşı var gerçekten. Çünkü o algıyı yaratıyor ki aynı zamanda bir dünyada küresel müşteri kitlesi üretsin, bunu korusun. Sonra öyle bir gelecekte bu şirket grubunun yaratacağı pazarın gerçeklik etkisi, algısı onun bir parçası olsun. O yatırım oraya girsin, o yatırım oraya girdiğinde bir sonraki döngüye geçsin. Bu bir kere ticari yönüyle böyle bir algı savaşı var. İkincisi, stratejik sebeple böyle bir algı

0: savaşı var. Bunlar uluslar bazı ülkeler açısından rekabet içerisinde kendi şirketlerinin bazı bilgi belgeleri olduğundan farklı şekillerde de sunmasına izin verebiliyor. Niye? Benim ülkemde böyle şeyler oluyorsa, ben ülke olarak bunu ilan edersem yakışık almayabilir. Ama ya bak benim şirketimde ben farkında değiller, yanlışlıkla bilmem neye sızmışlar, bir başka şirkete sızmışlar, her şeyi ele geçirmişler. Aslında bu bir mesaj. Yani ben o ülkenin yöneticisiysem, benim ülkemde böyle kabiliyet varsa, ben söyleyeceğimi onu birilerine söylettiriyorum. Ve sanki orada aslında daha da fazlası ben senden bir adım öndeyimi gösterip, benimle masada ona göre arkadaş ol. Ticaret savaşlarında ona göre benimle anlaşma yap. Bunu haksız bulmuyorum çünkü dünyada çeşit çeşit o oyunlar var değil mi? Pokerde bir oyun, blöfe dayalı oyunlar var. Blöfe dayalı oyunlar ticaret sisteminin içerisinde de var, siyaset sisteminin içerisinde de var. Dolayısıyla blöfe dayalı oyunların bir parçası yapay zekanın mevcuttaki etkileri ve gelecek potansiyelinin bir parçası şu anda.
1: İzlediğiniz videonun, okuduğunuz haberin, hatta konuştuğunuz kişinin gerçek olup olmadığını anlayamadığınız bir dünyada neye güvenirdiniz? Yapay zeka sizce gerçeğe olan güveninizi ortadan kaldırabilir mi?
2: Yani şu an her yerde bu dediğiniz şey ortada, yani var zaten, mevcut ve evet artık yani online'da gördüğümüz hiçbir şeyin zaten güveni yok. Ama birebir de belki ne bileyim telefon konuşmasında bunu ayırt edebilir miyiz? Belki de onların gelişmesiyle biz de her şeye güvenimizi kaybedeceğimiz için ayırt edemeyecek seviyeye gelecektiriz.
3: İnternet ilk çıktığında insanların yanlış bilgiye ulaşması ya da bu konuda yanlış bilgilenmeyle alakalı çok fazla şeyler de oldu. O yüzden zaten mesela bizim çocukluğumuzda bize internette okuduğunuz her şeye inanmayın, dünya düzdür vesaire gibi. Yani dünyanın düz olduğunu yazıldığı tarzı şeyler çok söyleniyordu. Yapay zeka da aslında bunun bir sonraki seviyesi. Bir şeyin yapay zeka mı olup olmadığını aslında birazcık daha kişinin kendi muhakemesiyle karar vermesi gerekiyor. Bu konuda da yapay zekanın aslında İnsan üretimi olan şeyleri çok iyi taklit edebilmesi yüzünden tekrardan internette gördüğümüz şeylere güvenmemek ya da gözle görmediğimiz zaman inanmamak gibi bir şeye geçmemiz lazım. Yani şu anda da biliyorsunuz ki her şey yalanlanabiliyor. İnsanlar yalan şeyler postalayabiliyorlar, yalan söyleyebiliyorlar, yalan haberler yapılabiliyor. O yüzden bu konuda birazcık daha görerek, duyarak ve düşünerek hareket etmemiz her zamanki gibi daha sağlıklı olur.
4: Ortadan kaldırabilir ama şuna çok tarafsız bir şekilde cevap veremeyeceğim. En azından şu anki yapay zeka sistemleri üzerinde konuşacaksam. Ben ayırt edebiliyorum bunların bir başına. Ama normal, ortalama bir insanın bunu ayırt edip edemeyeceği bence gene tekrardan bir ciddi bir güvenlik sorusu. Yani buna bunları ayrıştırabilecek bireyler yetiştirmeye, özellikle bilişim okuryazarlığının gelişmesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda.
1: Geleceğin en büyük tehlikesini yanlış yerde arıyor olabilir miyiz? Yani insanlık için asıl risk süper zekanın bir gün bize cephe alması mı? Yoksa süper zekayı, veriyi ve hesaplama gücünü kontrol eden birkaç devlet ve şirketin milyarlarca insan üzerinde ekonomik ve askeri bilgi gücünü ele geçirmesi mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2036'ya geldiğimizde asıl mesele yapay zekanın gücüne kimin sahip olacağı olabilir mi?
0: İnsanlığın şu andaki önemli risklerinden bir tanesi ulus devletlerden başlayarak mevcutta yaşadığınız ortamdan bir memnuniyetiniz var. Bir başka ülkeye gittiğinizde önce turistik olarak seviyorsunuz ama belli bir sürenin üzerine kaldığınızda beğenenler var ama beğenmeyenlerin sayısı da yüksek. Mevcuttaki ortamınız, beğendiğiniz ortamınızın kaybolması riski. Gelecekte bu ortamı mevcuttaki alıştığınız şeklinde yaşamayacağınız riski. Çünkü dijital egemenlik aynı zamanda fiziksel egemenliği etki etmeye başlayacak. Bunu ekonomik düzenler aracılığıyla yapacak gibi gözüküyor. Ve tekelleşme riski buna bağlantılı olarak. Çünkü dünyadaki bütün yapay zeka hesaplama altyapısının bir büyük kısmının %60'dan fazlasının tek bir fabrika tarafından, tek bir şirket tarafından üretildiğini düşünürseniz, birkaç şirketin dünyadaki küresel hesaplama riski

0: Musk'in hesaplama kabiliyetinin yapay zekada %80'den fazlasını topladığını düşünürseniz, o şirketlerin ortaklarının, bazı ortaklarının da ortak olduğunu düşünürseniz, burada bir risk haritası var. Riskte yol haritasında bir risk var. Ama gelecek dönemde insanları bekleyecek bunların dışında başka bir risk var. Çünkü bizden sonraki nesil, bunlarla büyüyecek olan, bunlara etki altında kalacak olan nesil, düşünme kabiliyetleri değişecek ve belki azalacak. Bunun dışında kalanları. Biz düşünme, muhakeme yeteneği yüksek insan grubunu nasıl tutacağız ki, tekelleşen gruptaki yüksek entelektüel kapasiteyle bunu araç olarak kullananlar diğerleri hakimiyeti altına almasınlar diye bir problemle karşı karşıya kalacağız. Yani zeka seviyesinin belirli bir şekilde bazı gruplarda düşme riski olacak. Bu geçiş döneminde dijitalleşmenin yeni unsurları ortaya çıkacak. Yani yapay zekanın verdiği imkanlarla yeni unsurları ortaya çıkacak. Biz üniversitelerimiz buna hazır mı diye sürekli olarak son zamanda bizim İTÜ'de dahil olmak üzere küresel üniversitelerle bir araya geliyoruz. Bunu nasıl yönetiriz diye bizim rektörümüze dahil olmak üzere sürekli toplantılar halinde giderek artan, her hafta neredeyse bununla bir etkinlik o kadar yoğun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü nasıl bir insan yetiştireceğiz ki o insanlar gelecekte ekonomik düzen içerisinde yaptıklarının karşılığında bir fayda sağlayabilsin ve hayatını geçindireceği karşılığı bundan alabilsin. Böyle bir riskle karşılaşıyoruz. Sosyal bir riskle karşı karşıyayız aslında. Tekelleşme ve dijital egemenliğin kaybedilmesiyle birlikte onların yönettiği ve diğer karşılığındaki sistemler. Niye? Çünkü bunu tekelleştiğiniz zaman diyelim ki sosyal maaş ödemesinden bahsediyor değil mi Elon Musk? Peki o sosyal maaş kendi ülkesinde ve Türkiye'de ne kadar olacağını kim belirleyecek? Ve ne kadar refah karşılığı olduğunu bilecek? Bu bir çatışmaya yol açmayacak mı? Daha da önemli bir problem, şu anda çok gündemde olmayan, yapay zekanın 5. evresinden sonra genelleştirilmiş yapay zeka haritasının devamında, yapay süper zeka evresine geçildiğinden itibaren, insan bunu kendisi doğrudan bir iletişim olarak kendi içerisinde kullanmak isteyecek değil mi? Neuralink'te olduğu gibi beyninin bir uzvu olarak kullananlar çıkacak. Bazıları diyebilir ki ben hayır, beynime çip yerleştirilmesini istemiyorum. Mevcutta, geçmişte birçok filmde de bu konu oldu. Çipini attı, işte ben aslında kahramandırım diye. Ama bir de gerçek var. Toplumun geneli bir tane kahraman üretmek yerine nasıl bir ekonomi üretecek ve bunu kullananlarla kullanmayanlar arasındaki rekabet farkını gözetmeyen bir sistem olacak muhtemelen. O zaman da bizim bildiğimiz insan yerine bilmediğimiz bir insan ortaya çıkacak. O bilmediğimiz insandan biz şimdiki insanlar memnun olmayacağımız kesin. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdiki insan grubu gibi düşünmeyen bir başka insan grubu olacak. Bu anlamda bir nükleer savaş olmasa da, yapay zeka bir nükleer savaşa neden olmasa da, yapay zeka bir biyolojik savaşa başlatmasa da, yapay zeka biyolojik savaşın moleküllerini düğmeye basıp üretmese de, ki bunları yapabilir ama insanın sebep olduğu, bu insanın değişikliğe zorlanması rekabet sebebiyle insanın en büyük kaybolma, mevcuttaki günümüzdeki bildiğimiz insanın kaybolma riski olacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşı insan 2.0 türleri arasında mı olur? Bilim kurgu bunu yıllar önce hayal etti. İnsan, makine ve ikisinin arasında yeni bir tür. Bugün galaktikanın Cylonları hala kurgu. Ama insanla makine arasındaki sınır artık eskisi kadar kesin değil. Beyin bilgisayar arayüzleri, sinirsel sinyalleri dijital komutlara dönüştürüyor. Yapay uzuvlar sinir sistemiyle iletişim kurabiliyor. Yapay zeka ise insanın düşünme, görme, yazma ve karar verme alanlarına giderek daha fazla giriyor. Şimdi bunları aynı gelecekte birleştirelim. Bir tarafta tamamen biyolojik insanlar, bir tarafta bağımsız yapay zekalar. Aralarında ise hafızasını, duyularını ya da zihinsel kapasitesini teknolojiyle güçlendiren hibrit insanlar. Peki geleceğin mücadelesi insanla makine arasında mı yaşanacak, yoksa teknolojiyle güçlendirilmiş insanlarla doğal kalmayı seçen insanlar arasında mı? Belki de geleceğin sınıf farkını para değil, satın alabildiğimiz zeka belirleyecek. Ve o zaman soru artık, robotlar insan olacak mı, olmayabilir? Çok daha tuhaf bir soru sorabiliriz. İnsan ne kadar makineleşirse hala insan kalır.

kimse ilk kez kendi zekasına rakip olabilecek bir zeka inşa ediyor. Belki yapay zeka insanlığı yok etmeyecek. Belki hastalıkları çözecek. Hatta belki de bilimin sınırlarını aşacak ve insanın yüzyıllardır yapmak isteyip de yapamadıklarını birkaç yıla sığdıracak. Ama tarihin bize öğrettiği bir şey var. Bir teknolojinin geleceğini yalnızca ne yapabildiği değil, kimin elinde olduğu belirler. Bu yüzden asıl soru yapay zekanın ne zaman bizden daha zeki olacağı değil. Asıl soru insanlığın kendi yarattığı güç karşısında nasıl bir insan olarak kalacağına karar vermesi. Üstelik gelecek henüz yazılmadı ama ilk kez onu yazacak tek zeka biz olmayabiliriz.

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konuğu sanatçı Kadir Akyol. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Ayrı Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, iyi akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda sizlerin de gerçekten yakından tanıdığı, aslında çok uzun zamandan beri ekranda görmediğimiz ama şimdi gördüğümüzde çok mutlu olduğumuz, hatta şeref duyduğumuz değerli konuğumuz kim? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Biçkioğlu. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii biz her zamanki gibi konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden şu meşhur, hiç kimsenin bilemediği o soruyu soruyoruz. Musa Biçkioğlu, araştırmacı yazar, Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Musa Biçkioğlu. Araf'ta mı?
1: Araf'ta mı? Gönlümce cevap vermeye müsaade var mı?
0: Tabii ki hocam. Zaten o şekilde Araf'ı yapıyoruz.
1: İnanç olarak asla Araf'ta değilim. Çizgimiz, yerimiz, noktamız belli. Fikirsel düşünce olarak asla Araf'ta değilim. Ama maalesef pratik ve eylemsel bağlamda Araf'ta mıyım, Araf'a erişebilmiş miyim bilmiyorum. Neden? İnanç, buna bağlı düşünce belirli bir eylem mecrası oluşturmalıdır. İnanç ve fikrimize bağlı uygun bir mecrada eylemsellik ortaya koyabildiğimize inanmıyorum, düşünmüyorum ki zaten ortada, görüntü belli. Bu bağlamda Müslüman camiada belki Araf'ta mıdır veya Araf'ın neresindedir sorusunu da belki gündem etmek lazım. Ki bu bizim için şey değil, yani kaybedilmişlik.

0: veya nihai manada zarar veya yenilgi değil.
1: Evet, bu soru da güzel hocam. Müslüman dünyası Arapların sorusuyla bence.
0: Tabii, bu çok orijinal bir şey, çok güzel bir şey. Onun sorgulanması, bizim acaba dükkanı mı kapatacağız? Kayıp mı ettik? Tamam mı yani, iş bitti mi? Öyle mi bakılmalı? Hayır, asla. Çok da yerinde bir soru. Hoş da, güzel de oldu. Biz bir insan gözüyle tarihe baktığımızda sanki her şey bugünden ibaretmiş veya 3 yıllık veya 30 yıllık dönemden ibaretmiş gibi değerlendiririz ama tarih öyle değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimiz zaman, yani milletler ve devletler tarihi üzerinden bir okuma yaptığımızda biraz daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Biz İslam ümmeti olarak Araf'ta mıyız değil miyiz sorusuna, belki benim ailem bazında, şunun ailesi bazında baktığımızda dünü, 3 yıl öncesini, 10 yıl öncesini falan hesaba katarak bir değerlendirme yapabiliriz. Ama İslam ümmeti bağlamında baktığımız zaman, İslam ümmetinin 1400 yıllık veya Adem peygamberden günümüze olan tarihi bağlamında bakmamız lazım. Bizim 1400 yıllık küçücük bir değerlendirme olacak. Bizim 1400 yıllık tarihimiz üzerinden olayı değerlendirdiğimizde çok net olarak, yani dindar olmayan veya seküler olan veya dinlere mesafeli olan herhangi bir kişinin yapacağı okuma, tarafsız okumalarda da 1400 yıllık tarihimizin 1400 yılı boyunca sadece iki dönemde sancağımızın çok yükseklerde durmadığı gerçeği var. Yani bu bizim yenilgi halimizdir. Bu bizim, yani tabir yerindeyse, asla buna gönlüm el vermeden bir şey yorum yapacağım. Bir ara Müzdelife'den geçerken, Arafat'tan indikten sonra Müzdelife'den geçerken öyle bir yorum yaptım. Biri işte yine Gazze Savaşı vardı. Çok sorunlu, çok sıkıntılı olduğumuz, İslam ümmetinin artık bir şey yapamadı. Hayır dedim, kesinlikle öyle değil. Şu anda gördüğünüz tablo İslam ümmetinin ölü halidir dediğiniz tablodur bu. Dünyada hiçbir gücün, hiçbir ülkenin, hiçbir ittifakın ortaya koymayacağı bir gücü, bir enerjiyi, bir sinerjiyi biz milyonlar haliyle hem de ulu orta yerde toplamayı başarabilen bir güce sahibiz. Dolayısıyla bizim yenilgi dönemimizdeki halimizi tutup bütün tarihimizle eşdeğermiş gibi değerlendirmemiz doğru değil. Şu anda biz yenilgi dönemimizi yaşıyoruz. Yenilgi dönemimizi yaşarken ortaya koymuş olduğumuz tabloyu şahsen şöyle değerlendiriyorum. Diğer milletlere kıyasla çok daha iyi bir tablo ortaya koyuyoruz. Ama biz buna razı mıyız? Hayır, razı değiliz. Bir an evvel ayağa kalkmanın veya sancağı dikmeye giden yolun bir tane daha taşını döşemenin gereği neyse ona bakmamız lazım. Yani İslam ümmeti Araf'ta mıdır? Yenilgi döneminde olduğumuz için mazuruz. Ama yenilgi dönemindeki amele dair de bir cümle söyleyip bu fasılla ilgili en az susmuş olayım. Bir ayet-i kerime var. Diyor ki fetihten önce infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla fetihten önce infak edip fetihten sonra infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla bir değildir. Fetihten önce infak edenlerin durumları fetihten sonra infak edenlere kıyasen adamı dereceden daha azametli bir dereceye sahiptir. Dolayısıyla şu anda biz fetihten önceki durumu yaşıyoruz. Fetihten önceki durumu yaşıyorken çok daha azametli dereceye sahip ameller imkanına sahibiz. Yani tabir yerindeyse voleyle gol atma imkanına sahibiz. Boş kaleye gol atma gibi bir durumumuz var. Fetihten önceki halimizi üzüntü hali gibi görmeyip daha azametli dereceye sahip ameller seviyesine değerlendirmemiz gereken bir durumdayız. O halde Araf mıdır değil midir? Araf'tan iyisi diye bir sonuç gibi görmek
1: çok
0: lazım.
1: Çok güzel inşallah. Açıkladınız kıymetli hocam. Şimdi biraz şunu konuşsak hocam. Yani tabii sizden biraz sizi de tanımak istiyorum ama şu meseleyi, ya biz kendi aramızda Müslüman dünyası, işte Orta Doğu'ya baktığımız zaman da fakat kendi içimizde de baktığımızda bir şey görüyor muyuz? Yani bir şaşkınlığımız var mı? Yani mesela biz bu işgalden sonra, ki bu işgal ilk defa olmadı yani. Şimdi oraya da geleceğim. Verdiğimiz tepkileri de konuşacağız ama siz en çok neye şaşırıyorsunuz son zamanlarda diyelim?
0: Evet, en çok neye şaşırıyoruz? İşgalle ilgili belki o fasıllar açılacak diye inanıyorum ben de. Evet. En çok neye? İşin doğrusu bu dozajdaki savaşa veya savaş da denmez buna, zulme ve kıyıma rağmen en azından Filistin toprakları içerisinde olmasa bile Filistin topraklarının dışında Müslümanların toplumsal olarak etkin olabilecekleri yerlerdeki çıktılarımızın iyi olmayışına üskünüm. Mesela şöyle Filistin taraftarı olanların, Filistin karşıtı olanların veya İsrail taraftarı olanların ticari olarak da olsa bir abluka yaşamaları lazımdı. Evet. Burada şunu çok net olarak söylemek isterim ki

0: ticari varlıkları sona erebilmeliydi yani toplumsal tercihten dolayı. Herhangi bir şekilde kimseye kış falan diyeceğimiz yok. Biz gibi bir defa Müslüman coğrafyada gayrimüslimlerin rahat ettiği gibi hiçbir ortam hiçbir zaman olmamış. Hatta Kudüs üzerinde bir şey söyleyeyim. Kudüs'te bir Hristiyan, Kudüs'te bir Yahudi mutlu, huzurlu olmak istiyorsa İslam egemenliğinden başka herhangi bir tercihi bulamayacaktır. Tarih boyunca da bulmamıştır. Bugün de yok zaten. Dolayısıyla Müslüman coğrafyada, Müslümanların egemen olduğu bölgelerde birebir İsrail'i desteklediği açık ve alani olanların bir şekilde susturulamamış olması, bir şekilde diskalifiye edilememiş olması gerçekten şaşkınlık ötesi bir şey. Ve bu benim için yeterli bir durum. Hani gidemediniz, hani bir şey yapamadınız, hani yaptığınız sınırlı kalmıştır veya işte sadra şifa bir seviyeye gelememiştir. İyi de şunun ekonomik manada hak ettiği cezayı tatmamış olmasının mazeretine. Benim komşum gitmiş veya yan sokaktaki arkadaşım gitmiş veya sınıfında sıradaki yan sıradaki arkadaşım gitmiş. Onu ikna edememiş olmanın suçu İsrail'e mi ait? Değil. Bu onun suçu bana ait. Onu yapamadıysa Müslüman camia bir değil birkaç defa düşünmeli.
1: Şuna bir mahsus mu söylüyorsunuz hocam? Yani o ilk işgalin olduğu zaman işte 7 Ekim.
0: Evet.
1: Bahsediyoruz. O olduğu zaman kendi içimizde bile o
0: daha mesela şey, o çok farklı bir perde. Benim söylediğim ona geleceğim. O perde çok acayip bir şey. O olağanüstü bir şey. O zihinleri resetleyen bir şeydi. Ben sonuç olarak eşin 7 Ekim'den sonraki bugüne dair bir değerlendirme yaptım. En azından hiçbir başarımız olmadı. Biz kardeşlerimize yeterince sahip çıkamadık. Ha şunu da söyleyeyim. Herkes bütün dünya biliyor. Türkiye'nin gönlü nerede? İsrail karşıtlığının seviyesi belli.
1: Bu Türkiye kadar da zaten.
0: Tabii. İsrail karşıtlığı derken burada ben İsrail'i şöyle bir konumlandırmış bir devlet falan filan değil. Bir mücrimler topluluğu, bir insanlık düşmanı öbeği görmek lazım. Bu insanlık düşmanlığına dünyadaki reaksiyona baktığımız zaman bizim yüzümüzü ağırtan bir tablo var. Aslında az önce Araf'ta mısın sorusuyla ilgili fikirsel ve akidevi olarak Araf'ta değilim. Ama eylemsel olarak Araf'tayım. Türkiye milleti, evet Türkiye milleti fikirsel olarak, inanç bağlamlı olarak, vicdan olarak, insanlık olarak, toplumun yüzünü artacak seviye olarak Araf'ta değildir ama ortaya koyduğu eylem ve çıktı olarak maalesef Araf'ta. Yani aleni manada İsrail'e destek veren bu mücrim topluluğa ve insanlık düşmanı, bakın burada din falan önemli değil. Bazı noktalarda müsaade ederseniz ben de soru sormak isteyeceğim. Tabii. Bu topluluğa sahip çıkan, aleni destekte bulunan A veya B kesimleri burada bizim bulunduğumuz toplumda söz hakkına sahip olmalı mıydılar? Soru soruyorum. Asla olmamalılar. Mümkün değil. Bunu sağlayamamış olmamız bizim maalesef fikirsel, toplumsal olarak fikirsel ve inanç bağlamında veya yüzümüze artacak noktada Araf'ta olmadığımız, çok iyi bir yerde olduğumuz duruşumuza mukabil eylemsellikte kötü bir yerde duruşumuzun ispatıdır. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Deterjan kosmetik sanayide ve deterjanda bizim Boron diye bir deterjanımız varken
1: var.
0: Neden diğer deterjanlar veya diğer markalar boykot kapsamlı
1: ama
0: markalar kastediyorum? Neden?
1: Orada da mesela şimdi boykota da gireceğiz ama mesela o da çok konuşuldu. Yani hep aslında onu da söyledik. Yani sizin birleki çıkarmak için uğraştığınız mücadele aslında o bin tane çocuğu hayattan çıkaran bir şeye dönüşüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani boykotu tam anlatabilmek ama ben çok başarılı buluyorum yani boykot konusunda insanların sahip çıkmasını. Eylemsel olarak aslında dediğimiz gibi bireysel olarak bence insana sahip çıktı.
0: Kesinlikle çok takdir edilir seviyelerdeyiz. Ancak 7 Ekim gibi artık ne bileyim eskiden belki anlatmakta zorlandığımız bir katliam makinesinin veya bir çetenin varlığı ile ilgili bazen belki bazı kesimleri anlatmakta zorlandığımız şey vardı. Bir durum vardı. Şu anda o durum yok. Dolayısıyla perde yırtıldı. Maske düştü. Her şey aleni ortada. Vicdan sahibi, dini ne olursa olsun hiçbir insanın müdafaa edemeyeceği, hatta karşısında durması gereken bir çizgi ulu orta göründü. Göründükten sonra bizim sokaklarda veya bizim caddelerde boykota tabi tutulması gereken önemli markalar var olabilmeli miydiler bugüne kadar? Hayır, olmamalıydılar. Bir şekilde bunun ne bileyim yani kesinlikle asla ve kata gayrimeşruluğa, gayri hukukuyla tamamen ve kesinlikle karşıyım. Ama onun karşısına dikilip ücretsiz midir, finanse edecek bir şeyler midir? Ettiği hizmet neyse, o hizmeti veremez miydik? En alasını verebilirdik. Neden yapmadık? Yapmadığımızın suçlusu İsrail midir? Hayır. Burada ekside olduğumuza inanıyorum. Boykota da şunu söylemek isterim. Ben boykota karşı olan birisiyim. Şu bağlamda boykota karşıyım. Boykot değil, asıl olan üretimdir. Hatta bir ara Karabağ'dan sonra şöyle bir ifade kullanmıştım.
1: Boykota karşı olmayı öğretmeyelim ya.
0: Bunu bir müsaade edin.
1: O yanlış anlaşılabilir çünkü lütfen, benim için çok önemli. Tabii
0: lütfen,
1: ki
0: lütfen müsaade. Karabağ'ın kurtarılmasından sonra şöyle bir yazı yazmıştım. Allah bayraktardan razı olsun, Karabağ'la birlikte beni de kurtardı. Boykot değil, üretim. Biz boykotu hedeflediğimizde, üretimi ihmal ettiğimizde yarın öbür gün savaş bittiğinde yine unutulacak. Yine küçümsenmeyecek bir kesim boykot maddelerini unutmuş olacak. Dolayısıyla yine alışverişine devam edecek. Biz önemli olan öyle bir üretim ortaya koymalıyız ki boykot maddelerinin bütün alternatiflerini bulalım. Nasıl insansız hava araçlarında bunları dünya piyasasından sürüp affedersiniz mezbeleliğe, çöplüğe yuvarladıysak, diğer alanlarda da öyle bir üretim siyaseti, politikası gütmemiz lazım ki bu sinema alanında da olmalı. Sinema alanında Holokost'un hala şeyini yiyorlar bunlar. Hala Holokost'un ekmeğini yiyorlar. Sömürüyorlar Holokost diye. Ha şunu da söyleyeyim. Holokost'un sanayisinden geçinen zihniyet evlatlarına Holokost'un bedelini ödetecek bir iş koydu ortaya 7 Ekim'den sonra. Bunların torunları Holokost'un bedelini fena ödeyecek. Holokost nedir diye insanlık onların önüne koyacak. Ama biz öyle bir üretim yapmalıyız ki film sanayinde mesela 7 Ekim ve sonrası de sadece 7 Ekim değil. Her bir olaydan onlarca film çıkaracak kadar üretimle biz Holokost'u veya Holokost yalanını, tabir yerindeyse bazı noktalarda Holokost yalanlarını çökertmenin yolunu biz bazı filmlerle ortaya koyabilmeliydik. Mesela üretimlerle biz boykotu delmenin yoluna bakarsak onların paralarını biz çekmiş olacağız. Biz üretelim, onlardan olan veya tarafsız olan bize para akıtmış olsun. Oysa biz boykot dediğimizde bir kesim sadece boykot yapabiliyor. Bunu Türkiye özelinde söylemiyorum, dünya genelinde söylüyorum. Dolayısıyla boykota karşıyımdan şu anlaşılmamalı. Aman giderim onu, benim evime boykot malzemesi girmez, onu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Girmeyecek de.
1: Ama dünya bizim, genelinde hocam.
0: Ama bizim burada durmamamız lazım. Boykot deyip işte şunu boykot edelim, bunu boykot edelim değil. Boykot edilmesi gereken malzemenin daha iyisini üretmemiz lazım. Buna şey, bayraklar en iyi cevaptır aslında.
1: Ama şu anda hocam onu yapmamız gerekiyor ya. Şu anda mesela işte pek tabii ki deterjan markalarından tutsun, işte kozmetikte de her alanda. Ama şu anda bizim yapabileceğimiz şey onu boykot edelim.
0: Orayla ilgili bir şey daha söyleyeyim mi? Gayret eden arkadaşlarımız oldu. Yüzlerce madde sıralandı. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Dua ediyorum. Çalışmalar devam edilmeli, güçlendirilmeli. Ancak şu stratejiyi de izlememiz lazımdı. Birkaç defa dile getirdim. Yüzlerce maddeyi mutlaka çıkaralım. Mutlaka yayınlayalım. Mutlaka üsteleyelim. Ama 3 tanesini veya 2 tanesini veya 5 tanesini hedefe oturtalım ki çökertelim. Şu çöktü. Şu buradan çekildi gitti. Dedirtebilmeliyiz.
1: Oldu olanlar var biliyorsunuz.
0: Türkiye'de. Var biliyorum. Daha fazla, daha ağır, daha büyük bedeller ödemeliler bunlar. Öyle bir hale gelmeli ki birileri ben bundan tarafım diyememeli artık. Bizim bunu sağlamamız lazım. Bu sağlanıyorsa boykottan çok daha sağlam gelir elde ettik demektir. Biraz sonuç aldık demektir. Boykotla ilgili şunu söyleyeyim. Boykot bu memlekette ilk 3 ayda, ilk 5 ayda birkaç tane markanın Türkiye'den tamamen silip sökülmesini sağlayabilmeliydi. Bu bağlamda ben yeterli görmüyorum, öyle diyeyim.
1: Yani boykotun asıl işlevselliğinin görebilmemiz için daha fazla önemsememiz gerektiğini tabii söylüyorsunuz.
0: Tabii ki. Yani en azından şu olmalıydı. İlk haftalarda birileri çıkıp özür dilemeliydi. Şu marka adına ben özür diliyorum. Ben oradan yana değildim. Evet, eskiden işte şu bağlamını falan filan şekilde destek veriyordum ama hayır, meğer gördük işte bu kadar yürüm varken kimse onun arkasında durmamalı. Sözlerini ya söyleyecek, yani tövbe edecek, yalandan da olsa, ya da pılını pırtını toplayıp gidecekti. Hepsi toplayıp gidemediyse burada sorumlu olarak bizim bir dönüp kendi toplumumuza bakmamız lazım.
1: Kendi toplumumuza doğru söylüyorsunuz hocam. Buradaki eleştirilen nokta bu anlamda. Hani hep söylüyorum, yani vicdanımızla tuttuğumuz bir oruçtur boykot.
0: Eyvallah.
1: Bireysel olarak gerçekten tartışılmaz bir sivil güçten bahsediyoruz. Ama ben özellikle hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı. Hayır. Bu zulmün başladığı andan itibaren bizim işte o yine 10 yıl 15 yıl içerisinde baktığımız zamandan en işlevsel ve en istikrarlı ve şey ısrarcı ve delmemek için direnç gösteren kesimin varlığında da dua ediyorum. Yani. Bayağı, hatta çocuklar bayağı konuşuyor. Çocuklar bu konuda çok
0: kesinlikle katiyen bir bilinç var. Insanlar. Çok takdir edilir bir bilinç var. Çok mutluyuz. Geçmişe kıyasen çok iyi yerlerdeyiz. Evet. Bizim hani devletler ve milletler tarihi bazında okuduğumuz zaman ilerlememiz çok güzel. Ama biz insan beşer ömrüyle değerlendirdiğimizden dolayı işte ömrümüzün bu kadarı geçti, şu kadar sonuç olmadı. Bunlar normal şeylerdir.
1: Doğru.
0: Devletler ve milletler tarihinden bakmak lazım. Boykotla ilgili şu cümleyi de söyleyeyim. Değil Müslüman memleketlerinde, gayrimüslim memleketlerinde yaşayan Müslüman azınlığın oranının bile ticari işletmelerin duruşunu hizaya getirmeye yarayacak bir seviyede olması gerekiyordu.
1: Doğru.
0: Avrupa'da bile bu şekilde olmalıydı. Ha, bunun yanında mutlaka üretim olmalıdır. Üretim merkeze oturtulmalıdır. Hangi şey var, hangi materyal var, onun karşısına onu dikmek lazım. Nereye gidiyor? Bizim STK'larımız ne iş yapar? Çok güzel işler yapar. Takdir ediyorum hepsini. Allah rızası için insanlık namına, insanlığa fayda. Hangi işi ortaya koyuyorsa takdire değerdir. Duaya değerdir, desteğe değerdir. Ve yapılmalıdır bunlar.
1: Doğru.
0: Ama ne yapmalı? Bu gibi şeyler neredeyse çıktı gitti başka bir ilçeye mi taşındı? O ilçeye taşın. Başka bir bölgeye mi taşın? O bölgeye taşın. Çökertmen yolu. Hukuken, ben de hukuken mücadele ediyorum. Sen ne insani davranıyorsun, ne ahlaki davranıyorsun, ne dini davranıyorsun. Hiçbir kaygın olmayacak. Bütün insanlığın müktesebatı, ahlakı, vicdanı, insafı, rahmeti, merhameti, hukuku alt üst edeceksin. Üstünden silindirle geçeceksin, ortalıkta da gezebileceksin. Yok öyle bir dünya. Olamaz yani. Olmamalı. Ona bunu dedirtmeliydik. Ya diyecek ben tövbe ettim. Artık ben orada değilim arkadaşım. Ben kesinlikle. Hatta dinim şudur. Ben dinimi değiştirmem. Bizim dinlerle ilgili problemimiz yok. O dinden bu dindendir falan kimseye sıkıntımız yok. 638 yılında fethettiğimiz Irak bölgesi ki Mardin, Diyarbakır 639'da. Musul'da, Laleş'te Yezidilerin yani şeytanı tazim edenlerin en kutsal merkezi var. Laleş. Onlar bizim himayemizde yaşamış. Haçlı seferleri sırasında bile elden çıkmamış bir bölgeden söz ediyoruz. Düşünün İslam'da en yüce varlık Allah, en aşağılık varlık şeytan. Allah rahmet etsin ki babam da öyle derdi. Büyüklerimiz bize derlerdi ki Mardin'de ki bunlar Oxford, Sorbonne okumuş değiller. Anadolu irfanı denen bir şey var. Ne olur derdi bir Yezidi ile karşılaşırsanız Euzü Besmele çekmeyin. Euzü billahi mineşşeytanirracim dediğiniz zaman Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytan diyerek şeytan aşağılanmışlığı ifade ediliyor. Onu ezmeyin o Yezidi'yi derlerdi bize. Babam bunlar üniversite okumuş insanlar değildi. Biz Müslümanın hikmetli bakışı bu.
1: Hı hı. Hocam şöyle bir şey de var. Şimdi boykottan biraz daha ilerleyeceğiz ama. Şimdi bir taraftan da aslında şimdi 7 Ekim sonrasında çok fazla ekranlara çıktınız. Yani çünkü sizin aslında hep biz sizi Kudüs'ü anlatan Musa Hoca olarak tanıyoruz. Oraya biraz böyle geri dönersek. Şimdi bir taraftan da Gazze benim meselem değil bana ne diyen bir takım organizmalar da vardı. Bu anlamda boykotun tamamıyla kapsayıcılığı konusunda bir mesafe alamıyor olmamızın sebebi tamamıyla vicdani bir durumdur. Yani şimdi insanlara zorla vicdanlı olmayı da tabii öğretemeyiz. Bu anlamda bizim de çok bastırmamız gerekiyor. Çok haklısınız bunu da anlamış olduk. Şimdi bir taraftan da şuna bakacağım. Bu tartışmalar işte bu 7 Ekim sonrası ilk hafta dolayısıyla ama önce onlar vurdu tartışması. 75 yıldır İsrail vuruyor. Kimse onlara önce onlar vurdu teröristler demeli. Bu anlamda ne söylüyorsunuz? Yani biz de ikna olabildik mi? Kendimizi bazı insanlara da açıklamak zorunda kaldık. Yani ilk o zaman ikinci intifadaya bakacaksın. Nekbe'ye bakacaksın. Bunlar kaç yılında olmuş? Kaç yılında o çocuklar katledilmiş? Bir zulmü sadece 7 Ekim'den ibaret saymanın haksızlığını bence konuşalım.
0: Katiyen. Kesinlikle o bizim için yani veya daha doğrusu bunu düşünen zihinler için felaket evet. Bir durumdur bu. Şu soruyu sormak isterim müsaadenizle.
1: Estağfurullah. Buyurun.
0: Gazze'de yaşananların aynısının yaşandığını farz edelim. Ama orada yaşayanlar başka dinden. Hı-hı. Müslüman değil. Yine Gazze'nin yanında olmaz mıydınız?
1: Tabii ki de olurdu.
0: Hepimiz olmaz mıydık?
1: Olurduk.
0: Vallahi dinine bakmazdık. Şöyle diyelim. Bu tereddütler çok şeydi, çok ızdırap verici tereddütlerdi yani. 7 Ekim olmasaydı olmaz mıydı? Veya neden oldu? Bir cumartesi günü kıyamet koptu falan gibi. Düşünüldüğünde.
1: Çok özür dilerim hocam. Bu sürece gelen, yani gerçekten bu insanlar zaten 7 Ekim'den önce nasıl yaşıyorlar diye bence evet. Anlatalım.
0: Tabii eyvallah. Çok güzel. Şuradan başlayarak oraya gideceğim. 7 Ekim'den önce Gazze'de gül mü dağıtılıyordu? Veya şu anda şey diyelim, Hamas farz edelim 7 Ekim günü veya öncesi veya bir hafta sonrası tuttu bütün silahları.

0: silahların, silahlarını ortaya koydu.
1: Evet.
0: İsrail işgale son mu verecekti? İsrail işgale son verdi mi? Veya işgalin haritası diye meşhur Filistin haritası var. Herkesin ezberlediği bir harita.
1: Hı
0: hı. Filistinlinin o haritaya mahkum edilmesinin sebebi ne? Bir soru soruyoruz. İsrailli o haritaya sahip olurken hangi hakka istinaden o topraklara çöktü? O toprakları işgal ediyor şu anda.
1: Hı
0: hı. Veya 7 Ekim'den önce 25 yıl ki 26. yıl oluyordu 7 Ekim'le birlikte 2023'ü kastediyorum. Gazze'li 26 yıldır Gazze'den çıkamıyor.
1: Hı hı.
0: Eğitim için dışarı gidemiyor. Hastalık tedavi için gidemiyor. İbadet hı hı. için ne Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gidemiyor. Düşünün 55 kilometre Gazze, Kudüs arası. Mekke'ye, Medine'ye gidemiyor. İsrail izin verecek de gidecek. Gıda girmiyor içeriye.
1: Hı hı.
0: Artı ilaç girmiyor. Şimdi öyle dediğimizde hemen internet elinin altında herkesin ilaç giriyor muydu girmiyordu. İlaç giriyor diyecek internette. İlaç giriyordu ama ömrü uzun olmayan ilaçlar giriyordu. 3 ayda 2 ayda bozulacak ilaçlar giriyordu. Gıdalar İsrail'in kontrolünden giriyordu. Maalesef Eris sınır kapısından veya Kerem Şalom dedikleri Kerem Ebu Salim sınır kapısından. İsrail'in takdiri kadar gıda giriyordu. Abluka'yı koymuş İsrail. Abluka tamamen hukuksuzdur. Bunu merak edenler Abluka'nın hukuki gerekçeleri diye bir arasınlar, baksınlar. Birleşmiş Milletler dahil, Lahey Divanı dahil bunun aleyhinde hukuki gerekçeler sıralamışlar. Tabii İsrail'in de tutturduğu bazı noktalar var. İşte savaş durumu, bilmem ne durumu. Biz oradan çekildik diyor. Gazze'den çekildik, kaçtık demiyorlar. Gazze'de tutunamadılar. Şaron döneminde Gazze'den çekildiler. Çekildikleri için de Şaron'a bir dua ediyordu. Onların bir tane hahamı. O da başka bir konu, oraya gelmem şimdi. Obadiye Joseph. Belki bir daha geliriz. Şimdi 25 yıldır 42 kilometre boyunda, 5 kilometre ile 16 kilometre en geniş yeri 16 kilometredir Gazze'nin. Yaklaşık 5-7 kilometre eninde de bir yer var. Yok, toplamda 363 kilometre. Bizim Arnavutköy 500 kilometre kareden büyük. İstanbul'un ilçesi. Bizim Çatalca Gazze'nin iki katından büyük. Bizim Şile 1000 kilometre kareden büyük. Böyle bir yerde 2 milyon 300 bin insan, dünyanın belki de metrekareye düşen insan hesabı itibariyle en kalabalık yerinde. Gayri insani bütün şartlara maruz bırakılmış haliyle. Tabii suçları ne? Bu soruyu da soramıyoruz. Bakın yani daha asıl sormamız gereken diğer sorular var. Yani hani taşları bağlamışlar meselesi var ya, o soruları soramıyoruz. Gazze'li suçlu muydu? Gazze'ye neden bunu yaptı diyoruz. Bu duruma mahkum edilmiş insanlar için icap eden neydi bizim yapmamız? Bizim sergilememiz gereken duruş, dinleri ne olursa olsun böylesine mazlum bir toplulukla ilgili biz insan olarak dertlenmeliydik. Bunların derdiyle dertlenmedik. Bunlarla yardımlaşmadık. Gazze diye bir şey ancak İsrail oraya füze attığında aklımıza gelmiştir. Gündemimizde Gazze de yok. Füze attığında belki Gazze'yi düşünürüz. Onun dışında unutuyoruz. Belki yardım teşkilatlarımız arada sırada gündemimize getirince Ramazan'da bir paket göndermek falan filan gibi küçük tırnak içi yardımlar göndermişiz. Gazze 25 yıldır bu işe mahkum. Biz hukuka bakalım önce. Hukuken işgal edilmiş toprakları her bir halk, her bir topluluk veya her bir devlet kendi hakkı, kendi toprağı işgal altındaysa hiçbir gerekçe beklemeden kurtarma hakkına sahiptir. Karabağ gibi. Avrupa Birliği arada sırada Ermenistan'a çağrı yapardı. Karabağ'ı boşaltın diye. Boşalttılar mı? Hayır. 30 yıl geçti. Ta ki güç oldu da öyle çıktılar. Yani uluslararası hukuk der ki işgal altındaki toprağını hak sahibi kişi herhangi bir gerekçe beklemeden özgürleştirme hakkına sahiptir. Şimdi 7 Ekim. 7 Ekim'de neden saldırdı? Nereye saldırdı Gazze veya Filistinli? Evet. Berlin'e mi saldırdı? Moskova'ya mı saldırdı? Tayvan'a, Tayland'a mı saldırdı? Kendi toprağına girdi. Girmesin mi kendi toprağına? Hani toprak sattı diyen adamlar. Bu adamlar bu kadar öldürüldü, katledildi. Yani şehit oldu deyince ulvi bir makamdır, ulvi bir mertebedir. Dinen bizim için öyledir. Ama hukuki olarak katledildi bunlar. Ya yani bir cürüm var orada. O cürümü ifade etmek için söylüyorum. Katledildi, bu kadar bedel ödedi. Ama hala toprak satıldı sorusu gündemden düşmüyor. Bunlar satmıyor, daha ne yapsınlar? Satmadıklarını ispat etmenin yolu ne? Gazze halkının kaçının, yaklaşık %78'inin Gazze'li olmadığını biliyor muyuz? Soru sadece. Filistin topraklarında yaşayan, Filistinlerden olup kendi toprağından sürgün edilmiş, Gazze'de de mülteci olarak yaşayan insanlardır. Gazze'li ne yapsın, nereye gitsin? Gazze'ye giden kaç kişi var burada? 99'da gittim gördüm. Gazze'de vadi yok, dağ yok, saklanacağı bölge yok. Dümdüz bir arazi. Askeri analistlerimizden birisi ekranda bu yorumu yaptı da ondan iktibas da alıyorum. İsrail NATO standartlarına göre

0: Gazze'ye sokması gereken askeri gücün 10 katını sürdü. Yani bunu düşünmüyoruz, bunu konuşmuyoruz. 75 yıllık işgal olmamış gibi davranıyoruz. İsrail istediği zaman füze bomba yağdırıyor. Siz değil miydiniz 94'te OSU görüşmeleri?
1: Bir de bazı Netanyahu'nun güzellik uzmanları, güvenlik uzmanları adı altında Netanyahu'nun güzellik uzmanları da tarafsız kalabilirdik diyebiliyor mesela.
0: Eyvallah. Mesela olabilir. bu kadar süre boyunca bu durumlara mahkum edilmiş Gazze'den beklenen neydi? Çiçek mi atsaydı, gül mü dağıtsaydı? Benim Gazze'liye sormam gereken soru şuydu. Gazze'liyle dertleşiyorsam, Gazze'nin işgal derdiyle dertlenmişsem, onunla acıyı paylaşmışsam, onunla bu işin çözümünü konuşmuşsam, bu işin çözümünün gereğinin, yükünün altına girmişsem, Gazze'li 7 Ekim'de neden bunu yaptı sorusunu sorma hakkım olabilirdi. Bu derde girmişsem onunla. Malımızı paylaştık mı? Hayır. Dertleştik mi? Hayır. Onun derdinin burada sözcüsü olduk mu? İnsan olarak? Hayır. Herhangi bir şekilde ileriye dönük herhangi bir haritada görev aldık mı? Hayır. Bedel ödedik mi? Hayır. Bedel ödeyen kendisi. Bu durumu yaşayan kendisi. Buna mahkum edilen kendisi. Sürekli bombayı yiyen, bomba yağdırılan kesim kendisi. İbadet edemeyen kendisi. Mescid-i Aksa'ya bakıyor. Mescid-i Aksa diye bir derdi var. Kadınlar o sıralarda dövülüyordu Mescid-i Aksa'da. Yumruklanarak dövülüyordu İsrail askeri ve polisi tarafından. Bunu gören kendisi. Hatta 2019'daki olayda Mescid-i Aksa'daki bayanlar, çok büyük bir müdahale olmuştu Mescid-i Aksa'nın içine.
1: Evet.
0: Bayanlar toplanmıştı. Kubbetü Sahra'nın Kıble Camii'ne inen merdivenler üzerine toplanmıştı. Ve oradan slogan atıyorlardı ağlayarak. Sevgili Kasam, ya Habib, ya Kasam, idrib Telaviv diyorlardı. Ey sevgili Kasam, Telaviv vur diyorlardı sabah vakti. Ramazan ayıydı. Gazze'li de orucunu tutuyor. Güzel ibadetini yapıyor. Hoş bir Ramazan geçiriyor. İsrail saldırıları yok. Gazze'den radyo yayını yapıldı. Akşam 6'ya veya 6.30'a kadar müsaade ediyoruz diye yayında söylendi. İsrail Kudüs'teki baskıyı durdurmazsa füze yağdıracağız diye. Ve saat 6 veya 6.30'da akşam 18-18.30, o ikisinin arasında emin olmadığımdan dolayı ikisini söylüyorum. Füze yağdırmaya başladı. İsrail'e saldırdı. 3500'den fazla kişiyi katletti, şehit oldu. Gazze'li şunu demedi. Bize ne kardeşim onlardan? Bize ne Kudüs'ten? Bize ne Mescid-i Aksa'dan? Demedi bunu. Bu bedeli ödedi. Ben kendim oturduğum masamda, evimde, ofisimde, klimalı ortamda, radyatörlü ortamda kışın, yazın klima ortamda, Gazze'nin derdiyle dertlenmemişken, onun yükünün altına girmemişken, kurtarılması gereken toprakların kurtarılması ile ilgili bir haritanın gereğini yerine getirmemişken, kendi ödediği bedel üzerinden yorum yapıyorum.
1: Evet, çok
0: Gazze'li gelip size hesap sordu mu? Gazze'li niye bunu yaptın, niye bunu yapmadın diyor mu? Demedi. Yani bizim aslında İsrail'i suçlamaktan artık vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Çünkü İsrail'in suçlanmayla İsrail'in suçluluğun gündeme getirilmesiyle artık durumun kurtarmadığını biz de biliyoruz. Bu tenkitleri gündeme getirenler bu durumla kendini kurtaramayacakları bildikleri için İsrail suçludur demenin bir anlamı yok. Zaten suçludur. Bununla kendini kurtaramayacağından dolayı faturayı Filistinli neden bunu yaptığına çevirdi. Arkadaşım başka bir suçumuz, başka bir sorunumuz yok muydu?
1: Ya da mesela Siyonizmi de anlatalım burada. Siyonizmi.
0: Anlatamıyoruz maalesef. Hani bebek kafaları kesilmişti diye attı ya bir İsrailli subay. Ulaştılar o İsrailli subaya. Nerede kafa kesildi diye.
1: Yok.
0: Dedi ki ispat edemiyoruz bunu. Hani kadınlara iffetlerine saldırılmıştı. Bütün kadınlar çıktı. Hayır dediler. Asla iffetlerimize saldırmadılar. Hatta evden bir buz tanesini almak için bizden izin istediler. Biz şaşırdık falan dediler. Bunları ertendiler. Hani bunlar olduğunda bizim tutumumuz ne olmalıydı? Farz edelim yaptı adamlar. Farz edelim yok öyle bir şey olmadı. İsrail'in kendisi ikrar ediyor. Bu olayı yaşayan kadınlar anlatıyor. Öyle bir durum olmadığı halde farz edelim oldu. Farz edelim yaptı birisi. Biz Müslümandır diye yanlışa sahip çıkar mıyız? Asla çıkmayız. Kim yaparsa yapsın karşı çıkacağız. Biz aslında bunları düşüneceğimize 50 bine yakın boşuna kadına tecavüz edildi. Neden bunu unutuyoruz? Milattan önceye konuşmuyoruz ki. Roma İmparatorluğu tarihinden anlatmıyoruz ki. 92-95. Madem bunlar oldu farz edelim, mizansen olarak gidiyorum. Biz buna karşı çıkacağız. Yapana da hesap sorulmalı. Hatta İsrail sevinecek, diyecek ki ben de hesap sormak istiyorum. Siz de hesap soracaksınız. Tabii ki hesap soracağız. Ama sen gel bir 75 yıllık, 100 yıllık işgalin hesabını bana ver. Biz onlarla hesaplaşmayı biliriz. Diyemiyor muyuz? 7 Ekim neden oldu? İşte böyle böyle şeyler olmuştur. Bir de bunu ortaya atan kim? Bunu ortaya atan İsrail, bunun arkasında duran Amerika. Utanmadan kürsüden söyledi Amerika Başkanı bunu. Amerika'nın sicili tırnak işliyorum o kadar temiz ki neresine bakacağımızı ben de bilmiyorum. En azından en sonuncusunu yalanlarla ilgili bir tane söyleyeyim. Colin Powell'ın Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Genelkurmay Başkanlığı da yapmıştı. Dedi ki vicdan azabı çekiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Irak'ta kimyasal olmadığını bildiğim halde sizi temin ediyorum ki kimyasal var dedim. Irak'ın işgal onayını çıkarttım. Dedi ve bunun vicdan azabını çekiyorum. Yani vicdan azabını çekiyorum dediği şeyin 1,5 milyon insanın canına mal olmuş, 45 milyonluk ülkeyi darmadağın etmiş, hala ülke vasfına neredeyse erişemeyen bir gerçeklik var ya karşımızda. Bu adamların sözünü alıyoruz, baş tacı ediyoruz. Maalesef 100 yıllık mazlumiyetine rağmen taraflardan birisi de Filistin. Mazlumiyeti tescillenmiş Filistinli'ye karşı zulmü, cebbarlığı, katilliği, gayri insaniliği ortada ayan beyan olan ve hiç kimsenin tereddüt etmediği İsrail konusunda tereddüde düşebilme ihtimali olmalı mıydı? Soru soruyor. Mazlumiyeti tescilli bir Filistinli var. Cürmü, mücrimliği, katilliği, tescilli İsrail var. Burada nasıl tereddüt ederiz? Nasıl Araf'ta durulabilir? Nasıl iki arada bir derede durulabilir? Bizim Gazze konusunda son cümleyi söyleyeyim. Çok belki uzatmış oldum, kusura bakmayın. Son cümle bununla ilgili. Bizim İsrail-Filistin olaylarında ahkam kesme değil, taraf olma yükümlülüğümüz var. Biz ahkam kesmek, karar vermek. Şu karar şöyle olacaktı da yapmadılar, ben de onların yanında durmadım da şöyle olacaktı da ben de bunlardan yanattılar. Bunu söyleme makamında değiliz biz. Hangi bedeli ödedin de onu söyledin? Öz malından ne verdin sen? Zekattan vazgeçtin. Öz malını bırakın, zekattan veren yok. Zekatı da bırakın, sadaka veren de yok. Dolayısıyla bizim konumuz şu anda, konu İsrail ve Filistinli ise ahkam kesmek değil. Sadece ve sadece taraf olma yükümlülüğümüz var. Başka yok.
1: Yani aslında burada tarafsız kalabilirdik diyen bir takımlarına da cevabımız oldu diyorsunuz.
0: Filistinli'nin tutumu bu mu olacak, şu mu olacak, böyle mi olacak? Tutumu her neyse Filistinli'nin bizim taraf olma yükümlülüğümüz var. Bizim karar verme makamında değiliz. İsrail, Filistinli neden 7 Ekim yaptı diye soru sormanın makamında değiliz. Filistin haklı mıydı? Ha bana sorsanız 7 Ekim olmalı mıydı? Bunu birkaç defa ekranda söyledim. Milyon defa bana sorsalardı olmasın diyecektim. Neden? Akıbetini biliyorum. Ama bu sorunun muhatabı ben miyim? Değilim. Çünkü çeken ben değilim. Çeken oradaki insanlar ve oradaki nesillerdir. Bak, 25-26. Yılda Gazze'den dışarı çıkamayan bir nesilden söz ediyoruz. Bunu 50 sene önce insanlara yutturabilirdik. İnsanları eleştirebilirdik. Şu anda telefon herkesin elinde, dünya herkesin cebinde. Bu nesle bunu yutturamazsınız, yediremezsiniz. Dolayısıyla...
1: Ya şöyle hocam, bir çok özür dilerim. Yani zaten bu mazlum insanlar, bu gerçekten... Ölmekten, çocukların ölmekten yorulduğu yerden bahsediyoruz. Gazze'den bahsediyoruz. Aynen, Filistin'den bahsediyoruz. Zaten 7 Ekim'i her gün yaşıyorlardı.
0: Her bedeli ödemiş, her gün yaşıyor.
1: Onlar İsrail'in her gün onu bütün yaşamsal koşullardan tecrit ederek elektrikliği, suydu, işte bir gün işte hani hep diyorum ya ben, bir kardeşimizi kelime-i şehadet içinde çalarken bir kardeşimizi kelime-i rahmet içinde bırakan neydi yani?
0: Eyvallah.
1: Bu kadar sessiz kaldığımız, belki de pek tabii ki mesela şu anda bilgi de alamıyoruz Gazze'den, değil mi? Tabii ki alıyoruz haber kaynaklarından ama eskisi gibi, çünkü gazeteciler de
0: gündemden düştü.
1: Şehitler. Maalesef. Gazeteci kalmadı hocam.
0: Eyvallah, o da var.
1: Yani bundan bahsediyorum.
0: Doktor, okul, hastane. Kesinlikle öyle. 2009'da dökme kurşun olduğunda hepimiz canlı yayınlarda izlemedik mi? Yanıp yakılıyordu. Bir tane bina havaya uçuruyor. Binada yaşayan onlarca kişi gidiyor bir anda. İnsan insaf etmez mi yani? Vicdan bu mudur? 2015-2016'da olmadı mı? 2019'da olmadı mı? Yani Gazze'li, veya şöyle diyelim. Gazze'li farz edelim. Filistin, Hamas'tan önce ki işgallerin gerekçesi ne? Bir tane daha soru sormak isterim ortaya. İsrail herhangi bir projesini veya herhangi bir gerçekleştirmek istediği bir işgal için hangi gerekçeye ihtiyaç duydu bugüne kadar? Filistin topraklarının bu hale düşürülmesi miktarı düşünüldüğünde İsrail'in hangi gerekçeye ihtiyacı olmuştu? İsrail devletinin kurulmasının gerekçesi ne? Ya o zaman Hamas mı vardı?
1: Yani şu anda çalmak.
0: O zaman Hamas, aynen öyle. Bir şey daha, şu anda mesela Hamas silah teslimi veya işte barış anlaşması yönetimi bırakmayı, devretmeyi kabul etmiş. Filistin'e istediğiniz gibi yardım gönderebiliyor musunuz? Hayır. Karşınızda İsrail gibi, Allah selamet versin, ömrünü de uzun etsin, Taha Abdurrahman. Son dönem önemli mütefekkirlerimizden biri. Mutlak şer diye isimlendirmiş İsrail'i. Çok da güzel bir şey, bir yorum
1: mutlak
0: yapmış.
1: Şer.
0: Mutlak şer. Tabii. Şimdi Yunan felsefecilerden günümüze kadar yaratılmışların arasındaki insanı diğer varlıklardan mukayeseyle mümeyyiz kılan şey akıldır diyor. Akıl, evet akıl diyorduk. Taha Abdurrahman, hayır.

0: ahlaktır diyor. Neticede aklı olduğu halde, affedersiniz, hayvandan daha aşağı mertebeye inecek varlıklar varmış. Dolayısıyla akıl bazen daha kötü hale getirebiliyormuş ahlak yoksa. Ahlakmış. Bakın ahlak var mı yok mu bunlarda? Dolayısıyla bunların ortaya koydukları amele, cürümlere bakıp da 1948, İsrail'in kuruluşu 67, Kudüs'ün işgali, ortadan kaldırdıkları. Mesela Muhammed Etturra, şeyden önce siz konuştunuz. Evet, evet. Devabiş ailesinin oğlu. Devabiş ailesinin tamamını yakmadılar 2004. mı? Nablus'ta. Nablus Müslüman şehri, Müslüman bölgesi, A bölgesi. İsrail'linin, İsrail askerlerinin, İsrail güçlerinin girmesinin yasak olduğu yer. Devabiş ailesini kendi evinde gidip yakmadılar mı? Yakan kişiler geçiştirme usulü ceza gibi, hatta ceza verilmeden salınmadılar mı? Muhammed Ebu Hudayr bir Ramazan ayında Şofat'ta, Kudüs'te, Müslüman mahallesinde yani, sahurdan sonra, 13 yaşında bir çocuk, sahurdan sonra mahalle camisine sabah namazına gidiyorken tutuldu, kaçırıldı Yahudiler tarafından. Bunu ikrar etti failler. Benzin içirildi ve canlı canlı yakılmadı mı? Evet. Muhammed Ebu Hudayr. Ceza verilmedi bunlara. Ne yapsın? Yani Filistinli ne yapmasını bekliyoruz? Veya ne yapması bekleniyor? Televizyonlara çıkmıştı bizim Türkiye'de. Çok iyi hatırladığım bir olay. Epey bir takip ettim. Zeytin Dağı bölgesinde bir araç göre göre bir çocuğun üzerine gidiyordu. Ve çocuğu havaya uçurarak çarpıyordu.
1: Şimdi hocam şöyle yapalım. Ben sizi bölmemek adına bir reklam arası verelim.
0: Tabii.
1: Reklam arasından sonra o şeyi unutmayalım hocam. Ben unutabilirim. Tabii. Unutmayalım. Kim var programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri. Sabahattin Zahim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Biçkioğlu'yla Gazze'yi konuşuyoruz. Filistin'deki zulmü konuşuyoruz. Küçük bir ara, aradan sonra inşallah buradayız.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorter programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Arap'ta Sorular programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda araştırmacı yazar Musa Birkeoğlu hocamızla muazzam sohbetimiz. M ile başladık hocam yine, bakın.
2: Evet.
1: Muazzam sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok önemli bir yerde kalmıştık.
2: Evet. Zeytin Dağı'nda bir çocuğu çarpmıştı bir araç. Belki kayıtlarda da var, video kayıtlarda. Aleni olarak çocuğun peşinden gidiyordu araç ve çocuğu çarpıp havaya uçurup aracın arkasına düşürmüştü. Çocuk yaralı kaldı, sonra iyileşti. Bununla ilgili kasıtlı olarak çocuğu ezen araca değil, çocuğun ailesine ceza verilmişti. Ezen Yahudiydi. İsrailli, ki Yahudi kelimesini kullanmak istemiyorum. İçinde vicdanlı insanlar var. Bizim herhangi bir etnik kökene veya herhangi bir dini anlayışa, dini inanışa karşı duruşumuz falan olmaz. Müslüman olarak öyle bir tutumumuz yok bizim. Bizim Yahudilere karşı bir alerjimiz yok. Bizim Siyonizme karşı duruşumuz var. Veya Siyonist yanlısı olana veya insanlık düşmanı olana karşı duruşumuz oldu. Vazifemiz, vecibemiz oldu. Dolayısıyla onlar Siyonist, işgalci. Yani bir işgalcinin işlediği cürmün bedeli hesabı sorulacakken maalesef artı Müslüman aileye bedel ödetildi. Bunun gibi yüzlerce, belki binlerce örnek var. Gazze'de yaşadık işte. Bir bebek, hani küvezlerde bebek, çok utanır insan bunu söylemekten. Kurtlanacak hale gelir mi ya? Hastane bombalanır mı? Bir soru sormak isterim seyircilerimize. Dünya tarihinin hangi diliminde bir terör örgütü sadece sivilleri, bebekleri, eğitim kurumlarını, mabetleri ama hastaneleri sistematik olarak bombalayan bir terör örgütü bulalım?
1: Daha fazlası diyorsunuz yani.
2: Mesela terör örgütü diye tavsif edilmemeli bunlar. Yani İsrail savunma kuvvetleri.
1: Kavramlarımız da bence yani kavramlar.
2: Asıl işgal odur. Sağ olun.
1: Evet. Eyvallah. Şimdi aslında kavramlarımız da işgal ediliyor ya. Bu anlamda yeni kavramlar üretmekten de aslında anladığım kadarıyla bahsediyorsunuz değil
2: Tabii
1: mi?
2: Tabii ki.
1: Bunlara bir şey söylemeliyiz.
2: Tabii ki.
1: Mesela hangi hocamız diyordu? Mutlak İsrail için mutlak şer.
2: Mutlak şer. Çok harika. Allah uzun ömürler versin. Taha Abdurrahman'ın şeyidir. Çok da güzel tespiti. Aynen öyle. Yani 2500 yıldır insanlık düşünmüş, tefekkür etmiş. Bizim alimlerimiz de buna katmış ama hayır, demek ki daha doğrusu buymuş. Gerçekten öyle. Ve şu anda İsrail mutlak şer olarak tanınıyor. Gerçekten mutlak şerdir. Kavramsal olarak da hani çok güzel bir isim koyuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri. Gerçekten vicdanen söylüyorum bunu. Bunu iman ederek söylüyorum. Terör örgütü kategorisine konulmamalıdır. Bakın hiçbir terör faaliyetini hiçbir insan kabul etmez. Hele ki Müslüman asla kabul etmez. Bir karınca yuvasının muhasara edilmesine biz rıza göstermeyiz. Olmaz öyle bir şey. Bütün canlılar ve cansızlar bizden emin olmalıdır.
1: Müslümanlıktaki bir terör olarak da açıklayacağımız için onu
2: tabii,
1: terör.
2: Yani terörden öte bir şey. Yani teröre artı bir şey yüklememiz lazım. Şimdi terör.
1: O kadar diyorsunuz.
2: Tabii hastaneleri ki sistematik olarak bombalayan herhangi bir terör örgütünü. Ben tarih boyunca mesela Haşhaşiler diyoruz. Haşhaşiler devlet adamlarını hedefe oturtmuşlar. Haçların yanında durmuşlar. Müslümanlarla savaşmışlar. Haçlar dururken Müslümanları katletmişler.
1: Yine de hocam şuradan şu manaya çıkabilir. Terörün hiçbir zaman vicdanı yok.
2: Kesinlikle.
1: Bunu söyleyelim de. Çünkü
2: aynen. Teröre bir şey daha değil mi? Teröre bir cümle söyleyelim.
1: Hiçbir şey. İşte bunun terörün,
2: terörün insafı,
1: olsa,
2: vicdanı, onuru, haysiyeti, ahlakı kesinlikle yoktur. Ve terör tamamen ayrıştırılmalıdır. Tamamen hiçbir şekilde kesinlikle
1: o katıyor. Ki bunlar başka organizmalar.
2: Başka bir şey.
1: Bunlara yeni bir kelime üretmemiz gerekiyor
2: mutlaka,
1: diyorsunuz anladığım mutlaka, kadarıyla.
2: Mutlaka. Terör üstünde mümkün. Mesela şöyle, nasıl ki mutlak şer diye bir şey ortaya konmuşsa mutlak terör. Yani her haliyle terör. Mesela adam veya terörün anası veya gibi bir şey yani. Bunlara ayrı bir şey. Yani gibi icat etmek, bulmak lazım.
1: Zaten bu işgalin başladığı zamanlar da kıymetli hocam ne dediler? Karşımızda Yani İsrail'i, Filistin'i vurmak için bir gerekçe. Yani bunlar insan değiller diyerek.
2: Dini sahiplerle bunu yapıyor.
1: Golan hayvan demişti, olarak bunu söyledi.
2: Tabii evet. Savunma bakanları aslında inançları, öyle bir inanç sistemleri var ki. Ya bizim mesela bizim vatandaşlarımızın tamamı başımızın tacıdır. Memleketin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı ideolojik olarak şu veya budur şu. Hiç önemli değil. Vatandaşımız. Aynı çatının altındayız, yaşıyoruz millet olarak. Yeter ki vatanımıza sahip çıkalım, dinimize, değerlerimize. Bizim vatanımızı işgal etmenin bayrağını dalgalandırıyor bunlar. İsrail bayrağının anlamı ki artık hiç çekinmeden söyleyebiliyorlar. Biz çeyrek finali şunlarla, finali Türkiye'yle yapacağız diye. Apoletler de Türkiye'nin bir kısmını içinde bulunduran alanı Fırat Nil arası gösteriyorlar. Bayraklarının Fırat Nil arası olduğunu hepimiz biliyoruz. Beyaz zemin üzeri iki tane mavi çizgiyi. Birisi Fırat Nehri, birisi Nil Nehri. Ortasında Siyonizmin egemenliği. Şöyle bir soru sorayım, aslında onlara sormak isterim bunu. Fırat'la Nil'in arası boşaltılırsa burayı neyle elde tutacaksınız? 7 milyon nüfusunuzla mı? Toplamda dünyada 17 milyonluk mevcudiyetinizle mi elde tutacaksınız? Hiç kusura bakmasınlar. Onlar yolcu, biz hancıyız. Onların dönüp dolaşıp yapacakları son şey gelip bize sığınmaktır. Ha, bunun hesabını verecekler, o da ayrı bir şey. Dünyanın hukukundan fazla bir umudumuz var mı? Benim şahsen umudum yok. İşte Birleşmiş Milletler. 7 Ekim'in faydalarından birisi, illüzyonist bir zihniyetle 1945'ten sonra oluşturmuş olan şu dünyanın belki beşeri manada aklının hani ergenliği açtığı, olgunlaştığı, beşeri manada kemale erdiği, ondan sonra uluslararası denklemde biraz daha adilane bir sistemin kurmaya çalışıldığı Birleşmiş Milletler, Lahye Divanı ve benzeri şeyler, normlar, kıstaslar, ölçütler, hukuki bir takım düzenlemeler neydi? İnsanlık için bir müktesebat idi. Bunların işlemediği maskeyi düşürdü artık. Yani bu dünya düzeninin işe yaramıyor olduğu, sadece çiviyle bir duvara çakılmış maddelerden ibaret olduğunu veya kendi lehlerine kullandıkları bir şey olduğunu 7 Ekim ortaya çıkardı. Daha ne yapsın 7 Ekim?
1: Evet, 7 Ekim daha ne yapsın? Aslında şu da oldu Kıymetli Hocam. Yani şaşırmak derken biraz belki olumlu manada bir şaşkınlığımızın şarjından yemeyecek bir durumdan da bahsedebiliriz. Çok fazla işte yabancı aktör, aktrist bu manada bizim bir takım ünlü mamillerimiz Gazze'den bize ne derken ki şu anda o şey de sağlandı, vicdan birliği de sağlandı. İlk başlardaki evet. Gibi değil, bunu değil. Da söyleyelim.
2: Değil, Allah'a şükür. Hepsini takdir ediyoruz.
1: Hiçbir zaman gürültüleriyle hakikati bastıramadılar. Evet. Ama orada da bir şey görüyoruz yani. Hep hatta çok konuşuldu yani işte hiç beklemediğimiz değil mi ülkelerden? Evet. Halk tabii, özellikle tabii, çok fazla bir Filistin desteğiyle ilgili çok fazla mesajlar verdiler.
2: Onu ben İsra Suresinin ilk sayfası İsrailoğulları tarihini anlatıyor. Uzun olacağı için anlatmayacağım. Sonunda bir ayet var. 7. ayeti tercüme etmiş olacağım. Kısaca olay şöyle. Hani Kur'an-ı Kerim'de ben Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir ilim adamı değilim. Sadece okuyan birisiyim, öğrenmeye çalışan birisiyim. İsra suresi başlangıçtan itibaren İsrailoğulları suresi olarak tanınır zaten. İsrailoğullarının tarihini anlatıyor. Mescid-i Aksa'dan başlıyor. Coğrafik olarak da orayı anlatıyor. İsrailoğullarıyla da ilgili bizatihi modamot gidişat var orada. Konu değişmeden diyor ki وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي İsrail. Beni İsrail'le ilgili hükmettik. Kadayna, kadı, hüküm veren demek. Kadayna hükmettik ki yeryüzünde iki defa yükseleceksiniz. لَتُسْيَدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَتَيْنِ Yeryüzünde iki defa mutlaka fesat çıkaracaksınız. Ve de iki defa yükseleceksiniz diyor. Birinci vadimiz geldiğinde üzerinize çetin adamlarımızı gönderdik. Sokaklarınızın arasına kadar girdiler. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Ve bu mef'ul, olmuş, bitmiş, tamama ermiş bir vaattir diyor. Aşağı yukarı müfessirlerin çoğunluğunun da ittifak ettiği olay olarak M.Ö. 587 yılında Babil hükümdarı Buhtunnasar'ın Kudüs'e girişi, Kudüs'ü yerle bir etmesi ve de İsrailoğullarını oradan Babil'e sürgün etmesi olayı olarak kabul ederler. Birinci giriş, gerçekten sokaklarına kadar girdiler ve de yerle bir ettiler. Diyor ki, İkinci yükseliş olduğunda ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَمْدَدْنَاكُمْ بِيَمَّانِ وَبَنِيَا Sonra tekrar size sizi çoğalttık mallarla ve çocuklarla. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا Nefira, sizleri çokça kesir, ekstra nefir, çokça nefer kıldık. Çok güzel uyarıyla geliyor. Şimdi insanlığın vicdanına cevap diye inanıyorum. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ İyi olursanız kendi nefislerinize. وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا Kötü olursanız nefislerinizin aleyhine. فَاِذَا جَعَوَدُ الْاَخِرَةِ Size yönelik son vaadimiz geldiğinde, geniş gelecek zamanla. Liyesu, lütfen buraya dikkat. Liyesu'u vucuhekum, yüzünüzü kara etsin diye. Ve Türkçedeki ve gibi aynen. Ve liyeduhulul mescide, ve mescide girsinler diye. Ve liyutebbiru ma'alev tedbire. Ve onunuzu al aşağı etsinler diye. Ma'alev, bir de yükselttiğinizi al aşağı etsinler diye tekrar adamlarımızı göndereceğiz. Şimdi mescide, Kur'an-ı Kerim mescitten başka diğer mabetleri de almıştır. Kilise ve diğer mabetleri. Mescidi almışsa mescit Müslümanların gireceği mescittir. Tabii. Biz gireriz mescide. Müslümanlarla ilgili bir olay anlatılıyor burada. İsrailoğulları burada hedeftedir. Son vaadimiz geldiğinde onlara yönelik, çünkü birincisi olmuştu. Geldiğinde, geniş gelecek zamanla, birincisi olmuştu, bu olmamış. لِيَسُوا اُوْجُوهَكُمْ Lütfen dikkat, yüzünüzü kara etsinler diye. Sonra ve mescide girsinler diye. Ve yükselttiğinizi al aşağı etsinler diye. Şimdi İsrail topluluğu hiç dünyaya sesini duyurmadan, sözünü duyurmadan, hı hı, İsrail gibi bir rüzgar estirmeden yıkılmış olsaydı yükselmiş olmayacaktı, doğru mu? Küçüğün düşmesi çok da fazla ses getirmez. Uluven kebire, ulu, yücelik, yükseklikten düşüşü anlatılıyor. Yükselmesi lazımdı. Dünya İsrail diye bir şey duyması lazımdı. Duydu mu İsrail diye bir şey? Dünya duydu. Bir. İkincisi, yüzünü kara, yüzünüzü kara etsinler diye diyor. Sonra da mescide girsinler diye. Şu soruyu soralım. 7 Ekim'den bu yana dünyanın dört bir yanında etnik yapısı, dinsel varlığı, inancı, belki de dini inancı olmayan bütün insanları kastediyorum. Vicdanlı olmak kaydıyla. Bütün insanlar İsrail karşıtı saf tuttu mu, tutmadı mı?
1: Tuttu.
2: Bunların nezdinde İsrail'in yüzü kara oldu mu, olmadı mı?
1: Oldu.
2: Dolayısıyla ne diyor ayet? Son vaadimiz geldiğinde, yani süreç başladığında, İsrail'in oradaki varlığının sonlanmasıyla ilgili süreç başladığında başı yüzünüzü kara etsinler diye ve mescide girsinler diye. Ben sürecin başladığına inanıyorum. İspanya'dan çıkan ses o. Amerika'dan, Sivri'den çıkan sesler bunlar, dünyanın dört bir yanında. Avrupa'da falan. Hükümetler susturmaya çalışıyor ama vicdanlar susmaz gibi. Dolayısıyla sürecin başladığına inanıyorum. İsrail'in doku olarak zaten kendisine orada yer bulma imkan ve ihtimali yoktur. Sosyolojik olarak da mümkün değil. İsrail'in karşısındaki Filistinli ile ilgili şöyle bir mukayese edelim. Elinde silah yok. Maddi geliri çok zayıf. Zor tutunuyor o topraklarda ama bırakmıyor, kaçmıyor. Öyle bir topluluk düşünün ki mukayese edilmeyecek güç farkına ve denklemine rağmen İsrail'e kök söktürüyor. Birilerinin Filistin'den arkasında fiili manada durduğunu düşünsenize. Neler olacak? İsrail orada

0: durur mu? Mümkün değil. İsrail bütün bu baskılara rağmen orada zor tutunuyor. Dolayısıyla bir tane daha buna benzer bir şey söyleyeyim.
1: Tabii hocam.
0: 80 milyonluk veya asla Allah memleketimizi her şeyde muhafaza etsin. 100 milyonluk bir topluluk düşünün. Hı. Aynen bir 100 milyon daha kendi canlarına düşman bir başka topluluğun onların içinde yaşadığını düşünün. Hı. Bir topluluk ölümden korkuyor, bir topluluk ölümden korkmuyor. Hangi topluluğun orada geleceği olur ki? Kendi vatanı için her bedeli ödemeye hazır Filistinli'ye mukabil, hiçbir bedeli ödemeyecek olan İsrailli varken o toprakta gelecek kimin? Adamlar kaçmaya hazır zaten. Kaç yüz bin kişi boşalttı kaçtı oraya. İsrail uluslararası seyahat için kaçacak olan vatandaşlarını engellemek için gemilerin kalkışını engellemeye başlamıştı. Devlet boşalacak. Milletsiz devlet yaşar mı? Şeyh Edebali'nin sözü. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Milleti olmayan devlet ne kadar güçlü, nereye güçlü? 10 kat. Şu soruyu da soralım Gazze özelinde. İsrail ne ilan etmişti? O beşer hayvanlar sözüyle başlamıştınız. Tabii kendilerine bakmalar lazım, aynaya bakmalar lazım. Kişinin ameli nerede olduğunu gösterir en önemli karnedir. Hmm. Onun karnesi o. Genelkurmay başkanları ve yöneticileri dahil dini referanslarla ortaya bir şey koyuyorlar. Kendilerini yaratılışın ki Tevrat'ta tekvin diye anlatılan bölümün kainatın 6 günlük yaratılışının 6. gününde insanın yaratıldığını, Talmud ve tefsirlerde insanın kendileri olduğunu, kendilerinin dışında olanların da insansı olduklarını, dolayısıyla bunların da goyim olduklarını kabul ediyorlar. Goyim, yani beşer hayvanlar. Ve bir goyimin öldürülmesinin, bunu bütün herkese söylüyor. Herkes bunu duymalıdır aslında. Bunların maskeleri çok iyi düşürülmeli. Herkes bunu anlamalı. İlkokul çocukları bile bunu bilmelidir yani. İlkokul çocuğuna bebek falan dinlemez bunlar. Kadın hamile duymaz bunlar. Bilmez yani. Goyim ise haşereyi, solucanı, affedersiniz herhangi bir zararlı hayvanı öldürmüşsünüz veya bir goyimi, yani bir insanı öldürdünüz, kadındır, hamiledir. Miriregi, bu bir bayan, bu bir hanım, bu bir anne. Kadınları vururken hamileleri diyor, karnından nişan alın, bir mermiyle 2 kişi öldürün. Zihniyet bu karşımızdaki. Bunların tanıtılması lazım. Bir goyimi öldürürken, goyimin din adamı, yaşlı, bebek, kadın, hamile olması önemli değildir. Günahlığı tartışılmaz. Goyimdir zaten. Beşer hayvan. Adam ikrar etti. Beşer hayvan diyor. Bize bakışları bu. Bunlardan ne insaf bekleyeceğiz? Belki bu maske düştü. Ben süreç başladı diye inanıyorum.
1: Yani siz aslında bir şekilde hani bir Musa Bişkioğlu felsefesiyle yorulmadığınız zaman da sürecin aslında her şekilde Filistinli kardeşlerimizin lehine
0: katiyen olacak. Bir şey daha diyelim. Mübarek ve mukaddes kavramlarını belki girmeyebiliriz diye sadece mukaddesi söyleyeceğim. İlahi tavsif olarak Filistin topraklarına dair, bunu tarihsel hakikatle de desteklemiş olalım. Her iki kavram da ilahidir. Her iki kavram da beşerin müdahil olabileceği alanın üzerindedir. Hem mübarek hem mukaddes. Mukaddes demek kutsiyet, Mescid-i Aksa, arz-ı mukaddese diye anılmış Kur'an-ı Kerim'de. Maide 21-26 seyircilerimiz baksın lütfen. Tefsirleriyle beraber okuyalım bunları. Arz-ı mukaddese. Mukaddes demek özünde temiz kılınan yer demek. Özünde temiz kılınan yer derken fiili, fiziki ve beşeri müdahaleyle temizlenme ihtiyacı duymayan yer demek. Yani deterjanla gidip orayı temizlememize gerek yok. Özünde temizdir. Bu bağlamda söyleyelim. Az önce kavramsal işgal dediniz. Kavramsal işgallere de girmedik, giremedik maalesef. Burada yine kavramsal bir problemimiz var. Bu problemler bizimdir. Acilen edebi açılarımız. Lütfen rica ediyoruz el atsınlar. Ya burada bir şeyler üretelim. Ya taşı gediğine koyacak bir şeyler üretelim. Yani Allah-u Teala buraya mukaddes diyor, özünde temiz diyor, bir de manen temiz diyor. Hı hı. Özünde temiz demiş olduğu Mescid-i Aksa'ya. İsrail askerleri girerken ne diyoruz biz? İsrail askerlerinin postalları Mescid-i Aksa'yı kirletti. Allah kirlenmez diyor, özünde temizdir diyor. Öyle bir temizlik ki fiili müdahaleye de ihtiyaç durmuyor diyor. Biz ise İsrail askerinin veya polisinin postalı Mescid-i Aksa'yı kirletti diyoruz. Orada bir kirlenmişlik var ama bu kirlenmişlik Mescid-i Aksa'nın kirlenmişliği değildir. Orada benim amel defterim kirleniyor olabilir. Biz Müslümanların, onlar zaten bunu yapıyor. Bunları engellemeyenlerin amel defterleri kirlenir. Yoksa Mescid-i Aksa asla kirlenmez. Mescid-i Aksa ile ilgili ayetler indiğinde, mübarek ve mukaddes diye tavsif edildiğinde unutmayalım ki Mescid-i Aksa inşaatı yoktu. Yıkıntıydı. 313 yıldan beri arada sırada büyük ölçüde, büyük zaman dilimlerinde oraya çöp atılırdı. Hem de çok tahkir edici çöpler atılırdı Hristiyanlar tarafından. Neden? Bir Yahudi mabedi olarak kabul ediyorlar. Yahudilerin önemli mukaddes yerinden Hristiyanlar intikam alıyorlardı.
1: Hatta kumame falan diyorlar değil mi hocam?
0: Evet, o da kumame çöplük kilise. Evet, kumame, evet, kilisesi çöplük. Orayı da öyle kullanıyorlardı.

Şimdi Yahudi mabedi, Yahudi kutsalıdır diye Hristiyanlara göre de Yahudiler Tanrı katili olduğundan Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirten Hristiyanlara göre Yahudilerdir. Dolayısıyla onların kutsalından intikam alma maksadıyla çok tahkir edici, tahrik edici çöp atarlardı oraya. 313 yıl boyunca bunu yaptı.

0: dini bir kavramdır. Bu dini kavram karşılık olarak da manen temiz kılınmış olan demektir. Manen temiz kılınan ne demek? Manen temizliğin karşısında affedersiniz pisliğin her türü. Her türü. Küfür buna dahildir. Zulüm buna dahildir. İsrail'in işlediği bütün cürümler de buna dahildir. Yani Allah-u Teala diyor ki bu manen temizin üzerinde bu tutmaz. Küfür dişlisi burayı tutmaz. Dolayısıyla buradan hareketle İsrail'in oradaki gidiciliği kesin, katidir. Oradan baktığımızda sadece. Sosyolojik olarak veya tarihsel olarak baktığımızda İsrail sanki ezelden beri orada hakim. Kıyamete kadar da orada kalmış olacak. İsrail veya Yahudiler milattan sonra 70 yılında oradan çıkarıldıklarında Kudüs'e girme haklarını kaybettiler. Sadece bizim İstanbul'un şu kara surlarını yani Ayvan Saray'la 7 kule arası 93 tane kuleyi inşa ettiren 2. Teodosius'un Kudüs'e sürgün giden eşi Evdokya tarafından kısmen onlara bir izin verildi. Geldiler gittiler daha sonra yasakladı. Daha sonraki süreçte yılda bir defa Yom Kipur gününde gelip muallak taşın olduğu bölgede dua etmelerine izin veriliyordu. Onun dışında sadece Zeytin Dağı'na kadar gelmelerine izin veriliyordu. Girişleri yasak Kudüs'e. Kudüs'e bizim sayemizde İslam döneminde girebilmişlerdir. Hazreti Ömer 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde ki Hazreti Ömer dönemindeki fütuhatımız 4 halife dönemini kastediyorum sadece.
1: Tabii.
0: 4 halifenin 3'ünün ortaya koymuş olduğu fütuhatı kat kat fazlasıyla aşar bir fütuhat var ortada. Çok büyük bir coğrafyayı fethetmiştir. Hazreti Ömer döneminde İslam orduları. Mısır buna dahildir, Şam toprakları buna dahildir. İran coğrafyasının tamamı Merve kadar uzanmış. O dönemlerde bizim Anadolu'ya girilmiş, fethedilmiş, Azerbaycan'a doğru yol alıyor İslam orduları. Hazreti Ömer bu kadar önemli merkezlerin içerisinde düşünün sadece Kudüs için yola çıkmıştır. Kudüs'ü teslim almaya gitmiştir. Ve Kudüs'ü teslim almaya gittiğinde Patrik Sofronius tarafından karşılanıyor. Çok ilginç sözleri var Patrik Sofronius'un. Müslümanları sevmeyen bir adamdır Patrik Sofronius. Müslümanlara hakaret eden bir isimdir Kudüs Patriği Sofronius. 638'de teslim ediyor Kudüs'ü. Ama unutmayalım 628'de ancak geri alabiliyorlar. Çünkü 4 ayrı yönetim görüyor 24 yıl içerisinde Kudüs. Bizans'ın elindedir. 614 yılında Sasaniler giriyor. 617'ye kadar Yahudiler hükmediyor. 617'den 28'e kadar Sasaniler hükmediyor. 628'den 638'e Bizanslar hükmediyor. 638'de Hazreti Ömer giriyor Kudüs'e. Sofronius bütün bunları görüyor. Mecusiler geliyor, ortalığı yakıp yıkıyor. Görgü tanığı anlatımları diyor ki kıyamet kilisesinden göğe yükselen, bacadan yükselen alevler gibi alev yükseliyordu diyor. Mesela. Mabetler yerle bir ediliyor. Yahudiler geliyor. Bir anlatı daha. Diyor ki Sasani mecusilerinin elinde bulunan bir Hristiyan esir için Yahudiler para veriyorlardı. Parayla o esiri satın alıyorlardı ve onu koyun boğazlar gibi boğazlıyorlardı. Ortaya koydukları fiile bakın. Hristiyanlar ele geçirdiklerinde Yahudiler aynı şeyi yapıyorlar. Çok ilginçtir. 10 sene sonra Müslümanlar fethettiğinde Sofronius bütün bu olayları görmüş. Kudüs yıkım geçirmiş. Acaba Kudüs yıkım görür mü? Bir yana Hazreti Ömer kaçanların bile geri gelebileceklerini, fidyeye zaten razılar, fideyi de ziraattan sonra yapabileceklerini, dinlerine erişilmeyecekleri, mabetleri mesken edilmeyeceği, bütün özgürlükleri veriyor. Adamlar şaşırıyor tabii. Sofronius o kadar adilane davranışı da görünce tabii gözyaşları dökmeye başlıyor. Diyor ki Sofronius'a teselli ediyor diyor. Üzülme diyor. Dünya diyor. Dünya böyledir diyor. Yevmun leke ve yevmun aleyke. Bir gün senden yana bir gün sana karşıdır diyor. Yani önemli değil gibi kazanırsınız falan. Büyük ihtimalle Sofronius'un psikolojisi de Roma İmparatorluğu yani Bizans nasıl Sasanilerden aldıysa tekrar bunlardan alacak diye inanıyordu o ana kadar. Sasani diyor ki malı yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Yani Kudüs'ü mal mülk demek mülkü yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Öyle değil diyor. Ben böylesi adaleti temsil eden zihniyetin Kudüs'e girişiyle Kudüs'ü ebediyen kaybettiğimize inandığımı ağlıyorum. O adaletle Kudüs ebediyen, gerçekten ebediyen kaybedildi Kudüs onlar için ki öyle oldu. Ve o sırada Sofronius'un ricalarına rağmen Yahudiler yerleşmemelidir Kudüs'e. Ricalarına rağmen Hazreti Ömer bunu kabul etmiyor. Dışarıdan Yahudiler getiriliyor ve Kudüs'e de yerleştiriliyor. Yani bizim sayemizde Kudüs'e girmiş yerleşmişler. 15 Temmuz 1099 Cuma günü Haçlı orduları Kudüs'e girdiğinde Kudüs'teki Müslümanların tamamına kıydılar, tamamını katlettiler. Onunla birlikte Yahudileri sinagoglara doldurup yaktılar. Endülüs'te de aynı şeyi yaptılar. Müslümanlar Kudüs'e giremiyorlardı. 2 Ekim 1187 Kudüs fethedildi. Yahudiler de giremiyordu. Selahaddin Eyyubi Kudüs'e tekrar girişlerine izin verdi. Oradaki varlıklarını bize borçlular. Kudüs gibi bir de ya. Kudüs demek 5 harften müteşekkil bir kelime falan değil. Kudüs evet. Bir zihniyetin ismidir aslında. Kudüs renkliliğin adıdır.

0: Kudüs renkliliğini bize borçlu. Kudüs'teki Hristiyan varlığı, Kudüs'teki Yahudi varlığı biz Müslümanlar olmasaydık bugüne gelmeyecekti. 638 ile birlikte tamamlanan oradaki 3 ayrı dine mensup insanların varlığı 638'den bugüne kadarki durumu düşündüğümüzde ki aşağı yukarı 1400 sene ediyor. 638'den bu sene kadar orada hükmedenlere bakalım. İsrail ezelden beri orada mıdır değil midir? İsrail nedir ne değildir meselesi. 638'den hatta 614'ten alalım. 614-617 yılları arası Sasanilere bağlı olmak kaydıyla Yahudiler 3 yıl özel bir yönetim elde etmişler Kudüs'te. Sonra çıkarmışlar. Sadece 3 yıl. 1967 ile 2026 yılları arasında da 58 yıl. 48 yılında girmedi Kudüs'e, 67'de girdi. 58 artı 3 Yahudilerin 614'ten yani 1400 yıldan uzun zamandır Kudüs'teki hatta milattan sonra 70'ten bugüne kadar aşağı yukarı 2000 yıldır Kudüs'teki varlıkları toplam 61 yıldır var. Varlıkları, meşruiyetleri değil, gayrimeşru varlıkları. Yahudiler 61, Hristiyanlar ne kadar var olmuşlar Kudüs'te? 638'den bugüne kadar Haçlı seferleri sırasında bütün Avrupa toplandı da Kudüs'e girebildi. 15 Temmuz 1099 Cuma günü ile 2 Ekim 1187 yılları arası 88 yıl. 1917 ile 47 yılları arasında da işgal dönemi İngilizlerin. Onu da üst üste koyduğumuzda 119 yıl. Yahudiler 61 yıl. Bugüne kadar. Hristiyanlar 119 yıl. Müslümanların oradaki egemenliği 1210 yıl.
1: Ya.
0: 1210 yıl. Yani onlar yolcu biz hancı dediğimiz o. Onların bu topraklarda geleceği yok. Tarihi sadece beşer aklıyla yani benim hayatımda, benim ömrümle şu tarihte doğdum. İşte bu tarihe kadar İsrail orada hakimdir, egemendir falan değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimizde uzun tarih doğrusunun üzerinde küçük lekeden ibaret kalacaklar bunlar. Orada gelecekler olmayan bir toplum.
1: Aslında hocam şeyle konuşmak lazım. Yani Netanyahu'nun şu andaki siyasi durumu da çok korkan...
0: Çok özür diliyorum, hırsızlıklarını, cürümlerini örtmek için bir gerilimlere ihtiyacı var. Onu söylüyor şu anda, yeni bir gerilim üretiyor. Hırsızlığını örtecek. Yargılanan bir isim Netanyahu. Netanyahu'dan başka bir şey söyleyeyim. Filistinlerle çok konuşurduk. Derlerdi ki bunların sol ve sağının hiçbir farkı yok. Birisi göstererek öldürüyor, birisi göstermeden öldürüyor. Dolayısıyla Sharon'la yani veya şu anda Netanyahu'yla diğerlerinin arasında çok
1: hiçbir
0: bir fark
1: yok.
0: Tabii. Onlar kendi sistemlerinden veya kendi uygulamaları gereken politikadan falan vazgeçmiyorlar. Yapacaklarını yapıyorlar. Yani sürekli o topraklar Filistinlerin aleyhine gelişiyor. Oradaki durum, imkanlar, durumlar veya her ne varsa. Mesela düşünebiliyor muyuz? İsrail'in kendi vatandaşı olan, İsrail kimliğini taşıyan, seçme seçilme hakkı olan, İsrail pasaportuyla yaşayan Filistinlilerin tamamının sürülmesini konuşuyorlar. Böyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Böyle bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla bu ister Netanyahu olsun, ister diğer birisi olsun. Bunu neden söylüyorum? Evet, Netanyahu bir felaket ismi olmalı. Bir felaketin mesela felaket tanımlaması olunca bir felaketlere bir isim hani El Nino kasırgası falan oluyor ya gibi öyle insanları iğrendirecek bir felaket varsa bu felaketlerden birisi Netanyahu konabilir örnek olarak yani. Ve yine edebiyatçılarımızdan ricamızdır bu. Kavramları hem yerine oturtmak amaçtı hem de bir şeyin hakkını vermek amaçlı söylüyorum bunu. Netanyahu giderse onun yerine gelecek olan bizim topraklarımızı işgal emelinden vazgeçmeyecek. Ha bunun sonucu ne olacak? Bunun sonucu bizim Urfalılarla ilgili anlattılar Kurtuluş Savaşı'nda. Hani Fransızlar yanaşmışlar Urfa'yı işgalle ilgili oturup muhabbet ediyorlarmış bir ekip. Diyorlarmış ki işte gelmiş düşman ordusu falan yerden Antep'ten geçmiş Urfa'ya doğru geliyor. Kimse yerinden tepreşmiyormuş. Daha ilerlemiş, daha gelmiş, Karaköprü'yü geçmiş, Nadledere'yi geçmiş. Kimse yerinden kalkmıyor. Şu en son isot tarlalarına girdiler falan deyince Urfalılar harekete geçmiş. Bunları çıkarmışlar. Bir isot tarlası için Kurtuluş Savaşı vermiş. Fıkralara sahibiz. Bunlar karşılarına adam görmemiş, karşılarına ordu görmemiş. Dolayısıyla şunu açık yüreklilikle iman ederek söylüyorum. Bunu lütfen real anlamıyla anlaşılmasın bu. İsrail'i düşman diye tanımaya ve tanımlamaya zül duyacak birisiyim ben. Onlar kim oluyor? Bizim kotamızda değiller ki, bizim sikletimizde değil ki. Kim oluyorlar bunlar bizim düşmanımız olacak? Ancak bizim himayemize gelip yalvaracak, salya sümük ağlayacak bir topluluktur. Suçsuzlarına diyeceğimiz bir şey yok. Ama diğerleri düşün, bir topluluk düşünün, çok özür diyerek anlatacağım. Bütün ekrandakilerden de özür diliyorum, sizden de özür diliyorum. Kameralara çıkan ve cezaevinde tecavüze uğrayan bir Filistinli'nin olayı yansıdı, patladı olay, herkes gördü. İsrail televizyonlarından birisinde yayınlandı ve anket yapıldı, ne diyorsunuz buna diye. %47'si yanılmıyorsam destekliyoruz dedi, %40'ı da takriben çok da önemli değil dedi. %12, %13'ü olmayabilir gibi bir cevap verdi. Böyle bir zihniyet var karşımızda. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ahlaksızlık. Dolayısıyla bunları konumlamamız gereken bir yer var bizim. Umutsuz muyuz? Emin olun hiç umutsuz değilim. Hatta 1967 İsrail gücünün zirvesini yaşadığı dönemdir. 67'den bugüne baktığımız zaman İsrail baş aşağı gidiyordu. Evet. Hem bütün insanlık nezdinde hem Filistin topraklarında. Gerçeği onlar da görmüşlerdir. Dolayısıyla ben İsrail'in gidişatının ömrünün çok uzun olmadığına inanıyorum. Bununla ilgili çok diyecek şeyler var ama uzamasın
1: yok,
0: diye.
1: Yok hocam estağfurullah. Yani zaten programımızı yavaş yavaş böyle bir toparlayacağımız zamana da girdik ama neticede hocam şunu söyledik. Bizim amacımız şuydu. Unutmanın da oradaki kardeşlerimizi, oradaki zulmü unutmamızın da bir işgal olduğunu bilerek bu yayını bu şiarla yaptığımı bilin. Yani özellikle Musa Biçikoğlu da bu anlamda gerçekten Allah sizden razı olsun çok uzun zamandır. Aslında Musa Biçikoğlu'nun varlığı da işgalin 7 Ekim'de olmadığının da bir kanıtıdır. Çünkü yıllar yılı biz biliyoruz ki Musa Biçikoğlu Kudüs'ü anlatıyor, Mescid-i Aksa'yı anlatıyor, oradaki zulmü anlatıyor. Orada ölmekten yorulan çocukları anlatıyor. Orada bir gece 9 çocuğunu kaybeden hemşire neccarları anlatıyor. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz Musa Hocam. Hatta istiyorum ki daha fazla ekranlarda olmalısınız diye düşünüyoruz biz.
0: Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum ve sizlere minnettarım. En azından ekran olarak da, şahıs olarak da neticede bize düşen bir şey var. Hani Abdülmuttalib'in develeri gibi. Asgari manada develerimize sahip çıkmalıyız. Ve bir şey daha. Mesela Filistin halkı biz develerimize sahip çıkalım yeter diyebilirlerdi. Böyle bir ortamda Filistin halkı orayı terk etme şer'an diyelim caiziyet olarak geldi, ordu baş edemiyor. Terk etmeyi düşünse kimse bir şey diyemez bunlara. Ama her bedeli ödediği halde orayı terk etmeyen bir topluluk var karşımızda. Ve bizim İslam ümmeti olarak bu topluluğa çok aşırı, çok ciddi manada minnettarlığımız olmalı. Ve bizim Kudüs Filistin toprakları satıldı diyeceğimize İslam ümmetinin şu anda gücü imkanı var. Tutalım biz Kudüs'ü satın alalım. Satın aldığımız toprakları, hala satılmış toprakların tamamı da bütün Filistin topraklarına orantılandığında 130-140 yılı bulmuş bir tarihsel süreci anlatıyorum. %1'i bulmuş değil. Bu toplumun varsa duyarsızı, varsa haini, varsa hatta casuslar eliyle en çok toprak satın alınır. Gider Ahmet'ten satın alınır ama Ahmet'in arkasına Yahudi çıkar mesela gibi, Siyonist çıkar. Bunun sattığı bir şey daha çok önemli. Hristiyanların sattığı topraktaki Hristiyanlar Filistinlidir. Filistinlinin sattığı toprak hanesine yazılıyor. Buradan ekrandan söylemiş olayım. Bunun doktora tezi yazıldı. Anlatıyorduk, söylüyorduk ama şey yapmıyor. Yani veri nerede, şu nerede, bu nerede? Bütün satılmış toprakların tamamı hala %1 değil. Biz Kudüs 878 dönümden ibarettir. İslam ümmeti bunu paylaşırsa her bir mahalleye bir ev düşmez. Her bir mahalleye bir ev düşmez dediğimiz zaman her bir eve bir dolar düşmez. Bunu yapmaktan aciz olmamalıydık bize. Ayrı bir strateji geliştirmemiz lazım. Kudüs satın alalım, vakfedelim. Vakfedelim ki vakıflara erişilmez. Daha zor olur. İşe biraz yaklaşımımızı değiştirelim. Şu duvarlarla ilgili kavramsal konuya dair söylediğiniz diye aklıma geldi. Buraya yazmıştım, ondan dolayı unutmadım.
1: Niye hocam?
0: Duvarlar inşa etmiş İsrail. Şu ayrım duvarı. Bir defa duvarın ismini değiştirmemiz lazım. Ayrım duvarı falan filan değil. Mesela örnek, hani edebiyatçılarımız daha iyisini bulacak mutlaka ama buna medeniyet duvarı dememiz lazım. Bu duvarı inşa eden kim? İsrail. Her bir medeniyet kendisine yaraşır veya yakışır bir şey koyar ortaya. Doğru mu? Balkanlara gidiyoruz, Orta Doğu'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nin eserlerini görüyoruz. Hastanesinden, köprüsüne, okuluna, medresesine. Evet. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet kendisine yaraşır. Ve kendi bakiyelerine ya övünecekleri ya utanacakları bir şeyler bırakır. Biz medeniyet bağlamlı bu minval üzere bir şeyler yapmışız. Onların da medeniyetleri böyle bir duvar ortaya koymak olmuş. İsrail medeniyeti dediğiniz şey bu. İnsanlar bu ablukayı yaşatacak. Bu duvardır mesela. O bir medeniyet duvarıdır. Bir. İkincisi, İsrail'in olaylara baktığı yerden bakmama konusu. Çok teşekkür ederim. 7 Ekim'le ilgili gündeme getirdiniz. Hani 7 Ekim'den sonra tereddüde düşmemeliydik konusu. Bebeklerin kafası kesildi. Bunu ortaya atan adam yalan konuştuğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Tabii ama atını atını alan Üsküdar'ı geçti. Önemli olan o andı. İsrail duvarı inşa etmiş. Neden inşa etmiş? Korku salmak. Benim amacım budur, Filistinli'yi tecrit etmek. Gerçekten gördüğümüz zaman ürperdiğimiz bir dua. Neden İsrail'in baktığı yerden veya bakmamızı istediği yerden bakıyoruz ki? Öyle yaptığımız zaman İsrail'e direkt hizmet etmiş olmuyor muyuz? Onun bir nevi fikirsel veya düşünsel aparatı olmuş oluyoruz. İsrail'e bundan daha büyük destek ne olabilir ki? Zaten mali destek etmiyoruz. Dolayısıyla bizim bakışımız çok olmalı. Duvarla ilgili, burada kavramı bir yerine medeniyet duvarı diyelim, hicve edelim, o ayrı bir şey. Duvarı ne yapmış İsrail? Filistinliği tecrit etmek için yapmış. Duvarı tersten düşünelim. Kendi etrafını örmüş İsrail. Duvarı testten düşün.

0: dövülte. Bir Tel Aviv havalimanı işlevsiz olursa İsrail'in kaçacağı yer yok. Bunu bizim yaymamız lazım. İsrail'i duvarı gördüğü zaman dizlerinin bağı çözülmeli. Bu duvarı yapmışız ama hiç de iyi bir şey yapmamışız dedirtmemiz lazım bizim. Bizim bu aklı ortaya koymamız lazım. Bir, yetmiyor. İkincisi, mesela yerleşim yerleri diye bir şey var. O işgal yerleri, Dışişleri Bakanımız. Allah bin bir razı olsun. Çok aleni açık bir şekilde hani diplomatik ifadeler falan. Seviye ortada zaten. Onur duyacağımız bir seviye var. O ayrı bir şey. Hırsızlık. Gerçekten adı hırsızlık. Düşünün, gidelim başka bir ülkenin mizansen yapıyorum içerisinde 240 tane şehir kurmuşsunuz. İsrail nüfusunun %10'u başka bir devletin içinde yaşıyor. Nasıl başka bir devletin içerisinde?
1: Bir de bunlar yerleşimci.
0: İsmi yerleşim yeri. Gerçekten söylüyorum, İşgalci. Ben küçükken, daha bilmiyorken henüz, gerçekten yer bulamamış, yer bulamadığından dolayı açıkta kalmış, açıkta kalıp da sığındığı boş araziler diye düşünüyordum. Ben öyle zannediyordum. Meğer özellikle de saçıp serpiştiriyorlar ki yaklaşık 600 bin civarında kişi yerleşim yerlerinde yaşıyor. 600 bin kişilik herhangi boş bir yere şehir kurabilecekleri halde kurmuyorlar. Neden bunu yapmıyorlar? Kurarlarsa her yeri işgal edemeyecek. 6 bin kilometrekareye hapsedilmeye çalışılmış olan Filistin'in 6 bin kilometrekarelik şehir ve kasabaların aralarına birer tane yerleşim yeri koyuyor. Neden? Hayatı felç etmek için Filistinler adına. Yerleşimciğim var burada, arazine gidemezsin, toprağını süremezsin. Gidip askeri bölgeden, askeri idareden izin alıyor Filistinli kendi arazisine. Kendi tapulu tarlasını sürmek için. Sürmek için izin alıyor. Bakımını yapmak için izin alıyor. Hasadını yapmak için izin alıyor. İsrail izin vermeyebiliyor. Ama bazen şu izni veriyor. Hakkını yemeyelim. Objektif olmak adına. Gideceksin, tarlada oturacaksın. Malın veya meyvelerin olgunlaşıp yere düşüşünü seyretme hakkın var. Toplama hakkın yok. Diyebiliyor bunu. Yüzlerce defa gittim Filistin'e, Kudüs'e. Söylüyordum yolculara, bazen denk geliyordu. Affedersiniz, eşek ve katırlarla insanlar gidip geliyorlardı. Bakın şanslısınız diyordum, bu manzarayı gördünüz. Bu adamlar eşek ve katırın dışında araç kullanamazlar kendi arazilerine gitmek için. Neden? Araç kullandığı zaman İsrail'i tehdit etmiş olacak. Veya İsrail'e zarar vermiş olacak gerekçesiyle güvenlik dediği zaman bana da sorsalar güvenlik problemi var, ben de tamam diyecek. Bakın ne kadar güzel bir şeye sığınıyorlar. Bunlara işte bizim kılıflar değil, bizim bunlara doğru terminolojiyle doğru kavramlar üretmemiz lazım. Doğru adam güvenlik diyor. Filistinlilerin arazisinin içerisinde bulunan ağaçları kesiyor. Sebep ne? Bakın güvenlik, yine ben bir şey diyemiyorum. Ağacı kesiyor, arkasına Müslüman sığınıp taş atacak Yahudi'ye, güvenlik. Yine bir tane daha, El Halil yolunda gidip bol bol görüyorduk. Söylüyorduk, dikkatli bakın. Caddenin bitiminden sağa doğru ve sola doğru araziler. Üzümleriyle meşhur, bağlarıyla, bahçeleriyle çok çalışkan insanlar. Kenanların torunları. Bakın araziler çorak yukarıya doğru yavaş yavaş verimleşiyor. Neden çorak aşağıda? Aşağıda çalışanlara İsrail izin vermiyor. Geliyor kovuyor. Neden? Diyor ki buradan Yahudiler, yerleşimciler, masumlar yani, geçiyorlar ve onlara emanatı veriliyor. Geçiyorlar, dolayısıyla onları tehdit etmiş olursunuz. Onlara zarar verebilirsiniz. Filistinli oraya giderken kadınını götürüyor, kızını götürüyor, bebeğini götürüyor, zarar vermeyeceğini söylüyor ama oradan kovuluyor ve kuruyor o şeyler ve Filistinli orayı terk etmiyor. Ben El Halil'de bize aracımıza taş da doğrultan, silah da doğrultan küçük çocuklara denk gelmişim. Emin olun yaşı 13-15'i buluyor veya bulmuyor. Araca silah doğrultmuş. Kaptana diyordum ne yaparsın? Sadece bekleyeceğim. Çekilene kadar yapacak hiçbir şey yok. Ateş açsa ne olur? Hiçbir şey, yapacak bir şeyimiz yok diyor. Böyle bir denklem ve bunlar yerleşimci. Bunlara terörist bile denmemeli. Terör hiçbir tarafı affedilmez. Bunu kesinlikle kavramsal olarak, insani olarak, insaf olarak, vicdan olarak, hele ki Müslüman olarak tamamen o çizgideyim. Asla ve kata. Ama bunlara çok ayrı bir şey bulunmalı.
1: Bunlara ayrı bir şey bulunmalı. Hocam peki şöyle, siz çok gittiniz aslında oraları, gördünüz.
0: 400'ü geçti mi bilmiyorum, o kadar
1: civarı. Evet yani. Çok gittiniz. Biliyoruz Musa Hocam ama orada galiba biraz şey konuşmak lazım. Yani o insanların, hep söylüyorum, muhteşem bir belagatları var. Çocuklarına kadar yani kitapları gerçekten hayranlık uyandırıcı ve hiçbir bugün çok iyi bir hatipte bile olmayan çocuklarında, özellikle onu da söyleyeyim. Şimdi orada mesela gidiyorsunuz, birçok insanla, oradaki mazlum halkla görüştünüz. O sizi çok etkileyen bir hikaye oldu mu orada?
0: Çok fazla şeyler yaşadık.
1: Hiç unutamadığınız yani. Diyelim.
0: Yani şöyle mesela Allah rahmet eylesin, Abdülaziz Buhari var idi. Vefat etti. İmam Buhari'nin torunlarından biriydi. Mescid-i Aksa'nın kuzey kısmında Gavanime Minaresi'nin dibindeki Gavanime kapısından çıkıldığında evine

0: doğru gidiliyordu. Evi de oraya bitişikti. Evini geziyoruz. Gidip ziyaret ederdim kendisini. Hı hı. Grupla beraber de giderdik. Gece vakti de olsa çay ikram ederdi bize. Vefat etti 2009 yılında. Evini gezdirirken evi müze gibiydi. İşte devlet adamları gelmiş evini falan ziyaret etmişler. Osmanlı döneminden baktım. Bir tane berat var. Bir tane ferman var Sultan Reşat döneminden. İki tane resim var idi. Büyükleri, babası ve dedesi. Dedesi Gazze muharebelerinde savaşmış bir subay. Kütüphanesi, tarihi bir kütüphane. Çok harika bir el yazmalar vardı evinde. Gezdirdi, dolaştırdı. Ondan sonra bir çıkardığı dama yukarıya. Tabii ben dolaşırken Kudüs sokaklarında çok fazla farkına varmadım. Daha sonra tabii inceledik evi. Dışarıda çeşmesi var, sebili var. Hı-hı. Kapının üzerinde Kitabe ve Tuğra baktım. El Gazi Sultan Abdülhamid'in Tuğrası. O dönemde restorasyon görmüş bir tekke. Buhari Nakşibendi tekkesi. Daha var Şeyh Abdülkerim şu anda Allah uzun ömürler versin. İçeriye gireceğiz. Baktım kapıda bir mezar taşı var. Neden diye sordum. Mezar mı? Yok dedi. Mezar değil, mezar taşı. Niye buraya koymuşsunuz? Ya dedi hani birileri şey yaparsa çöpe atmasın diye mezara biraz saygı var bizim burada. İyi dedim. Güzel. Yapay bir mezar taşı. Mescidi var. Tekkenin konaklanacak yeri var. Kocaman bir yer. Aşağıları geçtik. Yukarı dama çıktık. Çıkınca dön şuraya dedi. Döndüm. Mescid-i Aksa'nın minaresi. Hemen bitişiğimizde. Burası bu kadar yakın mı? Tabii arka sırtından bitişik. Kuzeyden yani. Çok şaşırdım tabii. Ondan sonra gösterdi aşağıyı, avluya baktık, kubbe. Küçücük bir kubbe var. Kendisi de oraya şu anda metfun. O ne dedim? O dedi bizim mezarlığımız. Ne iş var mezarlığınızın avluda dedim. Koskoca Baburrahme mezarlığı varken sahabe metfun orada. Niye orada değil de burada? Dedi ki bizim dedemiz bize vasiyet etti. Bakın Kudüs çok değerli bir yer. Buraya diğer milletlerin veya diğer dinlerin teşebbüsleri hiçbir zaman durmayacak. Onun için normal yerler müdafaa etmek bazen zor olsa bile bir mezarda bir vakfı müdafaa etmek daha kolay olabilir. Onun için bizi buraya defnedin ki burası bizim mezarlığımız olacak. Mezara biraz daha dokunmak zor olabilir uluslararası hukuk bağlamında. Dedem burada, babam burada, ben de vasiyet etmişim buraya defnedeceğim dedi. Mesela Abdülaziz Buhari, Allah rahmet eylesin. Bir o vardı. Bir de yine onun ağzından aktarmış olacağım. Bunun video kaydı var bende. Yani sesli video kaydı. Bildiğimiz şu günlerde yakın zamanda Netanyahu'nun yeraltı tünellerinden birisinde Mescid-i Aksa'nın batı duvarı istikametinde, yer altındaki batı duvarı istikametinde vermiş olduğu bir demeç var. O demeçleri oradan veriyor da tarihi oymuş da buymuş. 2000-3000 yıllık tarih yok onların orada. 3000 yıllık tarih bizim tarihimizdir.
1: Tabii.
0: Onların Süleyman Peygamber, Hazreti Süleyman'a kral derler ve Hazreti Süleyman'a gayri ahlakilik nispet ederler. 300 tane eşi, 400 tane cariyesi vardı derler. Kafir olmuş derler. Neden? İsrailoğullarından 19 tane hanımla evlenmesi gerekiyor en çok. Öyle inanırlar onlar kendileri. 300 tane kadınla evlenmiş. Firavun'un kızı bunlardan biri. Dolayısıyla dinden çıkmış kabul ederler. Kral derler. Bizim için hem kral hem peygamberdir. Ve bizim için adaletli ve hikmetlidir. Hazreti Davud'a da kral derler. Yine gayri ahlakiler isnat ederler. Haşa. Hazreti Davud bizim için çok kıymetli bir peygamberdir. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَوُدَ زَبُورًا Şüphesiz ki bazı peygamberleri bazılarına faziletli kıldık ve Davud'a zeburu verdik. Davud selam olsun Hazreti Davud'a, selam olsun Hazreti Süleyman'a. Onların orada tarih dedikleri şey bizim tarihimizdir, bizim peygamberlerimizdir. Onların oradaki varlıkları emin olun, hamasi olarak söylemiyorum, bizim çöp tenekelerimiz kadar eski değildir. Bizim oradaki çöp tenekelerimiz, Osmanlı çöp tenekeleri falan İsrail varlığından daha eski. Dolayısıyla Netanyahu'nun demeç verdiği o duvarın oradaki tünel kazıldığında çıktığı zaman bunun da resimleri var zaten bilinen bir yer. Abdülaziz Buhari'nin evinin oradan çıkmıştı. Geldiler Abdülaziz Buhari'ye dediler ki bu evi bize sat. Güvenlik olarak giriş çıkış yapacaklar. Giriş çıkış yapılıyor oradan. Başlamışlardı diyor 100 bin dolardan başladılar. Geldi 13 milyon dolardayken bu onun ağzından olan şey 13 milyon dolardayken diyor penceremin önünde hani ufak tozlar olur ya karıncaların taşıdığı. Onlardan diyor avucuma böyle almaya çalıştım bir şeyler onlara gösterdim. Görüyor musunuz? Evet. Bana dünyanın tamamını verseniz bunlardan bir tanesini alamazsınız diye şöyle yaptım onlara. Bıraktım. Dolayısıyla bir Filistinli işgal altında imkansızlıklara mahkum, yokluğa mahkum. Eğitim hakkı eğitime giremedik. Felaket bir eğitim yaptırımına tabi. Sınavlara doğru dürüst giremiyor. Eğitim göremiyor. Her yönden baskı altında. Babası ve ailesinden birileri yitirmiştir, kaybetmiştir. Evini yıkmışlardır. Ama Filistinli işgale rağmen bu seviyededir. Yanlış anlaşılmaması ricasıyla bir şey söylemek istiyorum. Seyircilerimizden yanlış anlaşılması ricasıyla. Filistinli mahkum edildiği bu ortamdan dolayı Filistinlinin her türlü eksikliğini, noksanlığı, muhtemel eksik ve noksanlığını tolere etmemiz gerektiği

0: iyi bir yönde olmamız gerekiyorken, Allah'a şükürler olsun ki Filistinli ile oturup konuşulduğunda ne kadar dünyaya açık, ne kadar ileri görüşü, ne kadar edebi, sanatsal, kültürel bir düzeyde olduğunu görmemek mümkün değil.
1: Öyleler zaten.
0: Öyle, ya, görmemek mümkün değil. Oysa öyle olmasalardı mahkum edildikleri durumdan dolayı mazur görülmeliydiler. Mazur görmeliydiler. Buna işgal altında imkanlar yok. Bu kadar imkansızlığa rağmen imkanı olan milletlerden daha üst seviyede davranıyorlar. Böyle ilginç bir durum var. Son şu anılarla ilgili bir tane daha söyleyeyim. 97 yılı olması lazım. Mescid-i Aksa'ya doğru gidiyoruz. Tabii o sıralarda duvarlar inşa edilmemiş. Mescid-i Aksa'ya 300-500 bin kişi geliyor cuma namazlarına. Şunu söylerdik. Cuma namazında Mescid-i Aksa'ya girenlere ikindiye kadar dışarı çıkmaması tavsiyesi olurdu. Tabii Kudüsler ellerinde sularla, işte hurmalarla falan sokaklar boyu dururlardı. Dışarılardan Mescid-i Aksa'ya namaza gelenlere ikramlarda bulunurlardı. Su serperler, sıcak olur, biraz serinler insanlar. Çocuklar hurma dağıtırlar, bir şeyler yaparlar falan gibi. Yani gerçekten Kudüs ihya edilirdi. Duvarlardan sonra epey bir sıkıntılı oldu durum. Daha Türkiye'den çok az gidişlerin olduğu bir dönemdir. 97 yılı veya 98'in başları olması lazım. Cuma günü mescide çok erken giriyoruz. Pamukçular Çarşısı'na doğru geliyoruz. Pamukçular Çarşısı'na yaklaşırken çok yaşlı ama. Öyle hani iki büklüm olmuş, çok da küçülmüş bir Filistinli, Kudüs'lü bir dede. Bastonu oturmuş küçük bir taburenin üzerine. Bastonun bir ucu yerde, öbür ucu da omuzundan yukarıda. Sordu, kardeşler nereden diye sordu Arapça. Ben de Türkiye deyince ayağa kalktı. Ayağa kalktı, orada çarşıdakiler söylenmeye başladı. Ey Kudüs'te, bağırıyor tabii ki. Ayağa kalkın. Türkler geldi. Abdülhamid'in torunları geldi. Bunlara selam edin. Bunlara ikram edin. Bunlar dostlarımız. Bunlar kadir. Ağlaya ağlaya tabii bunu söylüyor. Bir de düşünün, belki de hayatında ilk defa Kudüs'te bir Türk görmüş oluyor. Öyle bir şey. Filistinli'nin bize yaklaşımını anlatmak değil, ancak yaşayarak anlaşılabilir bir durum olduğuna inanıyorum. Buradan Filistinli'ye karşı duruş sergileyen kardeşlerimizin hiçbir şekilde ideolojik şekli ve duruşuna bakılmaksızın Filistinli'nin ve Kudüs'ünün onlara tutumunu görseler, gerçekten emin olun negatif duranların mahcubiyetten dilleri nutukları tutulacak. Bize bakışlar o seviyededir, o gibidir. Hatta Türkiye'ye bir musibet geleceğine bizlere gelsin gibi şöyle emin olun defalarca dualara. Bir defasında da ekranda yayınlattım bir dua. Birisi Türkiye'deniz diye duyduğunda ayağa kalktı. İsmi de Selahaddin'di. Kudüs'ü ağlaya ağlaya Osmanlı ordusunun oradaki kaybına sebep olanların, İngiliz ordusundan tutun destekleyenlerin tamamına beddualar ede ede, öyle bir şey vardı. Ve tekrar şu cümlesini unutmuyorum. Mescid-i Aksa'nın üzerinde Türk bayrağının dalgalanmasını bize nasip et ya Rabbi diye.
1: Kim vardı programımızda? Sabahattin Zahi Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı, yazar Musa Bişkioğlu hocamız vardı. Bizi Gazze'yi unutturmamak adına, zulmü unutturmamak adına önemli bir not düştü ve unutmanın da bir işgal olduğunu da bize burada söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı geceler daha doğrudur.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda tarihin en önemli komutanlarından biri olan Hannibal'i konuşacağız. Kartaca ile Roma arasında yıllarca süren bir mücadeleyi, Hannibal'in ordusuyla çıktığı uzun yolculuğu, Alpleri aşmasını, Roma'ya karşı kazandığı büyük savaşları ve savaş stratejilerini ele alacağız. Bu akşam Hannibal'in hayatını ve onun yüzyıllar sonra bile konuşulur kılan yönlerini bu akşam an ve zamanda masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık bu akşam. Bizi yaklaşık 2000 yıl öncesine götürecek bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Akdeniz dünyasında büyük devletlerin karşı karşıya geldiği, orduların kıtalar aştığı, tek bir kararın savaşların yönünü değiştirdiği bir döneme bakacağız. Merkezimizde ise bugün hala askeri stratejileriyle birlikte anılan Hannibal var. Bu akşam tarihin en dikkat çekici mücadelelerinden birinin izini sürüyoruz. Kıymetli hocamla beraber hemen size takdim etmek istiyorum kendisini. Antalya Müzesi Müdürü ve arkeolog, kıymetli hocam, doçent doktor Ahmet Çelik bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız, iyi
0: çok
1: misiniz?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi tekrar ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz, şeref
1: hoş
0: verdiniz.
1: Bulduk, sağ hoş bulduk. Ben de çok mutlu oldum.
0: Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Rica
0: hemen
1: ederim.
0: Etiketimizi müsaadenizle hatırlatmak istiyorum.
1: Tabii.
0: X platformu üzerinden etiketimiz Hannibal bu akşam ve yine en sosyal üzerinden de yazabilirsiniz. Hocama Hannibal üzerine etiketi üzerine yazarsanız ben hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım değerli tarihseverler. Hocam hakikaten merak edilen bir konuyu evet, konuşacağız bu akşam. Aslında Hannibal portresi üzerinden bir koca bir dönemi anlamaya çalışacağız. Tabii. Şimdi tabii siz hem Antalya'da hem de o bölgede birçok arkeolojik kazılar da yapıyorsunuz. Müzede evet, idari göreviniz var, akademidesiniz aynı zamanda. Ama yine yeni kazılarla beraber tarihe ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Özellikle mesela Perge kazıları bilimsel sorumlusu olarak bölgede çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle nasıl gidiyor çalışmalarınız?
1: Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bu yıl biraz sıcaktı ama gayet güzeldi tabii. Kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım ne olacak?
0: Elinize emeğinize sağlık. Size ve tüm ekip arkadaşlarınıza. Tarihe gerçekten yüzyıllar öncesine giderek ışık tutuyorsunuz. Çok önemli bir göreviniz var. Bu akşam da yine bir o kadar çok geriye gidip bir portre üzerinden yine tarihi açıklamaya çalışacağız. Hannibal'i konuşuyoruz. Evet. Hocam başlayalım hemen. Kimdir tabii Hannibal? Nerede doğmuştur? Onu nasıl anlatırız? Ailesi kimdir? Buradan tamam, başlayalım anlamaya.
1: Tabii ki ya Hannibal tarihin gördüğü en büyük askerlerden birisi. Kendisi bir Kartacalı. Kartaca bugün günümüzde Tunus'ta bir yerleşim. Ve aslen Fenikeli. Bir ailesi var. Barsitler ya da Barkitler sülalesi olarak geçer. Bu sülalenin başı Hamilkar Barca adında bir adam. Hamilkar büyük bir generaldi. Ve Hannibal'in babasıydı. Hannibal milattan önce 247 yılında doğmuştu. Kartaca'da doğmuştu. Tunus'ta doğmuştu. Üç tane ablası vardı. İsmini bilmiyoruz. Bu dördüncü çocuğuydu Hamilkar Barca'nın. Bir kardeşi vardı, küçük kardeşi Hasdrubal Barca. Ondan bir küçük kardeşi daha vardı, Mago Barca. Ama son derece cesur, büyük, yetenekli bir askerdi. Askeri bir dehaydı gerçekten. Zaten birazdan anlatacağız. Hayatının ilerleyen aşamalarında yaptığı şeyler insanlığın unutamadığı şeyler oldu. Büyük zaferler kazandı. Hem de Roma gibi bir güce. Ve gerçekten büyük bir askerden bahsedeceğiz bugün. Tarihin görmüş olduğu en büyük zaferleri kazanan büyük bir kişilik.
0: Evet hocam, çocukken de stratejik bir asker olarak mı yetişmiş?
1: Şöyle bir şey, aslında Kartacalılarla Romalılar bir aşamadan sonra rakip oldular. Batı Akdeniz'in hakimiyeti için bunlar savaş,

0: çıkmaya başlamışlardı. Pön adını verdiğimiz şey aslında Kartacalılar. Bu Fenike isminin bozmasıdır. Punikya'da Pön derler. Şimdi birinci Pön savaşları vardı. Milattan önce 264'ten 241'e kadar 23 yıl boyunca Roma ile Kartacalılar savaşmışlardı. Hı hı. Bir sürü deniz savaşı vardı, kara savaşları vardı. Sicilya hakimiyeti ve Batı Akdeniz hakimiyeti için. Bu savaşların yıldızı da Hannibal'in babasıydı. Hamilkar Barca'ydı. Tabii Kartacalılar kaybettiler. Kartacalılar kaybedince çok ağır tazminatlara maruz kaldılar. İnsanlarının bir bölümü köleleştirildi. Romalılar tarafından köle haline getirildi. İnsanlar çok zor duruma düştüler ve tabii Roma'ya karşı inanılmaz bir nefret başladı. Bilhassa babasında Hamilkar Barca'da çocukluğundan itibaren Hannibal'e, yani en büyük oğlu olan, üç ablası var ama en büyük oğlu olan Hannibal'e her zaman Roma'ya karşı düşman olacağına dair yemin ettiriyor. Onu öyle büyütüyor. Onu ve iki kardeşini, Hasdrubal Barca'yı ve Mago Barca'yı. Demek ki bu çocuk doğar doğmaz aslında asker olarak yetişmeye başlamıştı ve rakibinin Roma olduğunu biliyordu. Ona göre de zaten gereğini yapıyordu.
1: O kinle büyümüş ve kinle intikam büyümüştü. Duygusuyla büyümüş.
0: Aynen öyle, intikam duygusuyla büyümüş. Bakın şurada görülüyor zaten, Hannibal 9 yaşındayken, şimdi bu Roma'nın 1. Pön Savaşları'nda Kartacalılar son derece ağır tazminatlara maruz kaldılar ya, Kartacalıların başka çaresi yoktu. Korsika'yı kaybetti, Sardinya'yı kaybettiler, Sicilya adasını kaybettiler. Bu Roma'nın ağır savaş tazminatlarını karşılayabilmek için Hamilkar Barca İberya'ya, yani İspanya'ya gitti. Aslında ondan bir 100 yıl önceden beri İberya'da şeyleri vardı, toprakları vardı Kartacalıların. Orada şey yapıyorlardı, yani orada gümüş madeni çıkarıyorlardı. Çeşitli madenler getiriyorlardı, tarım yapıyorlardı, orada büyük bir gelir elde ediyorlardı. Ancak Hamilkar Barca 237 yılında İspanya'ya gitmeye karar verdi. Hannibal o zaman 9 yaşında, 9-10 yaşında bir çocuk, babasına yalvarıyor. Ne olursun diyor, beni de götür diyor İspanya'ya diyor. Seni götürürüm ama diyor bana bir yemin edeceksin diyor. Yemini de şudur diyor. Hayatım boyunca az önce bahsettiğimiz olay, Roma'ya düşman olacaksın diyor. Çünkü Romalılar diyor bizim ülkemizi mahvetti, insanlarımızı köleleştirdi. Bunların yaptığını unutmayacaksın diyor. Hatta bunların baş tanrısı Baal vardır. Baal. Onun sunağına bir kurban kesmiş. Ya çocuğun elini o hayvanın üzerine koydurup yemin ettirdi. Ya bir kadehin içine kan koydu, elini batırdı, yemin etti. Ya da orada şömine gibi bir ateşin üzerine elini uzaktan tutarak yemin ettirdi. Hannibal orada hayatım boyunca Roma'ya düşman olacağım dedi. Kartaca'nın intikamını alacağım dedi. Babası o yemin üzerine onu 9 yaşında İspanya'ya, İberya'ya götürdü. Ve Hannibal tam 36 yıl sonra bir daha memleketine dönebildi.
1: 36 sene.
0: 36 sene. Bir daha hiç dönemedi çünkü o kadar büyük savaşlar yaptı ki bir daha dönme fırsatı olmadı yani.
1: O savaşları uzun uzun konuşacağız hocam. Aynen. Stratejilerini. Tabii. Ve fakat daha iyi anlamak üzere Kartacalı ve Pön dediğimiz insanlar kimlerdi? Biraz orayı da anlamak istiyorum. Yani tabii. Mesela Fenikeliler kimdi? Kartacalı ve Pönler kimdi? Kartacalılar Fenikelilerden nasıl bir bağlantıyla var ya da ayrılıyorlar? Bunu biraz anlayalım o
0: tabii ki.
1: Bölgeleri.
0: Şimdi toplumları. Fenikeliler dediğimiz bize yabancı insanlar değil aslında. Doğu Akdeniz'de bugün özellikle Lübnanlıların ataları aslında. Kenan coğrafyası. Bunlar Kenanlı aslında. Tunç Çağı'nda bunlara Kenan diyorlardı. Bunların toprakları olmadığı için denize açılmışlardı. Ve deniz ticareti yapıyorlardı. Çok güzel gemiler yapmışlardı. Böyle geniş karınlı yük gemileri yaparak Akdeniz dünyasına açılmışlardı. Günümüzden 4500 sene önce. Bu Fenikeliler. Şimdi Fenikeliler camı belki bulmadılar. Belki Mısırlılar buldu ama dünyaya camı tanıtanlar Fenikeliler oldu. Bugün bizim kullandığımız alfabeyi, Latin

0: ya da Grek alfabesi denen şeyi aslında Fenikeliler buldu. İnsanlığa armağanıdır yani. Bu kullanmış olduğumuz alfabenin mucitleri onlardı. Yani bunlar aslında Kenanlıydı. Bütün Akdeniz dünyasını kolonize etmişlerdi. Fenikeliler ise demir çağı, yani günümüzden 3000 sene önce falan onlara verilen isim. Kızıl yiyen ya da mor yiyen insanlar demektir aslında Grekçe'de. Fenikeli. Çünkü murex adı verilen bir tür midyeden mor renkte kumaşlar üretmeyi de başarmışlardı. Ve bu Kartacalılar da bunların çocukları aslında. Nereli bunlar aslen? Fenikeli ama bugünkü Lübnan'daki Tir, Sur adı verilen, Tiros adı verilen Lübnan'ın güneyindeki o yerleşimden. Tirliler gidiyorlar, Kartaca'yı kuruyorlar günümüzden yaklaşık 3000 sene önce, 2900 sene önce falan. Ve bütün Akdeniz dünyasına hakim oldular. Bunların efsanevi amiralleri vardı. Mesela Büyük Hanno vardı, denizci Hanno. Milattan önce 5. yüzyılda Cebeli Tarık'ı geçtikten sonra Afrika kıyılarından iniyor aşağıya. Onun bir seyahatlerinin olduğunu biliyoruz aslında. Dolaylı yoldan elimize geliyor bilgiler. Nijer Deltası adı verilen Afrika'nın o dış ayrım noktası var ya, o bölgeye kadar gittiği söyleniyor bu adam. Ve bu adamların kolonileri vardı sadece Akdeniz'e değil. Bugün Fas'la Batı Sahra'nın arasında Mogador adı verilen bir yer vardı. Orası halen bir Fenike kolonisidir. Yine bunların bir amiralleri vardı. Himilko adında birisiydi. Bu adam da kalay aramak için yine milattan önce 5. yüzyılda, yani günümüzden 2500 sene önce Kartaca'dan çıkıp Cebeli Tarık'ı geçip Portekiz'i takiben Britanya'ya gittiği söylenir. Öylesine mahir tüccarlar, inanılmaz zenginleşmişlerdi. Ticaretleriyle birlikte inanılmaz zenginleşmişlerdi ve Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda birçok koloni kurdular. Yani Afrika'nın kenarlarında bu mesela Tanca, işte Mogador gibi daha aşağı belki de inmiş olabilirler. Öylesine koloniler kurdular. İspanya'da Malaga'yı, Malaka'dan gelir aslında, mülk kelimesinden gelir. Kartadaş'tı, yani Kartagena'yı, işte Akralevka'yı, yani Alicante'yi, Kadiz'i, yani Gadir'i kuran insanlar bunlar aslında. Ve bütün Akdeniz'de inanılmaz bir zenginliğe, kültürel alışverişe, uygarlığın temelini, altyapı oluşturabilecek hareketlere, ticaretle bu insanlar sahip oldular. Ve bunların sayesinde insanoğlu büyük sıçrama yaşadı aslında.
1: Evet. Hocam, yine Hannibal üzerinden o toplumun tamamını ya da farklı kültürleri anlamak açısından ve olayları anlamak açısından genç yaşta İberya'da, yani hani bugünkü İspanya'da tabii, neler yapmış, nasıl komutan olmuş, büyük komutan nasıl olmuş, evet, nasıl yola çıkmış ve dönememiş, nerelere gitmiş?
0: Şimdi Hannibal Barca'nın babası İspanya'ya gittikten sonra M.Ö. 228 yılında, çünkü İspanya'nın doğusunda Kelt İber toplulukları vardı. Yani Galatlı, Keltli, İberli topluluklar vardı. Batısında ise, orta ve batısında ise tamamen Kelt toplulukları vardı. Onları hakimiyet altına almaya çalışıyordu babası. İspanya'nın ortasından, yani İspanya'yı böyle ortadan bölen bir Tagus Nehri vardır. Antik ismi Tajo Nehri. Tagus Nehri vardır. Şimdi orada bu Helmentika, yani bugün Salamanca var ya İspanya'daki, İspanya'nın orta bölgesindeki Salamanca'ya saldırdığı sırada bu Kelt toplulukları toplanıyor, bunlara saldırıyorlar. Babaları Hamilcar Barca, yanlarında iki oğlu var, Hannibal ve küçük kardeşi Hasdrubal, çocukları kurtulsun diye Júcar ırmağına atını sürdü ve o Júcar ırmağında bakın öldü. Bakın İspanya'yı ortadan bölen bir mavi çizgi var, görüyorsunuz. O Carpetania yazıyor. O Tagus Nehri'dir. Onun bir kolu olan Júcar ırmağında boğularak öldü. Öldükten sonra Hannibal'in eniştesi vardı, Adil Hasdrubal. Kardeşiyle aynı ismi taşıyordu. İsmini bilmediğimiz bir ablasıyla evliydi bu adam. Adil Hasdrubal. Milattan önce 228 yılında, yani kayınpederi ölünce, Hannibal'in babası ölünce, o zaman Hannibal daha 18

0: yaşında. Ordunun başına geçemez yani. O yüzden ablasının eşi olan Adil Hasdrubal ya da Cömert Hasdrubal ya da Yakışıklı Hasdrubal derler. O İspanya'daki Kartaca ordularının başına geçti. Ve o adam aslında şeyi kurdu. Kartago Nova'yı kurdu. Eskiden bir küçük şehir varmış. Kartago Nova'yı kurdu. Ve o adam da kayınpederinin yaptığı gibi İspanya'da Kartaca sınırlarını genişletmeye başladı. Romalılar korkmaya başladı. Çünkü Kartaca bir daha belini doğrultuyordu. Nasıl olacak dediler. 226 yılında, yani bu Adil Hasdrubal başa geçtikten 2 yıl sonra Romalılar bir heyet gönderdi. Az önceki haritayı açarsanız, bu İspanya'da İspanya ismini veren Ebro Nehri vardır. Bakın İber yazıyor. Bakın en üstte Ebro Nehri, İber Nehri. Hı hı. Geldiler bir Ebro Nehri, İber Nehri anlaşması yaptılar. Dediler ki İber Nehri'nin güneyinde kalan toprakların hepsini alabilirsiniz dediler Romalılar. Hı hı hı. Ama İber Nehri'ni kuzeye geçmeyeceksiniz dediler. 226 yılında Adil Hasdrubal'la Romalılar bir anlaşma yaptılar. Bu bağlamda Kartacalılar bu İber Nehri'nin altına doğru genişlemeye devam ettiler. Fakat baktılar ki Romalılar, bu iş böyle olmayacak. 221 yılında bu Adil Hasdrubal'i bir suikastle öldürdüler. Suikastle öldürülünce Hannibal Barca 26 yaşında başa geçti. Yani İberya'da, İspanya'da, Hispanya'da Kartaca ordularının başına geçti. O zaman 26 yaşındaydı. Askerler onu çok seviyordu. Çünkü her zaman en büyük acıyı çeken, asla konfor aramayan, savaşlarda ilk öne atılan oydu o gençliğine rağmen. Askerler onu çok seviyordu. Hatta askerler Hamilcar Barca'nın aynı yüzüne sahip olduğunu söylüyor. Babasına çok benziyormuş yani. Aynı ifade, aynı kararlılık ama biraz daha genç. Eniştesi öldürüldükten sonra doğal olarak onu getirdiler. Kartaca ordularının komutanı yaptılar.
1: Hocam.
0: 26 yaşında.
1: 26 yaşında.
0: Evet 26
1: sevilen
0: yaşında.
1: Sevilen bir komutan.
0: Çok seviliyordu.
1: Hannibal ordusunda sadece Kartacalıları barındırmıyordu değil mi? Birçok işte Afrikalılar,
0: tabii.
1: İberyalılar,
0: tabii.
1: İşte Nubidyalılar, Galya. Tabii. Çok farklı topluluklardan bir ordu var orada başına geçiyor. Ya tabii. Da kendisi de katıyor daha sonradan belki. Bu farklı topluluklardan askerleri nasıl bir arada tutabilmiş? Dediğiniz özelliklerle mi yani tabii. Sadece? Yoksa farklı özellikleri nasıl bir motivasyonla?
0: Onun aslında askerlerin yani o çok çeşitli kozmopolit ordusundaki birçok dili bildiği söylenir yani. Askerleriyle konuşabiliyormuş ama lider yani. Adam lider doğmuş. Onun aldığı kararlara yani kendi milliyetinden olmasalar dahi İşte dediğiniz gibi Keltler de, İberyalılar da, Nümidyalılar da ona çok güveniyor. Çünkü cesur bir asker, kararlı bir adam. O yüzden onunla birlikte ölüme de gidiyorlar. Ama ihanet olmuyor mu? Oluyor tabii. Safları değiştirenler, taraf değiştirenler, yani Hannibal'e karşı gelenler oluyor. Ama hepsinin üstesinden gelen olağanüstü bir lider. Ve tabii M.Ö. 221 yılında başa geçtikten sonra bu babasının ve eniştesinin İberya'yı fetih hareketlerine devam etti bu adam. Az önceki harita olursa, bu İspanya haritası, Saguntum diye bir kent vardı.
1: Saguntum. Saguntum.
0: Günümüzde Saguntum olarak geçer. Bakın hemen İspanya'nın batısında şu Edetani yazıyor ya, Saguntum bakın. İspanya'nın batısında. Belar adalarının hemen şeyinde. Hı. Bu bir Roma kolonisiydi aslında. Romalılar İber Nehri'nin güneyinde
1: kıyıdaki yer.
0: Kıyıdaki yer.
1: Tamam.
0: Saguntum olarak geçiyor. Roma bahane oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü İberya'da Kartacalıların genişlemesinden rahatsız olmuşlardı. Korkuyorlardı yani. Saguntum'u alamazsın dedi. Çünkü 226'da bir anlaşma imzalamışlardı. Saguntum İber Nehri'nin güneyinde olmasına rağmen anlaşmasını bozdu aslında Roma. Ama Hannibal dedi ki ben alabilirim dedi. Çünkü İber'in güneyinde olan bir yer dedi. Ve 8 ay süren bir Saguntum kuşatması yaptı. Orada tabii ayağından yaralanıyor. İnsanlar aç tabii. Ondan sonra insanlar teslim olmayınca bu en sonunda büyük bir katliam yapıyor. İnsanların çoğu Hannibal'in eline geçmemek için böyle ateşin içine atlamışlar. Toplu intiharlar falan.

0: falan yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Saguntum'u alınca 8 aylık bir süreçte Romalılar bir elçi heyeti gönderdiler. Önce o elçi heyeti geldi, İspanya'da Hannibal ile görüştü. Dedi ki neden Saguntum'u aldın? Benim müttefikimdi. O dedi ki biz bir anlaşma yapmıştık. Ben Saguntum'u alabilirim. Romalılar dedi ki sen bunu yaptığın için biz size savaş ilan edeceğiz. Buradan ayrıldılar. Bu defa Tunus'a, Kartaca'ya gittiler. Kartaca Senatosu'na Fabius Maximus Verrucosus adında bir adam vardı. Bir Romalı senatör, eski bir adam. Senatoya diyor ki togasının böyle iki elini şey yapıyor. Diyor ki ya Hannibal'i bize teslim edeceksiniz ya da ya savaşı seçeceksiniz ya da barışı. Orada tabii Kartacalıların bayağı ağırına gidiyor. Siz karar verin diyor bir Romalı olarak. O da diyor ki ben savaşı seçiyorum deyince resmi olarak ikinci Kartaca-Roma savaşı başlamış oldu. Milattan önce 218 yılı. Yani ikinci Pön Savaşı başlamış oldu. Böylece bu savaşta da en büyük general kim oldu? İşte Hannibal oldu ve onun hikayesi böylece başlamış oldu.
1: Zaten Roma'ya karşı yeminliymiş,
0: Yeminliydi
1: diş
0: zaten.
1: biliyormuş. Bu
0: Aynen.
1: da onun için bir fırsat herhalde.
0: Aynen öyle oldu. Hannibal bu harita kalsın çok güzel. Şimdi Hannibal bakın Cartago Nova yazıyor. Cartagena. İspanya'nın güneybatı ucunda.
1: Evet.
0: Cartagena,
1: Evet.
0: Cartago Nova olarak geçer. Onların hac merkezleri de Gadis'ti. Bakın hemen Cebeli Tarık'ı geçiyorsunuz. İspanya'nın güneybatı bölümünde. Cadiz yazan bir yer. Oraya gitti kurbanlar sundu. Sonra 102 bin kişilik bir asker grubu oluşturdu. 102 bin. Yani süvariler var, piyadeler var, İberliler var, Keltler var, Numidyalılar var. Bakın bugün Cezayir bölgesi Numidya'dır aslında. Ondan sonra Mauriler var. Mesela Fas bölgesinde, Moritanya bölgesinden insanlar var. Bir sürü askerler var. Kartago Nova'dan Saguntum'a geçti. Ondan sonra Ebro Nehri'ni geçti. Orada bazı İberli askerler dedi ki biz sizinle gelmek istemiyoruz dedi. Onları affetti. 11 bin askeri terhis etti. 20 bin askeri de kardeşi Hasdrubal'ın emrine verdi. Yaklaşık bir 50-60 bin civarında askerle birlikte Fransa'ya doğru yani Galya'ya doğru yoluna devam etti. Yoluna devam ederken yolda bazı Kelt kabileleri bununla müttefik oldu. Bazıları da buna düşman oldu. Ve yolda evet.
1: Bu arada bu büyük yürüyüş burada mı gerçekleşiyor?
0: Büyük yürüyüş buradan başlıyor. Alplere
1: Buradan
0: doğru.
1: başlıyor.
0: Alplere doğru başlıyor.
1: Alplere doğru gidecek.
0: Gidecek artık. İspanya'dan başlıyor bakın.
1: Evet.
0: Fransa'yı geçiyor. Rom bölgesine geliyor. O zaman ne zaman? Yazın sonları gibi. Yani Nisan Mayıs gibi İspanya'dan çıkıyor. Birkaç ay savaşa savaşa bazen anlaşa anlaşa Ron Vadisi'ne geliyor. Fransa'daki Ron Vadisi'ne. Şimdi tabii savaş ilanı oldu ya bu defa da Romalılar o dönemin konsülleri var. 218 yılının iki tane konsülü var. Publius Cornelius Scipio ve Sempronius Longus adında iki tane konsül var. Romalılarda her yıl iki konsül olur başbakan gibi. Bu Publius Cornelius Scipio ile kardeşi vardı. Gnaeus Cornelius Scipio'ya dedi ki siz Marsilya'ya gidin. Oradan İspanya'yı işgal edeceksiniz. Roma erken davranmak istiyor. Diğer konsül olan Sempronius Longus'a dedi ki sen askerlerini al git Sicilya'ya. Bakın hemen karşısında Tunus görüyor musunuz? Yeşil olan yer Kartaca'ya saldıracaktı. İki yerden birden. Ama bunlar tabii Marsilya'da oldukları sırada bakın Massalia yazar. Hannibal'in geldiğinin haberini alıyor. Orada Roma ile müttefik olan bazı Kelt kabileleri Hannibal'e saldırmak istiyorlar Rom bölgesinde. Ve Hannibal burada o Rom bölgesinde uzun hikaye tabii kız kardeşinin oğlu Hanno vardır. O yeğenini gönderiyor. Nehrin yukarısına gönderiyor. Gizlendiriyor. Bu Keltler nehrin karşısında onları bekliyorlar. Tabii filleri de geçiriyor. 37 tane fil, 50-60 bin civarında asker. Orada Keltlere ilk darbeyi vuruyor. Yeğeni Hanno geliyor, onları sırtından vuruyor ve Ron nehrini geçiyor. Tabii Romalılar bu kadar erken geleceğini zannetmiyorlar. Daha 3-4 günlük yolun olduğunu zannediyorlar ama o

0: hızlı bir şekilde Ron'dan Alplere doğru kıvrılıyor. Ve ünlü Alp geçişi için hazırlanıyor.
1: Gerçek mi hocam? Yani gerçek, ordusuyla, tabii, hayvanlarla, özellikle fillerle, bu tarihin en büyük hikayelerinden biri bu. Gerçekten geçmiş mi Alpleri?
0: Tabii ki geçmiş. Antik yazarların hepsi bu kanaatte. Polybius olsun, Titus Livius olsun, hepsi Alpleri geçtiği konusunda hemfikirler. Ama 7 kadar geçit var. Hangisinden geçti? Mesela Küçük Saint Bernard var. Ondan sonra Calpierre geçidi var. Ondan sonra Col de la Traverset geçidi var mesela. 2900 metre yükseklikte, inanılmaz zorlu bir şey. Ve kışın geçiyor Alpleri. Kışa doğru, yani sonbaharda geçiyor. O bölgeler artık iyice soğumuş. İnanılmaz açlık. Tırmanmaya başlıyorlar. Fillerle beraber 37 fili var. 50 bin civarında askeri var tabii. Yolda bu keltlerin bazıları bunlara düşman, bazıları müttefik olmaya çalışıyor. Tuzağa düşüyorlar. Yollarda bunlara ok atıyorlar, mızrak atıyorlar. Yollarını kaybediyorlar. Bir daha dönüp toparlıyorlar. Donuyorlar. İnanılmaz açlık çekiyorlar. İnanılmaz bir irade. Ve o şartlar altında Hannibal yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir sürede o koca Alpleri geçiyor. 37 fil, ama ordusunun ya 1/3'ünü kaybetti ya yarısını. Hmm. Mevcut 20-25 bine düşüyor yani askerlerin sayısı. Ondan sonra Po Ovası'na inmeyi başarıyor. Po Ovası'na inmeyi başarıyor. İndiği zaman Kasım 218. Milattan önce 218 yılının Kasım ayında falan Po Ovası'na iniyor. Tabii Romalılar bu durumu fark edince, bu az önce söylediğim Publius Cornelius Scipio, ağabeyi Gnaeus Cornelius Scipio Calvus'u aldı, dedi ki sen abi, dedi, İspanya'ya git, dedi. İspanya'yı işgal et, dedi. Orada Kartacalılarla savaşacağız, dedi. Ben, dedi, bunun önünü keseyim, dedi. Çünkü Romalılar Alpleri geçeceğine asla ihtimal vermiyorlardı yani. Mucizeyi imza attı. İnanılmaz bir şey. Ve ilk savaşı olan Ticinus savaşı başladı.
1: Ticinus'a gelmeden hocam, tabii, filleri merak ediyoruz açıkçası. Tabii. Yani çünkü Hannibal dediğimizde akla ilk gelen nesne hemen savaş filleri geliyor. Kesinlikle. Bu filler savaş meydanında gerçekten etkili mi? Neden fil kullanmış? Yani neden filleri görüyoruz biz hep Hannibal? 37 tane diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Hani hantal, büyük, yavaş. Filler ne işe yarıyordu? Neden fil?
0: Şimdi bakın, bu Hannibal'in kullanmış olduğu fillerin çoğunluğu aslında Afrika orman filleri olarak geçer. Daha küçük fillerdir. Yani Asya fillerine göre daha küçük fillerdir. Bu kulaklarında bir iç bükey bir çıkıntıyla fark edilir. Ve erkekleri bile 2,5 metre falandır. Ama mesela Asya filleri 3,5 metreyi geçer yani sırt yüksekliği. Şimdi bu filler o dönemin tankları aslında. O dönemin savaşlarında tank gibi. Bunların eğiticileri var. Filin tam üzerinde. Ama tabii fil tuhaf bir hayvan. Kendi ordusuna da saldırabiliyor. Bazen sinirlenince kontrolden de çıkabiliyor. Bu eğiticiler bu duruma karşı ellerinde bir kama ve çekiç taşırlarmış yanlarında. Fil kendi ordusuna döndüğü zaman ensesine vurup omirliğine vuruyor, fili öldürüyor mesela. Yoksa askerleri, kendi askerlerini öldürecek yani. Öyle kontrolden çıkabiliyor, ama düşman askerlerine saldırdığı zaman, ki çoğu zaman öyle olur, süpürüyor adeta. Atlar çok korkuyor filden mesela. Süvariler kaçıyor, dağıtıyor yani. Piyadeyi dağıtıyor, süvariyi dağıtıyor. İnanılmaz etkili. Bir de bunların üzerinde kule gibi şeyler var. Bakın, evet, şeyde görünüyor.
1: Görseller.
0: Oradan okçular yüksekten ok atabiliyorlar. İnanılmaz avantajlı. Aslında filler nereden tanındı? Makedonyalı Büyük İskender'le tanınmıştı. Hindistan'a gittiği zaman o Kral Foros'la savaş yaptığı sırada fillerin varlığını anlamıştı. Ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. İskender'den sonra bu Helenistik krallıklar, bilhassa Antigonoslar vesaire, Seleukoslar sonra falan, Hindistan'dan filleri getirdiler. Bunlar da kullanıyormuş. Bu da bir Helenistik krallık. Aslında Helenistik dönemin krallıklarından birisi. Ve İndoi diyorlar bunların terbiyecilerine. Hindistan'dan geliyor birçoğu. Fakat Hannibal babasının o geleneğini devam ediyor aslında. Hani bu fillerin tehlikeli olmasına rağmen filleri ordusunda görmeyi seviyor.
1: Psikolojik etkisi de olabilir mi fillerin? Tabii. Heybetli, büyük, karşı tarafı korkutuyor.
0: Karşıdaki orduyu tabii psikolojik açıdan çökertiyor tabii. Yani. Devasa bir hayvan. Ama onun çok sevdiği bir fili varmış.

0: Ölmüştü ve çok üzülmüş gerçekten. Filleri çok seviyor.
1: Büyük yürüyüşte yol arkadaşı, ordusu kadar bağlı olmalı.
0: Yani bu bazıları tartışır tabii. Bu filler nasıl şeyi geçti diye, ama geçen yüzyılda Jumbo diye bir fili geçirdiler aslında. Deneme amaçlı Jumbo adında bir fili Alplerden resmen geçirdiler yani. Geçebilir filler.
1: Demek ki geçiyormuş.
0: Geçiyor yani.
1: Evet.
0: Öylesine bir şey.
1: Hocam az önce işaret ettiniz. Ticinus.
0: Savaşı.
1: Tam muharebe olarak mı geçiyor?
0: Muharebe.
1: Neden yaşandı bu muharebe? Yani Hannibal'in ilk başarısı mıdır bu, yoksa
0: İtalya'daki ilk başarısı? Şimdi az önce dedim ya, o yılın konsülü olan Publius Cornelius Scipio, bunlara Scipio da derler ama Scipio'dur aslında, baston demektir. Latince'de baston demek bunlar. Çok ünlü bir aile. Roma'nın kurucu babası olan bir aile. Corneli ailesi. İnanılmaz general çıkarır, asker çıkarır, politikacı vesaire. Şimdi bu Hannibal'in önünü kesmek istedi. İtalya'ya girmesini istemedi çünkü Roma'nın ana vatanı yani. O yüzden Ticinus nehrinde bunun önüne bilhassa bir süvari savaşıdır. Çok kapsamlı bir savaş değildir. Süvarilerin savaştığı bir şeydir ama Hannibal'in dehasını orada anlamaya başlamıştı. Hannibal Roma süvarilerini püskürttüğü gibi bir de hilal taktiğine benzer bir taktikle onları kuşattı. Scipio Africanus'un babası Publius Scipio ağır yaralandı bu konsül. Oğlu 16 yaşında olan, aynı ismi taşıyan küçük Scipio babasını zorlukla kurtardı. Ve onlar Placentia'ya çekildiler yani. Piacenza var ya. Oraya çekildiler. Diğer konsül, Roma Senatosu baktı ki olacağı yok. Diğer konsül Sempronius Longus'u şeye göndermişler ya, Sicilya'ya. Onu geri çağırdılar, gel yardıma diye. O bir daha gemilerle Rimini limanına geldi büyük ihtimal. Ve o da şeye doğru gitti. Po Ovası'na doğru, İtalya'nın kuzeyine çıktı ki Hannibal'i durdurabilsinler diye. Ama bu Hannibal'in Romalılara karşı ilk büyük zaferidir aslında. Ticinus Nehri Savaşı.
1: Peki sonrasında Trebia Savaşı var.
0: Evet.
1: Trebia Savaşı'na nasıl gidiyorlar?
0: Trebia Savaşı bundan hemen sonra olan bir şey. Trebia'da ayrı bir nehir. Yine Kuzey İtalya'da Po'nun kollarından birisi. Po ırmağının kollarından birisi. Şimdi şöyle oluyor. Sempronius Longus çok böyle nasıl diyeyim, ünü çok seven bir adam. Siyasetçi bunlar tabii. Eğer bir zafer kazanırsa ünü artacak. Daha da çok sevilecek. Bakın hemen kuzeyde ikinci kırmızı noktayı görüyorsunuz. Trebia diye yazar. Şimdi Kasım ayının sonlarında bu Ticinus Nehri Savaşı olmuştu. Bir ay sonra yaklaşık 22 Aralık ya da 23 Aralık'ta bu Hannibal bakıyor ki bu Sempronius Longus böyle tahriklere gelen bir adam. Hannibal'in araziyi kullanma, insanların yapısını kullanma gibi olağanüstü yetenekleri var yani. Askerin hareketlerinde nasıl bir insan olduğunu 3 aşağı 5 yukarı çözebiliyor. Ona göre stratejiyi değiştirebiliyor. Ne yapıyor? Sabah erkenden ordusunu uyandırıyor. Romalılar yatıyor. Bunlar bu Trebia Nehri'nin batısında Hannibal, bu Sempronius Longus da doğusunda. Romalıların 40 bin kadar askeri var. Hannibal'in 30 bin kadar askeri var. Romalıların askeri üstünlüğü var yani. Şimdi Hannibal küçük kardeşi Mago da onunla birlikte. Kardeşine diyor ki 1000 tane piyade, 1000 tane de süvariyi al diyor. Hemen şu çalıların olduğu yere git, gizlen diyor, seni Romalılar görmesin diyor. Böyle tepelik çalıların olduğu bir yer var. Sulak bir alanmış falan. Kardeşi karanlıkta gidiyor oraya, gizleniyor. 2000 askeriyle. Ondan sonra Hannibal Numidyalı süvarileri var. Numidyalı süvarilerine diyor ki, ama ordusunu önceden bir kahvaltı yaptırıyor daha güneş doğmadan. Bir de vücutlarına zeytinyağı sürdürüyor. Vücutlarını sıcak tutsun diye. Ondan sonra elbiselerini giyiyorlar falan. 1000 kadar, kimisi 500'ler Numidyalı süvarisini bu nehri geçirterek, bakın Aralık ayı, buz gibi su, geçirterek Roma lejyonlarını tahrik ediyor. Sempronius Longus'un şeyine ok atıyorlar, mızrak atıyorlar vesaire. Romalılar tahrik oluyor tabii. Daha adamlar

0: Kahvaltı bile yapmamış. Doğru dürüst insanlar uyanmamış yani. Hemen Sempronius Longus orduya ileri harekat emri veriyor.
1: Hazırlıksız, aç bir ilaç.
0: Aç bir ilaç. Aynen öyle. Tabii bu Numidyalılar onları iyice tahrik edince Roma ordusu üç kol halinde o nehre giriyor. Tabii üzerinde zırhlar var mı? Var. Su buz gibi. Boğaz seviyesinde bir nehir. O suyu suya giriyorlar sabahın erken vakti. Bütün Roma ordusu ıslanıyor mu iyice? Tabii askerler çıkıyor zangır zangır. Numidyalılar tabii kaçmış durumda. Roma ordusunu üç parçaya bölüyor. Yani her bir bölüğün uzunluğu 2,5 kilometre boyunda. Yani yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayılmış durumda Roma ordusu. O kadar büyük yani. Hannibal de hemen düzenini alıyor. Merkeze Kelt ve İberli piyadelerini diziyor. Sağ ve sola Numidyalı süvarilerini eşi yapıyor. Savaş düzenine geçiriyor. Numidyalı süvariler Roma süvarilerine saldırıyor. Tabii hepsi üşümüş Romalıların. Ondan sonra piyade de öbür merkezi piyadeye saldırınca tabii Romalılar bu savaşı kaybediyorlar. En son kardeşi Mago da arkadan gelip vurunca Roma resmen bir cendereye alındı ve Romalılar çok ağır bir yenilgi aldılar. O gün 15 bin kadar Romalı öldürüldü. Bir 15 bin kadar da esir alındı aslında. Bazı kaynaklarda öyle anlatılır. Yani 40 bin askerin 30 bini ya
1: Roma'yı.
0: öldü ya Hannibal tarafından esir alındı. Bu Sempronius Longus da Cornelius Scipio canını zor kurtardılar. Tabii bu büyük bir zaferdi aslında Hannibal için. Ve tabii Roma Senatosu korkmaya başladı. Ne yapacağız dedi ya. Biz ne yapacağız? Bu adam iki tane büyük konsülü peş peşe yendi. Buna daha fazla bir önlem almamız gerekir
1: Gerekir.
0: dedi. Ve Roma senatörlerinin dizlerinin bağı çözülmüştü.
1: Harika bir yerde bıraktınız.
0: Evet.
1: Kısa bir arayla daha sonra daha heyecanlı hikayeler ve Hannibal'in büyük komutanlığının stratejilerini konuşalım hocam. Müsaadenizle değerli
0: Sağ ol.
1: tarihseverler, kısa bir ara, ardından Hannibal'i konuşmaya devam edeceğiz.

0: Ne okudun, ne yazdın. Ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Ahmet Çelik hocamla beraber sizi binlerce yıl öncesine götürüyoruz. Büyük komutan Hannibal'i ve bilinmeyenlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam devam edelim.
1: Evet.
0: Tabii şimdi zoru seven bir komutan, imkansızı tabii seven bir komutandan bahsediyoruz. Ay. Alpleri geçmiş fillerle, koca ordusuyla, bir de bataklıkları da geçiyor.
1: Evet tabii.
0: Şimdi hikaye bitmiyor ki hiç. Bize çıkmış, bitsin. 26 yaşında çıkmış yerinden, İberya'dan.
1: İberya'dan,
0: çıkıyor,
1: İspanya'dan.
0: Kaç sene dönmüyor?
1: Memleketine 36 yıl sonra dönebiliyor.
0: 36 yıl sonra, o 36 sürekli bir mücadele.
1: Savaş mücadele.
0: Alpleri geçmek, tabii, karda, kışta, orada, buradan, bir de bataklık geçmek. Ne diyor hocam? Arno bataklıklarını geçiyor. Orayı nasıl geçiyor? Neden?
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Hannibal tabii Keltlerin müttefikliğini kazanmaya çalışıyordu. Diğer İtalik şeyler vardı. Mesela Samnitlerin, diğer İtalik toplulukların, birçok şeyin ittifakını kazanmaya çalışıyordu. Bu açıdan kimilerini zorla, kimilerini ikna ederek müttefik elde etmeye çalışıyordu ve başarılı olmaya başlamıştı. Çünkü ordusunun sayısı düşse de sürekli artıyordu, azalıyordu, artıyordu. Bu müttefikleri sayesinde olabiliyordu. Çünkü yanında belki parası da yoktu yani. Erzak, bir orduyu beslemek kolay bir şey değil. Neyse, Po Ovası'ndayken 217 yılı geldi. Bu savaşlardan sonra hani Roma korkmuştu ya, Roma'yı işgal eder mi diye. Roma 217 yılında iki tane konsül seçti. Geminus ve Flaminus adında iki tane konsül. Şimdi Roma dedi ki Geminus'a, git, iki tane yol var. Çünkü Po Ovası'ndan Roma'yı işgal için iki tane yol var. Bir tanesi günümüzde Rimini adı verilen Ariminum. Geminus'u oraya yerleştirdi. Bir de günümüzde Arezzo olan Arretium diye bir şey vardı, kent vardı. Flaminus da oraya yerleşti. Bugünkü Perugia'ya yakın bir yer. O İtalya haritası olursa ben şey yapabilirim şey. Ondan sonra bu ikisi bekliyorlardı. Yani Hannibal gelirse ikisi araya alıp Hannibal'ı boğacaklardı. Ama Hannibal bunların hiç beklemediği bir şey yaptı. Apeninler, İtalya'yı bölen o bel kemiği gibi Apeninleri doğuya doğru bakın geçti. Etruria bölgesi, bakın o kırmızı bölge Pisa'dan geçti. Floransa'ya doğru geldi. Orada Arretium'da o Flaminus'un arkasından dolaşınca iki tane Romalı komutan şok geçirdi. Nasıl olur dedi. Hiç savaşmadan stratejik üstünlük ele geçirdi. Yani iki Romalı komutana çalım atmış oldu aslında. Ondan sonra geldi, bu Trasimene Gölü vardır. Bakın Perugia yazıyor. Tam İtalya'nın yukarısında, Etruria bölgesinin yanında. Bir Trasimene Gölü var. O gölün geliyor batısında şey oluyor. Ama Arno bataklıklarını geçerken çok zorlukla geçiyor. 4 gün 3 gece bu bataklıklardan geçiyorlar. Az önce söylediğim gibi bir tek fili kalmıştı, Suros. Bütün filleri zatürreden ölmüştü. Hastalık, ondan sonra
0: hasta
1: şeyler.
0: Hasta evet, bataklık insanı hocam.
1: Tabii sıtma.
0: Kendisi de oluyor mu hasta?
1: Oluyor tabii. Ya bir sinek sokması, ya bir böcek ısırması, ya da bu bir göz iltihabının dolayı bir gözünü kaybediyor aslında.
0: Aa, burada.
1: Askerler uykusuz, herkes perişan. Bazı askerler ölüyor tabii, artık dayanamıyorlar falan. Mayıs ayı gibi geçiyor. O yılda inanılmaz bir yağmur yağmış. Her taraf bataklık. Ondan sonra en son o Suros da burada ölüyor. Çok üzülüyormuş yani. Gözüne mi üzülsün, filine mi üzülsün bilmiyorum artık. O şekilde bataklıkları geçti ve iki tane Romalı konsülü resmen gerisinde bıraktı ve stratejik üstünlüğü ele geçirdi. Tabii ele geçirince Romalılar neye uğradığını şaşırdı. Hannibal geldi, bu Trasimene adı verilen ya da Trasimeno adı verilen bir gölün kenarına geldi, kampını kurdu. Şimdi Flaminus bunu takip etmeye başladı. Flaminus, Nepos adında bir, Flaminus Nepos adında eski bir siyasetçiydi aslında. Askerleriyle bunu takip etmeye başladı. Romalılar da kampını gölün kuzeyinde kurdu. Kartacalılar doğusunda kurdu. O sırada tarih 21 Haziran 217 yılı.
2: zaman geriye doğru geliyoruz ya, milattan önce.
1: Romalılarla Kartacalılar birbirlerini görüyorlar. Hannibal gece olunca kardeşi Mago'ya diyor ki, sen diyor meşale sayısını arttır diyor burada. Meşaleleri arttır diyor. Ben ve arkadaşım Maharbal, onun komutanıydı, çok sevgili bir dostuydu. Gizlice tepelere çıkacağız, mevzileneceğiz diyor. Ama sen burada meşale sayısını arttır ki Romalılar

0: eksildiğimizi anlamasınlar. Hmm. Yani. Kardeşi Mago aşağıda onu yapıyor. Bunlar da o Trasimene Gölü'nün tepesinin üst tarafındaki ormanların içine gizlice yayılıyorlar ve pusuya yatıyorlar. Sabah oluyor. Flaminus bir tipik Romalı şeyi şeklinde üç sıra halinde askerlerini o göl kıyısından yürütmeye başlıyor. Kartacalıların üzerine doğru. Her ne hikmetse de o gün o sabah sis çöküyor. Sis çöküyor. Tabii o sis çöktüğü zaman Hannibal fırsatı yakalıyor. Ve tepelerden saldırılar başlıyor. Güneyden de tabii şeyi kapamışlar. Bir tarafta da göl var. Romalı askerlerin çoğu ağır zırhlı. Kimisi kendini göle atıyor. Göremiyor adam kimin geldiğini, hangi kılıcın nereden. Çünkü her taraf sis yani. Birçoğu o gölün içinde boğuldu. Ve kimileri de tabii Hannibal'in askerleri tarafından öldürüldü. O gün Flaminus'a dahil olmak üzere bir Roma konsülü Flaminus'a dahil olmak üzere 15 bin Romalı askeri öldürdü o gün. Trasimene Gölü Savaşı, Flaminus da ölmüştü. Bazı Romalılar kaçtı. Ama daha sonra Maharbal bu kaçan 6 bin kadar Romalıyı da yakaladı. Onları da öldürdü. Ondan sonra Geminus vardı. Servilius Geminus. O Brindisium'da pusuda yatan komutan vardı ya. O gelmek istedi ama Maharbal tarafından süvarileri yok edilince o da kaçmak zorunda kaldı. Ve böylece Roma'nın yolu tamamen Hannibal'e açılmış oldu. Ve artık Hannibal kapıda, sözleri orada söylenmeye başladı Romalılar tarafından. Herkes korkuyordu, kadınlar ağlıyordu, tapınaklara gidiyorlardı, yalvarıyorlardı tanrılarına. Bizi Hannibal'den kurtar. Ondan sonra Hannibal ante portas Latincesi. Hannibal kapıda. Halen söylenen bir sözdür aslında. Hannibal böylesine bir duruma getirmiştir Roma'yı.
1: Hocam Romalıların korkulu rüyası olmuş. Korkulu İnanılmaz. Yani büyük pusular, sürekli beklenmeyen hamleler.
0: Aynen
1: şimdi
0: öyle.
1: Romalılar Hannibal'i savaş meydanında yenemeyince farklı stratejiler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Belli ki farklı yöntem geliştirmişler. Notumda yazıyor Fabian stratejisi.
0: Evet.
1: Fabian stratejisi ne demek? Hannibal'e karşı kaçmak mı? Ondan kaçmak mı demek? Nasıl bir strateji?
0: Aslında İşte o Fabius Verrocosus dediğim adam savaşı başlatan adamdı belki de. Ya oydu ya da onun şeydi. Adı nedir? Kartaca Senatosu'na giden kuzeniydi. Şimdi savaşı başlatmıştı bu adam. Sıra ona geldi. Romalılar pek nadir olan bir şey yaptılar. Bu Fabius'u diktatör olarak atadılar. Hmm. Tüm yetkileri ona verdiler. Bir 6 aylığına. Dediler ki Hannibal'le savaş. Roma'yı koru dediler. Hannibal orada bir şey veriyor. Roma'ya saldırmaktan vazgeçiyor. Ve İtalya'nın güneyine doğru bakın şuradan aslında Asculum adı verilen Ascoli bölgesi Adriyatik denizine doğru gidiyor. Oradan güneye doğru inmeye başlıyor. Roma'ya girmekten vazgeçiyor aslında Hannibal. Belki de hata yaptı yani. Hmm. Ondan sonra Fabius da askerlerini topluyor. Onun bir yardımcısı var. Minicius adında bir adam. Minicius atak bir asker. Saldıralım maldıralım falan diyor ama Fabius çok akıllı bir adam. Hannibal'i yenemeyeceğini anlıyor aslında. Ne yapıyor? Bu adama kunktator derler mesela. Geciktirici ya da yıpratıcı. Yıpratma savaşları veriyor. Hmm. Gerilla savaşları. Yani vurup kaçıyor. Doğrudan Hannibal'in karşısına çıkmıyor. Tabii Romalılar çıldırıyor. Hannibal yağma yapıyor, ekinleri yakıyor, köyleri boşaltıyor. Yani askerleri yağma yapıyor, beslemesi lazım çünkü. İtalya'nın içinde sağdan solda, doğudan batıya Hannibal sürekli şey yapıyor ama Fabius bir türlü Hannibal'e saldırmıyor. Tabii o zaman Romalılar çıldırıyor. Niçin? Niçin böyle bir şey yapıyorsun diyorlar. En sonunda Fabius'u Senato çağırıyor hesap vermesi için. Tabii dinsel töreni bahsediyorlar. Onun yardımcısı Minicius o sırada Hannibal'e saldırmak istedi. Hannibal onu da perişan etti. Adam canını zor kurtardı. Ondan sonra Romalılar anlamaya başladı ki bu Hannibal'i savaşta yenmek mümkün değil. O yüzden Fabius'un stratejisi bir müddet askıya alındı. Hannibal ne yaptı? Geldi İtalya'nın güneydoğusunda bugünkü bu Venosa yakınlarında bir yere geldi. Cannae Savaşı. Meşhur.
1: En büyük zaferi Hannibal'in.
0: En büyük, tarihin de en büyük zaferlerinden birisi. Belki Roma tarihinin en ağır yenilgilerinden birisidir. Belki de en büyüğüdür yani.
1: Üstelik Roma ordusunun sayıca çok çok fazla değil mi?
0: Çok fazla. Kimisi 100 bin der, kimisi 90 bin der ama gerçekçi rakam 86 bin. 80 bin, 86 bin civarında bir Roma ordusu. Yani bu gerçekten az bir rakam değildir. 20 lejyon demektir yani. 21 lejyon falan demektir aslında. Şimdi Cannae aslında Roma için hayati önemli olan bir yoldu. Şimdi Hannibal tabii sağda solda yağma yapıyor, şey yapıyor falan. Tarihte Temmuz ayının sonları böyle Cannae bölgesine geliyorlar. Hannibal'in 40 bin kadar askeri var o zaman. Romalıların iki katından daha fazla yani. Evet. 86 bin kadar. Tabii Cannae'de o zaman tabii 216 yılının konsülleri var. Amilius Paulus ve bir başka konsül daha var. O iki tane konsül şeyin karşısına çıkıyorlar. Hannibal'in karşısına çıkıyorlar. Şimdi o konsüllerin birbiriyle anlaşamıyorlar. Bir gün o yönetiyor, bir gün öbürü yönetiyor. En sonunda 216 yılında 2 Ağustos 216 Hannibal ile Roma ordusu Cannae'de karşılaşıyor. Şimdi Hannibal önce ordusunu böyle bir ters hilal biçiminde diziyor. Ters hilal biçiminde Roma'ya karşı diziyor. Romalılar karşıda tabii. Romalıların inanılmaz ağır silahlı piyadeleri var. Sağda solda şeyleri var. Süvarileri var. Atlı birlikleri var. Hannibal ortaya İberyalı ve Keltli piyadelerini diziyor. Arkasına da Libyalıları diziyor. Sağda ve solda Maharbal. İşte Hanno'nun komutanlık yaptığı süvarileri var. Ondan sonra Romalıların merkezden yükleneceğini biliyor aslında. Romalılar o büyük bir saldırıya geçiyorlar. Çünkü ağır silahlı piyade sayısı çok fazla. Romalılar ite şeye doğru geliyorlar mı? Bu Kartacalılar tabii hani şöyle bir ters hilal biçimindeyken bu defa onlar geri çekile tam normal hilal, U biçimine dönüyorlar. Yani Kartacalılar geri çekiliyor. O tam aradığı fırsat oluyor. Önce süvarileri Roma süvarilerine saldırıyor. Numidyalı süvariler geri dönüyorlar ve tamamen Roma ordusu bir kıskaca düşüyor. O gün 55 bin, kimisi 70 bin Romalının öldüğü söylenir. 4 saat içinde.
1: 4 saat içinde.
0: Bir kıyım yaşanıyor.
1: Hocam Roma ordusu neredeyse yok etti.
0: İmha oluyor. Roma ordusu imha oluyor. Birçoğu esir oldu. Amilius Paulus adı verilen adam orada öldü. Ondan sonra o diğer konsül kaçtı tabii. Scipio Africanus adındaki o meşhur, sonradan Afrika'yı fethedecek olan o Publius Scipio'nun oğlu da hayatını zor kurtardı. Bazı Romalı askerler artık Roma'yı terk etmeyi düşünüyorlardı. Sonra o Scipio'nun yemin ettirdiği Roma'ya sadık kalacağız diye falan ve inanılmaz derecede bir avantaj elde etti. Tabii o büyük bir savaştı. Arkadaşı Maharbal diyor ki Hannibal'e hemen diyor Roma'yı işgal edelim diyor. Ama Hannibal daha gerçekçi bir adam. Çünkü savaş makineleri yok, katapult yok, mancınık yok.
1: İyi de zaten Roma ordusunu neredeyse yok etmiş. Oraya yürüyüp Roma'yı ele geçirebilirdi.
0: Ama Roma'nın dışarıda da lejyonları vardı. Bir 11-12 kadar lejyonu vardı. Halen Romalıların askerleri var. Mesela Roma'nın içinde falan birkaç lejyon. Bir de surları var. Onun geçemeyeceğini düşünüyordu belki de. Belki de gerçekten hata etti. Roma'yı belki o zaman alsaydı şey yapacaktı. Ama Hannibal Roma'yı almıyor, vazgeçiyor. Belki hayatının hatasıdır bu. Başka şeyler yapmaya çalışıyor. İtalya'nın güneyinde müttefikler elde etmeye çalışıyordu. Magna Graecia adı verilen İtalya'nın güneyinde büyük Grek şeyleri vardı. Tarentum vardı mesela. Turi gibi, işte Locri gibi. güney bölgede Metapontum gibi şehirleri ele geçirmeye çalışıyordu. Bir de Capua adını verdiğimiz bugün Napoli'nin olduğu bölge.

0: bölgeler, orada Nola, işte Nijerya gibi böyle kentler vardı. Fayestun gibi kentler vardı. O bölgeleri ele geçirmeye çalışıyordu. Yani İtalikleri, yani müttefikleri Roma'dan ayırmaya çalışıyordu. Roma'nın ezdiği halkları kendisini bağlamaya
1: Yine
0: çalışıyordu.
1: stratejik düşünüyor. Hocam Capua dediniz. Capua Hannibal için neden bu kadar önemli?
0: Capua bölgesi İtalya'nın en güzel yerlerinden birisi. En mübit toprakların olduğu bir yer. Ve Capua çok büyük bir şey. Roma'ya rakip neredeyse. Eski bir Etrus bölgesidir aslında. Etrus bölgesidir. Şimdi onların desteğini alması Roma'ya çok ağır bir darbe vuracaktı. Roma tahıldan mahrum kalacaktı. Bir nevi ambargo olacaktı. Romalılar da bu önemi biliyordu. Fakat Capualılar Hannibal'e destek verdiler. Hannibal'le 216 yılında bu Cannae Savaşı'nın etkisiyle birlikte birçok Yunan devleti gibi, şehir devleti gibi bu Capualılar da Hannibal'le müttefik oldu ve Roma ile bağlarını attılar. Roma çıldırdı tabii. Nasıl böyle bir şey olur diye. Onun üzerine tabii Romalı komutanlar, özellikle Roma'nın kılıcı sayılan Marcellus adında bir komutan vardı. Bu Roma tarihinde belki de tek gerçek Spolia Opima adı verilen, yani en değerli zırhı, ganimeti elde etmiş olan bir askerdi. Öyle bir generaldi ki bir kelt şeyi, Viridomaris adında bir keltliği öldürmüştü teke tek dövüşte. Çok büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Ve bu adam Spolia Opima'yı kazanmıştı. Öyle bir askerdi yani. Bu Marcellus bu Capua'yı almak için Capua yakınlarındaki Nola adı verilen bir yerleşime Hannibal'in sefer yapmasını engellemeye çalıştı. Ve bunda başarılı oldu. Hannibal'i yenemiyordu ama o Nola bölgesini almasını da 3 savaşta engel oldu. Daha sonra savaş Sicilya'ya kaydı. Sirakusa'ya kaydı. O zamanın çok zengin kentlerinden birisiydi Sirakusa'yı. Orada bir mücadele başladı. Şimdi İkinci Hiero diye bir kral vardı. Sirakusa, Sicilya kralıydı bu adam. Roma'nın müttefikiydi. O öldükten sonra Hieronymus diye bir torunu başa geçti. Bu Cannae Savaşı'ndan sonra Kartacalılara hayran olmuştu. O da Roma'yı terk etti. Tabii Romalılar çıldırdı. Bu Nola Savaşları'ndan sonra bu defa Sicilya'ya 213 yılında bu Marcellus'la beraber Pulcher adında bir komutanlarını gönderdi. Kartacalılar da Himilco adına komutanlarını gönderdi. Bir de Bomilcar diye bir şeyleri vardı, amiralleri vardı. Sicilya için mücadele başladı. Hippokrates adında bir adam da Hannibal adına gidip o bölgede darbe gibi bir şey yapmıştı. Ve Sirakusa'yı kuşatması başladı Romalılar. Çünkü elden çıkmıştı. Ünlü Sirakuzalı Arşimet de oradaydı orada. Bakın ünlü Arşimet, o hani buldum diye evraka diye bağıran adam var ya.
1: Evet.
0: O Sicilyalıdır aslında. Sirakusa kentindendir. İskenderiye'de eğitim görmüştür. İnanılmaz akıllı bir adam. Onun yaptığı savaş makinalarından dolayı Romalılar 2 yıl boyunca Sirakusa'yı alamadılar. Çünkü mancınıklar yapıyormuş. Bir de onun bir pençe adı verilen bir şeyi varmış. Yani suyun içinde Roma gemilerini devirecek kadar bir inanılmaz bir aletten bahsediyorlar. Mesela mercekleri Roma gemilerini yakmak için kullandığını falan söylerler. Öyle bir deha yani. Meşhur Arşimet işte Sirakuzalı.
1: Evet.
0: Arşimet'in şeyini geçemiyorlar ama Marcellus'un bir askeri Arşimet kumsaldaymış. Böyle çubukla geometrik şeyler çözüyormuş. Askeri duymamış yani kendinden geçmiş. O kadar şey yaparken asker onu öldürüyor. Sirakuzalı Arşimedi'de Marcellus'un bir askeri öldürdü. İşte tam o sırada, o Hannibal çatışmaları sırasında o ünlü Arşimet'te ölmüş oluyor
1: Hocam Hannibal yaklaşık 15 yıl boyunca İtalya'da kalıyor. İtalya topraklarında kalıyor değil mi? Buna rağmen çok uzun bir yıl, 15 sene. Buna
0: kesinlikle.
1: rağmen Roma ama yıkılmıyor bir şekilde. Neden İtalya'daki şehirlerin tamamını kendi tarafına çekememiş? 15 sene boyunca bu kadar
0: Tabii.
1: büyük kahramanlıklar.
0: Evet. Çünkü Romalılar cesur bir milletti aslında. Kararlıydılar. Şimdi Hannibal Cannae Savaşı'ndan sonra Roma'ya elçi gönderdi. Dediler ki teslim ol. Roma dedi ki biz seninle anlaşmıyoruz. Kesinlikle teslim de olmayız. Ondan sonra bunun üzerine Romalılar her yerden borç aldılar. Yeni lejyonlar kurdular. Şimdi Roma hani o ünlü Lerna izleri var ya Hidria. Hani başını kestikçe bir daha ortaya çıkan bir mitolojik yaratık gibi aslında. Roma'nın tanımı odur aslında. Lerna izleri gibi yani. Hidria gibi başı kesildikçe asla ölmeyen bir devlet aslında Roma. Kararlılığı kurtarıyor Roma'yı aslında. Romalılar 15 yaşında erkek çocukları bile askere almışlardı biliyor musunuz? İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Köleleri bile askere almışlardı. Borçlandılar, enflasyon arttı. Roma asla vazgeçmedi ve Hannibal'le savaşlarına devam ettiler. Ve ne oldu en sonunda? Hannibal bütün zaferleri kazanmasına rağmen İtalya'nın güneyine hapsolmaya başladı. Çok tuhaf bir durum.
1: Evet, çok tuhaf. Yani çok tam tersi, hiç beklenmedik bir şey.
0: Aynen öyle. Ve Roma kaybettiği yerleri işte Marcellus gibi, Pulcher gibi bir başka komutanlar böyle bir sürü komutanlarıyla, cesur komutanlarıyla ya zorla ya da ikna ederek bir daha toprakları geri almaya başladı. Hannibal yalnızlaşmaya başladı.
1: Zayıflama dönemine girmiş biraz.
0: Zayıflama dönemine girdi. Bunda da tabii İspanya'daki savaşların kaybedilmesi var. Bakın şöyle bir şey olmuştu. Ben size şimdi konu biraz karışık, açmam lazım. Şimdi bu Romalılar tabii İtalya'da savaşıyor. Hannibal geldi ama Hannibal'in kardeşi Hasdrubal Barca, Mago Barca yanındaydı, İtalya'daydı. O gidip geliyordu ama. Bu Hasdrubal Barca Scipio kardeşler, yani bu Scipio Africanus'un babası ve amcasıyla savaşıyordu. Milattan önce 218 yılından 211 yılına kadar Scipio kardeşler İspanya'da yavaş yavaş Kartaca gücünü yenmeye başlamışlardı. 218 yılında bu Ebro Nehri'nin yakınlarında Cissa Savaşı'nı kazandılar. Ve 215 yılında da Dertosa Savaşı'nı kazanınca bu Hasdrubal Barca'yı yendiler. Ama daha sonra 212 yılında Kartacalılar Mago Barca'yı bir orduyla beraber İspanya'ya gönderdiler kardeşine destek versin diye. Bir de Hasdrubal Gisco diye bir komutan da vardı. Üç tane ordusu oldu Kartaca'nın. Bu Scipio Africanus'un babası ve amcasını orada öldürdüler. Ve bu Roma için korkunç bir şey. Bu defa babası ve amcasının intikamını almak için bu genç Scipio, Publius Cornelius Scipio Africanus, 210 yılında İspanya prokonsülü oldu. Babasının ve amcasının intikamını almak için ve 209 yılında ani bir baskınla, öyle cesur bir adam ki bu, İspanya'daki Kartacalıların başkenti olan Cartago Nova'yı Kartadaş'ta ele geçirdi. Ve 206 İlipa Savaşı'nda bu İspanya'yı tamamen ele geçirdi.
1: Hannibal'in ilk yenilgisi olabilir mi?
0: Bu Hannibal'in kardeşlerinin yenilgileri ama. İspanya'da.
1: Ama
0: Çünkü Hannibal İspanya'dan daha önceden gelmiş. İtalya'da Hannibal.
1: Evet, evet.
0: Şimdi savaş çok ayaklı devam ediyor aslında.
1: Evet.
0: Bir dünya savaşı bu.
1: Evet.
0: Normal değil yani. Akdeniz çevresinde daha böyle detaya girdiğimiz zaman iyice kafamız karışacak. O yüzden ben biraz frenlemeye çalışıyorum aslında. Evet. Savaşlar birçok yerde devam ediyor yani. Özellikle İtalya ve İspanya'da bu savaşlar dengeyi bozuyor ya da şey oluyor. Ve böylesine bir ortamda tabii Hannibal o becerisiyle, o askerlerini kendine bağlamasıyla bütün bu savaşları kazanıyordu ve İtalya'da tutulmaya başlamıştı. Roma'nın başına bela olmuştu. Roma da bütün gücüne rağmen bunu atamıyordu aslında. Öyle güçlü bir adam. Ve en sonunda tabii Hannibal yavaş yavaş Kroton bölgesine, bu çizmenin Kundura'nın ayak ucu bölgesine bir şey, yani İtalya bir çizme gibi ya. Orada Juno Tapınağı'na Res Gestae, yani başarılarım diye bir sütun diktirdi ve üzerine bir bronz tablette Roma'ya karşı yaptığı bütün başarıları anlatmış orada aslında.
1: Oo.
0: Antik dönemde varmış ama şu anda günümüzde yok yani. Öylesine bir şey.
1: Hocam, 2. Pöns Savaşı sonra bitiyor mu? Bu savaşlar, mağlubiyetler.

0: İşte Hasturbar pardon, Barka ve Hasturbar neydi? Mago.
1: Barka.
0: Kardeşlerin başka yerlerdeki mağlubiyetleri, Hannibal'in zaferleri vesaire. İkinci Pön Savaşı bitiyor mu sonra bunlardan
1: Bakın
0: sonra?
1: şöyle oldu. Aslında Hasdrubal Barca baktı ki İspanya'daki savaşları kaybediyor. Bu Beyakula Savaşı vardı. 208 yılında bu Scipio Africanus Hasdrubal Barca'yı yendi. Fakat o da kalan askeriyle beraber İspanya'dan o da Alpleri geçti ve ağabeyinin yanına gitmek istedi aslında İtalya'ya. Ağabeyine destek olmak için. Bunlar mektup yazıyorlar. Hannibal o zaman İtalya'nın güneyinde, Hasdrubal de İtalya'nın kuzeyinde. Bu Po Ovası'nda aslında bir yerlerde. Bu mektubu Romalılar ele geçirdi. Bunlar aslında İtalya'nın ortasında Umbria bölgesinde buluşmak istiyorlar. Ama ne Hannibal kuzeye çıkabiliyor, o zaman Nero diye bir komutan var, Salinatör diye bir başka komutan daha var. Hannibal'i kuzeye çıkarmadılar ve Metaurus adı verilen bir yerde milattan önce 250'de Hasdrubal Barca'yı yendiler ve başını kestiler. Getirip Hannibal'in güneydeki o Tarentum bölgesindeki kampına kardeşinin başını attılar. Hannibal çok ağlamış. İnanılmaz bunalıma girmiş ve ondan sonra zaten Roma'ya saldırmadı. Kabuğuna çekildi. Ama Kartaca'ya da geçmiyordu. Çünkü eğer geçerse Romalıların memleketine saldıracağını biliyordu. Orada o şekilde bekledi. 206 İlipa Savaşı'ndan sonra, bakın dedim ya çok uzun hikayeler, çok karışık. Kartacalıların elinde İspanya'da bir tek Kadiz kalmıştı. 205'te, M.Ö. 205'te bu Scipio Africanus gelip Mago Barca'yı orada da yendi mi? Mago Barca mecburen İspanya'dan çekildi, geldi bugünkü Mallorca, Minorca yok mu? Bu Balear adalarına. Ibiza var, İspanya'nın doğudaki adalarını falan. Orada Minorca'da Mahon adı verilen bir liman vardır. Halen o Magon'un adına aslında şey. Ondan sonra geldi ağabeyinin yanına gelmek istedi. O da deniz yoluyla Liguria bölgesine. Cenova yok mu bugün İtalya'nın kuzey batısında? Cenova bölgesine geldi. O da ağabeyinin yanına ulaşmaya çalışıyordu. Ama onlar yine bir araya gelemediler. Scipio Africanus, siz az önce dediniz ya nasıl bu savaş nasıl sonlandı diye. Şimdi Hannibal İtalya'nın güneyinde kalmıştı. Scipio Africanus İspanya'yı ele geçirince hemen döndü, Senato'dan yetki aldı, Sicilya'ya geçti. Bu defa Kartaca'ya saldırdı. Tek ana vatanları kalmıştı ya.
0: Eyvah,
1: Kartaca'ya saldırdı. Milattan önce 205'te Utica adı verilen Kartaca'ya hemen yakın bir yerde karaya çıktı. Askerlerini çıkardı. 35 bin asker. Ve Kartaca'nın eski müttefiki Masinissa adı verilen bir Numidya kralı da artık onun şeyi olmuştu. Müttefiki olmuştu. Şimdi Kartacalılar korkmaya başladı. Bu Hasdrubal Gisco'yla Sifax adı verilen Batı Numidya'nın başka bir kralı bunları durdurmaya çalıştı. Ama Utica açıklarındaki bir savaşta bu şu anda gördüğünüz Scipio Africanus ve Masinissa bu Kartacalıların şeylerini yakıyor. Kamplarını yakıyor. Daha sonra Büyük Ovalar Savaşı oluyor. 203 yılında falan. Masinissa Sifax'ı yakalıyor. Onun memleketi olan Sirta'ya, başkenti Sirta'ya götürüyor. Orada kalenin önünde, surların önünde, halkın gözünün önünde onu zincire vurdurdu. Halk tabii kralları gidince kapıyı açtılar. Onun eşi vardı Sofonisba. Çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Bu Hasdrubal Gisco'nun kızıydı. Onunla evlendi. Fakat Scipio Africanus, Sifax'ın eski karısı, hani Roma'ya düşman ya, Sofonisba'yı Roma'ya götürüp zafer alayında, bir tören alayında sergilemek istedi. Masinissa buna razı olmadı. Eşinin götürülmesini istemedi. Gizlice ona bir kadeh zehir gönderiyor. Roma'nın eline düşmektense kendini öldür diyor. Ve kadın, o ünlü Kartacalı kadın, çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Zehri içerek ölüyor.
0: Ölüyor.
1: Çok uzun hikayeler. En sonunda Kartacalılar baktı ki bu Scipio Africanus durmayacak. Zaten Africanus Afrika Fatihi demek aslında. Hı hı. O şeyden sonra alıyor. Hannibal'i çağırdılar. Dediler gel artık bizi kurtar diye. Hannibal mecburen şeye dönmek zorunda kaldı. Kartaca'ya dönmek zorunda kaldı. İşte 36 yıl sonra milattan önce 203 ya da 202 gibi bir daha Afrika'ya geçti. Hadrumentum adı verilen Kartaca'nın güneyinde bir kent var. Belki atalarının yerleşimiydi. Oraya geçti, askerlerini topladı ama o sırada kardeşi Mago Barca da bu Liguria bölgesinde Romalılarla çatışırken çok ağır yaralandı. Sardinya adasını geçemeden Akdeniz'e can verdi.
0: Hmm.
1: Kardeşi de o öbür kardeşi de öldürüldü Romalılar tarafından.
0: Hocam dönüyor. Artık tabii biz hep asker olarak anlatıyoruz ama bundan sonra da bir siyasetçi olarak yoluna devam ediyor değil
1: tabii.
0: mi? Yani savaştan sonra da Kartaca'da önemli ekonomik ve askeri daha doğrusu siyasi reformlar yaptığını biliyoruz Hannibal'in. Nasıl bir devlet adamı oluyor sonrasında? Nasıl bir devlet adamıydı?
1: Şöyle oldu işte siz dediniz ya o 202'de Zama Savaşı artık son savaştı.
0: Hı hı.
1: Orada 80 kadar fili varmış 40 bin asker ama tecrübesiz tabii. Ama o Massinissa ile Scipio Africanus kendine çok güveniyorlar. İşte en son savaş 202 Zama Savaşı şeyin belini kırdı. Kartaca'nın belini kırdı. Hannibal'in aldığı ilk meydan muharebesi savaşı yani yenilgidir o.
0: Yenilgisi.
1: 202 yılında bakın 221'de başa geçiyor. Yaklaşık 19 yıl sonra ilk defa 40 kadar savaştan sonra ilk defa orada bir yenilgi alıyor. Ve Kartacalılara diyor ki artık teslim olun. Bizim gücümüz bitti. Kartaca artık şeyin vasal devleti oldu. Roma'nın hegemonyasına girdi. 10 bin talentum tazminata mahkum oldu. Yani 280 bin kilo gümüş. Kartacalılar bitmişti. Bunu Romalılar dedi ki 50 yıl taksitle bölebiliriz dediler. 280 bin kilogram gümüş ödemek zorundalardı. Her şeylerine el koydular yani. Her şeyde Roma'da artık izin almak zorundaydılar. Tabii Kartacalılar 202'den yaklaşık 196 yılına kadar Hannibal'i yargılamışlar biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Hannibal 6 yıl yargılanıyor. O yargılanmadan aklandıktan sonra 196 yılında suffet oldu. Şimdi Roma'da konsüller vardır her yıl. İki tane seçilir. Kartaca'da da Gerusia adı verilen yaşlılar meclisi vardır. Onlar da iki tane suffet seçer. Başbakan gibi bir şey yani iki tane. Tabii Hannibal geldikten sonra az önce söylediğiniz soruya cevaben söylüyorum ben. Geldikten sonra bu şeyleri düzeltmeye başladı. Yolsuzluğa son verdi. Ağaçlar ektirdi. Tarımı düzeltti. Bir baktı ki Romalılar bir daha bu Kartacalılar ayağa kalkıyor. Hemen toparlamaya başladı. Tabii bir de bu yolsuzluğa son verince bazı Kartacalı asilzadelerin hoşuna gitmedi. Bunu gizliden gizliye kendi insanlarını Roma'ya şikayet ettiler. Hani bak.
0: İşlerine gelmedi tabii. İşlerine düzenleri bozuldu.
1: Için, aynen öyle düzenleri bozuldu. Hannibal 195 yılında yani 2 yılda devleti toparlıyor aslında 196-195. Ondan sonra kendi isteğiyle sürgüne gitti.
0: Kendi isteğiyle.
1: Tabii kendi isteğiyle
0: sürgüne
1: gitti.
0: Neden istiyor hocam? Yani sevdiği bir yer 36 sene sonra dönmüş Kartaca'ya.
1: Tabii.
0: Nereye sürgüne gidiyor? Neden istiyor?
1: Çünkü inciniyormuş aslında. Herkes ona laf sokuyormuş yani. Senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Oysa ki adam olmasa Roma anında bitirecek zaten.
0: 36 sene rahat yaşadıysa Kartaca hükümdarı yüzünden.
1: Onun sayesinde
0: o Roma alınacaktı hocam. O zaman aslında her şey bitecekti ya.
1: Olabilir ama işte imkanı yoktu bence. Yani kuşatsa bile o kuşatılabilirdi. Çok,
0: çok üzücü ama çok incitici, çok haklı. O kadar 36 sene neredeyse mücadele et, Alpleri geç, bataklıklarda savaş. Onu yap.
1: Gözünü kaybet, kardeşlerini evet. kaybet. Doğru dürüst bir yaşamın olmasın. Ya ama Emilke adında bir karısı var. Aspar diye bir çocuğu da varmış Kastulo'dan da.
0: 36 sene ailesinden ayrı mı? Karısı nerede?
1: İspanya'da kalıyor.
0: Kalıyor.
1: Onlar da öldürüldü büyük ihtimal zaten.
0: Ah.
1: O Kartagonova alındığı sırada muhtemelen öldürüldüler. Ama bir asilzade Kastulo, Güney İspanya'da Emilke adında bir kadınla evlendiği söyleniyor. Haspar ya da Aspar adında bir oğlu da varmış yani.
0: Hmm.
1: Belki başka çocukları da vardı. Adamın bütün hayatı at sırtında geçiyor yani.
0: Evet.
1: Rahat yüzü görmeyen bir insan. Ülkesini çok seviyor. Ama ona rağmen yaranamıyor. Ve kendi isteğiyle nereye sürgüne gidiyor? Seleukos krallığına, 3. Antiokos'a. Bizim Antakya'ya geliyor.
0: Türkiye'ye geliyor.
1: Türkiye'ye geliyor tabii. Antakya o zaman Seleukosların başkenti. 3. Antiokos onu karşılıyor 195 yılında falan. Danışman gibi bir şey yapıyor ama önemli toplantılara çağırmazmış onu. Ona bir filo falan veriyor, küçük bir filo falan veriyor. Sonra Efes'te falan buluşuyorlar. Ondan sonra tabii 190 yılında bu Romalılarla Seleukoslar savaştı. Roma savaşı kazandı. Magnesia Savaşı'nı, Manisa Savaşı'nı kazandı. 188 yılında Apemeia Barışı oldu. Yani bu Dinar Anlaşması oldu. Bu Seleukoslar Anadolu'daki topraklarını kaybettiler. Torosların güneyine çekilmek zorunda kaldılar. Donanmalarını bıraktılar Roma'ya falan. O zaman Hannibal bir daha kaçıyor. Çünkü Roma'nın şartlarından birisi Hannibal'i bize teslim edeceksiniz diye.
0: Peşini bırakmıyorlar.
1: Bırakmıyorlar. O zaman Girit'e kaçıyor. Girit'ten sonra bu defa Roma'nın dostu Bergama Krallığı'nın düşmanı olan Bitinya Kralı 2. Prusyas'a sığınıyor. İkinci Prusyas bunu önce çok güzel karşılıyor. Sarayında ona bir yer veriyor. Danışmanlık gibi bir şey yapıyor. Hatta 2. Eumenes'e karşı bunlar bir savaş yapıyorlar. Deniz Savaşı'nda bu böyle zehirli yılanların olduğu küpleri alıp şeye attırmış. Deniz Savaşı'nı kazanıyor yani. Bergamalıları yeniyor. Öyle zeki bir adam. Zehirli yılanları küpleri alıyor. Mancınıklarla öbür gemiyi attırıyor. Tabii tayfalar korkuyor. Haliyle düzen bozulunca savaşı kazanıyor Hannibal. Öyle bir adam.
0: Hayvanlarla savaş idare etmeyi çok iyi biliyor.
1: Her şeyi biliyor.
0: İnanılmaz.
1: Bu adamın doğal bir yeteneği var. Her şeyi kullanıyor. İnsan psikolojisini, araziyi, işte yani sineğin kanadından yağ çıkaran bir adam bu.
0: Evet öyle görüyorum.
1: İnanılmaz bir stratejist.
0: Doğru.
1: Gerçekten büyük bir deha. Yoksa tarihin en büyük askerlerinden birisi olmaz. Kimisine göre İskender'den bile daha büyüktür yani. İskender'den bile daha büyüktür o aslında. Kimisi İskender'i daha büyük kabul eder. Kendisi de İskender'in daha büyük olduğunu söyler. Şipşi Afrikanus'a söylediğini söylerler yani anlatılanlarda. Şimdi tabii bu tabii büyük bir insandı. Daha sonra Romalılar onun Bitinya bölgesinde olduğunu anlıyorlar. Haberini alınca istiyorlar tabii. O da tabii diyor ki ya bir kadeh zehir içti. Romalı askerleri görünce teslim olmak istemiyor. Ya bir kadeh zehir içti ya da yüzüğünde zehir varmış zaten. Teslim olmamak için ya da o 2. Prusyas Roma'nın korkusundan bu adamı öldürttü derler. Milattan önce 183 yılında ya da 182 ya da 181 yılında yani 64-65 yıl o civarlarda bir arada o yaşlarda ölüyor. Ama nerede ölüyor? Libissa'da ya da Dakibizza'da ölüyor. Yani Gebze'de ölüyor.
0: Bizim Gebze'de.
1: Bizim Gebze'de ölüyor. Buraya sığınıyor.
0: İstanbul'da.
1: İstanbul işte Kocaeli Gebze şey.
0: İzmir.
1: İzmir Gebze'de ölüyor. Hatta onun mezarı biliniyormuş antik dönem.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Hatta İmparator bakın şurada bakın Hannibal anıtı. Atatürk aslında 1930'lu yıllarda bir emir veriyor o zamanın arkeologlarına. Diyor ki Hannibal'in mezarını bulun. O zamanın arkeologları arıyorlar ama mezarı bulamıyorlar. Fakat 1980 ya da 81 yılında şöyle 100 metre çapında bir anıtı, ortada bakın bir kaya var. Üzerinde onun yüzünün bir tasviri var. Şu tasvire benzeyen bir tasvir. Hannibal anıtı. Ülkemizde tabii Hannibal. Bu bizim için muhteşem bir şey.
0: Gerçek. Bu yani tahmin mi, gerçek mi hocam?
1: Yok yok, antik kaynaklarda var.
0: Öyle mi?
1: Burada öldü. Hatta İmparator Septimius Severus vardır. 193-211 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. O da aslen Fenike kökenlidir. Biraz siyahi bir imparatordur yani. Leptis Magna'dandır o. Ya o ya da oğlu. Bakın işte zehri içerken yani. Diyor ki bu Romalıları bu şeyden, bu ihtiyar adamın ölümünü bekleme korkusundan kurtaralım diyor. Zehri içmeden önce yani. Kinayeli bir şekilde bir son sözlerinin bu olduğunu söylerler. Ondan sonra ölüp gidiyor. Ve Septimius Severus'un antik dönemde buna mermerden bir böyle bir heron gibi yani bir anıtsal mezar yapısı yaptırdığını, insanların onu ziyarete geldiğini hatta 11. yüzyıla kadar da bu mezarın yerinin bilindiği falan söylenir yani. Şimdi halen aranıyor. Yeri tam kesin nerede belli değil ama Gebze civarında olduğu kesin yani. Hmm. Ve bizim ülkemizde öldü. Böylesine büyük bir komutan, böylesine büyük bir deha.
0: Gerçekten öyle.
1: Bu adama biz şu anda sahiplik yapıyoruz yani.
0: Hocam az önce resimlerden, daha doğrusu figürlerden çıkartabiliyoruz. Mesela şu paraların üstünde.
1: Evet.
0: Gerçekten Hannibal'i gösteren tasvirler mi bunlar sizce?
1: Tabii ki. Şimdi sikkeler mesela gümüş sikkeler, bakın fil görünüyor. Afrika filini görüyorsunuz. Evet. Kulaklarından anlaşılıyor, evet. Küçük fillerden. Şimdi bunlar Kadiz bölgesine hakimlerdi ya, az önce söylediğim. Aslında bu Kadiz bölgesi çok eski bir yerleşim. Hı hı. Orada eski ahitte, Tevrat'ta Tarşiş olarak geçen, antik kaynaklarda Tartessos olarak geçen bir yer. Gümüş madenleriyle ünlü, meşhur bir yer. Tabii bu Roma tazminatını ödemek için bunlar İspanya'ya, İberya'ya gittiler ya, o bölgeden habire gümüş çıkarıyorlardı ve tabii gümüş değerini üzerine taşıyan bir maden olduğundan dolayı da bunlar da böyle baskılar yapıyorlardı. Şurada görmüş olduğunuz o fil onların Afrika orman fillerine benziyor zaten. Alttaki ise ya Hannibal Barca'nın profil tasviri ya da kardeşi Hasdrubal Barca'nın profil tasviri olabilir. Bu kardeşler birbirine çok benziyor. Babaları da var hatta. Onun da böyle fil, yani Melkart adını verdiğimiz bu, onların büyük bir tanrıları vardır. Finike, yani işte bakın mesela bu Herakles Melkart tipinde ya Hannibal Barca ya da Hasdrubal Barca kardeşi. Hı hı. Bu burunları kemerli böyle. Burunları kemerli bir yapıda. Daha başka sikkeleri de var mesela bunların. Babalarının var mesela, sakallı bir şey var. Melkart, yani Herakles. Fenike tanrısı Melkart. Herakles'le bunlar şey, onu bütünleştirirler. Mesela bu eniştesi Adil Hasdrubal olabilir aslında. Hı hı. Ablasının eşi Adil Hasdrubal olabilir. Bunu Romalılar 221 yılında suikastla öldürdüler. Ebro Anlaşması'nı yapan adam buydu. Çok iyi yürekli olduğunu söylüyorlar aslında. Hannibal'i de yetiştiren budur zaten. Hannibal bunun emrinde yüzbaşı, binbaşı rütbesinde görev yapıyormuş. Bakın buradaki büste Hannibal'in biraz idealize bir büstü.
0: Biraz, evet.
1: Ama tarihin en büyük komutanlarından birisi. Tabii onu onurlandırmak lazım.
0: Tabii.
1: Napolyon buna hayran. Tarihin bütün komutanları buna hayran yani. Biliniyor. Bunun maceraları binlerce yıl, yani 2200 yıldır anlatılıyor aslında.
0: Kesinlikle.
1: Bunun asıl kaynağı da şeydir. Polibios adında birisidir aslında. Bu öldüğü zaman Polibios 20'li yaşlarında. Milattan önce 203'te falan doğuyor. Daha taze bilgiler yani. Hannibal'in ne yaptığını falan şey yapıyor. Bir de bunun Spartalı Sosilos diye bir hocası vardı. O 7 ciltlik bir kitap yazmış galiba. Doğrudan elimizde yok ama dolaylı yollardan Hannibal şey yapıyor. Hannibal'in yaptıkları anlatılıyor tabii. Mesela Hannibal renkli bir kişilik aslında. Gördüğü bir rüya vardır.
0: Öyle mi?
1: Bakın şeyden ayrılırken, bu İberya'dan ayrılırken bir rüya görüyor. Bakıyor ki önüne böyle tanrısal bir genç ona rehberlik ediyor. Ama arkasında da büyük bir gürültü var. Bir fırtına gibi bir şey kopuyor. Ağaçlar devriliyor. Büyük bir fırtına gibi bir ses var. O öndeki rehber diyor ki geriye bakma diyor. Arkana bakma diyor rüyada. Ama bu gayri ihtiyari merak ediyor. Geriye bakıyor ki devasa bir yılan. Ağaçları böyle deviren. Ondan sonra çalıları parçalayan. O hareketine bağlı olarak fırtına sesi gibi sesler çıkaran bir yılan. İşte bu bu Roma'yı fethedecek kişi deniyor aslında o rüyasında. Aslında onu temsilen, yani büyük bir güç gidiyor. Roma'nın sonunun geleceğini falan rüyasında bir kehanet gibi bir şey oluyor. Tabii ona bir destek gibi bir şey ama tabii sonuçta Roma alt olmuyor.
0: Evet.
1: Kartacalılar M.Ö. 146'da 3. Pön Savaşı ile birlikte tamamen tarihten silindi ve gittiler.
0: Halbuki
1: bunu dinleselerdi böyle olmayacaktı.
0: Komutanlarının kıymetini bilselerdi.
1: Aynen.
0: Hocam, şimdi tabii izleyicilerimizin sorduğu sorular da var.
1: Tabii.
0: Bir iki tane de sormak istiyorum size, vaktimiz yettiğince. Hannibal'in kendi döneminde nasıl anlatıldığını soruyorlar. Yani bildiklerimizin büyük bir bölümü

0: ölümü Romalı tarihçilerden geliyor ise ki geldiği için onun hikayesine ne kadar tarafsız bakabiliyoruz? Ya da bugün nasıl anlatıyoruz?
1: Aslında Polybius biraz daha şeydir. Daha objektif gibidir. Ama yine de onlar da Hannibal'i tam objektif anlatamıyorlar. Ama mesela Titus Livius vardır. O tam bir Romalıdır. Hannibal'i Romalı bakış açısıyla anlatır. Bazen küçümser, bazen şey. Zaten pön ifadesi Romalıların, Fenikelileri, Kartacalıları küçümsemek için kullandıkları bir ifade yani. O yüzden objektif değiller. Romalılar kendine yontuyor. Kartacalılar zaten bu konuda fazla bir yazma gibi bir dertleri yok yani. Ama eğer o hocası Spartalı Sosilos'un şeyi gelseydi elimize muhtemelen daha farklı şeyler görecektik yani. Ama bir Etrüsklünün mezarı, mezar taşında Hannibal'in adamlarıyla savaştı diyor bu adam. Uzun bir yıl yaşamış yani 100 yılın üzerinde bir adam ömür yaşamış. O mezar taşında yazar Hannibal'in adamlarıyla savaştı. Yani bu şerefe nail olduğu gibi bir ifade tarzı takınıyor adam. Zaten Hannibal gibi Roma gibi bir gücün, kendisinden 7 kat daha 7-8 kat daha büyük bir nüfusa sahip bir gücün kalbinde 15 yıl kalabiliyorsa bu adam adil olmalı. Askerlerinin gönlünü kazanmalı. Dürüst olmalı. Değil mi? Yoksa askerler nefret eder ve bunu terk ederlerdi değil mi?
0: Tabii.
1: Bu onun aslında karakterini gösteren en iyi şeydir. Yani Romalı ne anlatırsa anlatsın bu çok büyük bir komutandır. Çok iyi de bir insan olmalı ki bu askerler onu terk etmediler yani. Halen onu anlatıyoruz mesela.
0: Kesinlikle. Bir de hocam Hannibal'in adı bugün hala askeri ve yani askeri akademilerde ve strateji kitaplarında geçiyor.
1: Geçer tabii.
0: Onun taktiklerinden modern dünyada ders alınması gereken neler var? Ya da modern dünyada kalan ne var?
1: Yani mesela Napolyon onu aslında taklit ediyor. Alpleri geçiyor ama yüksekten geçemiyor. Aşağı bölgelerden falan geçiyor yani. Avusturya'ya doğru giderken mesela. Onu örnek alıyor. Onun yaptıklarını örnek alıyor. Aslında Afrika Fatihi olan Scipio yani Publius Cornelius Scipio Africanus bile ona göre bir 10-12 yaş kadar daha gençtir. Onun taktiklerini öğreniyor o dönemde.
0: Hmm.
1: Çünkü onunla karşılaşıyor. Babasını mesela yaralıyor, onu kurtarıyor. Cannae Savaşı'nda ne yaptığını görüyor. Zama Savaşı'nda Hannibal'in taktikleriyle yenebiliyor. Bakın daha o dönemden itibaren bu adamı örnek almaya başlamışlar zaten. Ama mesela Cannae Savaşı, Trebia Savaşı bunların hepsi askeri akademilerde üstün taktik örneği olarak okutulan örneklerdir yani. Dünya tarihine geçmiş bir adamdır. Dünya askerlik tarihine geçmiş olağanüstü bir lider ve olağanüstü bir askerdir. Tabii bu neyi az önce söylediğim gibi araziyi kullanmayı, insanları kullanmayı, savaşa göre, araziye göre, duruma göre taktik belirlemeyi insanlara öğretmiş olan büyük bir deha. Yani bir insan zaten İskender mi daha büyük yoksa Hannibal mi daha büyük dendiği zaman bu adamın nasıl bir asker olduğunu zaten anlıyorsunuz yani.
0: Bir de hocam sabır var, strateji var, hız var,
1: tabii.
0: İnanılmaz taktikler yani. Peki biz seyircimizin sorusu daha var. En büyük yaptığı hata sizce neydi?
1: Bence en büyük yaptığı hata belki Hasdrubal'i dinleyip Roma'yı kuşatması gerekirdi. Cannae Savaşı'ndan sonra.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi o da haklıydı. Elinde mancınıklar yoktu. Yani o surları geçebilecek katapultlar yoktu.
0: Evet.
1: O farklı savaş, o balistalar yoktu. Yani sadece bir insan gücüyle gidip Roma'yı kuşatırsanız Roma kapılarını size açmaz yani. Bir de Roma'nın dışarıda lejyonları da vardı. Belki onları düşündü.
0: Doğru.
1: Onlar gelseydi bu Roma'yı kuşatayım derken kendisi kuşatılmış olacaktı.
0: Bilemiyoruz,
1: o riski göze alamadı.
0: Şartlarını.
1: Ama yine de belki şansını denemesi gerekiyordu. Bu savaşı kazanması açısından yani.
0: Aslında hocam Hannibal'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Yani çok büyük zafer kazanmış. Büyük bir deha ve iyi bir, yani büyük bir komutan ama tarih sadece büyük zaferleri değil.

0: alınan kararları, kurulan ittifakları, cesareti, işte o belki yapılan hataları
1: Tabii.
0: ve işte o değişen dengelerle şekilleniyor.

0: 7 kat, 8 kat daha büyük bir güçle savaşıyor. Hem insan gücü açısından eksik, hem de askeri güç açısından eksik, ama ona rağmen Roma gibi bir güce kafa tutuyor ve bir dünya savaşı veriyor.
1: Kesinlikle büyük bir komutan. Bu büyük komutanı da sizinle dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Gerçekten çok bu alanda uzman ve coğrafyada da, çeşitli coğrafyalarda da, kendi çalıştığınız alanda da, arkeolojik kazılarınızda da bu dünyaya ışık tutuyorsunuz. Bu akşam da bize tuttunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetliydi. Çok değerli tarih severler, bu akşam an ve zamanda tarihin en dikkat çekici komutanlarından biri olan Hannibal'i konuştuk. Bilinmeyenleriyle beraber, Ahmet Çelik hocamla beraber. Teşekkür ediyoruz sorularınızla. Bizleri yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorten programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'lere bağlan.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konser...

konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın kırmızı halı konuğu sanatçı Kadir Akyol. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Günlerden cumartesi ama hani pazartesi görünümlü bir cumartesi diyebiliriz. Çünkü birçok soruşturma ve o soruşturmalarda yaşanan sıcak gelişmeler var. Detaylarını biraz sonra aktaracağız. Canlı bağlantılarımız da olacak. Ve tabii ki moderatör hafta sonunda her hafta olduğu gibi gazetelere bakacağız. Manşetler ve ilk sayfalarda öne çıkan haberler. Hepsinin detaylarını 2 saat boyunca sizlere aktaracağız. Hemen başlıyoruz. Günün sıcak gelişmesi Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon oldu. Çok sayıda isim gözaltına alındı. Detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Ada Kahriman telefon attığımızda. Ada, kolaylıklar dileyelim. Önemli bir operasyon, ayrıntılarında neler var?
1: Kahraman Poyrazoğlu, tabii İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce bildiğiniz üzere Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Peki bu şüpheliler neden gözaltına alındı? İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları olarak kullandıkları, aynı zamanda belediye başkan yardımcısı şahısların menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri hususlarına istinaden yapılan çalışmalarda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu toplamda 13 şüpheli gözaltına alınıyor sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde. Tabii burada Murat Güneş, baktığımızda görevden uzaklaştırılan tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekili seçiminin ardından kendisi Ataşehir Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Sabah saatlerinde kendisi gözaltına alındı. Kendisiyle birlikte Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emre Hayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi gibi isimlerin gözaltına alındığını görüyoruz. Yani Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile birlikte meclis üyeleri ve eski başkan yardımcıların da aralarında bulunduğu toplamda 13 isim gözaltında. Gözaltındakilerden 3'ü bir başkan vekili olmak üzere Ataşehir Belediyesi meclis üyesi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Buradaki süreçten sonra da gözaltı süreleri tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Savcılıkta ifade verdikten sonra Suç Ceza Hakimliği'ne ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Kahraman Poyrazoğlu.
0: Ada Kahriman'a teşekkür edelim. Sıcak bir gelişme. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu. 13 isim gözaltında. Yeni gelişmeler oldukça tabii ki aktarmayı sürdüreceğiz ama Türkiye'nin konuştuğu bir başka önemli soruşturma, fon soruşturması. Orada da tutuklu sayısı artıyor. Son olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı da 85.

0: şey yükseldi. Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı da 85'e yükseldi. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acaralp gibi isimler tutuklananlar arasında yer alıyor. Soruşturmada son olarak Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon lira tutarında fon çıkışı olduğu tespit edilmişti. Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkinde inceleme başlatılmıştı. Yapılan mali incelemelerde 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına dediğimiz gibi 3 milyar 92 milyon liralık bir fon çıkışı olduğu da tespit edilmişti. Tabii çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Operasyon da genişleyerek devam ediyor soruşturma. Ve son olarak hakemlerin gözaltına alındıkları o soruşturmanın detayları, birçok iddia vardı ama en sıcak gelişme MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 ismin tutuklanması oldu. Bakalım ayrıntılarına. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor hakemler dosyası soruşturması 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden ekrana da yansıyan kişi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, eski hakem Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrolle birlikte yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu aslında Türk futbolunda çok uzun süredir tartışılan bir isim. Açıkçası pek çok kişi tarafından da eleştiriliyordu ama şimdi hakkındaki iddialara baktığımız zaman o eleştirilerin çok daha ötesinde iddialar olduğunu söyleyelim. Sorgusu biliyorsunuz gerçekleştirildi. Emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Gündoğdu'dan hakemlerle maç öncesi yaptığı konuşmalar hakkında bilgi istendi. Bunlar soruldu. Yani hakemleri tehdit ettiği ses kayıtları var, ekranlara da taşımıştık. Ferhat Gündoğdu bunlara yanıt verdi. Hakemleri başarı dilemek için aradığını savundu. Başka önemli iddialar ve o iddialara verilen yanıtlar da var. İzleyelim.
1: Hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Operasyonda gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gündoğdu'ya hakem atamaları, tehdit ve sahtecilik iddiasıyla banka hesaplarındaki hareketlilikle ilgili sorular yöneltildi. Ferhat Gündoğdu'ya ligler sürerken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu. Şüpheli, bu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında uygulandığını söyledi. Kişisel husumet veya intikamla hareket etmediğini savundu. Kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini dile getirdi.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklıyor.
2: 26 milyar dolar ihracatı başardık. Bütün ihracatçılarımıza kalpten teşekkürler ediyoruz. Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Diğer taraftan 2026 yılı 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolar.

ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve 14,1 milyar dolar bir artışa tekabül etmektedir. Eylül 2025, Eylül 2026 arasında 14,1 milyar dolar bir artışla 282 milyar dolarlık hedefi daha 3 ay varken yılın bitmesine aşmış durumdayız. Hem de 1,7 milyar dolar ekstra farkla. Yani Eylül ayında da biz tam 3,5 milyar dolar artış sağladık. 2025 Eylül'ünde 22,5 milyar dolar olan ihracatımız 2026 Eylül'de 26 milyar dolar oldu. Eylül itibariyle son 12 ay yıllıklandırılmış hizmetler ihracatında da bizim hesaplarımıza göre 125,4 milyar dolara yükseldik. Bu da hizmetler ihracatındaki en yüksek rakam oldu bugüne kadar. Bu ikisinin toplamı, mal ve hizmetler ihracatının toplamı da son bir yıl itibariyle 409,1 milyar dolara yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ne hedef vermişti yıl sonu için? 410 milyar dolar demişti. O hedefe de sadece 900 milyon dolar gibi bir rakam kaldı. İnşallah onu da aşacağız. Bu gelişmeler karşısında cari işlemler hesabının Ağustos ve Eylül aylarında fazla vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan son 41 ayın 30'unda aylık mal ihracatı artmıştır. Son 41 ayın 23'ünde aylık mal ihracatında aylık rekorlar başarılmıştır. 2026 yılına gelirsek 9 ay geride kaldı. 9 ayın 6'sında 6 ayda aylık ihracat artışı sağlandı. 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı. Darısı Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a inşallah diyoruz. 2026 yılının Nisan, Haziran ve bu Eylül ayında da çift taneli artışlar yaşandı. Hatırlarsanız Haziran ve Nisan aylarında %21 civarında aylık artışlar sağlanmıştı. Orada Ramazan ve Kurban Bayramları nedeniyle takvim etkisi olayı vardı. Ama Eylül ayında ne takvim etkisi var, ne parite etkisi var, ne hormon etkisi var. Onun için bu tartışmasız Eylül ayında %15,4'lük çok önemli bir artış sağlandı. Burada özellikle orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında da geçen yıl 2025 yılında 112 milyar dolardı. Şimdi 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık. Ve %43,7'ye yükseldi toplam ihracatımızdaki payı. Geçen yıla göre de 5,6 milyar dolar ekstra bir artış başarıldı. Çok önemli bir gösterge de şu: sektörlerde durum nedir acaba? Eylül ayında 26 sektörün 19'unda, Ocak-Eylül arası 9 ayda da 26 sektörün 18'inde İhracat artışları başarılmıştır. Ve yıllıklandırılmış ihracatta Eylül itibariyle 5 bölgede, 46 ülkede, 23 fasılda rekor rakamlara ulaşılmıştır. Evet, bir mukayese de şu:

0: 2023 Haziran itibariyle baktığımızda son 40 ayda yıllıklandırılmış ihracatta, mal ihracatında 32,1 milyar dolarlık artışa ulaştık. Hizmet ihracatına baktığımızda ise 89 milyar dolardı Haziran 2023'te. Orada da 125,5'a geldiğimize göre orada da 36,5 milyar dolar ilave hizmetler ihracatı artmış bulunmaktadır.
1: İhracatta yüzler gülüyor, rekorlar kırılmaya devam ediyor. Savunma sanayinde de tabii Türkiye'nin geldiği nokta ortada ve aslında bunun bir gövde gösterisine dönüştüğü yerse Teknofest oluyor. Şanlıurfa'ya götüreceğiz sizleri. Teknofest rüzgarı esiyor çarşambadan bu yana. Dördüncü gündeyiz. Aslında bugün beklentiler çok büyük çünkü hafta sonu tatille birlikte sadece Şanlıurfa değil çevre illerden de on binlerce kişinin, gencin, yaşlının oraya gitmesi, büyüklerin yapılanlarla gurur duyması, gençlerin de ilham alması hedefleniyor. Hemen Şemus Çakan'a dönelim. 24 temsilcisi ilk gününden bu yana Teknofest heyecanının nabzını tutuyor, bizlere yansıtıyor. Özel yayınlarla birlikte Şemus Çakan yine özel bir noktada. Sözü hemen sana bırakalım.
2: Kahraman Poyrazoğlu dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'teyiz. Şanlıurfa Teknofest'te gerçekten öylesine yoğun bir katılım var ki iğne atarsanız yere düşmez bir hali. Ve şu an bizler Milli Savunma Bakanlığı'nın yerli ve milli silahlarının bulunduğu çadırdayız. Ve buraya gelen vatandaşlar o askerlerimizle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor. Ve buraya gelen vatandaşlar o silahlarla ilgili de buradaki komutanlardan bilgi alıyor. Tabii merak ettikleri tüm sorulara cevaplar burada veriliyor. Çünkü dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali bu yıl Şanlıurfa'da kapılarını açmasıyla birlikte yoğun bir ilgiyle karşılaştığını söylemek gerekiyor. Ve bugün tabii buranın özel bir misafiri de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14'ü gösterdiğinde burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da standları gezip buradaki standlarla ilgili de bilgiler almış olacak. Tabii jandarma özel Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri de burada. Onlar da buraya gelen vatandaşlar. Onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Her noktada, her alanda özel görüntüleri görebilmek mümkün ve yine şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bulunduğu standdayız. Burada SAS komandolarının işte SAS komandosunu görüyoruz. Tamamen yerli ve milli silahlardan, kıyafetlerden hemen hemen her noktada bunları görebilme imkanını buluyor buraya gelen vatandaşlar tarafından. Harita Genel Müdürlüğü, Personel Daire Müdürlüğü ve buraya gelen vatandaşlar buradaki personellerle öylesine güzel bir diyaloglar kuruyor ki gerçekten görülmeye değer ve şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin standındayız. Onlar da buraya gelen vatandaşlara merak ettikleri tüm soruları, tüm alanlarda bilgiler veriyor. Ve işte F-16 savaş uçağının koltuğu ve buraya gelenler de o koltuğa binerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hemen yanında da zaten pilot kıyafeti var. Ve tabii bugün Şanlıurfa'nın dediğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Devlet Hastanesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nın da açılışını gerçekleştirmiş olacak. Ve aslında dışarı çıktığımızda buraya gelmeyen vatandaşlarımız için o yerli milli silahları göstermek istiyoruz. Çünkü gerçekten gurur tablosu olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü ilk insansız hava araçları ve diğer tüm alanlardaki silahlarımızı, milli ve yerli silahlarımızı görebiliyoruz. Ve işte dışarıda şu an Şanlıurfa Türküleri eşliğinde buraya gelen kalabalıklar var. Gerçekten dediğim gibi öylesine bir kalabalık ki ve bu kalabalık öylesine bir kalabalık ki yani her noktada, her alanda kalabalığı görebiliyorum. İşte Kızıl Elma, hemen sonrasında Kaan ve sonrasında Hürjet, bunları görüyoruz ve buraya gelen vatandaşlar da onlarla o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğraf çekiliyor. Tabii özellikle müzik ritmine uyum sağlayan vatandaşlar zaman zaman halay çekmeyi de ihmal etmiyor. Tabii hava savunma sistemleri, onlar da burada.

0: özellikle dışarıdan yani tehlikelere karşı anında hava savunma sistemleri devreye girebiliyor. Ve bugün tabii Teknofest Şanlıurfa'daki etkinlikleri her alanda devam ediyor. Festival alanında teknoloji gösterileri, kültürel etkinlikler ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi kentteki hareketliği devam ettiriyor. Ve tabii şu an bulunduğumuz bu nokta 191 bin metrekarelik bir alan ve 157 kurumun paydaşıyla gerçekleştiriyor. Ve 14 organizasyon ve şu ana kadar da aslında daha önce Teknofest'te 14 organizasyon gerçekleşmişti ve orada 12 milyon ziyaretçi ağırlanmıştı. Ama Şanlıurfa bu rekoru kıracak gibi. Neden? Çünkü günde 150 bine yakın buraya ziyaretçi girişi olduğu yönünde bilgiler var. Ve şu an tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişini haber alan vatandaşlar 7'den 70'e herkes şu an buraya adeta akın akın geliyor ve şu an ekranda aslında buraya gelmek isteyip de gelemeyen vatandaşlara biz izleyicilerimize biz şu an o görüntüleri veriyoruz. İşte Hürjet gerçekten gurur kaynağı bir uçağımız Hürjet ve buraya talep gelenlerin en ilgi çektiği noktalardan, alanlardan biri olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii burada sadece o değil, Kızıl Elma, Kaan, Anka, Gökbey, Bayraktar TB3, Hürjet, Akıncı, Bayraktar TB2, F4, F16 ve TAK gibi araçlar da ziyaretçilerin karşısına çıktı. Aslında Hisar, Korkut, Gürs, Gökmer, Pusat, Ejderha, Kalkan ve Fırtına sistemleri de şu an fuarda yer alıyor. Bakın şimdi Sıdık'tan rica edeyim göstersin. Bakın Hürjet'in etrafında öylesine bir çember oluşturuldu ki vatandaşlar tarafından. Herkes oradaki görevli personellerle ve uçağımızla fotoğraf çekip o anı kendileri için hatıralaştırıyor. Ve hemen Bayraktar TB3 insansız hava aracı zaman zaman tabii burada Teknofest kapsamında bunlar burada uçuşlar gerçekleştiriyor. Ama terörle mücadelede Bayraktar TB3'ün insansız hava aracının gerçekten silahlı insansız hava aracının büyük bir emek olduğunu söylemek gerekiyor. Ve şu an oradayız ama her noktada hangi noktaya gidersek gidelim mutlaka yerli ve milli silahlarımızı görebilme imkanına sahibiz. Ve o silahlara olan ilginin de bir hayli yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bugün gün içerisinde tabii buradaki vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılayacak. Ve yine Teknofest'te ödül alanlar da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan elinden de ödüllerini alacak. Sadece burası değil tabii Devlet Hastanesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nın açılışı da olacak diyerek sözü şimdilik size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz Şeymuz Çakan'a. Saat daha 10.30 olmadı ama alanı gördünüz sizlerde bir hayli kalabalık. İlerleyen saatlerde tabii ki hınca hınç dolması bekleniyor. Şimdi bir başka önemli soruşturmayla devam edelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı ve 6 şüpheli hakkında dava açıldı. Peki bu 6 şüpheli hakkında iddianamede hangi suçlamalar yer alıyor? Detaylarına bakalım.
2: Arif Ahmet Deniz Olgun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Sır ölümde iddianame tamamlandı. Kayıp telefon iddianameye girdi. 6 kişi hakkında dava açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin adli süreçte 10 yıl sonra iddialar iddianameye dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Başsavcılıkta hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında yalan tanıklık, belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme suçlarından ayrı ayrı cezalandırma talep edildi. İddianamede en dikkat çeken ayrıntıysa eski bakan Deniz Olgun'a ait muhafaza altındaki cep telefonunun akıbeti oluşturdu. 2016'daki ölümün ardından olay yerinden alınarak parmak iz incelemesine gönderilen telefon, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasının ardından İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iletildi. Mahkemenin 4 Mayıs 2017 tarihli kararıyla telefonun da içinde bulunduğu eşyaların Ayşegül Deren Deniz Olgun

0: kuruşa teslimine karar verildi. İddianamede tanık olarak yer alan avukat Abdurrahim Çelik, çuvalı teslim alarak incelemeden Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürerek buradaki bir çalışana verdiğini beyan etti. Telefonun izi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Süleymancılar soruşturması kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramayla yeniden sürüldü. Cihazın e-mail bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne iletilse de 30 Eylül 2026 tarihli tutanakla telefonun ele geçirilemediği tescillendi. Başsavcılık, ölüm sonrası cihaz üzerinde teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığına dikkati çekti. Telefondaki olası mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların, Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kasten öldürme şüphesiyle yürütülen soruşturmanın aydınlatılması bakımından hayati delil niteliği taşıdığı vurgulandı. Savcılık, teslim alınmasına rağmen telefonun yok edildiği kanaatine vardı. Bu değerlendirmeler ışığında Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanmaları istemiyle kamu davası açıldı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Hatırlayacaksınız aslında bu ölümle Kurtlar Vadisi dizisi arasında bir bağlantı olduğu da ortaya çıkmıştı. Şimdi onunla ilgili de tabii gözaltına alınan, tutuklanan isimler oldu. 24 ekibinden muhabir arkadaşımız Ada Kahriman çok önemli bir tanık ifadesine ulaştı. O tanık aslında diziye, yani Kurtlar Vadisi'ne FETÖ'nün nasıl müdahale ettiğini bizlere anlatıyor. Enver Altaylı FETÖ'cü ki bu soruşturma kapsamında da tutuklanan isimlerden biri. Dizinin o dönemki yönetmeni Osman Sınav'la bir araya geliyor ve açık açık tehdit ediyor. Şunu söylüyor: ya diyor dizinin formatını değiştireceksin ya da bu işi bırakıp gideceksin. Tanık başka önemli ifadeler de dile getirdi. Ada Kahriman'ın özel haberini biz de ekrana taşıyalım.
2: Yıl 2004, yer İstanbul ve konuşmanın odağında Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı var. 24 muhabiri Ada Kahriman'ın ulaştığı tanık ifadesine göre Osman Sınav o gün morali bozuk bir şekilde görüşmeye geldi. Tanık, Sınav'ın neden sıkıntılı olduğunu Tahsin Sefa'ya dizinin formatını değiştirmesini veya diziden ayrılmasını talep ettiklerini anlattı. Bunun üzerine Tahsin Sefa'nın Enver Altaylı için kullandığı sözler de ifadeye girdi.
3: O birçok istihbarat servisiyle iş tutan Fethullah Gülen'le arası iyi olan biri.
2: Tanık, Tahsin Sefa'nın Osman Sınav'a açıkça "bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl" dediğini de anlattı. Ardından Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayıp "Osman abiye sahip çıkalım" dediğini söyledi.
4: Neden bıraktınız?
5: Pası içme hakkım var mı?
2: Var. Bu beyan neden önemli? Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında savcılık Kurtlar Vadisi pusudaki bazı bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örgütlü mesaj, örgütsel talimat ya da yönlendirme şüphesini inceliyor. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve bazı sahnelerde görülen FG plakaları da bu incelemenin başlıkları arasında. Üstelik soruşturma kapsamında dizinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Yani tanık ifadesinde adı geçen Enver Altaylı ise FETÖ üyeliği ve siyasi askeri casusluk suçlarından aldığı 23 yıl 4 aylık cezası kesinleşmiş bir isim. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi savcılığın önünde yeni bir ifade var. Osman Sınav gerçekten tehdit edildi mi? Kurtlar Vadisi'nin formatına müdahale etmek istendi mi?
6: Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir.
2: Ve bu müdahale girişiminin FETÖ yapılanmasıyla bağlantısı var mıydı? Savcılığın gözü şimdi Kurtlar Vadisi pusu, FETÖ ve Enver Altaylı hattında.
1: Ekim ayındayız. Her yıl, yılın bu dönemlerinde konuştuğumuz konu yine gündemde. Barajların doluluk oranları. Ama geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesinin hızla düştüğünden bahsediyorduk. Alarm zilleri çaldı diyorduk. Bu sene neyse ki...

0: Eylül ayında yağışlar etkili oldu. Hatta Ekim'de de halen yağmurlar etkisini göstermeye devam ediyor. Dolayısıyla İstanbul'un barajlarına son yağışlar can suyu olmuş durumda.
1: Yağmur günlerce yağdı, barajlara yaradı. Doluluk oranları artışa geçti. İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar su kaynaklarında yeniden yükselişi beraberinde getirdi. Yaz aylarından bu yana düşüş eğiliminde olan baraj doluluk oranları son yağışlardan sonra yeniden artış grafiğine girdi.
2: İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Bundan 10 gün öncesinde İstanbul'daki genel barajlardaki doluluk oranı %36 seviyesindeydi. Yağışlarla birlikte bu oran %38'i aştı.
1: İSKİ'nin anlık baraj doluluk verilerine göre Megakent'teki barajlar geçtiğimiz haftaya kıyasla dikkat çekici bir artış kaydetti. Düşüş seviyesinde olan başta Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarındaki yükseliş grafiği yüzleri güldürdü. İSKİ verilerine göre genel doluluk oranı %38,5. Istırancılar Barajı %19, Sazlıdere Barajı %20,58, Alibey Barajı %36,67 olarak kayda geçti. Elmalı Barajı %84'lük doluluk oranıyla başı çekti.
2: Sezonun ilk yağışlarını aldığımız bu günlerde yağışların düzenli olarak devam edebilmesi, işte görmüş olduğunuz barajların daha çok suyla kavuşabilmesi için oldukça önemli. Çünkü toprağın suya doyabilmesi ve suyun birikme derecesine geçebilmesi için yağışların düzenli olarak devam edebilmesi gerekiyor.
1: Uzmanlarsa barajlardan gelen sevindiren habere rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Yağışların baraj yataklarına ve yeraltı sularına tam olarak yansıyabilmesi için düzenli yağış sürecinin devam etmesi gerektiği belirtiliyor.
0: Havalar biraz soğudu. Özellikle akşam saatlerinde şöyle bir ince örtü almaya başladık üstümüze. Kalın giyinmeye başladık. Aklımıza kombilerin bakımı geldi tam da bu dönemde. Ama biraz maliyeti düşürmek istiyoruz. İşte internetten araştırma yapıyoruz. Ucuz bulduğumuz ilanlara da hemen güvenip bakım için onları çağırıyoruz. Ama tabii gelirlerse ve işin gerçekten ehli iseler. Çünkü bu ucuz kombi bakımında vatandaşın çok ciddi mağduriyetlerle karşılaştığı bilgisi de var. Peki neye dikkat etmek gerekiyor? İşte uyarılar.
3: İlanda düşük fiyat, kapıda değişen hesap, tasarruf için çağrılan servis beklenmedik masrafların başlangıcı olabiliyor.
4: Mağdur olmamak için aslında internetteki reklamlara tıklamamak lazım. Genelde dolandırıcı oluyorlar. Ucuz fiyat, ucuz etin yahnisi yenmez. İşin açıkçası böyle bir durum var.
5: Kışa hazırlık yapanların gündeminde kombi bakımı var. Ancak internetteki cazip fiyatlara aldananlar sözde ustalar tarafından dolandırılabiliyor. İnternet üzerinden kombi ustası çağırır mısın?
6: Çağırırım. Yorumlarına bakarım ama. Yorumları iyiyse çağırırım.
5: Sosyal medyadaki ustalara inanmıyor musun?
7: İnanmıyorum.
5: Neden inanmıyorsunuz?
7: Vallahi duyduğumuz kadarıyla, haberlerde de izlediğimiz kadarıyla her türlü şeyleri yaşadıkları için ondan dolayı biz de bu tür şeylere inanmadığım için.
3: İlanlarda düşük olan servis ücreti eve gelindiğinde yükselebiliyor. Eksik ya da hatalı bakımsa cihazı kullanılamaz hale getirebiliyor.
4: Hatalı bakım dediğimiz zaman bir sürü parçalar var içinde. O parçaların bozulmasına sebep olabilir. Bu yüzden hatalı bakım büyük hasarlara neden olur. Kombi değişimine kadar gidebilir.
3: Öte yandan sözde ustaların yaptığı en yaygın uygulama kombi içerisindeki orijinal parçaları yan sanayi parçalarla değiştirmek oluyor. Bu da ucuz yollu bakım yaptırmak isteyenlere daha çok masraf çıkarıyor.
4: Orijinal parça diyor, çakma parça takıyorlar. Yan sanayi ürün kullanıyorlar, çıkma parça kullanıyorlar. Ya baktığımız zaman bizler servis olarak gittiğimiz zaman, usta olarak gittiğimiz zaman müşteriye bilgi veriyoruz. Sıfır parça mı istersin, çıkma parça mı istersin? Fiyatlarını söylüyoruz. Ona göre hangisini kabul ederse müşterinin bilincinde takıyoruz bunu. Ama sıfır parça takıyorum deyip de çıkma ya da ikinci el parça takarsa müşteriyi de kendini de kandırmış olur.
3: Ticaret Bakanlığı'nın sahte servis uyarısı da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Yüksek ücret, orijinal olmayan parça, eksik onarım. Yetkili servis görünümüyle hizmet veren kişiler tüketiciyi mağdur edebiliyor.
5: Peki kombi bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar nelere dikkat etmeli?
4: Öncelikle bizler dükkanı olan esnaflarız. Bunun internet sitemizde var. Yerel olarak belediyelerde kaydımız, tesisatçılar teknisyenleri odasında kayıtlarımız, her türlü belgemiz, kaydımız var. Görsel reklamlardan ziyade genelde insanlar eskiden tanıdıklara sorarlardı. Şimdi de var. Tanıdığa sormakta fayda var diyoruz. Eski usulde kesinlikle fayda var.

0: Genelde tanıdığımız, bildiğimiz insanlara yöneliyoruz. Onlara güveniyoruz.
1: Usta seçimini vallahi arkadaşlarla şey yaparak, birebir itişare ederek öyle bir şey yapıyorum yani.
2: Üstelik kombi bakımı cihazın yüzeysel tozunu almaktan ibaret değil. Yüzeysel temizlik kapsamlı bakımın yerini tutmuyor.
3: Kombiye bakıyoruz. Öncelikle bir çalıştırıyoruz kombiyi. Arızası var mı? Yok mu? Şikayet var mı? Yok mu? Müşteriyi dinliyoruz. O doğrultuda şikayet varsa öncelikle şikayeti gideriyoruz. Sonrasında genleşme tankıdır, baca kontrolüdür, iç fan temizliğidir, yanma odası, brülör, eşanjör temizliğidir, iç tozlarının alınmasıdır. Sonrasında filtre temizliği ve tekrar çalıştırıp bakıyoruz. Eksik, aksaklık ya da bir sızıntı, kaçak olabilecek, ileride sorun çıkarabilecek bir sorun olursa onları da tespit edip yapıyoruz.
4: Güzellik için botoks yaptırdılar ama hastanelik oldular. Mersin'de 7 kadın mağdurun yaşadıkları aslında tüm Türkiye'de birçok kişinin başına gelebilecek bir olayın yansımasıydı. Botoks yaptıranlar nelere dikkat etmeli, buna bakalım.
5: Kırışıklıkları azalsın istediler, nefes almakta bile zorlandılar. Güzellik için yaptıkları botoks 7 kadını yoğun bakıma götürdü. Olayın adresi Mersin'in Tarsus ilçesi. Bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 7 kadın işlem sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kullanılan ürünün sahte olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Merkez kapatıldı, suç duyurusunda bulunuldu. Peki botoks yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli?
6: Botulinum toksini aslında doğru ürün, doğru noktalara ve doğru bir dozda uygulandığında gayet güvenilir bir tıbbi ilaçtır. Sorun ve risk aslında ilacın uygun olmayan kişiler tarafından ruhsatsız şekilde temin edilmesi ve uygun olmayan tıbbi şartlarda merdiven altı şeklinde yapılmasındadır.
7: Ben de az önce botoks yaptırdım. Hani botoks yaptırırken mutlaka bu işlemin hastane ortamında bir uzman eller tarafından yapılmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü çok yaygınlaştı artık kuaförler merdiven altı yerlerde de yapılıyor. Benim tercihim her zaman bir doktorun uzmanlığında yapılmasından yana.
5: Sadece uygulamayı yapan kişiyi araştırmak da yetmiyor. Kullanılan ürünün adı, kayıt bilgileri ve son kullanma tarihi de kontrol edilmeli.
8: Botoks yaptırmaya karar verdiniz. Peki size hangi ürün uygulanacak? İşlemden önce ürünün kutusunu isteyin. Bakın üzerinde bir kare kod bulunuyor ve bu kare kod ilaç takip sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Hocam nasıl anlayabiliriz orijinal olduğunu?
6: Aslında ürünün kutusunun üzerinde olan kare kodu ilaç takip sisteminden okutarak ürünün güvenilir olup olmadığını bu şekilde anlayabiliriz.
5: Bir de işlem sonrası var. Ortaya çıkan her şikayeti botokstan sonra olur diye geçiştirmemek gerekiyor.
9: Ben özellikle bir bölgede alın bölgesine yaptırıyorum. Bir de kaş ortamda belirgin çizgim var. Oraya yaptırıyorum. Güvenilir kaynaktan alıyoruz zaten. Dediğim gibi arkadaşım doktor olduğu için böyle söyleyebilirim. Yaptıranlara da merdiven altı çok yer var. Oralarda yaptırmayın diyebilirim. Kötü sonuçlar da var çünkü biliyorum.
6: Eğer uygunsuz bir ürün kullanılırsa, ruhsatsız bir ürün kullanılırsa sorun sadece etki etmemekle kalmaz. Kas güçsüzlüğü, nefes darlığı, çift görme, göz kapağı düşmesi ve solunum sıkıntısı gibi problemler yaşanabilir. Özellikle solunum sıkıntısı veya yutma güçlüğü gibi bir problem yaşanırsa acil tıbbi değerlendirme gerekir.

Gazetelerle devam edelim. Akşam gazetesine bakıyoruz. Öncelikle manşette zararı foncu ödeyecek başlığı var. Fon krizinin ardından oluşturulan kurulun ikinci toplantısından vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek mesajı çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki toplantıda yatırımcıların net yatırım tutarının hesaplanması ve ödemelere ilişkin ikincil düzenlemeler ele alındı. Ödeme takviminin de bir hafta içerisinde netleşeceği öğrenildi. Yatırımcıların zarara uğramaması için ana para artı tüfe şeklinde yapılması öngörülen ödemeler tasfiye edilen fonlardan yapılacak. Devlet Denetleme Kurulu raporu sonrası boşlukların tamamlanması için sermaye piyasası kanununda da yine değişiklik yapılacak. Yani benzer bir vurgunun yenilenmemesi, yinelenmemesi adına gereken o boşlukları doldurma adına değişiklikler.

yapılacak deniyor haberde. Gemi faciasında ihmaller zinciri, Girne açıklarında batan ve 18 kişinin öldüğü feribotta mürettebatın hataları ortaya çıktı. Girne'deki duruşmada okunan rapora göre gemide su geçirmez bölmelerin kapılarından bazıları açıktı. Kapılar kapalı olsaydı gemi bu kadar su almayacaktı. Kazadan kurtulan yolcu Selman Akbaş da gemi yan yatınca büyük panik yaşandığını, yolcular bilmeden filik ağlatlarının erkenden kesildiğini aktardı. Yani zaten facianın nasıl olduğuna dair hepimizin kafasında birçok şey netleşmişti ama bu ifadeler daha da ortaya koyuyor. Nasıl o facianın göz göre göre geldiğini bizlere anlatıyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Kaşeli soygun manşeti, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan yolsuzluk çarkını bagajdan çıkan 12 sahte kaşe deşifre etti. Çakma tekliflerle düzenlenen adrese teslim ihalelerle milyonlarca liralık vurgun yapıldı diyor gazete. Başkan Vahap Seçer'in gözaltına alındığı soruşturmaya yön veren kaşeler, belediyeden ihale alan Cihan Aslan'ın muhasebecisi Ferit Bişkin'e ait otomobilde ele geçirildi. Bişkin'in çantacı şirketler adına sahte teklifler hazırladığı ortaya çıktı. 13 ihale, 58 doğrudan alım ve 5 temsil işleminde Seçer'in onayıyla 336 milyon liralık bir vurgun yapıldı ve Seçer 3,5 milyon liralık katı atık ihalesini kasası Bülent Sarpkaya'ya, otopark işletmesinde yine akrabası Taner Seçer'e verdi. Vurgun paralarıyla da limon bahçeleri alındı diyor haberin detaylarında. Sabah gazetesinden devam edelim. Hemen biraz yukarıda bir haber. Suriye'ye Türk okulu. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu yarın itibariyle eğitime açılacak. Suriye'ye her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük desteği veren Türkiye, başkent Şam'da bir okul inşa etti. Başkan Erdoğan'ın adı verilen 36 derslikli okulda 1000 öğrenci eğitim görecek. Okul iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin de aynı zamanda sembolü olacak. Hürriyet gazetesinde ise bu hakem skandalı, Yasin kardeşim kime atayım manşetiyle karşımıza çıkıyor. Futboldaki sarsıntı Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla büyüdü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydı da görenleri şaşkına çevirdi diyor haber. Yazışmada maçları hakemlere atayan MHK'nın başkanı Ferhat Gündoğdu, hangi maçta hangi hakemin görev yapacağını, var odasında kimlerin oturacağını kardeşim diye hitap ettiği Yasin Kol'a soruyor. Yasin Kol da ona kendi adının da bulunduğu bazı listeler gönderiyor. Ferhat Gündoğdu başka kim olabilir diye soruyor. Yasin Kol, Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım diyor. Trabzon'da gözaltına alınan Yasin Kol'la yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'e yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltildi. Yasin Kol ifadesinde bahis oynadığına ilişkin suçlamaya bahis oynamadım, benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim yanıtını verdi. Gözler tabii bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na çevrildi. Hacı Osmanoğlu'nun gelişmelere karşı nasıl bir tavır takınacağını şu an kimse bilmiyor. O da bir netlik kazanmadı. Disipline sevk edilen yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün istifasının ardından bazı yedek üyeler de istifa mektuplarını Riva'ya göndermiş durumda. Fon kurulunda gündem ödeme, az önce de aktarmıştık. Fon kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda fon mağdurlarına yönelik ödeme takvimi değerlendirildi. Tabii mağdurlar mağdur edilmeyecek, öyle de söyleyebiliriz aslına bakarsanız. Ama buradaki yük vatandaşın da sırtına bindirilmeyecek. Onun da altını bir kez daha çizmiş olalım. Milliyet gazetesi var sırada. Kolu uzun Yasin manşeti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarına ilişkin ortaya çıkan yazışmalar Milliyet gazetesinde de yer alıyor.
birçok önemli detay var tabii ki. Onları daha az önce aktarmıştık. Atamaların WhatsApp'tan yapıldığı ortaya çıktı. Teferruat Gündoğdu, Yasin Kola soruyor. O da uygun gördüğü hakemleri hangi maçlara atanması gerektiği noktasında Ferhat Gündoğdu'ya fikir veriyor. Soma 5 işçiye mezar oldu. Manisa Soma'da İmbat Madenciliği ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçe ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürlüğünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Enerji Bakanı Bayraktar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır ifadesini kullandı. Bunun da altını çizmiş olalım. Soruşturma devam ediyor. Bir kez daha hayatını kaybedenlere başsağlığı, Allah'tan rahmet dileyelim. Ailelerine de başsağlığı dileklerimizi gönderelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Bankaya son 15 gün 545 milyar yatmış. Para fondan mı çıktı diye soruyor gazete. Fon krizinin hemen ardından mevduatta ciddi artış görüldü. 11-25 Eylül döneminde bankacılık sistemine 545,3 milyar liralık bir giriş oldu. Yaz boyunca bankalara yatırılan para Ağustos'un son haftasında bir anda bıçak gibi kesildi. Haftalık mevduat girişi 70,4 milyar liraya kadar geriledi. Eylül'ün ilk haftasındaki 504 milyar liralık büyük para çıkışının ardından piyasa tekrar hareketlendi ve bankalara giren para bir hafta içinde 6.2 katına çıktı. Son 15 günde bankalara 545 milyar liralık giriş yatırımcı fondan kaçarak mevduata mı yöneldi sorusunu akıllara getirdi. Rakamlardaki hızlı tırmanışı değerlendiren uzmanlar bu devasa rakamın kaynağını net olarak söylemek için erken, henüz elimizde veri yok ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye düzenlemesi infaz yasası değişiyor. PKK silahlarını bırakınca infaz kanunu, terörle mücadele kanunu ve ceza kanununda sürece uygun adımlar atılacak deniyor. Detayları bu haberin de Türkiye gazetesinde. Yeni Şafak'la devam edelim. Hakem skandalı büyüyor. Derbiye kendini atadı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma futboldaki birçok hakem atamasındaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Dosyaya giren yazışmalara göre hakem Yasin Kol 4 Ekim 2025'teki Galatasaray-Beşiktaş derbisinden 3 gün önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya maçı yönetecek hakem listesi gönderdi. Kol'un da içinde olduğu liste VAR hakemi hariç aynen atandı. İşte bu skandala ilişkin Yeni Şafak gazetesi de haberi manşetten okuyucularına duyuruyor, paylaşıyor diyelim. Yine fon ödemelerine ilişkin gelişmeler gazetede yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün önemli kabulleri vardı. Onu da hatırlatmış olalım. İstanbul Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin'le ayrı ayrı görüştü. Kabullerini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Spor sayfalarına bakalım araya gitmeden önce. Tabii milli takımımızda düşüş devam ediyor. Bu bahsi kapatalım diyor Akşam Gazetesi. Milli takımımızın Belçika mücadelesine ilişkin maalesef sahadan 3-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı A milli futbol takımımız. Futbol yine umut vermedi ve düşüş sürüyor. Montella görevinin başında, o da kadroda 6 değişiklik yaptı. Ama bu değişikliklerde sonucu değiştirmedi. Şu anda Türkiye Uluslar Ligi, A Ligi'nde diyelim, grubunda son sırada yer alıyor. Sadece bir gol attık ve kalemizde 8 gol görmüş durumdayız. İşler iyi gitmiyor. Tabii bir yandan da bu işte hakemlere yönelik soruşturmalar, operasyonlar, bunlar zaten futbola gölge düşürmüştü. Milli takımımızın gösterdiği performansla birlikte açıkçası Türk futbolu zor günlerden geçiyor diyebiliriz. Bir başka haber, bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim. İtalya Serie A ekibi Atalanta'da kiralık forma giyen Fenerbahçeli Elif Elmas, sarı lacivertli takıma geri dönmek istediğini açıkladı. 27 yaşındaki Yıldız daha önce
Fenerbahçe ile transfer için birkaç kez görüştüğünü de söyledi. Fenerbahçe'nin çok ucuza transfer edip ciddi bir bonservis bedeliyle Avrupa pazarına sunduğu oyunculardan biriydi Elif Elmas. Henüz 27 yaşında, hala genç. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediğini söylemiş. Bu transfer gerçekleşir mi? Göreceğiz. Sarı lacivertliler yeni sezona hazır. Voleybol ligi de başlıyor. Gizem Örge, Pedro Seva ve Eda Erdem yeni sezon öncesi hedeflerini ve takımı olan güvenlerini anlattılar. Voleybol

sezonunun da güzel geçmesini temenni edelim. Özellikle kadın voleybolcularımız bize bu yaz çok büyük gurur yaşattılar. Önce Milletler Ligi, ardından Avrupa Şampiyonluğu'yla birlikte güzel bir sezon olsun diyelim. Galatasaray'dan bir haber verelim son olarak. Bruno da

yıldız futbolcuyu takip etse de bu maliyeti karşılamaları zor görünüyor. Dolayısıyla bu transferde Galatasaray'ın öne çıktığını söyleyelim. Özellikle 10 numara transferi noktasında Galatasaray Rusya'dan Batrakov'u transfer etmişti ama şu ana kadar genç futbolcu beklentileri karşılayamadı. Galatasaray oraya daha tecrübeli, daha yıldız bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. Bruno Fernandes bu anlamda öne çıkıyor. Hemen üstte Mısır'da Salah krizi, ona da bir bakalım. Salah, Sudan maçının suni çimde oynanacak olması nedeniyle dinlenme amaçlı kamptan ayrıldı. Teknik direktör Osam Hasan, Güney Afrika maçında döneceğini söylemesine rağmen Salah takıma katılmadı. Mısır'da da böyle bir kriz söz konusu. Tabii bu biraz Trabzonspor açısından pozitif. Çünkü yıldız futbolcunun hani böyle suni çimlerde, kötü zeminlerde sakatlanmasını istemiyorlar diyelim. Araya gideceğiz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorter programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: GS Para.
3: İndirelim.

0: Onur Bey
1: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
2: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modolife Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
10: İşini büyütmek istediğinde
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
13: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Günün sıcak gelişmesi Ataşehir Belediyesi yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu. Gözaltına alınan isim var çok sayıda. Peki neyle suçlanıyor bu isimler? Detaylarını öğreneceğiz. Hemen muhabir arkadaşımız Nesli Şah Yumağa dönelim ve sözü Nesli Şah'a bırakalım. Tabii daha önce de operasyon gerçekleştirilen belediyelerden biriydi. Belki de devamı niteliğinde bu operasyon geldi. Ayrıntılarda neler var?
1: Kahraman Poyrazoğlu bugün sabah saatlerinde Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı ve şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tabii Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun aslında ikinci ayağı diyebileceğimiz bir operasyondan bahsediyoruz. Fakat bugünkü operasyonun detaylarına inmek gerekirse İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında lüks firmalardan yüksek miktarlı hediye kartları kullandığı ve bazı imar değişikliği kararlarında menfaat karşılığında onaylandığı iddiaları üzerine aslında soruşturmanın daha kapsamlı bir şekilde derinleştirildiği ve ele alındığını görebiliyoruz aslında verilen ve edinilen bilgiler doğrultusunda. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüphelilerin dijital materyalleri ki etkin pişmanlık hükümlerini burada da görmek önemli. Neden diyoruz? Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarındaki operasyonların daha da genişletilmesi, İstanbul'la başlayan sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan sürecin ilçe belediyelerine devam etmesi ve bunu tüm Türkiye'deki belediyelerdeki soruşturmalarda görmemizin en önemli etkenlerinden ve unsurlarından biri de yine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda derinleştirilmesiydi ki Ataşehir Belediyesi'nde yine bunu görmek mümkün. Keza CİMER ihbarları, tanık beyanlarıyla rüşvet verdiği belirtilen kişilerin ifadeleri de yine bu süreç içerisinde incelendi ve soruşturma kapsamında derinleşmeye gidildi. Yine bunu da görmek mümkün. Ayrıca şüphelilere ait HTS ve bas kayıtlarının MASAK hesap hareketlerinin de mercek altına alındığını yine bu operasyon kapsamında, soruşturma kapsamında görüyoruz. Şimdi elde edilen deliller doğrultusunda aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili'nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yine bu 13 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bundan bahsediyoruz. Bugünkü soruşturmadan ve operasyondan bahsediyoruz. Fakat Ataşehir Belediyesi'ne döndüğümüzde ilk operasyona da gitmek gerekiyor. Neydi o? Nisan ayında aslında gerçekleşen bir operasyondan bahsediyoruz. 17 Nisan 2026'da düzenlendi bu operasyonda. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan operasyonlardan bahsediyoruz. Yine belediyenin ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı iddiaları o dönem içerisinde mercek altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yine yapılan incelemelerde bazı firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında yüksek miktarda rüşvet alındığı tespit edilmişti. Ve rüşvetin de projelerin niteliğine göre belirlendiği yönündeki tespitler de yine dosyaya eklenmişti. İstanbul genelinde o tarih içinde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun dönemin Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli de o dönem içerisinde gözaltına alınmıştı ki gözaltına alınma işlemlerinin ardından da yine bu 20 isim için hem tutuklama talep edilen isimleri görmüştük, tutuklanan isimleri görmüştük, serbest bırakılan isimleri, keza da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimleri gördük. Yine o dönem içerisinde 19'u tutuklandı. Düzeltiyorum. 19'u tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baktığımızda nitelendirebilir miyiz? Çünkü o dönem içerisindeki elde edilen materyaller ve soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu da aslında dosyaya baktığımızda öngörülebiliyor. Yine bu sabah saatleri itibariyle de Ataşehir Belediyesi'nde düzenlenen ikinci dalga olarak belki de nitelendirebileceğimiz bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Aralarında Ataşehir Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli için eş zamanlı adreslere operasyon düzenlendi ve bu 13 şüpheli de gözaltına alındı. Şu tarih, şu saat itibariyle de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyetteki işlemlerin ardından bir sağlık kontrollerine götürülmesi öngörülüyor. Ardından da adliyeye geçişleri öngörülecek tabii önümüzdeki dönemlerde. Adliyedeki işlemleri de keza takip ediyor olacağız ve aktarıyor olacağız diyelim. Bizler kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile süreci sizlere aktardık diyelim. Buradan söz size. Merkezi bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
0: Teşekkür ediyoruz. Sıcak gelişmenin detaylarını öğrendik. Bir başka sıcak gelişme daha var. Hatay Reyhanlı deyince aslında benim aklıma ilk gelen o 2013 yılında yaşanan bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen terör saldırısıydı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şimdi o saldırının faillerinden biri THKPC'li terörist Bülent Dükancı yakalandı. Sıcak bir gelişme bu. Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar neticesinde saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Terörist Bülent Dükancı'nın 59 yaşındaki bir teröristten bahsediyoruz. Saldırı gerçekleştiği dönemde 46 yaşındaydı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen mahallesindeki adresine emniyet güçleri operasyon gerçekleştirdi ve şüpheli o terörist gözaltına alındı. Evet, Hatay Reyhanlı'da gerçekleşmişti o saldırı. 2013 yılında neredeyse 14. yıla doğru gidiyoruz artık. 13,5 yıl geçti üzerinden ve 53 vatandaşımızı kaybetmiştik. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Büyük bir acıydı bu. İşte o saldırının faillerinden biri yıllar geçti üzerinden ama yakalanmaktan kurtulamadı. THKPC'li terörist Bülent Dükancı yakalandı. Tabii evinde yapılan, ikametinde yapılan aramalarda da iki cep telefonuyla, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 de fişek ele geçirildi. Fon soruşturmasıyla devam edelim. Gözaltı sayısı artıyor, tutuklananların sayısı artıyor. Son olarak operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 85'e çıktı. Sermaye piyasalarındaki gelişmeleri ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 isim daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı da 85'e yükseldi. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acaralp gibi isimler yer alıyor tutuklananlar arasında. Soruşturmada yine Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt de tutuklanmıştı. Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon lira tutarında bir fon çıkışı olduğu da tespit edilmişti. Hakemler dosyası soruşturmasında da sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor hakemler dosyası soruşturması 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Lig Radyo programcısı Erke Tümer konuğumuz olacak. Aslına bakarsanız günler öncesinde planladığımız yayında milli takımımızın performansını konuşarak başlarız diye düşünüyorduk ama işte bu son soruşturma futbol dünyasının gündemine adeta bomba gibi düştü ve bu sabah itibariyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında yer aldığı 5 isim tutuklandı. Tabii Gündoğdu ile ilgili iddialar, ortaya çıkan ses kayıtları çok konuşuluyor. Hakem atamalarındaki skandalların detaylarını da yine Erke Tümer'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi sabahlar, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtlarını paylaşmıştık. Genç bir hakemle ilgili hani hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasındayım gibi bir ifadesi vardı.

0: Biz de dün acaba Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı? Onun arasında böyle gidip geldik ama netice itibariyle soruşturma kapsamında tutuklandı. Tabii hakkında birçok iddia var. Kararı yargı verecek. Biz şimdiden peşin hükümlü davranmayalım ama ortaya çıkan ses kayıtları, ifadeler, hakem atamalarında, Yasin Kol'la aralarında geçen konuşmalar, yani birçok aslında iddia vardı. Yani öncesinde de konuşuluyordu bunlar Türk futbolunda ama netice itibariyle bu kayıtlar ve ortaya çıkan bilgi belgelerle somutlaşmış oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya şöyle, bu arada soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu'nun sevk edildiği maddeler ve tutuklandığı maddeler arasında bir fark olduğunu söyleyelim. 135'e 2 maddesinde yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suç kapsamında tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin aslında 3 tane farklı suçtan gözaltına alındığını söyleyelim. Burada bir hani doğru bilgiyi de paylaşalım ama dosya kapanmış değil ve burada süreç devam edecek. Bu süreç devam ederken de ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu özerkmiş gibi gözükse de kamu özelinde çalışan bir kurum olduğu için bugün bir haftadır falan aynı şeyi anlatıyoruz. Bu dava idari bir dava, bu dava artık hani adli sürece ve kamu yararına çalışan bir kurumun içerisindeki problem dolayısıyla beraberinde hapis cezası da getirecek ve dosya daha devam edecek. İfadeler alınmaya devam ediliyor. Bazı hakemlerin görev bıraktırılması noktasında federasyon başkanı, MHK başkanı ve bazı kişilerin de aralarında bulunduğu yazışmalar var. O yazışmalar tekrar incelenecek. Yani gelinen noktada dosya kapanmış değil. Dosya daha devam edecek. İncelemeler devam edecek. Üzüntü verici. Çünkü Türk futbolundaki adalet, Türk futbolundaki tarafsızlık ilkesi ortadan kalkmış durumda ve etiğe aykırı davranışlarla da kurumun itibarı sarsılmış durumda. Türk futbolu Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeye aday olduğu bu dönemde Avrupa Şampiyonası düzenleyecekken şu an UEFA'nın ve FIFA'nın aslında tırnak içerisinde kıskacı altına alınmış durumda. Çünkü hem bu iş nasıl çözümlenecek, hem buradaki adalet nasıl sağlanacak ve bundan sonraki süreci Türkiye Futbol Federasyonu ve kurumları nasıl sürdürecek noktası büyük bir merak konusu. Benim de merak ettiğim şey şu: kişiler mi değişecek, sistem mi değişecek? Özellikle dün ben radyoda yaptığım bütün programlarda bu işin uzmanı gazeteciler, hukukçular ve diğer futbol insanlarıyla yaptığım bağlantılarda bunu sordum. Yani kişilerin değişmesi mi futbolu değiştirecek, kurumun içerisindeki yapı mı? Kurumun içerisindeki yapıyı değiştirmemiz lazım. Fakat kurumun içindeki bir yapıyı da an itibariyle sezon devam ederken değiştirmek çok kolay değil. Ve bizim artık dünya futbolunda tutmuş iki tane model var. Bundesliga'nın kullandığı bir model var, hakemlik modeli. Bir de Premier Lig'in kullandığı bir hakemlik modeli var. Bunlara döneceğiz. Dönmek zorundayız. Çünkü futbol bu ihtiyacı doğurmuş durumda. Ama buna dönerken de bu sistemi doğru kuracak, bu hakemlerin maç almasını, eğitimini doğru bir şekilde organize edecek insanlara ihtiyaç var. Türkiye Futbol Federasyonu benim kaynaklarıma göre dün yanlış bilmiyorsam 6 ya da 7 tane eski hakemle görüştü. MHK'yi gel devral, biz de zaten istifamızı vereceğiz. Salı günü İtalya maçından sonra bir istifa kararı açıklayacağız. Oradaki 30 günlük sürece sen hem çalışmak istediğin federasyon başkanlarıyla görüşürsün, hem de bu noktada kendi çalışmalarını ve çalışma disiplinini oluşturmak için temellerini atarsın dendiği söyleniyor. Öne atılan isimler de çok enteresan ama yani şu an itibariyle Türk futbolunda kimse bu görevi de almak istemeyebilir. Çünkü tabiri caizse kapının önünü süpürmek çok kolay olmayacak bu saatten sonra ve Türk futbolunda şimdi en büyük tartışma konularından bir tanesi de siz de muhtemelen soracaksınızdır. Gelecek hafta lig oynanacak mı, oynanmayacak mı? Takvim çok sıkışık. Ligi oynatmak zorundasınız. Şu an MHK'nin kurulları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun içindeki kurullarda kalan insanlar ne karar alacak? Bunu hep beraber Muhtemelen İtalya maçından sonra göreceğiz.
0: Onunla ilgili sosyal medyada bir haber gördüm.

0: tabii şimdi sosyal medyada her gördüğümüze inanamıyoruz ama siz doğrusu biliyorsunuzdur. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı galiba hani birkaç hafta ligler ertelensin ve tamamen bu iş bitirilsin gibi bir ifade. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani dediğiniz gibi bu da konuşuluyor. Ama bir yandan da takvimin çok sıkışık olması. Az önce aslında satır arasında sıcak bir bilgiyi bir son dakikada verdiniz. Salı günü bir istifa kararından bahsettiniz Türkiye Futbol Federasyonu İtalya maçı akabinde. Onu da soracaktım. Yani federasyonun sessizliğinin sebebi ne? Tabii istifa kararları da gelmeye başladı. Yeni istifaların geleceği de belirtiliyor ama bir sanki sessiz kalma durumu var. Yani tüm Türkiye federasyon başkanından şöyle kameraların karşısında bir açıklama da bekliyor. Neye bağlıyorsunuz bu sessizliği?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu şahsi fikrimdir. Burada kişi ve kurumları asla suçlamam yoktur. İletişim konusunda Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu en başından beri yanlış yönlendiriliyor. Biz bahis soruşturması ilk başladığında da sizle konuşmuştuk ve orada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarının ve süreci anlatış biçiminin iletişim hatası olduğunu söylemiştik. Ve orada biraz süreç devam etsin, kişiler hakkında ve kurumlar hakkında konuşmasını da ona göre yapsın diye ve oradaki hani hakemlik müessesesi içerisinde bulunan kişileri de anlatı biçiminde Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu bunlar bahis yapmıştır, bunlar şikecidir gibi bir anlam ortaya çıkmıştı ve toplumun önüne yani kendi maçlarına hiç oyun oynamamış, yurt dışında alelade bir maça oyun oynamış insanları bile bahisçi şikeci gibi anlatmıştı. Şimdi gelinen noktada orada yapılan iletişim hatasından dolayı burada da Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun iletişime geçmemesine neden oldu bazıları. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü şu an tam olarak iletişime geçilmesi gereken bir zaman. Sürecin anlatılması gereken bir zaman. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bu arada kendi iç disiplininde de bence bir hata yaptı. Yani burada Adalet Bakanlığı bir soruşturmaya başlamışken o soruşturmanın hemen ertesi gününde 448 kişiyi PFDK'ya sevk edip o kişilerin de tırnak içerisinde suçlulukları kanıtlanmadığı için sadece dışarıdan bir insan gözüyle ya bunlar da şikeci, bunlar da bakın bu isimler de böyle böyle demeye getirdi durumu. Yani burada hem süreci yürütme hem de süreçle ilgili anlatıda çok ciddi bir iletişim eksikliği var ve Başkan Ertuğrul Doğan yapmıştır yapmamıştır bu ayrı bir konu ama ben kendimi zaten söyledim diyor federasyon başkanına. Tüm yetkililere dedim ki bende böyle bir şey var. Haberiniz olsun ve oradaki bazı isimlerle de biz de görüştük. Ya biz zaten bunu federasyona deklare etmiştik. Ama yani federasyonun şu an kendi içindeki dinamiklerde çok ciddi bir iletişim sorunu var. Normal şartlarda bu iş gerçekleştiğinde yani MHK soruşturması başladığında dünyanın neresinde olursanız olun federasyon başkanı şu anki o MHK yapısı yüzünden görevinden alamadığı için Ferhat Gündoğdu'yu derdim ki Ferhat Bey istifanı ver. Kurumun itibarı zedelenecek istifanı istiyoruz. Kurulla beraber istifanı ver. Bitti. Ve bunun açıklamasını da kamuoyu önünde yap. De ki biz Ferhat Gündoğdu'nun suçsuzluğuna inanıyoruz ama kurumun zedelenmemesi için istifasını bekliyoruz. Kendisi için de evet başarısız bir süreçten geçiyoruz. Biz kendi kapımızın önünde bir sorun varmış, bir pislik varmış. Biz bunu göremedik. Biz de bu noktada gerekeni yapacağız. Ve gereken istifaysa da milli takım sürecinden sonra biz de koltuğu bırakıyoruz diyebilir. Bunu demek de insanlara da bir güven oyu oluşturur. Tabii. Tekrar bu göreve gelmek istiyorsanız ama dediğim gibi burada bence İbrahim Hacı Osmanoğlu ve etrafı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu bence yanlış yönlendiriyor. Bence yanlış iletişime sürüklüyor. Benim bunca senelik mesleki tecrübem de bunu söyletiyor bana. Ha bu işin çözülmesi için de Cüneyt Çakırların, Fırat Aydınusların görevden alındığı güne gidildiği gün ve oradaki problemler açığa çıkartıldığı gün hakemlik müessesesindeki bütün problemlerin de çözüleceğine inanıyorum. Çünkü bu işin başlangıcı orasıydı. Bu işi oradan çözersiniz. Bugünkü sorunlarla değil. George Orwell'in bir sözü vardır. Hani geçmişi araştıranlar bugünü araştıranlar yarını kurtarır diye, yarın için adım atar diye. Şimdi bizim yarın için adım atmamız için bugünü kurtarmak üzerinde önce bir oraya gitmemiz lazım. Ferhat Gündoğdu'nun ilk dönemine gitmemiz lazım. Ve o dönemin federasyon başkanlarından da o dönemle ilgili ne olup ne bittiğine dair bir ifade alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu işin çözüm noktasına gitmesi için böyle bir fikrim var. Bu benim fikrimdir. Biraz da hani aileden gelen hukuk okuması da bana bunu söylettiriyor.
0: Şimdi tabii bu krizin biraz böyle milli araya denk gelmesi belki zaman kazandırmış gibi görünüyor ama önümüzdeki hafta yeniden futbol heyecanı başlayacak. Dediğiniz gibi sıkışık bir takvim var. Artık Avrupa maçları bir yandan Türkiye Kupası işin içine dahil oluyor. Kim atayacak hakemleri? Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı da tutuklandı. Federasyon sallantıda. Ne olacak? Haftaya kim belirleyecek sizce?
1: MHK üyelerinden hala görevde olan ve görevinden ayrılmayan üst düzey kalan son kalan üst düzey yetkili hakem atamalarını yapacak. İçtihat bunu söylüyor bize. O isim kim şu an bilmiyorum. Çünkü yarın dosyada yeni bir hamle yapılır ve yeni bazı isimler belki ifadeye ya da tutuklanır bilmiyorum. O yüzden hani isim zikretmek şu an yanlış. Ama evet Türkiye Futbol Federasyonu bir MHK başkanı bulmaya çalışıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında MHK'nin yapısında yapılan değişikliklerden dolayı da biz şu an MHK başkanı ataması göremiyoruz bu arada. Yoksa burada şu durum ortaya çıktığında görevden alınıp oraya başka bir federasyon MHK başkanı atayabilirdi ama 2026'da değişen kurallar, 2026 Ağustos'ta değişen kurallar bazı şeylerin de önünü tıkamış oldu bu süreçte. Adalet Bakanlığı doğru bir yerde hamle yaptı. Yani emeği geçen herkesi de tebrik etmek lazım. Bu 19 günlük süreçte bu davanın çözülebileceğini düşündüler ki şu an mevcut durumda bir sonuca ulaşılmış gibi gözüküyor. Zamanlama doğru ama bu noktada işte hani futbol ailesinin kendi içinde çizmiş olduğu kurallar biraz futbolun prosedürünü zorluyor ama bu çözülebilir. Ayrıca zaten hali hazırda bazı isimler var dediğim gibi. Bu süreçte Anthony Taylor'ın çıkıp konuşmaması veya burada bir hani açıklama yapmaması da enteresan. Çünkü sonuçta bağlı olduğu MHK'nin başkanı şu an tutuklanmışken, cezaevine gönderilmişken Anthony Taylor'ın da ortaya çıkıp ya biz bu süreçte böyle çalışıyorduk, benden bunu yapmamı istediler demesi daha da ortamı bir sükunete değil ama bilinmezliğin içerisinden çıkaracak bir farklı paranteze yönlendirebilirdi diye de düşünüyorum.
0: Şimdi hakemler açısından da bakacak olursak yani işte o ses kayıtlarında da gördük genç bir hakemin zorbalanması yani işte tehditlere maruz kalması. Diğer hakemler de muhtemelen benzer durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirler. Hatta maçlarda verilen kararlara da müdahale edilebilmiş olabilir. Yani şimdi hangi maçı hangi hakemin yöneteceğini işte Yasin Kol ekrana geliyor. Beraber MHK başkanıyla karar veriyorlar. İşte bu maça ben atanayım diyor. Kendisi atanıyor gibi gibi birçok detay da var. Yani dolayısıyla hakemler de ben çok sağlıklı maç yönetebildiklerini düşünmüyorum ama bunun nedeni eleştirilerden ziyade galiba kendi içlerindeki işte Merkez Hakem Kurulu yaşananlar, tehditler ve baskılar. Bu hakemler bundan sonra sağlıklı maç yönetebilir mi? Yoksa hani hep konuşuluyor yabancı hakem uygulaması. Yanılmıyorsam Suudi Arabistan'da böyle bir sistem de var. Yani acaba sezon sonuna kadar böyle bir şey mi tercih edilmeli? Ne dersiniz?
1: Elinizde zaten iki opsiyon var. Dün radyoda programları yaparken hatta ben kendi programımda bana bağlanan bir gazeteci abime, meslektaş büyüğüme şunu söyledim. Yabancı hakem olmuyorsa bu memlekette bir atılım yapıldı ve kadın hakem sayısı arttırıldı. Ve birçok kadın hakem var ve içinde çok beğendiğimiz de hakemlerimiz var. Yabancı getiremiyorsanız lige önümüzdeki hafta full kadın hakem verin. Kadın hakemleri verin. Çünkü üzerlerinde bir tartışma durumu yok. Ki aralarından bazıları görev aldığı maçlarda çok güzel de maç yönetti ki isim zikredeceğim kusura bakmayın. Beğeni de bence isim zikretmenin bir sorun olacağını düşünmüyorum. Asen Albayrak. İlk yönettiği Süper Lig maçındaki yönetimiyle hepimiz alkışlamadık mı? VAR konuşmasında, VAR'ın kendisine
0: evet,
1: direttiği
0: evet,
1: kararda. Ben kendi gördüğüm pozisyonda kendi gördüğüme inanıyorum ve kendi gördüğümle pozisyonu yorumluyorum abi diyen çok kıymetli bir hakemimiz var. Diğer hakemlerimiz kıymetsiz diye değil. Asen Albayrak'ın o noktada hani vermiş olduğu kararla ilgili o kesit hep aklımda. O yüzden Asen Albayrak'a söyledim. Yani ya kadın hakemlerle yola devam edin Verin önümüzdeki hafta bütün kadın hakemlerimizi maçlara, bir kadın hakemlerimiz yönetsin. Bir de bunun esprisini de yaptık. İlker Duralı'nın kulağı çınlasın. Erkeklerin arkasına her zaman bir kadın temizler. Güçlü bir kadın hakem ordunuz var. Bırakın sizin beceremediğiniz işi kadınlarımız becersin mesela. Kendi içimizden belki yeni bir reformist yaklaşım olur. Bu bir tercih. İkincisi zaten yabancı hakem ki yeni MHK başkanımızın Anthony Taylor olma ihtimalini de göz önünde bulundurursak bir yandan, çünkü bu da ihtimaller arasında bulunuyor. Yabancı hakem ihtimali de çok yüksek, fakat elit hakemlerin birçoğu zaten hali hazırda şu an görev alıyor. Bizim bu noktadaki yabancı VAR'da da yaşadığımız sıkıntı şuydu. Buraya stajyer hakem getirdi Türkiye Futbol Federasyonu ve çok büyük maliyetlerle. VAR'da 3 kere görev yapmış Portekizlilerin bile adını bilmediği bir VAR hakemi geldi. Kimsenin adını sanını bilmediği, sadece 4 maçta UEFA'nın alt organizasyonunda VAR hakemliği yapmış yabancı hakem getirildi. Şu an orta hakem ve VAR hakemi için kaliteli hakem getirebilmeniz mümkün değil. Yani bu da, yabancı hakem getirmek de burada bir çözüm olmayacak.
0: Olmuyor
1: Bunu
0: tabii.
1: da unutmayın. Ve çok yüksek maliyetler. Birinci sınıf uçak biletleri, en iyi otelde konaklama ve ödediğiniz para 2500 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde yabancı hakem getirdiğinizde bu paketin toplam maliyeti 5000-6000 euro. Bunlar az buz paralar değil bir yandan. Bunu da hesaba katmak lazım. O yüzden önce çözümü kendi içimizden yaratabiliriz. Benim çağrımdır mesela, kadın hakemleri bu hafta görev verir.
0: İnşallah vallahi
1: Bütün kadın
0: güzel. Yani
1: hakemleri.
0: ben de mutlu olurum. Dediğiniz gibi o kadın hakemimiz de gerçekten verdiği kararlar ve duruşuyla, yani şimdi hani biliyoruz hakemlerin işte VAR'da geçen konuşmaları gerçekten çok takdire şayandı. Şimdi izninizle soruşturmayı bir kenara koyup biraz milli takımı da konuşalım. Çünkü hani akşam ekranlarımızın başına geçtiğimizde şu mu havadaydık? Ya günlerdir soruşturmayı konuşuyoruz, moral bozucu bir gelişme tabii ki bu futbolumuz adına. İşte UEFA'nın, FIFA'nın kıskacındayız. Bari milli takım yüzümüzü güldürsün ve doğrusunu isterseniz bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorduk biz A milli futbol takımımızın, ama 3-0'lık bir mağlubiyet. Burada daha üzücü olanı belki de oyuncuların çok da böyle hani oynayacak dermanı da yok gibi bir sanki isteksizlik de var, ama milli forma bu. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık A liginde çok da şansımız kalmamış gibi görünüyor. Umut vermeyen bir durum. Bir ara ne kadar iyiyiz, hani Dünya Kupası'nda çeyrek final mi yarı final mi yapacağız diye konuşuyorduk. Şimdi B ligine doğru düşeceğiz gibi görünüyor. Nedir bu düşüşün sebebi sizce?
1: Kahraman Bey, sizle çok bağlantı yaptık, çok konuştuk. Arada da denk gelip konuşuyoruz ama ben geçen bağlantıdaki söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yani biz Avrupa Şampiyonası'nda çıtayı öyle bir yere getirdik ve Montella'yla dikey yükselişle başladık ki o dikey yükselişte istikrarı bulabileceğimiz bir yetiştiricilik modelimiz de olmadı. Taktik olarak da o noktada Montella da benim yaptığım iş çok iyi dedi ve o dikey yükselişteki stratejiyi değiştirmedi. O yükselişin, her yükselişin bir düşüşü var. Bu düşüşte kademe kademe aşağıya inerken bir istikrar yakalayıp ivmeyi düzeltebilirdik. Biz o ivmeyi düzeltebileceğimiz yeri bulamadık. Bir, ligin içerisindeki yabancı sayısıyla, yabancı kuralıyla uğraştık. Yetiştiriciliğimizi baltaladık. Yetenekli oyuncularımızın bu yabancı kuralı yüzünden yurt dışına gitmeleri kolayken, daha çok yurt dışından talep alırken, bu kuralın değişimi oyuncu grubunu içeride tuttu. Oyuncu grubunun gelişimi de burada tıkandı. Ve üçüncüsü, ülke futbolunun zaten hali hazırda içinde yaşamış olduğu bir buhran var. O buhranda milli takımı bitkisel hayata sürükledi. Çünkü şu an oyuncu grubunun aklında bu süreç devam ederken, acaba hiç yapmadığım bir şeyden dolayı Mert Hakan Yandaş gibi olabilir miyim düşüncesi vardır. Mutlaka bir yerde vardır. Bunu ispatlayamam ama vardır. Çünkü oyuncu grubu bunu düşünür. Oyuncu grubu, ben cuma günü oynanacak maçta şimdi benim maçıma atanacak hakem kim olacak? Ben orada faul yapıldığında, yere düştüğümde bana faul verilecek mi, verilmeyecek mi? Bunu düşünür. Bu tarz, bunlar hep döner oyuncu grubunun aklında. Zaten dünkü maçın böyle bir psikolojik tarafı var. Diğer taraftan da zaten hali hazırda bir baskı var. Ve kendi takımlarında da iyi performans veremeyen oyuncu grubu çok fazla. Artık sistemin bitkisel hayata girdiği yerde, var olma mücadelesinde, işte Barış Alper'in darbe almadan kendini yere attığı, Kerem Aktürkoğlu'nun çok basit pozisyonla neredeyse Yani önünde sadece kale, çok uzakta bir oyuncu varken topu alta vurmasında,

0: Abdülkerim Bardakçı'nın 1 metreye pas veremeyeceği bir noktaya geldi. Türk futbolu bitkisel hayata girdi. Federasyondaki süreç çözümlenmediği sürece dünyanın en iyi teknik direktörünü de şu an bu kadroya getirseniz bu buhran çözülmeyecek. Bir de oyuncu grubumuzun tercih ettiği kariyer planlaması da burada önemli. İşte Merih Demiral, Suudi Arabistan futbolu oyuncu geliştirmiyor, görüyoruz. Ve Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki tartışmanın biri de bu. Yani Suudi Arabistan'da oynuyorsun diyor adam açık açık. Ben de orada teknik direktörlük yapıyorum ve oranın seviyesini biliyorum. Seni yedek kulübesinde Ronaldo bile olsa yedek kulübesinde otururum. Oranın seviyesinde. Yaşından bağımsız diyor. Dönüyorsunuz. Yani kadroda istikrarlı oynayan oyuncuların dışında Bertu bu sene yani Fenerbahçe'de bir sezon başında yoksunlukta oynatıldı. Sonra bu çocuk iyi oynuyor dedik ama İsmail Kartal'ın hiç kullanmadı. O zaman ben milli takımda deneyeyim diye A grubu maçlarında aldık. Yani fikir kendi içinde çok fazla fikir çatışması olan ve yönetim çatışması olan yerde başarı ortaya çıkmaz. Biraz milli takım bu sıkıntıyı yaşadı. Ha güzel olan şey İran Fakılı'yı dün milli yaptık ve görmek güzeldi milli takım forması altında. Onun dışında Bartu Elmas görece kendi standartlarında özellikle ilk yarıda çok güzel bir pas verdi. Onu unutmamak lazım. Pozisyon yaratan pas verdi. Onun dışında yani hayal kırıklığıyla geçmiş bir A grubu ama rakiplerimiz de Fransa ve Belçika. Belçika biliyorsunuz ki her turnuvanın gizli favorisidir. Onlarda da bir dönem değişikliği olmasına rağmen hala geleneksel kadroda Kevin De Bruyne gibi, Tielemans gibi oyuncuların yer alması, skrep seviyesini, maçın seviyesini yukarıda tuttu. Biz o seviyeye çıkamadık. Ama sizle de yaptığımız bağlantıda söylemiştim. Bursa'daki İtalya maçıdır çözülmemiz. Yani biz o maçı kazanabilirdik düşüncesindeyim hep. Ve o maçı kazanırız düşüncesiyle sizle de bağlantı yapmıştım. Bu noktada teknik, taktik ve oyuncu grubunun mevcut mentalinde dibe vurduk ve bitkisel hayattayız futbol olarak.
1: Valla üzücü. Yani biz bir dönem şöyle beklerdik. Hani maçlara bir ara gelse de milli takım heyecanını bir yaşasak şöyle diye hepimiz formamızı kırmızı beyaz giyerdik. Şimdi şu moddayız. Ya bir an evvel şu milli maçlar bitse de biz kendi ligimize baksak diye. Çünkü milli takım o havayı vermiyor maalesef. Neyse biraz karamsar bir yayın oldu ama inşallah her şey düzelir diyelim. Bir topyekün bir temizlenme lazım gibi geliyor bana da. Hocasından, futbolcusuna, yöneticisine, hakemine. Çünkü nereye dokunsak elimizde kalıyor. Öyle bir tablo var. Erke Tümer çok teşekkür ediyoruz. Varsa son olarak eklemek istediğiniz bir not onu da alayım. Ardından vedalaşalım.
0: Elimizde Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi şu an Avrupa futbolunun gerçekten iki büyük değeri var. Hani oyunu taktik özelinde konuşacaksak bu kadar önemli iki oyuncum varken ben bundan sonraki teknik adam tercihinde bana yapılacak sunumda bu iki oyuncunun nereye konumlandırılacağına bakarım ve teknik adam tercihimi ona göre yaparım diyorum. Her karanlık sonunda bir aydınlık barındırır. Biz de futbolumuzda mutlaka aydınlık günleri görürüz. Kahraman Poyrazoğlu, görüşmek dileğiyle iyi yayınlar diliyorum.
1: İnşallah çok uzun sürmeyecek diye tahmin ediyorum. Yakın zamanda görüşürüz yine. Futbolda konuşacak çok meselemiz var. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.

0: Teknofest heyecanının attığı yere, kalbinin attığı yere diyelim, Şanlıurfa'ya bir kez daha götüreceğiz sizleri. Şeymuz Çakan bizleri bekliyor. Bir önceki bağlantıda kalabalıktan bahsetmiştik. Genci yaşlısı binlerce kişi alana akın ediyordu. Şu saat itibariyle öyle zannediyorum ki kalabalık daha da arttı. Tabii bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün orada olacağı bilgisiyle birlikte daha da büyük bir coşku yaşanıyor. Nedir son durum?
1: Kahraman Poyrazoğlu, gerçekten her geçen dakika kalabalığın arttığını söyleyebiliriz ve bugün hafta sonu olması nedeniyle sadece Şanlıurfa'dan değil Doğu, Güneydoğu ve birçok ilden buraya adeta ziyaretçi akını yaşanıyor ve bu kapsamda buraya gelen vatandaşlara işte şu an kameraman arkadaşım Sıddık Bilge gösteriyor. Böylesi robotlarla da güne anlam ve önem katan dans hareketleriyle, müzik eşliğinde oyunlarla da buradaki vatandaşlar adeta eğlendiriliyor diyebiliriz. Tabii dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Şanlıurfa'da kapılarını açmasıyla beraber her noktadan, her alandan buraya adeta ziyaretçi akını yaşanıyor. Ve tabii Şanlıurfa GAP Havalanı'nda devam ediyor Teknofest ve festivali ziyaret eden vatandaşlar gördükleri yerli ve milli teknoloji ürünleri karşısında büyük bir gurur ve sevinç yaşadı. İşte o robotumuzun yapmış olduğu karate hareketleri, tekvando hareketleri gerçekten karşısında durmak neredeyse imkansız, korkutucu bir durum söz konusu olabilir ve bu nedenle burada organize eden arkadaşımız robota yaklaşılmaması konusunda da herkesi uyarıyor. Dans ediyor, oyun oynuyor, türkü söylüyor, şarkı söylüyor ve gerçekten bu günün anlam önemine uygun bir teknolojik alet olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Şanlıurfa'nın kültürel atmosferi de zaman zaman böyle hareketlerle, o müzikle de yaşanmış oluyor. Geleneksel müzik ve modern teknolojinin aynı ortamda buluşması festival alanındaki ziyaretçilerin de şu an için yoğun dilka ilgisini çekiyor. Tabii robot gerçekten buraya gelen vatandaşların en çok ilgisini çeken noktalardan biri ve şu an o robotun burada oyun oynamasını vatandaşlarla birlikte bırakarak Teknofest alanındaki diğer bölgeleri de izleyicilerimize göstermek istiyorum. Tabii yerli ve milli silahlar, ilk hava araçlarımız Kaan, Kızıl Elma yine burada dikkat çeken görsellerden, dikkat çeken alanlardan biri ve bu kapsamda da şu an buraya gelen yerli ve yabancılar hemen hemen her noktada, her alanda kalabalık gittikçe yoğunlaşıyor ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14'ü gösterdiğinde burada olacak. GAP Havalanı'na inecek uçağı ve ardından Teknofest alanında standları ziyaret edecek ve ziyaret sonrasında da ödül alanlara da ödülleri yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da verilmiş olacak. Ve şu an 4 Ekim'e, yarına kadar açık olacak Teknofest ve bugüne kadar düzenlenen 14 organizasyonda yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı Teknofest. Ama bu Şanlıurfa'daki Teknofest'teki ziyaretçi sayısının bir hayli fazla olacağı tahmin ediliyor, değerlendiriliyor. Neden? Çünkü sadece bir gün içerisinde 150 bine yakın ziyaretçi buraya gelerek Teknofest alanındaki statları, yerli ve milli silahları gezerek o anları ölümsüştürüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Tabii organizasyon kapsamında 730 binin üzerinde takım ve 1 milyon 600 bin üzerinde de yarışmacının başvurusu alındı ve yarışmalara 2 bin üzerinde takım ve 14 bin üzerinde de yarışmacı finale kaldı. Tabii her noktadan, her alandan, her ilden, her ilçeden adeta akın akın gelen vatandaşlar var. Bakın kameraman arkadaşım Sıddık Bilge şöyle bir hem o uçakla yerli milli silahları hem de o kalabalığı geniş bir şekilde göstermesini isteyeceğim. İğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık var ve bu kalabalıkla birlikte kalabalığın da her geçen dakika, her geçen saniye arttığını da söylemek lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaten buraya geleceği bugün günler öncesinden belliydi ve o heyecanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte burada o heyecanı yaşamak için de gelenler var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da tabii büyük bir heyecanla, merakla herkes burada bekliyor. Tabii burada Kızıl Elma, Anka, Kaan, Gökbey, Bayraktar, TB3, Hürjet, Akıncı, Bayraktar, TB2, F-16, F-16 ve Atak gibi araçlar da ziyaretçilerin karşısına çıktı. Gerçekten hani buraya gelen vatandaşlarla zaman zaman görüşmeler yaptık. Bu tablo karşısında herkesin gururlu olduğunu da söylememiz lazım. Ya bunun dışında tabii kara araçları sergilerinde Hisar, Korkut, Gürs, Gökmek, Pusat, Ejderha, Kalkan ve Fırtına gibi sistemler de şu an festival alanında yerini almış durumda. Yoğun bir katılım olduğunu söyledim ama şu an için bakın Atak helikopteri çevresinde vatandaşlar yoğun bir şekilde bir çember oluşmuş durumda ve buraya gelen ziyaretçiler de o anları kendi cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdiğini söylemek lazım. Her noktada, her alanda farklı yerli ve milli silahları görüyoruz Teknofest alanında ve tabii ayrıca TürkSat 6A uydusu Hisdep roketi de festival alanında ziyaretçilerin inlenmesine sunuldu. Ve yoğun bir kalabalık ve her geçen dakika, her geçen anda bu yoğun kalabalığın arttığını söylemek gerekiyor ve saatler 14'ü gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak diyerek sözü tekrar size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Teknofest heyecanı Şanlıurfa'da devam ediyor. Bağlantıları biz de ilerleyen bültenlerde sürdüreceğiz. Şimdi soframıza giren gıdaya hile katanlar, onlarla da mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürünlerin ele geçirildiğini açıkladı. Tabii baktığımızda Emniyet ve Tarım Bakanlığı koordinasyonunda operasyonlar gerçekleştirildi. 3050 personel katıldı.

0: atıldı. 1908 adreste aramalar yapıldı. 73 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
1: ...81 ilde gıda güvenliği operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanlığı sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürünlere karşı Türkiye genelinde düğmeye basıldığını duyurdu. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyonun hedefinde halk sağlığını tehdit eden ürünler vardı. Sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sürülmek istenen gıda, içecek ve takviye edici ürünler mercek altına alındı. Vatandaşın sofrasına ulaşmadan önce sahte ve tahşişli ürünlere geçit verilmedi. Denetimler Emniyet ve Tarım Bakanlığı koordinasyonunda yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sahada ortak çalıştı. 81 ilde toplam 3050 personelin katılımıyla 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Operasyonda üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlama materyalleri de ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan ürünlere el konuldu. 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Zaman zaman ekranlara getiriyoruz, paylaşıyoruz. İşte Türkiye'de her gün şu kadar ekmek israf ediliyor diye bunun aylık ve yıllık bilançosu tabii çok ağır oluyor. Ekmekler israf edilmesin diye mücadele edenler de var. Ankara'ya götüreceğiz sizleri. Zeki Karakaya isimli bir vatandaş kendi aracıyla, kamyonetiyle birlikte o sokağa atılan ekmekleri tek tek topluyor. Ardından da hayvan barınağına ekmekleri götürüyor. Tek bir isteği var, tek bir çağrısı var, o da ekmekler israf edilmesin diyor.
2: Ben 14 aydır ekmek topluyorum sokaklardan, yerlerden. Kesinlikle bir TL para kazanmıyorum. Aracımı, mazotunu kendim karşılıyorum. Tek hedefim, amacım bu israfın bitmesi. Tek derdim bu. Başka bir derdim yok.
3: Hiçbir çıkarı yok. Sadece israfı önlemek için çaba harcıyor. Çıkan masraflarını ise kendi cebinden ödüyor.
4: Zeki Karakaya sokak sokak dolaşarak sokağa atılan işte bu ekmekleri topluyor. Kendi aracında topladığı bu ekmekleri ekmek ambarında topluyor ve Ankara dahil civar şehirlere giderek bu ekmeklerle hayvan barınaklarındaki köpekleri doyuruyor.
3: Ankara'da yaşayan Çorumlu Zeki Karakaya geçimini hurdacılıkla sağlıyor. Hurda toplarken dikkatini hep sokağa atılan ekmekler çektiğini söylüyor. Hayvanları da çok seven Karakaya kendi çabalarıyla bir proje başlattı.
2: Allah'ım bu ekmekleri bana toplamayı nasip et dedim. Cenab-ı Allah da bana nasip etti. Ve 14 aydır topluyorum. 14 ayda aşağı yukarı 18 ton ekmek topladım. 2 ayda bir dağıtım yapıyorum.
3: Sokağa atılan ekmeklerin geri dönüşümü için büyük bir çabaya giren Zeki Karakaya, yazın hayvan barınaklarına giderek köpekleri, kışın sağ yaban hayvanlarını besliyor. Kendi cebinden harcayarak devam ettirdiği bu misyonu bununla da sınırlı değil. Zeki Karakaya'nın önemli bir de hedefi var.
2: Amacım israfa karşı farkındalık yapmak. Satıp, ücretini alıp Gazze'ye un olarak bağışlamak istiyorum.
3: Ankara'da yaşayan Çorumlu Zeki Karakaya 14 aydır kendi çabasıyla israfı önlemeye çalışıyor. Ancak bu da destek almadan sürdürülebilir görünmüyor. Kendisinin sağlık sorunları da buna izin vermiyor. İsrafı önlemek için bilinç oluşturulması gerektiğini söyleyen Karakaya, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bunun eğitimini vermeli diyor. Bir de sıfır atık projesinin bir parçası olduğunu, israfla ilgili bir kanun çıkması gerektiğini söyleyerek yetkililere seslendi.
2: Yani bu israf bitsin, ben başka bir şey istemiyorum abi. Yani tek hedefim, amacım bu israfın bitmesi. Tek derdim bu, başka bir derdim yok. Yani kimseden para, pul, hiçbir şey istemiyorum.
0: İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde aileleri kültür, sanat ve sporla buluşturan Aile Fest etkinliği düzenleniyor. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından organize edilen etkinlik farklı yaş gruplarını bir araya getiriyor.
5: Yazar mı dolar, eller bir daha. Rami Kütüphanesi bu kez aileler için festival alanına dönüştü. Kültür sanattan eğitime, spordan atölyelere, söyleşilerden konserlere kadar pek çok etkinlik Aile Fest'te ziyaretçilerle buluşuyor. Festival aile ve nüfus 10 yılı kapsamında gerçekleştiriliyor. Amaç farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturmak ve ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirebileceği alan.

0: Bunları oluşturmak. Bilal Erdoğan festivalde yaptığı konuşmada Ailefest'in Anadolu'da yüzyıllardır yaşatılan dayanışma kültürünün bir yansıması olduğunu vurguladı.
1: Bu bir imece. Yani bizim Anadolu'da yüzyıllar boyunca yaşattığımız dayanışmanın bir yansıması. Şehirde aile için imece ile bir aile festivali tertip ediyoruz. İnşallah ailelerimiz dedesiyle torunuyla buraya beraber gelsinler.
0: 03, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel alanlarda çocukların gelişim dönemlerine uygun duyusal, uygulamalı, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Söyleşi ve imza programlarında ise aile kavramı manevi, kültürel ve sosyal yönleriyle ele alınıyor. Festivalde ziyaretçiler için farklı lezzetlerin yer aldığı bir alanda oluşturuldu.
1: Mesele burada sadece çocukların eğlenmesi değil, anne baba dede atasıyla beraber eğlenmesi. Bunu başarabilirsek işte aile fikrine yatırım yapmış oluruz. Aile fikrinin güçlenmesine hizmet etmiş oluruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
0: Geleneksel Türk mutfağından örneklerin yanı sıra dünya mutfaklarından tatlar da festival ziyaretçilerine sunuluyor. Çocukların etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar geniş bir program sunan Ailefest, 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
2: Müze ziyaretlerinde yeni bir dönem başlıyor. Müze kartlar artık kimlik kartlarına entegre edilecek. Bu birçok kolaylığı da beraberinde getirecek. Ödeme işlemleri e-devlet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece müzelere ve öğren yerlerine girerken vatandaşlar sıra bekleme derdinden de kurtulmuş olacaklar.
3: Müzeye girerken artık cüzdandan müze kart çıkarmak gerekmeyecek. Vatandaş ödemesini e-devletten yapacak, kapıda TC kimlik kartını okutarak doğrudan içeri girecek. Müze kartı artık kimlik kartında. Kültür ve Turizm Bakanlığı 216 müze ve öğren yerini kapsayan projeyle müze kart kullanımını dijitalleştiriyor. Kullanım süresi dolan müze kartların yerine TC kimlik kartları kullanılacak. Vatandaşlar ödemelerini e-devlet veya mobil uygulama üzerinden tamamladıktan sonra turnikelerde yalnızca kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Süresi devam eden mevcut müze kartlarsa geçerlilik süresi boyunca kullanılmaya devam edecek. Sistemin 2026 yılı sonunda tamamlanarak Türkiye genelinde tam kapasiteyle hizmete girmesi hedefleniyor. Dijital dönüşüm yalnızca biletleme sistemiyle sınırlı kalmayacak. Müze ve öğren yerlerinde fiber altyapı, 5G, yapay zeka destekli veri analitiği, arttırılmış gerçeklik ve akıllı sesli rehber teknolojilerinin kullanılması planlanıyor. Kültürel mirasa ilişkin stratejik verilerin ise Türkiye sınırları içindeki yerli ve milli altyapılarda güvenlik protokolleriyle korunacağı bildirildi.
2: Cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Fiyatı 40 bin liraya kadar olan cep telefonlarında taksit sayısı 12 ay olacak. Yani 12 ay vade uygulanabilecek. 40 bin liranın üzerinde ise bu vade sayısı 3'te sınırlı kalacak. Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarı da yeniden düzenlendi. BDDK cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerini revize etti. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 aya yükseltildi. 40 bin lira üzerinde olan telefonlar içinse bu oran 3 ay olarak belirlendi. Öte yandan kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık limit tutarı da artırıldı. Kredi kartlarında asgari tutar limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si olarak belirlendi. 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ının ödenmesi gerekecek. Moderatör hafta sonunu bu haberle birlikte noktalamış oluyoruz. Ancak saat başında tekrar karşınızda olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Şimdilik hoşça kalın.

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir,

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey
5: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
8: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
11: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
12: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
13: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
12: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
14: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
12: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
13: Ya ne olacağını?
12: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
15: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
16: 5G!
15: Türkcell!
16: 5G!
15: Türkcell!
16: 5G!
15: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
12: Akımlara akıyor muyuz?
17: Akıyoruz.
12: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR.

0: edebiyat güzel. Sen ne yapıyorsun?
1: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
1: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
3: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
9: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
10: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
11: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
12: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
10: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Hoş geldiniz 24'e. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere bir kez daha karşınızdayız. Hakemler dosyası soruşturmasında beklenen oldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Ferhat Gündoğdu ile birlikte 4 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki isimle ilgili ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Tabii gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Hakem Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Yasa dışı bahisle birlikte özellikle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem atamalarına ilişkin aralarında geçen yazışmalar mercek altında. Yasin Kol'un gözaltı süresi ise devam ediyor.
1: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kusif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda var ve avar isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Ekranlarınıza da son dakika olarak yansıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık diyor. Peki aydınlatılan cinayetlerin detayları ne? Bunları öğreneceğiz. Ankara'da haber müdürümüz Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Sözü hemen Mustafa Daş'tan'a bırakalım.
2: Kahraman Poyrazoğlu biliyorsunuz Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaları bir bir raftan indiriyor ve o dosyaların failleri de teker teker hakim karşısına çıkartılıyor. 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Az önce dakikalar öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaştı. 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Peki hangi dosyalar? İlk olarak Artvin'den bir dosyayla başlayalım. Artvin Şavşat'ta Nigar Bilgin 39 yıllık bir failin meçhul cinayeti 1987 yılında yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınamamıştı Nigar Bilgin'den ve bu noktada gerekli dosyalar tekrar indirildi. Şüpheliler vardı. 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Bunun da önümüzdeki günlerde bu dosyanın daha da aslına bakarsanız derinleştirilmesini bekliyoruz. Yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri sonucunda yapılan da kemik kalıntılarına ulaşıldı. Bu dosyada önemli bir gelişmeydi. Bir diğer dosya Yozgat Şefaatli'den Hamza Gedik isimli bir vatandaşımız 21 yıllık bir faili meçhul dosyaydı. Hamza Gedik hayatını kaybetmişti. 8 Temmuz 2005 tarihinde görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyasında eski ihbarlar, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen deliller birlikte bir kez daha değerlendirildi Kahraman Poyrazoğlu. Cinayetin azmettirme ve iştirak halinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular burada çok güçlüydü. Kırşehir ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı Hamza Gedik dosyasında. Diyarbakır'da Erhan Kurt dosyasındaysa 21 Eylül 2007 tarihinde Hastel bahçelerinde bağla boğularak öldürülmüştü Erhan Kurt. Dosya tekrar raftan indirildi. Şüphelilerin HSS ve bas kayıtlarına bakıldı. Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleriyle önceki ifadelerdeki çelişkiler burada dikkat çeken noktalar arasındaydı. Elde edilen yeni bulgular üzerine Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğine Kahraman Poyrazoğlu ve bu operasyonlar

0: da 6 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Eskişehir'de de 14 yıllık bir faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Henüz 2,5 yaşında, bakın bir kez daha altını çizerek söylüyorum, henüz 2,5 yaşındayken 8 Mart 2012 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt yavrumuzun dosyasında teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, burası kan donduran bir detay, baba tutuklandı. Trabzon'da yine 12 yıllık bir faili meçhul cinayet vardı. 12 yıllık faili meçhul cinayette Köksal Kol ve Mehmet Kaplan hayatını kaybetmişti. Dosyalar tekrar indirildi, tanık beyanlarına bakıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine gözaltına alınan EA ve AB'de yine tutuklandı. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince. Kilis'te 12 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Carol Tyson dosyasıydı. Carol Tyson dosyası aydınlatıldı. Kayseri'de Fehmi Lup'un 3 yıllık faili meçhul cinayetinde dosya bir kez daha raftan indirildi ve olayla bağlantısı tespit edilen bir şüphelinin tutuklandığı bilgisi Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşıldı. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış bilimlerin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyiz notunu da düştü. Yine sosyal medya paylaşımına bir kez daha belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgi notuna göre Türkiye'de 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Darısı yeni dosyalara diyelim.
1: Teşekkür edelim Mustafa Daş'tan. 24 Ankara Haber Müdürü bize detayları aktardı. 65 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldı toplamda. Umarız daha da bu sayı artar diyelim. Devam edelim. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla devam edelim öncelikle. Sabah saatlerinin sıcak gelişmesiydi bu. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşmış belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı. Ataşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları, belediye başkan yardımcısı şahısların menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddiaları gündemde. Dediğimiz gibi Murat Güneş'le birlikte toplam 13 şüpheli gözaltında. Ve fon soruşturması yeni gelişmeler var. 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı da 85'e çıktı. Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülüyor fon soruşturması. 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı da 85'e yükselmiş durumda. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acaralp gibi isimler tutuklandılar. Daha önce de yine Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt bir gün önce tutuklanmıştı. Ki Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon lira tutarında bir fon çıkışı yaptığı da tespit edilmişti. Bakan bir defa daha bakıyor. Bunun ardı arkası gelmiyor ve aslında kısa süre içerisinde de bir bağımlılık haline dönüşebiliyor. Gözler sürekli borsa ekranında oluyor. Rakamlara bakıyoruz. Düştükçe üzülüyoruz, arttıkça seviniyoruz. Böyle bir durum var. Yani borsanın bağımlılık yarattığını söylüyor uzmanlar. Ve yatırımda kontrolü kaybetmek özellikle bağımlılığın en önemli işareti olarak görülüyor.
2: Bir gözü telefonda, aklı sürekli hisselerde. Ekranı kapatsa da birkaç dakika sonra yeniden açıyor, yükselişi kaçırmak istemiyor. Kaybettiğinde ise durmak daha da zorlaşıyor. Borsada yatırım yapmak tek başına bağımlılık anlamına gelmiyor. Ancak hızlı kazanç beklentisi, sürekli ekran kontrolü ve kaybettikçe daha fazla risk almak tehlikeli bir döngünün işareti olabiliyor.
3: Yatırım daha çok sabır gerektiren, bilgi gerektiren ve analiz gerektiren bir süreç. Böyle olduğunda, bilgiye dayandığında, analize ve dayandığında ve uzun vadeli olduğunda bunun bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
2: İşin başında plan var, hesap var ama kontrol kaybolduğunda o planın yerini bir an önce kazanma isteği alabiliyor. Telefon tekrar tekrar ele alınıyor, işlemler sıklaşıyor. Kayıpları telafi etmek için yatırılan para da büyüyor.
3: Kayıpları telafi etmek için daha yüksek miktarlarda oynama ve kısa vadede çok büyük miktarda kazanma beklentisi gibi durumlar varsa burada bunun artık bir yatırımdan çıkıp bir bağımlılığa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada borsaya giren, yatırım yapan herkesi bağımlı olarak değerlendiremeyiz. Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor. Ama burada bunu belirleyen zaten bizim bu yatırım aracıyla olan ilişkimiz.
2: Üstelik bu döngünün etkisi yalnızca hesap bakiyesinde görülmüyor. Kişi borçlanarak yeniden işlem yapabiliyor. Ailesiyle ilişkileri bozulabiliyor. İşine odaklanmakta zorlanabiliyor.
3: Bu da daha büyük kayıplara yol açabilir. Bu da sonuçta aile ilişkilerinde bozulma, iş hayatında veya akademik hayatta performansda düşme ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olma gibi durumlara neden olabilir.
1: Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.
4: Arkadaşlar şu an araba 70'te gidiyor. Çocuk da arkasına takılmış bir vaziyette.
2: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde patenli bir genç hızla giden otobüsün arkasına tutunarak hem kendi canını hem trafiği tehlikeye attı.
4: Ölse anası babası şikayetçi olacak.
2: Tehlikenin farkında olmayan patenli gencin yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Bu çocuğun yaptığı şimdi nedir? Siz cevap verin.
2: Yoğun akan trafiğe aldırmayan patenli genç, iddiaya göre otobüsle birlikte saatte 70 kilometre hıza ulaştı.
4: Arkadaşlar şu an araba 70'te gidiyor. Çocuk da arkasına takılmış bir vaziyette.
2: Tehlikeli yolculuk bir süre devam etti. Patenli genç otobüsün arkasından ayrıldıktan sonra gözden kayboldu.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Saat başında ise Deniz Zeybek gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: ne okudun ne yazdın, ne dinledin ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Femlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hatırlayacaksınız, geçen hafta sizleri yine bir fuara götürmüştük. Otomekanika Frankfurt'u ekranlarınıza getirmiştik. Bu hafta da bir fuarla programımıza başlayacağız. IAA Hannover 2026 geliyor şimdi ekranlarınıza.

0: Sayın seyirciler, yine bir fuar gününden herkese merhaba. Hannover'deyiz. IAA Transportation 2026. Ticari araçların, teknolojinin kalbinin attığı yerdeyiz. Ve burada birçok yeniliği görmek mümkün. Şimdi gelin hep beraber standları gezelim. Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2026'da yenilenen Caddy ve Motivan modellerini tanıttı. Tasarım, dijitalleşme, konfor ve sürüş destek sistemleri açısından geliştirilen yeni Caddy ve yeni Motivan'la ilgili bilgileri Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu'ndan aldık. Öncelikle hayırlı olsun fuar. Burada yine Volkswagen'in yeniliklerini gördük. Geleceğe dair neler yaptığını da dinledik. Bunları sizden dinleyelim. Özellikle Türkiye'de bu yansımalar nasıl gelecek, nasıl şekillenecek? Buradaki yenilikleri ne zaman Türkiye'de göreceğiz?
1: Aslında öncelikle Türkiye'ye gelecek modellerimizden, yenilenen ve yeniliklerle beraber güncellenen modellerimizden başlamak isterim. Fuarın ilk yıldızı yenilenen Volkswagen Caddy ürünümüz. Hem yenilenmiş gövde renkleri, hem ön tampon ve ön yüz tasarımındaki yenilikler, genel güvenlik kriterlerinin tamamına tam uygunluktan kaynaklı olarak radar sistemleri ve güvenlik güncellemeleriyle beraber yenilenen Caddy'mizi ilk defa burada sizlerle beraber fuarda inceleme fırsatı bulmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Yenilikler sadece aracın ön yüzü veya dış gövde renkleriyle alakalı değil. Aynı zamanda aracın iç bölümünde tamamen yenilenen torpido, ön kokpit tasarımı, 12.9 inçlik yeni multimedya ekranı ve multimedya ekranının içine entegre edilen güvenlik özelliklerinin açma ve kapatma fonksiyonları, dijital kokpitimizdeki yenilikler, aracın yeni dış gövde renkleriyle beraber hem yenilenen jant seçenekleri hem koltuk döşeme seçenekleriyle birlikte düşündüğümüz zaman da yeni Caddy'yi burada fuarda sizlerle birlikte incelemekten çok büyük keyif duyuyoruz.
0: Türkiye ne zaman gelecek?
1: Bir aksilik olmazsa son çeyrekte Türkiye'de de satışa başlamayı planlıyoruz. Caddy'nin dışında burada fuarda sergilenen yenilenmiş Multivan aracımızı yine Türkiye'de yollarda göreceğiz. Multivan'la beraber Kaliforniya modelimizde de bir yenilik mevcut ama Kaliforniya'da şu anda sadece Grand Kaliforniya modelini getirdiğimiz için geçici bir süre Kaliforniya'yı Türkiye pazarında sunmuyor olacağız. Ancak buradaki diğer modellerimiz Caravelle, ID. Buzz'ın kargosu, bunların hepsini de Türkiye'de görmeye devam edeceğiz.
0: Otonom sürüşe uygun araçları da gördük. Otonom sürüşle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şu ana kadar nasıl bir aşama kat ettiniz? Kullanılan yerler var mı? Türkiye'de de bu tarz uygulamaları görebilecek miyiz?
1: Bu gelecek aslında çok uzak değil. Biz buna doğru giden bir dünyanın içerisinde var olmaya ve bununla alakalı tüm güncellemelere kendimize hazır ve gerekli koşulları sağlayacak şekilde donanımlamaya devam ediyoruz. Burada aslında iki tane faz var. Biz şu anda Türkiye olarak birinci fazdayız. Bir aksilik olmazsa 2028 yılında araçlarımız bağlantılı olacak. Bağlantılı araçlara geçtikten sonra araçlarımızın anlık olarak konuşabiliyor olması, veri aktarımı sağlayabiliyor olması, trafik datasını alabiliyor olması ve diğer aynı marka model araçlarla birazcık daha B2B entegrasyonuyla çalışabileceği sistemi kurguladıktan sonra bizim de regülasyonlar, ülkenin şartları ve müsaade edilen izinler kapsamında bu sistemleri de aşama aşama, kademe kademe Türkiye'de tabii ki entegre etme planımız var.
0: Scania IAA Transportation 2026'da yeni Scania Dynamic modellerini, elektrikli taşımacılık çözümlerini ve dijital teknolojilerini tanıttı. Fuara ideal ortağınızla tanıştırıyor.

0: sloganıyla katılan marka, yaklaşık 1700 metrekarelik kapalı standı ve 780 metrekarelik açık alanıyla fuarın geniş katılımcıları arasında yer aldı. Scania'nın fuardaki en önemli yenilikleri yeni Scania Dynamic Super A4x2MB 430R'la tam elektrikli Scania Dynamic BEV A6x2MB 44R oldu. İki model markanın içten yanmalı motorlardan elektrikli mobiliteye uzanan çoklu enerji stratejisini ortaya koyuyor. 8. etabın sorularını yanıtlayan Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal, yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Scania standında az önce yeni ürünün örtüsü kaldırıldı. Detayları sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, merhabalar. Yeni ürünün örtüsünü az önce kaldırdık. Yeni aracımızı Scania Dynamic'i sizlerin beğenisine sunduk. Yeni aracımızda bir önceki nesle göre bazı değişiklikler var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak aracın içinden başlayayım. Aracın iç tarafında artık bir kablosuz şarj ünitesi mevcut. Bunun dışında farklı temalarda çok renkli bir LED ambiyans aydınlatma sistemi var. Yepyeni koltuk tasarımları, koltuk döşemeleri, aynı zamanda aracın sırt eğimi ayarlanabilir bir alt yatağı mevcut. Bununla birlikte yine iç tarafta dijital ayna ile birlikte gelen ekranlar var ve yeni bir ağaç sütunu tasarımı var. Aracın dışına baktığımızda da aracın dışında gördüğünüz üzere aslında yepyeni bir ön gril, ön taraf tasarımı var. Aracın grili yeni, aracın tamponu yeni. Bununla birlikte aracın ön farlarında da bir önceki nesle göre değişiklikler var. Diğer bir değişiklik aracın dış tarafında aracın kapı kolları. Gördüğünüz üzere dümdüz bir zemin üzerine yapılmış yeni tasarım kapı kolları var. Bunun dışında aracın rüzgarlığında uzatmalar, yan eteğinde bazı uzatmalar var. Ve bütün bunlar hep birlikte sipariş edildiğinde, hep birlikte aldığımızda bir önceki nesle göre, bu çok önemli, aracda %2 bir yakıt tasarrufu var bir önceki nesle göre. Scania'nın aslında biraz vizyonu continuous improvement. Scania'da sürekli gelişim, daimi gelişim ilgesi mevcut. Bununla birlikte Scania bu değişikliklerin hepsini bize parça parça sunuyor ve önümüzdeki sene 2027 yılının sonuna doğru bütün bu değişikliklerin olduğu aracı Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz.
0: Bundan sonra neler göreceğiz? Elektrifikasyon süreci nasıl dahil olacak özellikle ağır vasıtalara?
1: Aslında ağır vasıta elektrifikasyon başladı. Bununla ilgili bütün dünyada çalışmalar var. Aynı şekilde tabii Türkiye'de de yavaş yavaş çalışmalar başladı. Ama Türkiye'de ağır vasıta elektrifikasyon için biraz daha altyapı sistemlerinin gelişmesini bekliyoruz. Tabii bunlar geliştikçe, aynı zamanda araçlardaki pil sistemleri geliştikçe ağır vasıtada elektrikli araçların daha fazla dünyamızda olmasını bekliyoruz.
0: Scania olarak özellikle bir kamyon pazarında yapmış olduğunuz atılım var. Orada adetler yükseldiğini görüyoruz. Bir de ağır vasıta pazarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ağır vasıta pazarından başlayayım. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz sene ağır vasıta pazarı yaklaşık 32 bin adetti. Biz bu sene bu adedin yaklaşık olarak 27 bin civarında kapanmasını bekliyoruz. Yani en az 27 bin olmasını düşünüyoruz. Çekici tarafında aslında bizim çok başarılı bir istikrarımız var. Çekici tarafında şu anda biz ithal markalar arasında birinci sıradayız. Total çekici pazarına baktığımızda da geçen sene biz ikinci sırada tamamlamıştık. Orada bir yükselişimiz var. Ve ithal markalar arasında bizim pazar payımız %38'e kadar yükseldi. Bununla birlikte aslında biz kamyona da odaklanmaya başladık. Bu sene hedefimiz 250. Burada aslında 100, 150, 200, 250 şeklinde kademeli bir büyüme gösteriyoruz. Ve bunun bu şekilde sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Mevcut durumda kamyon satışlarının toplam Scania satışları arasındaki oranı %10. Fakat biz bunu önümüzdeki orta uzun vadeli planımız yaklaşık %20'lere çıkarmak ve bu konuda çalışmalarımız kamyon tarafında devam ediyor.
0: Yeni Scania Dynamic BEV A6x2MB 44R ise markanın elektrikli ağır ticari araç teknolojisindeki yeni adımını temsil ediyor. Özellikle bölgesel dağıtım operasyonlarına yönelik geliştirilen elektrikli çekici, verimlilik ve sıfır egzoz emisyonlu taşımacılığı bir araya getiriyor. Scania, kabin arkasına yerleştirilen yeni batarya çözümleriyle elektrikli araçlarda menzilin 720 km'ye kadar çıkabileceğini açıkladı. Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal da yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Scania IAA Transportation 2026'da yalnızca yeni araçlarına değil, sürücü deneyimi ve operasyonel verimliğe yönelik dijital çözümlerini de tanıttı. Her yolculuk için tek vizyon temasıyla fuara katılan Ford Trucks, yeni F-Max, F-Line inşaat ve %100 elektrikli F-Line E modellerinin yanı sıra bağlantılı araç ve dijital filo çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Ford Trucks'ın IAA Transportation 2026'daki öne çıkan modellerinin başında yeni F-Max geldi. EcoTorque Gen 2 motor, geliştirilmiş aerodinamik yapı ve sürüş destek teknolojileriyle donatılan yeni F-Max, özellikle verimlilik ve sürüş deneyimine odaklanıyor.
2: Yeni F-Max'imize öncelikle motoru değiştirdik. En önemli değişikliklerimizden bir tanesi. %11.3'e varan yakıt tasarrufu sağlayan bir motora geçtik bu motorumuzda. Aynı zamanda HVO, yani bitkisel işlenmiş yakıt da kullanımına uygun yeni motorumuz. Bir yandan da hafifleştirmiş olduk hem aracımızı hem de motorumuzu. Ön havalı süspansiyonu devreye aldık bu aracımızda. Bu sayede tüm aracı havalı süspansiyonlu olarak verebiliyoruz. Araç yüksekliği de sürüş konforuna uygun şekilde ayarlanabiliyor. İçeride yeni bir multimedya ekranımız var. 12.4 inçlik sınıfının en büyük multimedya ekranlarından bir tanesi. Yine benzer şekilde sektörde ilk olan yatak yanı dokunmatik ekranımız var. Bu ekran tarafında da cam açma kapama, kapı kilitleri, araç içi aydınlatma, ambiyans ışıkları dediğimiz farklı renkte seçilebilir aydınlatma kontrol edilebiliyor. Müzik sesi aynı şekilde kontrol edilebiliyor. Yattığınız yerden kolay bir kontrol sağlıyor.
0: Fuarda sergilenen F-Line inşaat ise bağlantılı araç teknolojileri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik yapısıyla dikkat çekiyor.
3: Bugün müşterilerimize, ziyaretçilerimize F-Line elektriğimizi sunuyoruz. Aracımız bu senenin başından itibaren seri üretimde. Öncelikle gördüğümüz aracımızın içten yanmalı araçlarımızdan farklı olarak ön tasarımdaki yapısını farklı görüyorsunuz. Elektrikli olduğunu yakından ve uzaktan çok rahat fark edebiliyorsunuz. Elektrikli arabamızda sağladığımız menzil 300 kilometre ve üzeri şeklinde test edip bunu deklarasyonu sağlıyoruz. Ama müşterilerimizin farklı yük kullanımlarına göre bu menzil çok daha ötesine geçebilmekte. Kullandığımız elektrik motor sistemi yaklaşık 390 kW dediğimiz ve 520 beygin üzerinde olan güçlü bir elektrik motor sistemimiz var. Hızlı şarj özelliği sağlıyoruz. Arabamızın bataryamızın %20'den %80'i yaklaşık 50 dakikanın altında, 45-46 dakika içerisinde de dolmasını sağlamaktayız.
0: Volvo Trucks IAA Transportation 2026'da 700 kilometreye kadar menzil sunan yeni Volvo FH Aero Elektrik, yeni D13 motoru ve hidrojen teknolojisini sergiledi. Marka, elektrikli, gazlı ve dizel güç aktarma sistemlerinden oluşan çoklu teknoloji yaklaşımıyla ağır ticari taşımacılığın geleceğine yönelik çözümlerini Hannover'de tanıttı. Öne çıkan yeniliklerin başında tek şarjda 700 kilometreye kadar menzil sunabilen Volvo FH Aero Elektrik vardı. Yeni D13 motorlu Volvo FH Aero ve hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip Volvo FH Aero test aracı da markanın geleceğe yönelik teknoloji stratejisinin önemli parçalarını oluşturuyor. 700 kilometreye kadar menzil sunabilen elektrikli Volvo kamyonlarının seri üretimine Göteborg'daki TUV fabrikasında başlandı. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli ürün gamında FH Aero Elektrik'in yanı sıra yeni nesil Volvo FH, FM ve FMX elektrik modelleri de vardı. Tamamen yeni elektrikli aktarma sistemine sahip bu modeller tek şarjda 470 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Yeni sistemle enerji verimliliğinin, üretkenliğin ve sürüş performansının artırılması hedefleniyor. Stellantis Provence standında Tofaş tarafından üretilen Opel Vivaro kamyonetin uluslararası premieri yapıldı. Türkiye'de üretilmesi sebebiyle bizim için önemli modellerden biri oldu. Mercedes-Benz Truck standında 500 km menzilli e-Actros 600 Lowliner ve markanın 130. yılına özel üretilen seri öne çıktı. Ayrıca kazaları önlemeye yönelik yeni geliştirilen kavşak güvenlik asistanları ziyaretçiler tarafından incelendi. Tesla Avrupa pazarı için semi çekicisini hem standında hem de test sürüşü alanında sergiledi. Bunun karşısında 800 km menzilli hidrojenli Dongfeng FCV Longhaul ve seviye 4 otonom sürüşe sahip Çinli Skyward Z9 sektördeki küresel rekabeti ispatlayan bir görüntü oluşturdu. Man standında 570 km menzile ulaşan tam elektrikli ETG2

0: X modeli vardı. Ticari araçların mekanikten çıkıp donanım ve yazılımın iç içe geçtiği yazılım tanımlı araç dönemini anlamak için ZF standını ziyaret etti. Sıfır emisyon çözümleri, modüler e-drive kitleri ve Euro 7 standartlarına uyumlu teknolojiler burada anlatıldı. IAA Transportation 2026 kapsamında düzenlenen Yılın Yıldızları ödülleri, Hanover'de gerçekleştirilen basın gününde sahiplerini buldu. Uluslararası ticari araç sektörünün en başarılı araç ve teknolojilerinin ödüllendirildiği organizasyonda Volvo Trucks, ZF ve Renault öne çıkan markalar oldu. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli kamyon ailesi 2027 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazandı. FH, FM, FMX ve FH Aero elektrik modellerini kapsayan yeni elektrikli ürün gamı, artırılan menzili, geniş kullanım alanı, yüksek enerji verimliliği ve operasyonel esnekliğiyle 24 kişilik uluslararası jürinin birincisi oldu. 2027 Uluslararası Yılın Hafif Ticari Aracı ödülünü 4. nesil Renault Trafic E-Tech Electric kazandı. Verimlilik, güvenlik, çevre ve iklim korumasının yanı sıra sürdürülebilirlik kriterlerinde jüriyi etkileyen yeni elektrikli Trafic, Renault'a bu kategoride 6. şampiyonluğunu getirdi. Renault Trafic aynı ödülü tam 25 yıl önce de kazanmıştı. Stellantis Pro One Compact One ikinci olurken yeni Farion V7 ile Volkswagen Caddy Cargo üçüncülüğü paylaştı. IAA Transportation 2026'nın Yılın Yıldızları ödülleri, ticari araç sektöründe elektrifikasyon, hibrit güç sistemleri, enerji verimliliği ve akıllı trailer teknolojilerinin giderek daha fazla öne çıktığını gösterdi. Daimler Truck, MAN Truck, Enbus, Scania ve şarj altyapısı operatörü Milence, IAA Transportation 2026'da elektrikli kamyonlar için Megawatt Charging System teknolojisinin ulaştığı seviyeyi sergiledi. Yapılan uygulamalı gösterimde elektrikli kamyonların bataryaları, sürücülerin yasal dinlenme süresi olan 30-45 dakika içinde %80 seviyesine veya tam doluluğa kadar şarj edildi. MCS teknolojisi, uzun yol taşımacılığında elektrikli kamyonların kullanımını yaygınlaştırabilecek en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre, teknolojinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılabilmesi için Avrupa genelindeki yüksek güçlü şarj altyapısının hızla büyütülmesi gerekiyor. IAA Transportation'daki gösteri teknolojinin geldiği noktayı ortaya koyarken sektörün önündeki en büyük sorun şarj altyapısı olarak öne çıkıyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği VDA'ya göre Avrupa'da 2030 yılına kadar yaklaşık 35 bin halka açık MCS hızlı şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bugün Avrupa Birliği genelinde yalnızca ağır ticari araçlara ayrılmış ve en az 350 kW güç sunan yaklaşık 730 şarj noktası bulunuyor. VDA, elektrikli ağır ticari araçların yaygınlaşması için yalnızca şarj istasyonlarının değil, bu yüksek güç ihtiyacını karşılayacak elektrik şebekelerinin de hızla geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. IAA Transportation 2026, Hanover'de 1589 katılımcı ve 140 bini aşkın ziyaretçi ile tamamlandı. 46 ülkeden şirketin yer aldığı fuarda 150'den fazla dünya premieri ve yeni ürün tanıtıldı. Türkiye, Çin ve İtalya, uluslararası katılımda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bir sonraki IAA Transportation 19-24 Eylül 2028 tarihlerinde yine Hanover'de düzenlenecek. Sevgili seyirciler, muayenede artık yepyeni bir dönem başlıyor. Biliyorsunuz Turka muayene istasyonlarını devraldı ve yeni bir döneme adım attı. Şu anda da buradaki demo istasyonun açılışındayız. Muayene döneminde bizim hayatımızda sürücüler için neler değişecek? Ne gibi haklara sahip olacağız? Aracımız hangi şartlarda muayene edilecek? Ve tabii ki teknolojiyle bu iş nasıl birleşecek? Şimdi gelin hep birlikte izleyelim.
1: Türkiye'nin ulaştırma vizyonunda yeni bir çağ başlıyor.
2: Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın denetiminde tamamen geleceğin teknolojisiyle tasarlanan, dünya standartlarının üzerinde bir teknoloji üssü, Turka Yeni Nesil Araç Muayene Merkezi. Kredi kartı komisyonu ödemeden hızlı ve avantajlı. Burada işlemler saniyeler içinde, akıllı cihazlar sayesinde minimum insan inisiyatifiyle gerçekleşiyor. Yapay zeka destekli lastik yanak okuma ve diş derinliği ölçüm sistemleri sadece 7 saniyede lastiğin kimliğini ve aşınma haritasını çıkarıyor. Araç altı tarama sistemi ise 4K çözünürlükle en ufak anomalileri bile yapay zeka ile anında tespit ederek araç muayene teknisyenlerimize rehberlik ediyor. Üstelik çevre hassasiyetimizin bir gereği olarak istasyonlarımızda egzoz gazı emisyon ölçümleri de en modern standartlarda hızla gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemler artık tarih oluyor. Teknisyenlerimiz tüm süreci akıllı tabletlerle yönetirken, süspansiyon test cihazı ve akıllı fren test sistemleri gibi yeni teknolojiler birçok manuel süreci tamamen dijitalleştiriyor. Karoseri tarama teknolojisi aracı saniyeler içinde 360 derece tarayarak kaportadaki en ufak kusurları bile dijital rapora işliyor. Partnerlerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve geleceğin muayene standartlarını belirleyecek olan robotik kollar ise çok yakında bu sürecin tam otomatik yürüyeceği yarınlar için hazırlıklarımızı şimdiden pekiştiriyor. Güvenlikte sınır tanımıyoruz. Ağır vasıtalar için hayati önem taşıyan havalı fren testleri tamamen dijitalleşiyor. Ve gururumuz, Türk mühendislerince geliştirilen %100 yerli ve milli yapay zeka algoritmalarına sahip kamera ile boyut ölçüm ve lastik okuma sistemleri, araçları saniyeler içinde tanımlayarak dışa bağımlılığa son veriyor. Turka Araç Muayene Merkezi, sadece bir muayene istasyonu değil, şeffaf hizmet anlayışıyla donatılmış modern bir yaşam alanı. Vatandaşlarımız konforlu bekleme alanlarında araçlarının muayenesini canlı izlerken tüm ölçüm raporlarına dijital olarak anında erişebiliyor. Her anlamda şeffaflık bizim ana ilkemiz. Bu nedenle tüm araç muayene sürecini istenildiği anda erişilmek üzere kesintisiz olarak kayıt altına alıyoruz. Yapay zeka, otomasyon ve insanı merkeze alan vizyonuyla Türkiye'nin yeni nesil araç muayene merkezi Turka, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
0: 8. etap devam ediyor ve stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Tahir Karabulut, Lumical Genel Müdürü. Çünkü sizlere hep elektrifikasyondan bahsediyoruz. En çok konuştuğumuz konular elbette elektrikli araçlar, modeller, menziller ama tabii ki şarj istasyonları da hayatımızın artık bir parçası, değişmezi ve bu konuda da birçok yayında yaptık. Tabii ki bu işler gelişmeye devam ediyor. Şimdi Tahir Bey'le bütün bunların hepsini konuşacağız. Hiçbir sıra yok, tamamen sohbet edeceğiz. Soru da yok, aklıma ne geliyorsa size yönelteceğim. Öncelikle bu elektrifikasyon süreci nasıl başladı? Biraz oradan yola çıkalım.
2: Bir dönüşüm aslında bu. Elektrifikasyon aslında ilk elektriği buluşuyla birlikte başladı. 1900'lerin başında zaten ilk elektrikli araba üretmiştik. Ama o dönemde savaşların olması, dünya savaşlarının başlaması ve bir insanların lojistik merkezinin çok hızlı hareket etmesinden dolayı da petrol lobisinin çok fazla öne çıkmasından dolayı petrol daha öne çıktı ve yaygınlaştı. Ama dünyadaki iklim değişikliği, ozonun delinmesi, 1950'lerde yavaş yavaş iklimin farkına varılması ve insanlar artık bunun için bir şey yapmak gerektiğini düşünmeye başlayınca 2000'lerin başından önce 90'ların sonunda Japonya'da Kyoto Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla aslında ilk şey başladı. Endüstride karbon üreten firmaların karbon ayak izi düşürmesi hedeflendi. Türkiye'de buna imza attı ve Türkiye'de ilk enerji üreten büyük endüstri ağır sanayide neden bu kadar fazla enerji tüketiyoruz? Enerji verimliliği, enerji uzmanlığı diye bir meslek gelişti. Ve bir sonraki aşamaya buzullar eridikten sonra da ve bu suların yükselmesi, insanlar Avrupa'da ve dünyada daha fazla ısınması, kuraklık çanlarının çalması Paris İklim Anlaşması'nı getirdi. Paris İklim Anlaşması da elektrikli araçlara bir teşvik önlendirildi ve bu arada da şey gelişmeye başladı. Zaten elektrifikasyon 1900'lerden 2000'lere geldiğimiz için çok çok daha ileriye gitti. Elektrikli araçlar başladı. Ve elektrikli araçların daha iyi bir menzil, daha konforlu ve daha iyi bir tok sağlaması ile birlikte

0: elektrik araçları üzerindeki lojistik ağları gelişmeye başladı. Eskiden bunu demir yollarında yapmaya başlamıştık. Kömürlü trenlerden mazotlu trenlere, akabinlerinde elektrikli trenlere dönmeye başlamıştık. Artık şimdi insanların kullanabileceği e-mobilite dediğimiz motosikletten, bisikletten, skuterden, drondan insansız araçlara başladı bu süreç. Böyle bir ekosisteme başladık. Bu ekosistemde kendisiyle birlikte yeni meslek alanları, yeni işler gelmeye başladı. Ve insanlar bu süreçte şunu yapmaya başladı. Ya elektrik dün de vardı, bugün de var ama artık hayatımızın tam ortasına gelmeye başladı. İşte alternatif akım, doğru akım süreçleri başladı. Herkes bana bunu soruyor, o yüzden anlatmak gereği hissettim.
1: Tabii, lütfen.
0: İşte AC dediğimiz, DC dediğimiz şarj cihazları gelişmeye başladı. İki tane ölçek çıkmaya başladı. Bir süre ekonomisi, bir de gerçekteki hayatta yeni bir iş modeli oluşmaya başladı. Ben hep şu örneği veriyorum insanlara. 1900'lerin başında Türkiye'de kaç tane benzin istasyonu vardı? Ya da kaç tane araç vardı? Şu an elektrifikasyonla, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları. Bu şu an tam o başlangıcın başındayız. Ve büyümeye çalışıyoruz. Hatalar da oluyor, iyi şeyler de oluyor. Ama en önemlisi elektrik bizim. Hava bizim, su bizim, oksijen bizim. Hani baktığımızda ya insan olarak bizim, ülke olarak baktığımızda petrole bağımlılığımızı azaltacak. Güneşten ürettiğimiz, rüzgardan ürettiğimiz, hidroelektrik santrallerinden ürettiğimiz elektrikleri burada tam da hayatımızdaki mobilitenin içine koymuş olacağız.
1: Geçen katıldığım bir toplantıda öğrendiğim bir bilgi, %60'ın üzerine artık geçmiş durumdayız yenilenebilir enerjide. Dolayısıyla doğru. En çok sorulan, elektrikli araç kullanıyorsun ama elektriği, kullandığın elektriğin nasıl kazanıldığını, nereden geldiğini biliyor musun diye bu çevrecilerin bir eleştirisi vardı. Artık bu gittikçe azalıyor.
0: Onun için de bakanlık otorite şöyle bir karar verdi. YG belgesi diye bir belge var aslında. Bu sizin elektrik aldığınız kaynağın nereden aldığını gösteren bir belge. Yani biz elektriğimizi yeni bir kaynaktan üretiyoruz ve bu ürettiğimiz elektriği de size yeni bir kaynaklardan veriyoruz. Bu şu an Türkiye'de mevcut ve bunu yapıyoruz. Ve insanlar da yapmaya başladı. Aslında tam da bu noktaya geliyor aslında. Bugün Avrupa'ya bir ihracat yaptığınızda da diyor hani çorap fabrikasında çorap üretseniz karbon ayak iziniz nedir diyor. Ya da Google'a girdiğinizde diyor ki karbon nötr diye yazar. Bu artık bütün üretici firmaların dünyaya sağladığı karbon nötrize etmesi gerekiyor. Bununla ilgili Londra'da karbon borsası var. İşte uçaklarda şu an bunu yapamıyoruz ama onlar da bunun karşılığında yenilenebilir enerji piyasasından, karbon borsasından karbon alıp ve bu işler için de bedel ödüyorlar.
1: Ben burada şunu görüyorum. Evet, bir şey çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi eleştiriler ortaya çıkıyor, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bugün artık sadece bir istasyona, yani bir şarj cihazına ihtiyacımızın olmadığını anlıyoruz. Çünkü orada vakit geçiriyoruz. Bu vakti nasıl değerlendireceğiz? Orada beklerken neler yapacağız? Güvenliğinden tutun, işte barınmasına kadar orada yine ıslanmadan ortada durmanız lazım. Bir sürü şey çıktı. Burada nereye geldik? Sizler neler yapmayı planlıyorsunuz? Özellikle akaryakıt istasyonları artık istasyon olmaktan çıktı. Bir mini AVM formatına büründü ve birçok temel ihtiyacı da karşılar durumda. Elektrik istasyonları bu konuda neler yapacak? Kendi solar sistemleri sayesinde orada elektriği üretip araçlara verebiliyorlar. Bunlar gelişiyor ama ne durumdayız bu konuda?
0: Ben isterseniz önce Avrupa ve Amerika'dan biraz bahsedeyim. Avrupa'da 1980'lere kadar iklim gayet güzeldi. Mevcutta evlerde klima bile kullanılmıyordu. Çünkü niye? Hava sürekli 18-19 derece. Bir haber hatırlıyorum. Belçika'da hava sıcaklığı 22 derece oldu diye o gün iş yerleri tatil olmuştu. Yani bu 80'lerde ben bu haberi çok iyi hatırlıyorum. Ve süreçte şey vardı. Bundan dolayı da her zaman mevcut bir kayda göre elektrifikasyon düzenlenir. Mesela bir köy olacaktır. O köyde önce nüfus olması lazım. Hane sayısının bir sayıya gelmesi lazım. Bunun devletin kayıtlarına girmesi gerekir. Yani bu Türkiye için de böyle. Avrupa için de böyle. Amerika'da için. Ona göre işte köye sağlık ocağı, muhtarlık, bir köye ilkokul varsa yapılır, nüfus fazlaysa ya da 3-4 köyün birleştiğinde ortaokul, lise diye gider. Nüfus sayısı arttıkça bir çöp kamyonu haftada bir gün, eğer daha fazlaysa iki kamyon çöp kamyonu gelir ve orada haftanın 3 günü hizmet vermeye başlar. Elektrifikasyonda da önce Türkiye'de de Avrupa'da da sadece mevcut evin elektrik ihtiyaçları nedir? İşte lamba yanacak, buzdolabı çalışacak,
1: fırın çalışacak.
0: Hatta fırın değil, ibre gazındaki ya da çalışacak. Sonra tost makineleri girmeye başladı. Sonra her eve birer klima girmeye başladı. Ve bunlar dolayı mahalledeki trafolar büyümeye başladı.
1: Tüketim artıyor.
0: İşte ev hane başına ilk başlarda 1 kilovatları konuşurken 2,5-3 kilovatları, şu an 5 kilovatları konuşuyoruz. Şu an her ev içinde bir tane şarj yazıyor. Yani 1 kilovattan 20 kilovatlı ya da 11 ya da 22 kilovatlı AC şarj yazı koyduğumuzda bu sayıyı bir düşünürseniz çok daha fazla bir rakamlara gidiyor. Türkiye bu konuda avantajlı. Avantajı ne diye sorarsanız, biz biraz daha Avrupa'ya göre geriden geliştik. Bizim elektrik altyapılarımız onlara göre daha iyi durumda. Avrupa'daki mevcut elektrifikasyonda bize göre 50 yıl daha önce tamamladığı için o altyapıda kalıyor. Bugün onlar sokakları kazmak istediklerinde çok ciddi problemler çıkıyor. Biz onlara göre biraz daha geç başladığımız için bu yönden elektrifikasyon kısmında daha iyi durumdayız. Hem soket bazında, hem cihaz bazında, hem de mevcut elektrik altyapımız değil. Mesela Amerika'da 1950'lerde yapılan highway'lerde sadece otoyollarda bulunan hizmet binaları için bir elektrik gücü var. Bugün oraya şarj yolu koymak istediğinizde çok ciddi nakil hatları yapmanız gerekiyor. Ama bu nakil hatlarında ciddi maliyetler tuttuğu için yapılamıyor. Ve o uzun otoyollarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurmak ciddi daha bir farklı bir teknolojiye getirmeye başladı. Böyle bir durum söz konusu. Bizde diğer tarafta dediğiniz gibi bir elektrifikasyon konusu Türkiye iyi, daha da iyi olacak. Ama bu sonsuza kadar iyi olacak anlamına gelmiyor. Burada bizim gibi şarj operatörleri ne yapıyor? Dağıtım şirketlerine başvurular yapıyoruz. Biz bu süreci Türkiye'de 6 ay gibi sürede tamamlarken bugün Avrupa'daki meslektaşlarımız konusunda bu süreç minimum 12 ayda 24 ay arası değişiyor. Hani biz bir lokasyona trafo yatırım yapmak istediğimizde maksimum 6 ay, 8 ay içinde çözmüş oluyoruz. Ama onlar 12 ile 24 ay arası bir süreç var. Biz bu konuda daha hızlıyız Avrupa'ya göre. Hani Türkiye'nin iyilerinden de bahsetmek gerekiyor bu konuda. Dağıtım şirketleri otoyol projelerimizde oluyor. Dün de Ankara'da bir toplantıya katıldım. Hem Enerji Bakanlığı, EPDK tarafından hem dağıtım şirketi kalkınma planları içinde planlama yapmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki elektrikli tırlar gelecek. Elektrikli tırlar geldiğinde bugün bir elektrikli araç ortalama 100-150 kW'la şarj olurken tırlar 1,5 yani 1500 kW'la şarj olacak. Ve bu geldiğinde daha büyük güçlere ihtiyaç var. Bunlar için de yatırım planlarını için almaya başladılar Türkiye'de. Ama bir gerçek var. Gece saat 2'de hava yağmurlu ya da kar yağıyor. Siz şarj istasyonundan şarj alacaksınız. Biz ilk başladığımızda şey vardı, elektrikli araba kullanıyorduk ve bir arkadaşım şey dedi, ya yağmur yağıyor, bize elektrik çarpar mı dedi. İlk soru buydu.
1: Evet, evet, o dönem gelen en önemli sorulardan biri buydu aslında.
0: Ama biz de anladık işte, araba şarj cihazı ve kablodan bir izolasyon testini yaptığını ve bu testin sonucundan sonra araba şarj cihazına şarjı başlatabilirsin diye veriyordu. Yani araba her zaman master pozisyonda, usta kısmında ve şarj istasyonunu yöneten süreçte bulunuyor. Böyle bir gerçek vardı. Şimdi bunu geçtik birinci aşamada ama şu olmaya başladı. O gecenin ikisinde bir hanımefendi gittiğinde herhangi bir lokasyonda ıssız olmaması gerekiyor. Orada bir yaşam alanı olması gerekiyor. Bir vakit geçirebileceği, süre ekonomisi dediğimiz asıl süreç bu aslında.
1: Şu an elektrifikasyon sürecinin biz yüzde kaçını tamamladık size göre? Yani bundan sonra önümüzde yol alacak daha ne kadar yolumuz var?
0: Aslında şu an daha yeni başladık diyebiliriz. Neden başladık? İlk başladığımızda 60 kW'lık DC şarj cihazları bizim için çok güçlüydü. Şu an 400-750, 1 MW yani 1000 kW ve 1500 kW'lık şarj cihazları geldi. Elektrikli tırlar hayatımıza girecek. Elektrikli iş makineleri girmeye başlayacak. Ve elektrikli gemiler gelecek. Yatlar gelecek. Hani bunları düşünürseniz çok daha yolun başındayız.
1: Kat edecek yolumuz var.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik ama tabii anlatacak çok şey var. Dediğiniz gibi yolun çok başındayız. Gelişim sürecindeyiz. Her gün bir yenilik çıkıyor, bir gelişim çıkıyor, yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Bunları da ilerleyen bölümlerimizde yine sohbet ederek seyircilerimize anlatalım istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tayyip Bey, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet sevgili seyirciler, 8. etapta bu bölümün de sonuna geldik.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Ölümlüslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü, diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: kredisiyle her yerde kazanan sensin.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit.

0: Taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
11: Turkcell'lere bağlan.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor ve hafta sonu gün ortasına başlıyoruz. Oldukça yoğun haber akışı var. Özellikle de tabii son zamanlarda süre gelen soruşturmalar ve onlardan birisi Hakemler Kurulu soruşturması vardı ki hakemler dosyasında artık beklenen karar da çıktı. Zira Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Sadece Ferhat Gündoğdu mu tutuklandı? Hayır, beraberindeki 4 kişi de tutuklandı. Yani konuyla ilgili toplamda 5 kişinin

0: tutuklandığını söyleyebiliriz. İki kişiye hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulandı ki bununla birlikte aynı zamanda Süper Lig hakemi Yasin Kol vardı. Yani aslında gözler şimdi Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol arasındaki o yazışmalarda, çünkü telefon mesajlaşmaları ortaya çıktı ve onlar da artık incelemeye alındı. Bu arada Yasin Kol da ayrı bir aşamada gözaltına alınmıştı.
1: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kusif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un "değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" dediği, Gündoğdu'nunsa "başka kim olabilir" diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda VAR ve AVAR isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere "okey" ve "tamam kardeşim" diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
0: Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve belediyede çalışan 13 kişi hakkında sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi ve gözaltına alındılar. Rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşmış belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı. Ataşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Operasyon, inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları, belediye başkan yardımcısı şahısların menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddialarına istinaden gerçekleştirildi. Bir soruşturmada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ki hala devam ediyor. Bu kapsamda da belediye başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi zaten gözaltına alınmıştı. Şimdi bu soruşturma, bu dosya kapsamında MASAK verileri, ihale kayıtları, TAPE kayıtları zaten inceleniyor. Ama ortaya çıkan şöyle bir detay var. Tam 41 milyon 419 bin liralık 13 ihalede usulsüzlük tespit edildi ve bu usulsüzlüklere de başkan olur yanıtını verdi. Şimdi toplamda 336 milyon liraya aşan alımlar da tek tek inceleniyor.
1: Önce belediyeden 314 ihale ve doğrudan temin dosyası alındı. Sonra belgeler Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Ve inceleme sonucunda 13 işlemde 41 milyon 419 bin liralık usulsüzlük tespiti yapıldığı belirtildi. Bu işlemlerde belediye başkanı Vahap Seçer'in olur imzasının bulunduğu da soruşturma kayıtlarına girdi. Soruşturmada belediyenin farklı birimlerindeki mal ve hizmet alımlarında 336 milyon liraya aşan işlemler incelemeye alındı. Savcılık ihale dosyalarını, para hareketlerini, tanık anlatımlarını ve iletişim kayıtlarını birlikte değerlendiriyor. Dikkat çeken ayrıntı ise katı atık ihalesi oldu. Soruşturmaya göre ihaleyi kazanan şirketlere alt yüklenici şirketler arasında para hareketleri tespit edildi. İhale tarihinden önce ise belediyeye 1 milyon 800 bin lira gönderdiği ve banka açıklamasına bunun belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bağış olarak yazıldığı belirtiliyor. Bu para hareketinin ihale süreciyle bağlantısı ise soruşturuluyor. Soruşturmada bir teyp kaydında da belediyedeki karar mekanizmasına ilişkin Vahap Başkan'ın emri olmadan bir tane adam çıkmaz ve Vahap

0: başkanın emri olmadan bir satım olmaz sözleri yer alıyor. Bu sözler soruşturma dosyasındaki bir konuya dayanıyor. Dosyanın bir başka ayağındaysa gizli tanıkların anlatımları var. Tanıklardan biri, belediyedeki bazı daire ve başkanlıkları üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan temin süreçleri yürütüldüğünü anlattı. Savcılık bu anlatımları mali kayıtlarla karşılaştırıyor. Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan da dosyanın önemli isimlerinden biri. Masak ve tapu incelemelerinde belediyeden ödeme alan bazı firma sahiplerinin Uyan ve annesi adına taşınmaz aldığı, bedellerin de firmalar tarafından ödendiği yönünde tespitler var. Muhasebat Genel Müdürlüğü ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü'nün bazı ihale ve doğrudan teminlerinde usulsüzlük tespit edildiğini kayda geçirdi. Bir başka başlıkta çantacı firma sistemi. Soruşturmada bazı ihale belgelerinin belediye görevlilerinden alındığı, farklı şirketler adına kaşe ve imza kullanılarak teklifler hazırlandığı yönünde beyanlar bulunuyor. Operasyon sırasında bir şüphelinin aracında çok sayıda şirkete ait kaşe ve evrak ele geçirildiği de delillendirildi. Soruşturma kapsamında Başkan Vahap Seçer dahil birçok gözaltı var. Savcılık şimdi 336 milyon lirayı aşan işlemlerde para hareketlerinin ihale süreçleriyle bağlantısını araştırıyor.
1: Fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle toplamda tutuklananların sayısı 85'e yükseldi. Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gülsel Akçuğa, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acarak gibi isimler tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmada son olarak Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu. Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı. Yapılan mali incelemelerde 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespit edilmiş oldu. Bu fon soruşturmasıyla devam edelim. Hatırlatalım, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Suçurup Sandal, onun da adı geçiyor ki rakam daha da büyüdü. Zira kendisinin 11 milyar liralık bir fon çıkışı yaptığı söylenilmişti. Ancak yeni rakam şu, daha da fazla, o da 15 milyar 793 milyon liralık bir çıkış yaptı. Ve ismi geçenler arasında da en çok karı sağlayan da Melis Suçurup Sandal oldu. Bir de baba Cihan Suçurup'un da adı geçiyor aynı soruşturmada ki onun karı da, kar rakamı da 639 milyon lira. Şimdi hem baba hem kız haklarında bir yakalama kararı var ki aynı zamanda baba kızın da mal varlıkları donduruldu.
0: Önce 11 milyar 126 milyon lira denildi. Şimdi ortaya çıkan rakamsa 15 milyon 793 milyon lira. Sermaye piyasalarına ilişkin fon soruşturmasında Melis Suçurup'un hesap hareketleri yeniden gündemde. Kayıtlara göre Suçurup'un fon işlemlerindeki toplam tutarın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürülüyor. İddiaya göre Melis Suçurup'un borsada elde ettiği belirtilen 13 milyar 673 milyon lirayı Terra'nın TL fonuna yatırdığı belirtiliyor. Ve bu fonda kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar ettiği bilgisi var. Bu rakamla Melis Suçurup'un söz konusu fonun 2026 yılı kar sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada baba Cihan Suçurup da aynı listede. Suçurup'un da 639 milyon 402 bin lira kar ettiği vurgulanıyor. Cihan Suçurup'un da kar listesinde 6. sırada yer aldığı belirtiliyor. Baba kız hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Mal varlıklarına el konuldu ve tüm bu rakamlar ortaya çıkarken Mustafa Sandal'ın birkaç gün önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.
2: Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamış.

0: Sandal kendisinin herhangi bir fon alış veya satışının bulunmadığını, tek gelir kaynağının müzik olduğunu söyledi. Melis Süt Şurup'sa daha önce kamuoyuna yansıyan milyarlık rakamların gerçeği yansıtmadığını savunmuş, fonlarda halen yatırımlarının bulunduğunu ve kendisinin de mağdur olduğunu belirtmişti. Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı soru şu: bu milyarlarca liralık fon hareketleri nasıl oluştu? Kazancın kaynağı neydi ve bu para hangi işlemlerden geçti? Savcılık şimdi tüm bu soruların yanıtını arıyor.
1: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Eylül ayında özellikle de Türkiye'nin yıllık ihracatında %15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı ve böylelikle de bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu söyledi.
2: İhracatta yeni rekor geldi. Orta vadeli programda hedef aşıldı. Detayları Bakan Bolat paylaştı.
3: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısında Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, Eylül ayında Türkiye'nin ihracatının yıllık bazda %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu belirten Bakan Bolat, söz konusu seviyenin Cumhuriyet tarihinin de en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etti.
3: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. Bütün ihracatçılarımıza kalpten teşekkürler ediyoruz.
2: Türkiye ekonomisinin son 16 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirten Bakan Bolat, büyümenin son 24 çeyrektir devam ettiğini açıkladı.
3: Son 16 yıldır kesintisiz bir şekilde pozitif, olumlu bir büyüme devam etmekte. Covid patladıktan sonra son 24 çeyrektir de Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak 6 yıldır büyümeye devam etmekte.
2: Bakan Bolat, 2026 yılının ilk 6 ayında ekonominin %2,5 büyüdüğünü belirterek mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını ifade etti.
3: Türkiye'miz 2026 yılı ilk yarısı itibariyle %2,5 ortalama büyüme sağladı.
1: Şanlıurfa'da Teknofest rüzgarı esiyor. Ayakları yere basmayan festivalde 4. gününde de vatandaşın ilgisi oldukça yoğun. Üniversiteler de orada. Onlardan biri de Ankara Üniversitesi. Standı var. Peki o standa ilgi nasıl? Türk medya temsilcisi Şeymus Çakan kıymetli konuyla aktaracak.
4: Teknofest Şanlıurfa öylesine bir yoğun kalabalıkla geçiyor ki tabii sadece o kalabalık değil. Aslında buraya stand açan birçok üniversite ve diğer kuruluşlar da var ve bunların arasında Ankara Üniversitesi de var. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Şimdi geleceğin gençleri, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Teknofest kuşağı gençler yetişiyor. Neler söylersiniz
5: bence, efendim? Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki Teknofest çok önemsiyor. Sadece geleceğin değil, bugünün de aslında gençleri. Bugün hakikaten çok ciddi ürünlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Sadece Ankara Üniversitesi değil, birçok üniversitenin ürünlerinin ortaya çıktığını ve o ürettikleri yüksek teknoloji ürünleri devletimizin önemli kurumlarının ve sektörün önemli temsilcilerinin tekliflerle gelin bizimle çalışın diye karşıladıklarını biliyoruz. Yani dolayısıyla hakikaten Teknofest gençliğe yetişti. 9.sunu Kadimşehir Urfa'da yapıyoruz, Şanlıurfa'da. Burada çok güzel, harika bir atmosfer var. Havası çok güzel, ortam çok güzel. Yani müthiş bir organizasyon yapılmış. Gerçekten Şanlıurfa

0: Vay, gönülden kutluyorum.
1: Hocam aslında şöyle, hani üniversitelerin de burada büyük payı, emeği olması
0: şüphesiz
1: gerekiyor değil mi?
0: Öyle efendim? Olması lazım zaten. Şimdi 208 üniversite var bildiğiniz gibi. 127 tanesi devlet üniversitesi, diğerleri vakıf üniversitesi. Her birisi çok yoğun bir şekilde buraya Teknofest'e katılıyorlar. Özel hazırlıklar yapıyorlar. Biz bir defa şunu söyleyeyim. Her Teknofest'e çok yoğun hazırlanıyoruz. Bu Teknofest'e de tam bir yıldır hazırlanıyor. Yani şimdi Teknofest bitiyor, ondan sonra diğer Teknofest'e hazırlık başlanıyor. Biz burada 100'ün üzerinde takımla katıldık. 18 takımımız finale çıktı. 5 takımımız derece aldı. 3 tanesi birincilik, birisi 2, birisi 3. oldu. 13 takımımız da finalde şu anda ve devam ediyor. Onlardan da inşallah dereceler bekliyoruz. Dolayısıyla sürekli bir hareket var. Yıl boyunca çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani biz TÜBİTAK'la, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla, T3 Vakfı'yla çok yakın bir çalışma içerisindeyiz ve öğrencilerimiz harıl harıl Teknofest'e hazırlık yapıyorlar.
1: Hocam o koordinasyon devam ettiği sürece hem sizlerin hem öğrencilerin başarısı da artıyor.
0: Tabii tabii öyle. Şimdi bakın şu anda savunma sanayide çok büyük bir başarı hikayemiz var. Yani geçmişte bundan 20-25 yıl önce savunma sanayi ürünlerimizin %80'ini dışarıdan alırken bugün bu oran %20'ye düştü. Yani kendi uçağımızı, kendi gemimizi, kendi teknolojimizi üretiyoruz. Ama bunu sadece savunma sanayi değil, diğer alanlarda da yapıyoruz. Sağlıkta mesela giderek yerli ve milli teknoloji ürünlerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Tarımda keza öyle. Dolayısıyla ülkemizin ihtiyacı olan her ürünün, teknolojiyi gerektiren her ürünün altyapısının Teknofest'te kurulduğunu biliyoruz. Burada şu andaki gençlerimiz birkaç yıl sonra gerçekten farklı kurumlarda gerek kamu sektörü gerek özel sektörde cayır cayır ülkemize yerli ve milli teknoloji ürünler yapan insanlar olacaklar. Onun ben ışığını görüyorum. Burada da gördüm. Yani Şanlıurfa'da da hakikaten harikulade bir ortam var. Çok çok mutlu olduk. Yani iyi ki buradayız. Ankara Üniversitesi olarak bizler köklü bir üniversitenin temsilcileri olarak buradayız. Burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ankara Üniversitesi köküllerinde ufku çok ileride olan bir üniversite. Teknofest'te tam bu derin olan kökümüzü ufuktaki vizyonla birleştiren bir alan gerçekten. Ankara Üniversitesi olarak burada bulunmaktan çok mutluyum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, Teknofest gerçekten ruhuna uygun, amacına uygun bir şekilde devam ediyor ve devam ettiği süre içerisinde de tabii yoğun bir kalabalık var. Her geçen anda o kalabalık artıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa buluşması aslında aynı zamanda bir aşk hikayesi. Zira Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 15. Teknofest'te de yine aynı ilk günkü aşkla sahadaydı ve sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. Bir de yazı yazdı. Bu sevda bizi daha çok diğer diğer gezdirir yazısı oldukça anlamlıydı. Biz de bu mesaj üzerinden, bu yazı ve bu klip üzerinden aslında bir analiz haber hazırladık ve takdiri de yine her zaman olduğu gibi millete bıraktık.

0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bu klibi paylaştı. Üstüne de bu sevda bizi daha çok diyar diyar gezdirir diye yazdı. Dile kolay ama yapması gerçekten çok zor. Şanlıurfa'daki buluşma 15. Teknofest etkinliği oldu ve ilk günden itibaren Selçuk Bayraktar hepsinde her daim yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun en önemli bileşenlerinden birisi de Teknofest gençliği.
1: Maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Teknofest 8 yılda çok ama çok fazla yol aldı. İlk Teknofest'te standlarda öğrenci olanlar bugün yüksek teknoloji üreten şirketlerde çalışıyor. Kendi şirketiyle ülke ülke dolaşıp Türkiye'nin bayrağını yükseğe taşıyor. Mesele kendi insanına inanmakla başlıyor aslında. Ve tabii sonra geceli gündüzlü çalışmakla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın artık tarihe mal olmuş o videosunu tekrar hatırlayalım. Yıl 2005.
2: Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse

0: sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.
1: Bayraktar ailesi bu yolda nice zorlukları aştı. FETÖ saldırıları, İsrail'in engelleme çabaları, bizden bir şey olmaz diye düşünen bürokrasi ve daha birçok takozu yollarından çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Teknofest kuşağı aynı zamanda bu milletin kızıl elması.
2: Kızıl elma milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef.
1: Özetle Türkiye'nin bir yandan zihinsel işgale karşı mücadele etmesi gerekiyor ki bu alanda dijital erozyon, dijital kuşatma gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bir yandan da yeni ufuklar, yeni vizyonlar önüne koyacak liderler çıkarması gerekiyor. Zira bir Selçuk Bayraktar çıkıyor, inandığı yolda yürürken 15. Teknofest'e imza atıyor.
3: Aşkına koşan yorulmaz diyerek tüm Türkiye'ye hizmet etmenin peşinden koştuk.
1: Bir Erdoğan çıkıyor, çeyrek asra imza atıyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın kolları buluşmasında salondaki hava çok kıymetlidir. Zira gözyaşlarıyla Erdoğan'a destek veren kadınlar verilen mücadeleyi en iyi bilenlerdir.
3: Ağlamak yok, hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.
1: Meseleyi Teknofest üzerinden anlatmaya başladık, öyle de bitirelim. Muhalefetin yıllarca Teknofest'e sırtını döndüğünü, küçümsediğini, görmezden geldiğini, milletin tepkisinden çekindiğinden olsa gerek, geldiğinde de turistik gezi gibi bir görünüp kaybolduğunu unutmamak gerekiyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.

0: Asrın felaketi sonrasında yıkılan 11 ilde de çalışmalar aralıksız sürüyor ki Malatya'da özellikle etkilenmişti ve Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri de Malatya'da kurulmuştu. 24 ekibi de Malatya İkizce'de, 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı'nın yanında da önemli bir konuğu var. Şimdi orada yapılan çalışmalar neler? Detayları kendilerinden alacağız.
1: 6 Şubat 2023'te Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Ard arda gerçekleşen depremler 11 ilimizi ağır şekilde etkiledi. O illerden biri de, en büyük hasarı alan illerden biri de Malatya olduğuna yazık ki. Ancak 3,5 yıl geçti depremin üzerinden ve 3,5 yıl gibi kısa bir sürede Malatya toparlandı, kalkındırıldı. Yeniden şehirleşmeye başladı, hatta devam da ediyor. Şimdi hem buradaki çalışmalara değineceğiz hem de bizler şu anda İkizce bölgesindeyiz. Burası depremden önce sakin bir bölgeydi. Ancak depremden sonra hızla kamulaşmaya ve şehirleşmeye başladı. Hem buradaki o yapıları görüntüleyeceğiz. Yeniden yuva olan o yapıları görüntüleyeceğiz. Hem de detayları o çalışmaların başrolünden alacağız. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er bizimle bugün. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz. Efendim şu anda biz İkizce'deyiz ve ben buradan baktığımda bile o kocaman yapılaşmayı görebiliyorum. Bunların detaylarını sizden alabilir miyiz? Nasıl çalışmalar oldu burada deprem sonrası?
2: Şunu özellikle söyleyeyim. Az önce belirttiğiniz gibi Malatya 11 il içerisinde depremde hasar alan ikinci il. Yani Hatay'dan sonra Malatya en büyük hasar aldı. Ve Malatya'da 125 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Şunu özellikle ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve bakanlarımızın hakikaten çok hummalı çalışmaları, özellikle Murat Kurum Bakanımızın çözümcü yaklaşımlarıyla Malatya hızlı bir şekilde yaralarını sardı. Sadece biz Malatya yaralarını sardı demiyoruz. Hakikaten biz geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Yani depremin bu yıkım fırsata dönüştürdük açıkçası. Malatya'nın toplamda 125 bin bağımsız bölüm inşa edildi ama sadece şu gördüğünüz İkizce. İkizce burası bir köydü. Burada da elbette ki hasarlar vardı. Ve burada yaklaşık 28 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Ve burada çok ciddi bir kamulaştırma işlemi yapıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Hem iş yeri hem konut inşası yapıldı. Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi. Ayrıca şunu söyleyeyim, burası sıfırdan inşa edilen bir ilçe. Gelecekte de önümüzdeki günler, yıllarda belki burası üçüncü bir ilçe olma yolunda.
1: Yani burada İkizce'de depremden önce aslında bir yapı yoktu. Depremden sonrası burası evet, şehirleşti. Şehirleşti. Aynı zamanda mahalle aralarına da spor salonları gibi modern hayata uygun yapıların da yapıldığını söylemiştiniz. Bunlardan da bahsedebilir miyim?
2: Tabii şöyle söyleyeyim. Ya sadece tabii hani konut ve iş yeri yapmıyoruz. Bu konut ve iş yerlerini inşa ederken insanların ihtiyacı olan donatı alanlarında. Şimdi şurada her tarafta birkaç tane park yaptık zaten. Şimdi yolları zaten gördünüz. Gayet son derece modern, son derece güzel yollarımız var. Şu anda bir tane spor kompleksi inşaatımız başladı, devam ediyor. İkinci spor kompleksimizin de projeleri, evet, ihale hazırlıkları yapılıyor. Tabii burada da gençlik merkezlerimiz var. Gençlik merkezlerimizin içerisinde kütüphanelerimiz var. Çok amaçlı salonlarımız var. Ayrıca bu bölgede gördüğünüz gibi 7 tane de sosyal tesis inşaatımız bitti. Aile sağlığı merkezlerimiz var. Okullarımız yeteri kadar derslikler de inşa edildi. Yani insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar oluşturdu.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, başkanımız da bizlere anlattı. Burası depremden önce sakin bir mahalleydi. Ancak depremden sonra kamulaştı, şehirleşti. Yeniden aileler burada yuvalarına yerleşti. Yeniden çocuk sesleri duyulmaya başlandı. Malatya en ağır hasarı alan illerden biriydi. Ancak şu anda toparlandığını görüyoruz. Ayağa kalkındırıldığını görüyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Ankara-Washington hattında yeni dönemin kapılarını aralayacak sıcak mesajlar geldi. O da şu ifadelere yer verdi. Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyler yapacağım dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin dostu olduğunu söyledi.
2: Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum.
1: Trump, uzun süredir iki ülke ilişkilerini meşgul eden Katz'a yaptırımlarına ilişkin konuştu. Yaptırımların kaldırılmasına ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin Amerikan pazarına girmesine yönelik atılacak adımlar konusunda olumlu mesajlar verdi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.
2: Katsa yaptırımları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halindeyiz.
1: Trump, Erdoğan hakkında oldukça samimi ifadeler kullandı. İkili ilişkilerin geleceğine dair iyimser bir tablo çizdi.
2: Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
0: Küresel rekabet şartları artık geçmişe göre çok daha zorlu. Özellikle de Çin küresel rekabet pazarını domine etmeye çalışırken eskiden geçmişte daha da şaşalı olan ülkeler bu durumdan elbette ki oldukça rahatsız ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir açıklaması vardı. Çin Avrupa'yı bitirmek istiyor. İşte bu sözü de aslında ibretlik denecek cinsten. Özellikle de artık gelecek daha zorlu gelecek. Çünkü kelimelerin yerini artık dronlar alacak. Hatta füzeler ve belki de robotların alacağı bir çağ bizi bekliyor. Peki Türkiye neyi bekliyor? Yani Türkiye'nin burada pozisyonu ne ve ihtiyacı olan ne? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis konuşmasında bu sorulara da yanıt verdi.
3: Model, il est en crise.
4: Avrupa rekabet gücünün kilit bir faktörü Rusya'dan gelen çok ucuz gazdı. Bu 2022'de sona erdi. Ama bizim büyük ihracat pazarımız Çin'di. O da bitti. Avrupa şimdi Çin'le ticaret açığı veriyor.
5: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın içine düştüğü çıkmazı net bir şekilde itiraf etti. Rusya-Ukrayna savaşına bir de Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı eklendi. Enerji maliyetleri arttı. Çin'le rekabet imkansız hale geldi. Avrupa bir anlamda maliyet duvarına çarptı.
4: Bugün her gün Çin'le 1 milyar avroluk ticaret kaybı yaşıyoruz. 2 yıl önce birçok ülke hala net ihracatçıydı. Örneğin Almanya 2025'e kadar Çin'e net ihracatçı kalmıştı. O da bitti. Hatta Almanya için bile.
3: Aujourd'hui, chaque jour on

0: Macron, Pekin hükümetinin verdiği teşvik ve sübvansiyonlarla Çin sanayine sınıf atlattığını söylüyor. Çin, Avrupa sanayisini paramparça ediyor mesajı veriyor. Aslında haksız da değil. Bu durum Avrupa'nın olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de kabusu haline gelmiş vaziyette. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i uçağının kapısında karşılaması boşuna değildi. Xi Jinping, Washington'dan dünyayı paylaşalım mesajı verdi.
1: Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Bu taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir boğuşma değil, birbirini yakalama yarışı olmalı.
0: Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Çin'i dengelemeye çalışıyor. Ancak Avrupa'nın bu anlamda işi gerçekten zor. Zira değeri 1 trilyon doların üzerinde olan şirketler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 10'a yakın şirket varken Avrupa'da bir tane dahi yok. Zira Avrupa, çığır açan teknolojilerde, yapay zeka, yazılım konularında, başta çip olmak üzere yüksek teknolojili yarı iletkenler üretiminde sınıfta kaldı. Üstüne bir de Afrika'daki sömürge düzenleri sarsılınca refah toplumu düzeni bozuldu.
2: Amerikalılar pazarlarını koruyor, Çinliler pazarlarını koruyor. Gelişmekte olan pazarlarda pek çok engel var, tarife dışı engeller dahil ve biz kendimizi herkese açıyoruz. Rekabet kurallarını düzeltmeliyiz.
0: Dünyadaki robot kurulumunun geçen yıla göre %11 artış gösterdiği, robot sayısının 5 milyonun üzerine çıktığı ve bunun büyük bölümünün Çin tarafından gerçekleştirildiği gerçeği karşımızda duruyor. Almanya şansölyesi Mertz'in izlediği robot şovu tüm bu durumu özetliyor. Şimdi tüm bu yaşananları abartılı bulanlar, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin paylaşımlarına sosyal medyada bir göz atabilir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye yüzyılının hangi şartlar altında inşa edildiğini unutmamak gerekiyor.
3: Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisten nasıl bir muhalefet anlayışına ihtiyaç olduğuna dair verdiği mesajlar bu açıdan çok kritik önemde.
3: Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
0: Zira sözün yerini füze ve dronların aldığı bir dönemden geçiyoruz. Filler tepişiyor, çimenlerin ezilmesi ihtimali artıyor. Birbirine düşen toplumların kimin ekmeğine yağ sürdüğü, sonunun ne olduğunu ibretlik olaylarla görüyoruz.
3: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır.
0: Bu yüzden muhalefete düşen de vizyon, proje üretmek, kuru hamaset yerine siyaset yapmak olmalı. Yeni partinin yaptığı gibi milletin evi olan meclis genel kurulunu terk etmek, meclis resepsiyonunu boykot etmek gibi eylemlerin kimseye bir faydası olmadığı gibi bugüne kadar bir etkisi de olmadı. Özetle millet bu tür eylem ve söylemlere değil, ayakları yere basan siyasete oy veriyor. Muhalefetin de artık kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı.
4: İlde DH terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi jandarma tarafından ve konuya ilişkin 51 şüpheli yakalandı. Hemen detayları aktaralım sizlere. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Sosyal medyadan bu operasyonun detayları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandığı şüpheliler, DH terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Ülkemizin huzur ve güvenliği için DH terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadelerine yer verdi bakanlık yapmış olduğu açıklamada. Tekrar edelim, 16 ilde düzenlendi DH terör örgütüne yönelik bir operasyon ve 51 şüpheli de gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok kısa bir dakika içinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasında önemli bir rol sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yılını kutladı. Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum şeklinde bugünü özellikle kutladı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla. Ve Ankara Polatlı'da eğlence mekanlarına yönelik bir operasyon düzenlendi ki 19 adrese yönelik bir eş zamanlı operasyondan bahsediyoruz. Düzenlenen bu operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı ve 94 kadına da idari işlem uygulandı. Peki dosyada hangi iddialar var? Fahiş fiyat mesela, uyuşturucu ticareti ve fuhuşa zorlama iddiaları özellikle inceleniyor.
5: Ankara Polatlı'da eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 19 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı. Operasyonun merkezinde eğlence mekanları vardı. Mekanlarla ilgili müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği ve hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandığı yönünde ihbarlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti ve mekanlarda çalışan kadınların fuhuşa zorlandığı iddiaları da soruşturma kapsamına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, eğlence merkezlerinde denetim yapıldı. Gözaltına alınan 68 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
4: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek hala bulunamadı. Ekipler hem havadan hem karadan arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken bebeğin kardeşlerinden de önemli açıklamalar, iddialar geldi. Elbette ki bu iddialar üzerine de tutuklu bulunan 6 şüphelinin yeniden ifadesinin alınmasına karar verildi.
6: Annesi kayboldu ihbarında bulundu, ekipler günlerce aradı. Ancak Büşra bebekten bir ize rastlanmadı. Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için yapay zeka destekli insansız hava aracıyla ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 48 personel ve 5 araç görev alıyor. Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 11 kilometre karelik alanda arama çalışması yapan ekipler bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Anne Elif Balıkçı savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, babaysa suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanamamıştı.
7: Neden gözaltına alındınız?
6: Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadelerine başvuruldu. Kardeşlerin ifadesinde olay günü babanın anneye şiddet uyguladığı, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Bu iddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu bulunan 6 şüphelinin yeniden ifadesi alınacak. Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.
4: Operatör doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu artık tamamlandı ve şu madde, anestezi maddesine yüksek dozda maruz kaldığı ortaya çıktı. O da propofol maddesi. Peki bu maddeyi kim ona verdi? İşte bu konuyla ilgili incelemeler yapıldı. Özellikle de telefonla yapılan incelemeler ve gizli tanık ifadeleri elbette ki önemli rol oynadı bunda ve 5 şüpheli gözaltına alındı.
8: Aniden hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrası soruşturma başlatıldı. Operatör doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tamamlanan otopsi raporu sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'in tanınmış doktorlarından operatör doktor Özlem Gültekin'in hayatını kaybetmesi hem sağlık camiasını hem de sevenlerini yasa boğmuştu. 48 yaşındaki Gültekin'in cansız bedeni 14 Ağustos'ta İzmir'deki kliniğinde bulunmuş, ilk saatlerde Gültekin'in ölümünün ani bir kalp krizi sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü. Ancak ortaya çıkan bulgular ünlü doktorun ölümünü kısa sürede şüpheli dosyaya çevirdi. Gültekin'in cansız bedeni evinde ve kliniğinde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etken madde içeren ilaçlara rastlandığı için kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına cenazesinin adli tıp kurumuna gönderilmesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu'nca Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu hazırlandı. Doktorun kesin ölümünün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği belirlendi. Genişletilen soruşturmada gizli tanık beyanlarıyla cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda olay günü Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüpheliler tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne verilen talimatlar sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı.
4: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ tarafından bir altyapı çalışması var, ancak bu altyapı çalışması yolları iyice bozdu ve özellikle de sürücüler ve yayalar zorlu bir duruma maruz kalıyor. Tabii bununla birlikte araçlar mesela bozuluyor o zorlu yolda, bozulan yollarda. Otobüs duraklarında çok fazla beklemek durumunda kalıyorlar. 24 ekibi de işte o yol çilesini görüntüledi.

0: Durum rezillik işte bu, böyle yani İstanbul'un göbeği, Eyüp Sultan Hazretleri'nin mekanı. Yani buraya daha bir değer verilmesi lazımken yaptıklarını yani bilmiyorum hiç. Siz daha görüyorsunuz işte, bir şey söylemeye gerek yok. Geçen gün merdivende iniyormuş gibi olduk yani. Öyle bir rezillik yok.
1: Talebiniz ne efendim?
0: Bir an evvel yapılması.
2: Ben 60 senedir buralıyım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hani bu vaziyette yürüyemiyorum bak. Yürüyerek gidip geliyoruz.
1: Bulunduğumuz lokasyon bir köstebek yuvasına ait değil, Hindistan'da değil veya böbrek taşlarını düşürmek üzere tasarlanmış bir parkurda değil. Burası İstanbul Eyüp Sultan.
3: Bu yoldan devamlı geçiyoruz biz çamur içinde. Yani gece çalışıyorlar, gündüz oturuyorlar. Yani lakayt lakayt çalışıyorlar yani.
1: Arabalar beşik gibi sallanıyor, yayalar çamura batıyor. İSKİ'nin çukuru Eyüp Sultan'ı yuttu, İstanbullular isyan bayrağını çekti. İSKİ tarafından bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları hala nihayete erdirilmedi. Son sağanak yağışların ardından da yol adeta delik deşik oldu. Sürücüler bu yoldan geçerken adeta imtihan veriyor.
4: Tarlada vatandaş farkı yok. Ha tarlada gidiyoruz, ha buraya gidiyoruz. Aynı şey. Bosan

0: gibiyiz yani. Bir önce yönetimin değişmesini talep ediyoruz.
1: Eyüp Sultan'da haftalardır tamamlanmayan yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı durma noktasına gelirken ortaya çıkan manzaralar Güney Asya sokaklarını aratmadı. Sürücülerin ve yayaların günlük yaşamını felç eden bu durum İstanbulluların tepkisini çekti.
2: Bir aydan beri rezalet. Gördüğünüz gibi işte bak görüyorsunuz. Engebeli yollarda bir araba yaptırıyoruz. Ön takım kalmadı arabalarda. Ama ilgilenen yok. Çalışıyorlar hesapta işte. Yağmur yağdı mı çalışmıyorlar. Kafalarına herkes kafalarına göre takılıyor yani. Böyle gidiyoruz böyle.
1: 24 ekibi yolu havadan görüntüledi. Köstebek yuvasına dönen yollarda araçların adeta sallana sallana ve büyük zorluklarla ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Kazılan, asfaltı sökülen ve düzensiz bırakılan güzergahta seyreden otomobillerin alt kısımlarının bozuk zeminlere sürtüncü, sürücülerin araçlarında maddi hasar oluşmaması için milimetrik hareket etmek zorunda kaldığı kameralara yansıdı. Trafiğin kilitlendiği noktalarda araçlar adeta metrelerce yolu çile çekerek kat edebiliyor.
3: Bir aydır böyle. Bir aydır.
1: Bir de yağmurlar yağınca.
3: Yağmur yağmasa da bu sefer toz oluyor. Yani iki türlü zarar.
1: Ya. Yol çalışmalarının oluşturduğu en büyük mağduriyetlerden biri de toplu taşıma kullanıcılarını vurdu. Bölgedeki trafik yoğunluğu ve aksayan seferler nedeniyle vatandaşlar duraklarda saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor. Her şey çok güzel olacak.
4: Güzellik için botoks yaptırdılar, yoğun bakıma kaldırıldılar. Mersin'de 7 kadının rahatsızlanmasının ardından sahte ürün iddiasıyla inceleme başlatıldı. Peki botoks yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Hangi belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastaneye koşmalı? İşte detaylar haberimizde.
5: Kırışıklıkları azalsın istediler, nefes almakta bile zorlandılar. Güzellik için yaptıkları botoks 7 kadını yoğun bakıma götürdü. Olayın adresi Mersin'in Tarsus ilçesi. Bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 7 kadın işlem sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kullanılan ürünün sahte olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Merkez kapatıldı, suç duyurusunda bulunuldu. Peki botoks yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli?
6: Botulinum toksini aslında doğru ürün, doğru noktalara ve doğru bir dozda uygulandığında gayet güvenilir bir tıbbi ilaçtır. Sorun ve risk aslında ilacın uygun olmayan kişiler tarafından ruhsatsız şekilde temin edilmesi ve uygun olmayan tıbbi şartlarda merdiven altı şeklinde yapılmasındadır.
7: Ben de az önce botoks yaptırdım. Hani botoks yaptırırken mutlaka bu işlemin hastane ortamında bir uzman eller tarafından yapılmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü çok yaygınlaştı artık kuaförler merdiven altı yerlerde de yapılıyor. Benim tercihim her zaman bir doktorun uzmanlığında yapılmasından yana.
5: Sadece uygulamayı yapan kişiyi araştırmak da yetmiyor. Kullanılan ürünün adı, kayıt bilgileri ve son kullanma tarihi de kontrol edilmeli.
8: Botoks yaptırmaya karar verdiniz. Peki size hangi ürün uygulanacak? İşlemden önce ürünün kutusunu isteyin. Bakın üzerinde bir kare kod bulunuyor ve bu kare kod ilaç takip sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Hocam nasıl anlayabiliriz orijinal olduğunu?
6: Aslında ürünün kutusunun üzerinde olan kare kodu ilaç takip sisteminden okutarak ürünün güvenilir olup olmadığını bu şekilde anlayabiliriz.
5: Bir de işlem sonrası var. Ortaya çıkan her şikayeti botokstan sonra olur diye geçiştirmemek gerekiyor.
9: Ben özellikle bir bölgede alın bölgesine yaptırıyorum. Bir de kaş ortamda belirgin çizgim var. Oraya yaptırıyorum. Güvenilir kaynaktan alıyoruz zaten. Dediğim gibi arkadaşım doktor olduğu için böyle söyleyebilirim. Yaptıranlarda merdiven altı çok yer var. Oralarda yaptırmayın diyebilirim. Kötü sonuçlar da var çünkü biliyorum.
6: Eğer uygunsuz bir ürün kullanılırsa, ruhsatsız bir ürün kullanılırsa sorun sadece etki etmemekle kalmaz. Kas güçsüzlüğü, nefes darlığı, çift görme, göz kapağı düşmesi ve solunum sıkıntısı gibi problemler yaşanabilir. Özellikle solunum sıkıntısı veya yutma güçlüğü gibi bir problem yaşanırsa acil tıbbi değerlendirme gerekir.
4: Bu haberle birlikte hafta sonu gün ortasını kapatıyoruz. Kısa bir ara ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı.

0: olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey buraya.
5: Onur Bey şimdi
6: Onur
5: Bey.
6: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
8: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
7: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor ve haber bülteninin ilk saat dilimine başlıyoruz. Bir önceki saat diliminde de ekranlara taşımıştık, aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nın 17. yıl dönümüne ilişkin, Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüne ilişkin bir mesajı vardı ki bu kapsamda Türk dünyasını ortak hedefler etrafında birleştiren, kenetlendiren Türk Devletleri Teşkilatı 17 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir mesaj yayımladı. Hemen taşıyalım ekranlara detaylarıyla. Türk dünyasının çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile atıldı. Bugün 17. yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ayrıca, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum vurgusu.

0: yanında bulundu. Şimdi İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yönetim değişti ancak o soruşturmanın adı değişmedi. Zira belediye başkanı Onursal adı güzel Nisan ayında rüşvet ve örgüt suçlamalarıyla birlikte tutuklanmış haliyle de görevden uzaklaştırılmıştı. Ve onun sonrasında belediye meclisinde de Murat Güneş 22 oyla başkan vekili olmuştu. Şimdi yine aylar geçti ve onunla ilgili bir başka operasyon var. O da imar ve iskan değişikliğine karşılık rüşvet alma, hediye kartları verme, yani bu görevi kötüye kullanma, menfaat sağladığı iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Hem Murat Güneş hem de beraberindeki 12 kişi gözaltına alındı.
1: Nisan ayında İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi yeniden başkan vekilini seçti. Murat Güneş 22 oyla göreve geldi. Şimdi takvim 3 Ekim'i gösteriyor. Ve belediyede yine polis var. Bu kez gözaltına alınan isim belediye başkan vekili Murat Güneş. Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yani soruşturmanın merkezinde yine imar ve iskan işlemleri var. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada inşaat firmalarından ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında hediye kartları kullandığı ve menfaat karşılığında bazı imar değişikliklerine onay verdiği belirtiliyor. Operasyonda en dikkat çeken yöntemlerden biri de hediye kartları. İddiaya göre bazı belediye görevlileri imar ve ruhsat işlerini hızlandırmak veya sonuçlandırmak isteyen firma sahiplerinden yüksek tutarlı mağaza kartları ve döviz cinsinden para aldı. Bir başka yöntemse çöp konteyneri adı altında uygulandığı ileri sürülüyor. İmar ve iskan başvurusunda bulunan firmalara konteyner aldırıldığı, bunun üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Operasyonun en çarpıcı tarafı ise yönetim zinciri. Önce seçilmiş belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı, yerine seçilen Murat Güneş görevi devraldı. Şimdi aynı belediyeye yönelik yeni soruşturmada Güneş de gözaltında. Güneş'le birlikte iki belediye başkan yardımcısı, eski başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve bazı şirket yetkilileri de gözaltına alınanlar arasında. Murat Güneş sadece iki gün önce CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından Ataşehir'in geleceğine Ataşehir karar verir açıklaması yapmıştı. Bugünse belediyenin başkanlık koltuğunda oturan bu isim rüşvet ve imar işlerine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette. Savcılık şimdi para menfaat trafiği ile imar kararları arasında doğrudan kurulduğu iddia edilen bağlantının detaylarını araştırıyor.
0: Hakemler dosyasında beklenen karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Sadece tutuklanan isim Gündoğdu değil, beraberindeki 4 kişi daha tutuklandı. Ve 2 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmalarına karar verildi. Bu arada konu sadece bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda Gündoğdu'nun özellikle Süper Lig hakemi Yasin Kol'la birlikte mesajlaşmaları, telefon trafiği de şu anda inceleniyor. Çünkü hakem atamalarını o mesajlaşmalar üzerinden yaptıkları iddia ediliyor ki Yasin Kol da ayrı bir aşamada gözaltına alındı.
1: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kusif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda VAR ve AVAR isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
0: Faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. Son olarak 7 dosyada 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı ve detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Faili meçhul dosyalar tek tek tozlu raflardan indiriliyor. Son olarak 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek aktardı. Raflardan indirilen dosyalar arasında 39 yıllık Nigar Bilgin dosyası da vardı. Bilgin 1987 yılında Artvin'de yaptığı evliliğin ardından ortadan kaybolmuştu. Yeni ifadeler ve yer gösterme işlemlerinde kemik kalıntılarına rastlandı. Bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta 21 yıl önce öldürülen Hamza Gedik'le ilgili bilgiler tekrar incelendi. Kırşehir ve İstanbul'da operasyon düzenlendi, 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 19 yıl önce öldürülen Erhan Kurt dosyasında da 6 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. 14 yıl önce Eskişehir'de cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un da faili tutuklandı. Trabzon'da Köksal Kol ve Mehmet Kaplan, Kilisli'de Khalid Tayson ve Kayseri'de 3 yıl önce öldürülen Fehmi Kulp dosyaları da yapılan çalışmalarla aydınlatıldı. Toplamda 58 dosyada 65 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalar üzerine çalışmaların titizlikle devam edeceğinin altını çizdi. Şanlıurfa'da Teknofest rüzgarı esiyor. Ayakları yere basmayan festivalde 4. gün heyecanı var. Vatandaşın ilgisi oldukça yoğun ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün orada olacak. Vatandaşla bir araya gelecek. Özellikle tabii oradan vereceği mesajlar, o kürsüden vereceği mesajlar oldukça önemli. Peki şu anda atmosfer nasıl ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'da başka durakları var mı? Detayları Türk medya temsilcisi Şeymus Çakan aktaracak.
2: Şanlıurfa Teknofest'e yoğun bir katılım var ve bu yoğun katılımla birlikte gerçekten neredeyse yürümek bile imkansız hale geliyor ve her noktada, her alanda da değişik çalışmalar, alan çalışmaları gerçekleşiyor ve bulunduğumuz bu noktada da Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren yanımızda az önce bir konuşması vardı ve Küme Vakfı, efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Küme Vakfı olarak efendim Teknofest'e nasıl bir katkı sunuyorsunuz, neler yapıyorsunuz efendim?
3: Evet, Teknofest Urfa'ya çok yakıştı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Tüm Urfalıları tebrik ediyorum. Kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Muazzam bir kalabalık var şu an Teknofest alanında. 9. yılında 15. Teknofest düzenleniyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlendi. Burada 7'den 70'e halkımız milli teknoloji hamlesini kucakladı diyebiliriz. Ben tabii hem Teknofest Yönetim Kurulu üyesi olarak hem de Kültür Medeniyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Teknofest'in içerisinde uzun yıllardır bulunuyorum. Kültür Medeniyet Vakfı yaklaşık 2 sene önce Mütevelli Heyet Başkanımız Selçuk Bayraktar Bey'in riyasetinde kurulmuş bir vakıf. Ben vakfın yönetim kurulu başkanıyım. Vakfımız özellikle kültür ve sanat alanında çalışmaları desteklemek, bu alanda çalışma yapan sanatçıların desteklenmesini sağlayacak platformlar oluşturmak. Ayrıca vakfın bünyesinde kendi sanat etkinliklerini düzenlemek üzere kurulmuş. Bir de güzel sanatlar öğrencilerine destek olmak üzere burslar vermek üzere kurulmuş bir vakıf. Bugüne kadar da hakikaten çok güzel sergiler yapmaya gayret ettik. Karaköy Palas İstanbul'da bir sergi alanımız var. Tabii Küme artık Teknofest'in bir paydaşı. Bu anlamda biz Teknofest'te bu alana gelen ziyaretçilere çok özel bir deneyim sunuyoruz. Teknofest alanında Türkiye'nin özellikle medar ihtarı, savunma sanayi ürünleri gösteriliyor. Bu ürünler Türkiye'nin bilim ve teknolojide gelmiş olduğu noktanın bir göstergesi. Fakat buraya nereden geldik? tüm insanlık tecrübesini aslında bugüne biriktirerek geldik diyebiliriz. Diğer taraftan Teknofest'in Urfa'da yapılması bize şu soruyu sordurttu. Ya peygamberler şehri olan, binlerce yıllık tarihi olan, Göbektepe'ye ev yapan, ev sahipliği yapan Urfa'da biz eğer bir sergi yapacaksak bu neyin sergisi olabilir? Bu insanlık medeniyetinin tecrübesinin sergisi olabilir. İşte sergimizin ismi Tecrübe. Küme Vakfı bu tecrübe

0: Dergisinde Teknofest'e gelenlere diyor ki insanlığın 30 bin 40 bin yıllık bilinen tarihinde muazzam tecrübeler yaşandı. Bu noktaya çok uzun uğraşlar sonucuna geldik. Bu tecrübeyi kıymetlendirelim. Doğayla, maddeyle, ötekiyle, kendimizle, tarımla, teknolojiyle yıllar içerisinde onları değiştirdiğimiz, onlar sayesinde değişen bir tecrübe kazandı insanoğlu. Dolayısıyla burada bu tecrübeyi anlatıyoruz biz. Sergimizin ismi Tecrübe. Girenler burada özel bir ortamda insanlığın tecrübesini farklı alanlar üzerinden deneyimlemiş olacaklar. Burada şunu söylüyoruz. Peki bu kadar tecrübeyi kazandık, aynı hataları tekrar etmeye devam ediyor muyuz? Maalesef insanoğlu aynı hataları tekrar etmeye devam ediyor. O yüzden de bu tecrübenin merkezinde insanlığın kadim değerlerini merkeze almamız gerektiğini de öğreniyoruz. İşte biz Teknofest'te bir yandan bilim ve teknolojide gençlerimizi geliştirirken bir yandan da değer ve ahlakla onları destekliyoruz. Bu sergide de ziyaretçilere onu gösteriyoruz. Diyoruz ki sadece bir teknoloji üretmeniz yetmez. Bugün en büyük teknolojik silahlar elinde olan ülkeler masum insanların canına kıyıyor. Aynı zamanda bunun ahlaki ve değer kısmını desteklemeniz lazım. Küme Vakfı tüm bu anlatıyı bir sergi çerçevesinde sanat yoluyla anlatıyor.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Evet, Teknofest gerçekten yoğun bir katılma devam ediyor ve devam eden bu yoğun katılma birlikte de değişik standlarda, değişik alanlarda da çalışmalar gerçekleştiriliyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısında konuştu ve verileri paylaştı. Türkiye ekonomisinin önemli bir konumda, iyi bir konumda olduğunu söyledi ve özellikle de Türkiye'nin ihracatının yıllık %15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını belirtti ve devam etti. Tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu söyledi.
3: İhracatta yeni rekor geldi. Orta vadeli programda hedef aşıldı. Detayları Bakan Bolat paylaştı.
4: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum.
3: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısında Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, Eylül ayında Türkiye'nin ihracatının yıllık bazda %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu belirten Bakan Bolat, söz konusu seviyenin Cumhuriyet tarihinin de en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etti.
4: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. Bütün ihracatçılarımıza kalpten teşekkürler ediyoruz.
3: Türkiye ekonomisinin son 16 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirten Bakan Bolat, büyümenin son 24 çeyrektir devam ettiğini açıkladı.
4: Son 16 yıldır kesintisiz bir şekilde pozitif, olumlu bir büyüme devam etmekte. Covid patladıktan sonra son 24 çeyrektir de Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak 6 yıldır büyümeye devam etmekte.
3: Bakan Bolat, 2026 yılının ilk 6 ayında ekonominin %2,5 büyüdüğünü belirterek mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını ifade etti.
4: Türkiye'miz 2026 yılı ilk yarısı itibariyle %2,5 ortalama büyüme sağladı.
2: İçişleri Bakanlığı son 10 günde 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 1297 şüpheli yakalandı, 714 şüpheli de tutuklandı. 179 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.
5: Zehir tacirlerine 75 ilde büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı son 10 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri 75 ilde sahaya indi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda 1297 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 714'ü tutuklandı. 179 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlara 1945 ekip ve 4863 personel katıldı. Sahada 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Zehir tacirlerinin sokağa sürmeye hazırlandığı uyuşturucu maddeler polisin takibiyle tek tek yakalandı.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Hangi konuya ilişkin? Hakemler dosyasına ilişkin elbette ki yeni hakemler kurulunun oluşturulacağına dikkati çekti yapılan açıklamada. Türkiye Futbol Federasyonu detaylar şu şekilde. Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu'yla Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır ifadelerine yer verdi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada. Günlük hayatta sizce en çok hangi numarayı arıyoruzdur ya da siz hangi numarayı arıyorsunuzdur hiç düşündünüz mü? Şimdi bununla ilgili bir araştırma yapıldı. En çok hangi kısa numaraları arıyoruz çalışması ve BTK'nın da yılın ikinci çeyreğine ilişkin raporu baz alınarak özellikle aranan numaranın 182 olduğu ortaya çıktı. En uzun konuşmada şu çalışma hayatına ilişkin konular.
5: Kimi randevu için aradı, kimi su arızasını bildirdi. Kimi de mesai ve rapor ücretini sordu. Kısa numaralarda telefon trafiği hiç de kısa olmadı. BTK'nın ikinci çeyrek verilerine göre 3 operatörde en çok aranan kısa numara 182 oldu. Turkcell ve TT Mobil'de 182'nin ardından 112 acil çağrı merkezi gelirken Vodafone'da ikinci sırada elektrik arıza hattı 186 yer aldı. Çalışma hayatı için daha uzun konuştuk. Telefonun diğer ucunda en uzun süre kalınan hatsa Alo 170 çalışma hayatı iletişim merkezi oldu. Vatandaşlar mesai ve rapor ücretleri gibi konulardaki sorularını bu hat üzerinden iletti. 3 operatöre de en kısa görüşmelerse Alo 112 ile yapıldı.
6: Hemen sağlık birimi iline yönlendiriyorum sizi. Hattan ayrılmayın.
5: 185, 153 ve 186 da listede. En çok aranan kısa numaralar arasında 185 su arıza, 153 zabıta ve belediye hizmetleri ile 170 çalışma hayatı iletişim merkezi de yer aldı. 112'nin ardından en kısa görüşmelerse elektrik arıza hattı 186'da gerçekleşti.
2: Haber bülteninin bu saat diliminde şimdilik bir virgül koyuyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: arabasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
4: basit. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Ali Oturaklı bir şair, bir yazar. Üstelik yazarlığının içinde yetişkinlere yönelik yazı var, çocuklara yönelik bir eser de var. Yani katmanlı bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla adım adım soracağım. Önce romanla başlayalım. Tufandan sonrası ilk Ahmak Islatan. Neden gerekliydi? Niçin yazıldı bu kitap?

0: Birkaç tane sebebi var aslında. Hatta çok fazla sebebi var da anlatmak istediğim üç tane sebebi var. Yani dediğiniz gibi çocuk kitabı ve roman için okuduğum, hazırladığım kitaplarda veya da yabancı kaynaklara baktığımda, başka eserlere baktığımda çok fazla beğenmediğim defo görüyordum ki editör olarak da yönlendirmelerim oluyordu. Ama bir yerden sonra ya ben bunun daha iyisini yaparım dedim. Daha iyisini ne kadar yaparım, ne kadar yapmam kısmına gelince de biraz daha teknik kısmına o yazarlarla, o çalıştığım yazarlarla ilerlemeye başladım. Yani ben onların editörüyken onlar benim editörüm olduğu gibi. Bir süre sonra da roman yazmak çok ciddi bir disiplin olduğu için en başta şunu düşündüm. Uyku problemim vardı. Yani böyle uyuyamıyorum, dertliyim o anlamda değil. Çok düzensizdi uykum. Yazarak yani klavyeyle bir şeyler yaparak yorulmak beni uyutmuştu. Yani uyutacağını biliyordum ve öyle uyudum. Romancılarla konuştuğumda veya da okuduğum romanlarda her romancının farklı kaynakları var. Ve bu kaynaklar biraz da yazarın mizacına göre. Benim romanımda da olması gereken bir kişi düşündüm. Yani bir karakter üzerine gidebileceğimi düşündüm. Çok fazla kaynak okuyabilirdim. Çok fazla insanların arasına karışabilirdim. Öyle bir şey değil yani. Benim istediğim bir karakter vardı ve bu karakterin kim olduğunu bulamıyordum. Biraz daha düşündüğümde yani uyuyamadığım zamanlarda dört kişilik bir arkadaş grubumla telefonda konuşurken konferans aracılığıyla hep beraber aslında bu kişinin o dört kişi olduğunu fark ettim. Yani dört çocukluk arkadaşı 25 yıldır beraber büyümüşler. Bir süre sonra hayat onları ayırmış. Başka şehirdeler. Dört kişinin yaptığı şaka, dört kişinin yaşadıkları, dört kişinin ayrı ayrı yalnızlığı aslında bir kişi. Bu bir kişi üzerinden ortak bir hafızası da olduğu için bir kitap yazmayı düşündüm. Yani hem uyumak istedim, hem arkadaşlarımla olan anılarımı yazmak istedim. Hem de bizim dördümüzün bir araya gelmesine nasıl bir karakter oluşuyor da ben başka romancılardan daha iyi olabilirim diye düşündüm.
1: Editörlükle birleşen yazarlık, romancılık macerasına birkaç paragraf sonra girelim ama ben şunu
0: Tamam.
1: sorayım öncelikle. Bu kitabı kimler okumalı? Kimler için yazmış olduğunuzu düşünüyorsunuz?
0: Ya herhangi birisi değil ama birkaç ufak ipucu verebilirim. Kitapçılarda şurada burada gördüyseniz kitabı, biraz karıştırdığınızda eğer üç paragraf okuyabiliyorsanız kesinlikle alın. Veya da kendinizi çok genç hissediyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu da şu yüzden söyledim. Kitap aslında hatırlama üzerine bir kitap. Beni en çok uğraştıran, en çok yoran kısmı da bu oldu. Herhangi bir dili yok kitabın. Sadece hatırlama üzerine. Saf hiçbir şey olmayan ki zaten konusuna da geliriz. Yapayalnız birini anlattığı için, yapayalnız biri de kendi kendine konuşurken mecbur kendi dilini oluşturur. Hele hele hafızasını kaybetmiş bir karakterse, o unuttuğu dilin üzerine yeni bir dille hatırlamaya çalışır. Şimdi bu dil okuyucu çok fazla içine almayabilir. Kitabın en büyük handikapı bu. Açık açık da söylerim. Çok da çekinmem. Eğer üç paragrafı okuyabiliyorsanız akacak gidecek. Öte yandan da okuyuculardan bana gelen dönüşlerde 40 yaş üstünden çok bir verim alamadım. Veya da 40 yaş üstü kitaptan verim alamamış ama 40 yaşın altındaki herkes, hemen hemen herkes çok beğendiğini, anlatmak istediğim çoğu şeyi çok fazlasıyla anlamışlar. Bunun geri dönüşlerini aldım, mutlu oldum. Yani bu yaş grubunda böyle bir durum var.
1: Konusunu soracağım ama ben hep erteleyerek, bir sonraki paragrafa atarak az sonra mantığıyla devam ediyorum galiba. Fakat arada söylediğiniz bir cümle dikkatimi çekti. 40 yaş üstü o kadar da bununla ilgilenmedi fakat 40 yaş altı daha severek okudu diye. Biz özellikle bu çağda hız çağı diyoruz, dijitalleşme diyoruz, insanların bir şey okumaya çok az zaman ayırabildiği ya da ayırmadığı bir zaman diyoruz. Genç okuru hedeflemiş miydiniz yoksa bu kendi tabii sürecinde mi oldu? Çünkü siz zor bir şeyi başarmış görünüyorsunuz bu manada.
0: Karakter genç olduğu için biraz da. Yani karakter genç ve sürekli bir şeyleri hatırlamaya çalışıyor. Dediğim gibi yine paragrafları atlayalım. Yaşlı bir kişi veya da 40 yaş üstü birine telefonda bir şey gösterdiğinizde komik bir video bu kim diyor. Arkadaki denize takılıyor. Aslında o kendi yaşıyla ilgili doğru bir şey yapıyor. Ama bizim için önemli olan şey orada biz derken bizim yaş grubu için. Ben de çok fazla aslında sosyal medyada takılan biri değilim. Oradaki şaka önemli olan. Okuyucuda da herhalde böyle bir şey oldu. Yani o çok ileriki çağlarda işte kıyametten biraz önce yaşanan zaman dilimi bir sürü teknoloji kavramı bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan oradaki karakterin yalnızlığıydı. Herhalde de yeni neslimiz çok fazla yalnız mı artık bilmiyorum bir empati kurdu. Belki bunun da etkisi vardır.

0: Çok çok büyük bir detay istemiyorum ama yine de bu parça parça verdiğiniz ipuçlarını konu nedir ile bağlayalım.
1: Tamam. Konu şöyle. Ben her ne kadar editör olsam da bu dosya bir yayıncıya gitti. Kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyordum. Dosyayı verdiğimde bana şöyle bir soru soruldu. Bir roman bir cümleyle anlatılabilir. Sen de romanını bir cümleyle anlatabilir misin dediler. Çok basit bir şeydi. İnsan imtihanıyla sınanır. Ne olursa olsun. Şimdi ne olursa olsun'u biraz ayrı söylüyorum. Tabii orada ne olursa olsun dememiştim. Yani tek cümle insan imtihanıyla sınanır. Kitabın konusu bu ama ne olursa olsun kısmı aslında kitabı oluşturuyor. Ne olursa olsun yani insanın kaderinde olan şeyler. Mesela diyelim ki 10 yaşındasınız, yarın doğum gününüz, 11 yaşınıza geleceksiniz ama birden 25 oluyorsunuz. Yine kaderinizi yaşarsınız. Veya da 11 yaşındayken 25 yaşında yaşamanız gereken şeyleri yaşarsınız. Yine kaderinizi yaşarsınız, yine imtihanınızdır. Veya da şu an bilim kurgu anlatılarında çok olan şey başka yaşamlar deneyimleme. İşte şu an 30 yaşında İstanbul'da yaşayan bir kadınken 1700'lerde Afrika'da yaşayan bir erkek olduğunuzda diyelim ki öyle bir simülasyon geliştiğinde aslında yine sizin imtihanınız aynı olacak. Çünkü siz sizsiniz. Veya da biraz daha ilerleyelim. Yine kitabın içinde olan bir durum bu. Ölüm mutlak gerçek ve şu an ölmedik. Ama şu ana kadar sizin için hayatınızın sonu neresidir desem, yani nereden sonrası gerekti sizde hayatınızın veya nereden itibaren koptu veya nereden itibaren çok mutlu oldunuz, nereden itibaren bir hayatınız bitti, yeni bir hayatınız başladı. O son noktası herkesin hayatında başka. Kim insan çocukluğuna bağlar, kim insan askerliğine bağlar, kim insan iş hayatına bağlar. Ama bir gün sonra sorduğunuzda 8 yaşındayım diyen insan 18 de diyebilir. Bu da çok değişken bir şey. Yani kitaptaki aslında konu, anlatmak istediğim şey genel olarak ne olursanız olun hayatınızdaki imtihanlar o kadar çok değişiyor ki siz bile yetişemiyorsunuz. Ama asıl meseleniz hep aynı kalıyor. Kitabın da bir yandan çok ileriki gelecekte geçmesinin sebebi de bu. Yani imtihanlar aslında öyle çok fazla değişmiyor. Yani Sümer tabletlerinde geçen hikayelerle şu ankiler pek bir farkı yok. İnsan imtihanı değişmiyor, değişmeyecek gibi ve her imtihan yani her insanın imtihanı biraz daha kişisel.

0: Sizi şiirle bağlayan şey ne oldu? Mesela son hali görenleri şaşırttı. Bu çok güncel ve esprili bir gönderme aynı zamanda. Şiir denildiğinde koyduğumuz hani söz sanatının en üst noktası ve mertebesi olması bakımından da ulvi bir yer ya. Böyle esprili yaklaşımlar beni hem gülümsetir hem şaşırtır. O yüzden şairini bulmuşken sormak istedim.
1: Evet, gülümseten şeyler biraz da clickbait olsun istedim. Yani işte tıklama canavarı gibi bir şey. Çok da son hali görenleri şaşırttı değil kitap. Evet, son hali görenleri şaşırttı çünkü kronolojik olarak ilerliyor. İşte başta şehirli gibi bir insan var, sonra arada kalmış, ailesiyle çatışma halinde olan bir genç. En başında da yine doğada, kırsalda yaşayan bir günümüz köylü genci gibi bir şey var. Aslında son hali kronolojik olarak gittiğinizde değil de tersinden gittiğinizde şaşırtıyor. Esprili günün gündelik içinde olan tabirleri kullanmamın sebebi de bizi toplayan şeyler olup o toplantının altında konu başlığını bu olarak belirleyip derdimi anlattığımda insanların canını daha çok sıkma hoşuma gidiyor.
0: Bir okur olarak özellikle son hali görenleri şaşırttığının bana verdiği seyir beni gerçekten şaşırttı. Ama şu bakımdan şaşırttı. Son haliyle şaşırtmadı. Zaten yeni tanışmıştım o esnada. Fakat beni düşündürken hiç beklemediğim bir anda neredeyse gafil avlayıp güldürdü. Ve hatta netleşmedi zihnimde tam olarak neyi kastettiği. Ama ben de bir şeye temas ettiğini hissettim garip bir biçimde. Şiirden sizin okur olarak beklediğiniz bu mu ki okuru şaşırtmayı sevdiniz bu anlamda, yoksa yapılmamışı mı yapmış oldunuz?
1: Yok, benim yani şiirden beklentim öyle bir şey değil. Ben buyum. Şiirde yazabiliyorum ve kendimi şiirle böyle ifade edebiliyorum. Çünkü bunu şiirsiz ifade etmek çok zor. Yani bir yandan gülerken bir yandan canınızı sıkan bir şey olması, bunu böyle anlatabilmek, ayaküstü konuşabilmek çok zor. Şiirden beklentim kesinlikle bu değil. Yani şiirden beklentim iyi şiir olması. Bu çok komik veya da işte çok düz gözüküyor ama öyle. Bir şiirin gerçek bir şiir olması lazım benim için. İyi bir şiir olması lazım ve beni biraz şaşırtması veya da düşündürtmesi lazım. Öyle söyleyeyim.
0: En başta editörlüğünüz üzerine konuşmaya başladığımız sıra aklıma gelen birkaç paragraf sonra döneceğim dediğim noktaya geleyim şimdi izninizle. Hem yazar olarak hem şair olarak. Mesleğiniz de editörlük ama nihayetinde bir okursunuz temelinde ve bir okur olarak etkilendiğiniz kaynaklar, üstelik de işinizin bugün halen editörlük olması, şiirde ya da romanınızda, yazınızda sizi teknik anlamda mükemmeliyetçiliğe götürüyor mu? Nasıl etkiliyor?
1: Bana işte önerebileceğiniz kitaplar falan dendiğinde şöyle bir ilk beş yaptım da aslında herkesin söyleyebileceği kitapları söylüyorum. Klasik şeyler, bilindik şeyler. Benim için önemli olan nokta yazarın kendi hayatından veya kendi zihin dünyasından bana ne verdiği, neyi akıtabildiği. Burada da işte gerekirse elindeki telefondaki timeline olur, gerekirse sokağı olur, gerekirse esnaf olur, gerekirse işte kuryesiyle olan muhabbeti olur. Ne olursa olsun onun hayatta ki düsturu ve bana yansıttığı şey önemli. Ben de kitabı okurken hayatımdan bu ya yani okuduğum kitaptan hayatıma ne entegre edebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Edebi lezzeti şusu busu artık iş gereği o makineye bağladığım otomatik oldu. Onları zaten ayıklayabiliyorum. Benim için önemli olan kısmı o. O yüzden de okuduğum kitaplarda veya da yayıma hazırladığım kitapların içinde Cahit Sarıfoğlu'nun Okuyucularla kitabı benim için çok önemli. Yani okulun ötesinde bir kitap. Burada da var. Göstereyim mi?
0: Evet lütfen. Ha. Tam da sırası geldi. Hem Cahit Zarifoğlu'nu analım hem evet. De bu irtibatın sizin için neden önemli olduğunu dinleyelim.
1: Evet. Bu kitap şöyle genişletilmiş baskı. Bayağı da uğraştık. Bunun saha arşiv çalışmasını Yusuf Turan Günaydın Hoca yaptı. Çok fazla gazete küpürü, dergi, eski dergiler, çok fazla yazı vardı. Yani bundan çok daha fazlası vardı. Bu ne demek? Cahit Zarifoğlu gazetelerde, dergilerde kendine gelen mektupları tek tek okumuş. O mektuplardaki belki de cümle yapılarından, belki de gelen sorulardan, belki de gelen metinlerden karşısındaki kişinin nasıl biri bir olabileceğini tahmin etmiş. Yaşını, cinsiyetini, memleketini her neyse yani öyle bir sistem kurmuş, bir formülüze etmiş veya da etmemiş. ona göre bir cevap yazmış. Ve cevapların hepsinde aslında çok büyük bir usta, çok büyük bir öğretmen ve sinirlendiği yerler olsa da çok büyük bir naziklik var. Bu kitabın Ahmet Zarifoğlu'yla beraber yapmıştık, oğluyla beraber. Genişletilmiş baskısında o kadar çok şey okudum ki yani televizyon yayınlarından güncel savaşlara. Yani sadece şiir değil. İşte güreş sporunun niye bu kadar çok izlenmediğine. O kadar çok konu var ki soru gelmiş ve hepsini cevaplamış. Bu kitapta ama biraz da okuru kitabı kitap yapar. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama gelen mektuplardaki isimleri araştırdım. Yani bir okur olarak araştırdım. İşte mektup var, şu isim. O kadar farklı şeylerle karşılaştım ki. Yani çoğu insanın hayatı çok güzel. Yani çok güzel dedim internete göre değil. Yani mutlu bir ailesi var, mutlu bir yuvası var. Kimisi çok büyük senarist olmuş, şu isim falan vermeyeyim. Kimisi yurt dışında çok büyük işler yapıyor, iş adamı olmuş. Çok çok farklı şeyler var. Belki de bu küçücük mektuplara gelen cevaplarla var. Yani okuyucu olmanın veya da yazar olmanın hayata değen güzel noktası nedir'in cevabı belki de bu kitap. Onun için bu çok önemli bilmişim bu kitabı.
0: Bu bahsettiğiniz şey zannediyorum yazar ve şair olarak Zarifoğlu'yla okuru arasındaki bağlantının, o organik ilişkinin kendi dönemi içinden de okunması gereken bir tarafı. Sizse başka bir çağın şairi ve yazarısınız. Bir editör olarak bu kitapla ilgilendiğinizde Zarifoğlu'nun okuruyla kurduğu ilişkiyle kendi okurunuzla kurduğunuz kurabileceğiniz ilişkiyi dönem olarak hiç mukayese ettiniz mi, düşündünüz mü bununla ilgili?
1: Ya şöyle mektuplara cevap verdiğinde Cahit Zarifoğlu, Cahit Zarifoğlu. Üstat ve olgun bir insan. Ben daha gencim. O kadar da yetkin bir yazar olduğumu da düşünmüyorum. Ama zamanı gelince şartlara göre falan tabii bunları bir düşündüm. Önce bir oralara gelmek lazım ya. Yani faaliyete geçmeden önce.
0: O zaman bu soruyu kişiselleştirmeden yine dönem üzerinden bir okuma yapmaya çalışalım. Yani 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yılların yazarı ve o günün iletişim şartları için.

0: içinde okurla yazar şair arasındaki ilişkiyle bugünün yazar ve şairinin okuruyla ilişkisi arasında sizce fark var mı?
1: Zamanın ruhuna göre biraz var ama bence çok fark yok. Yani mesela benim bildiğim, ben dahil, ya kendime de dahil dedim de, bildiğim birkaç büyük şair, yazar sırf bu sebeple sosyal medya kullanıyor. Kendisine gelecek olan okuyucu yorumları, soruları için. Yani diğer türlü hiç kullanmayacak. Yani haftada bir falan giriyor. Şimdi daha da kısa yani. Mektup göndermek, şu bu değil. Hemen cevap alabiliyorsunuz. Bence çok fazla değişen bir şey yok. Sadece okur profili, yazar profili ve zamanın şartları biraz güncellendi, o kadar.
0: Peki güncel gelişmeler demişken işin teknik taraflarına da bakalım. Siz genç bir yazarsınız. Yeni nesli yazdıklarınızla da aslında editörlük çalışmalarınızla da hem duymak anlamak durumundasınız ama zaten de o neslin bir parçasısınız. Kendi alışkanlıklarınız, okur olarak alışkanlıklarınız klasik mi, güncel mi? Dijitalleşme acaba bir okur olarak nasıl etkiledi? Tabii işin profesyonellik tarafında mutlaka büyük katkıları olduğundan cevabınız da etkilenebilir diye düşünüyorum.
1: Yani okuma kısmında nesilden nesile düşen bir şey. Bu dediğim gibi Sümer tabletlerinde de var bu yani. Yeni nesil böyle böyle böyle. Evet öyle. Ya yani ben işte babamların bana dedikleri şeyi düşündüğümde babamlar haklıydı. Ve ben de şu an biraz daha yeni nesil gördükçe aynı şeyleri söylüyorum. Yani bırakın elinde kitap olan genci görmeyi, postlarında bile, internetteki postlarında bile artık kitap görmemeye başladım son 5-6 ayda. Yani en azından bir insan kitap alıp, mesela eskiden nasıl elinde taşımak bir havaysa, okumasa bile, veya da vitrine koymak bir havaysa, sosyal medyada göstermek bir havaydı ama artık bu da kalmadı. Öte yandan benim, yani nasıl olduğunu söyleyemeyeceğim, yani bilemiyorum şimdi kuşamla ilgili bir şey ama ben matbu kitap okumayı çok sevmiyorum. Elime almayı, önüme koymayı, sayfaları çevirmeyi hiç sevmiyorum. Ama PDF'ten okuyorum, e-kitap okuyorum, toplu taşımadayken mutlaka sesli kitap okuyorum, sesli kitap dinliyorum daha doğrusu. Bunu düşündüğümde, yani mukayese ettim, ya sesli kitap dinlemeseydim, e-kitap okumasaydım, normal matbu kitabı bu kadar çok okuyabilir miydim diye düşündüğümde hayır cevabını alıyorum. Yani sesli ve e-kitabı dinlediğimde veya okuduğumda çok daha fazla okuma yaptığımı fark ettim. Öte yandan da yani araştırmalarda, akademik metinler yazarken veya hazırlarken işte e-kitap çok daha faydalı. Yani dizin dediğim şey pek de kalmadı artık.
0: Gelelim Sarıl Sarıl'a. Bu da sizin edebiyat dünyanız için de başka bir sayfa. Bu ne anlama geliyor? Çocuklar için yazmış olduğunuz bu kitap nedir? Ne söylüyor?
1: Evet, yine Cahit Zarifoğlu'ndan gideceğim çünkü kitabı çocuklar için yazmadım. Cahit Zarifoğlu şöyle söylüyor ki kendisinin çok fazla çocuk kitabı var ve çoğu çok başarılı metinler. Çocuk diyor kitap okumaz. Yani annesi veya babası okur. Ama okuduğu şeye göre annesinin veya babasının sesi titrer, burayı açarak söylüyorum. Dikkati dağılır veya da çok bağırarak şey yapar, karakteri seslendirir, şu bu. Yani orada çocuk kitabı dinlemez, annesi babasını dinler. O yüzden de çocuk kitabı yazarken anne babanın dikkatini verebileceği, dikkatini değiştirebileceği veya da o bağı çocukla kurabileceği bir şey yazmak istedim. Bir kavuşma hikayesi yazayım dedim. Yani bitkiler üzerinden, anne çocuk sarmaşık üzerinden. Ve okuyan bütün anneler çok memnun olduğunu söylediler ama çocukların hiçbiri memnun kalmadı. Çocuklar memnun kalmayınca da fazla bir sirkülasyon olmuyor. Benim kafamda başka çocuk kitapları da vardı ama şu an yazmayı düşünmüyorum. Büyük ihtimalle yazmam da.
0: Önümüzdeki dönem için özellikle Cahit Zarifoğlu'nun kitabını çalıştığınız esnada hissettiğiniz bir şeyi bizimle paylaştınız ve dediniz ki ben de bir yazar olarak önümüzdeki yılları düşündüm ve okurla irtibat kurdukça yani o noktaya geldikten sonra gözleyeceğim dediniz. Peki bugünkü tanımlamanız açısından da soruyorum. Geleceğe yönelik baktığınızda da tasavvurunuz, tahmininiz ne yöndedir? Ali Oturaklı bir yazar mıdır? Bir şair midir? Edebiyatçı mıdır? Editör müdür? Nedir? Ne yapmak istemektedir?
1: Vallahi arkadaşlarının tanıdığı biridir yani çünkü bir şiir kitabı daha var bitmek üzere. Sonrasında işte dediğim gibi çocuk kitabı vardı ama vazgeçtim. Belki yazarım, bilmiyorum. Sonra bir roman fikrim daha var. Bütün çatıyı, karakterleri kurdum. Çok fazla okuma yapmam lazım. Bu sefer birkaç karakter var ve bilmediği

hayatlar ve çok fazla geçmişe dönük okuma yapmam lazım. Gündemimde olan şeyler, dikkatimi çeken şeyler üzerine yaşayıp gidiyorum. Dostlar beni böyle hatırlasın.

0: bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konuğu sanatçı Kadir Akyol. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczayla yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan

0: konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Televizyon kanallarını ve radyo frekanslarını yeni açanlar, yeni ayarlayanlar varsa ara bitti ve haber bülteninin ikinci saat dilimiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin bir açıklama geldi ve TFF devam eden adli süreç sonrasında yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların başladığını duyurdu. Federasyonun açıklamasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığını ve Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı. Bu gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar da geçici bir görev dağılımı yapıldı. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının, hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve kurul üyeleri tarafından yapılacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Hakemler dosyasıyla devam ederim. Beklenen bir karardı. O da çıktı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı ki beraberindeki 4 kişi de tutuklandı. Yani konuya ilişkin toplam 5 kişi tutuklandı ve 2 kişi için de yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Bununla bitti mi? Hayır. Şimdi gözler Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol arasındaki o yazışmalarda. Çünkü o telefon mesajlaşmalarında özellikle de hakem atamalarına dair açıklamalar, mesajlaşmalar yer alıyor. Onlar inceleniyor. Bu arada Yasin Kol da ayrı bir aşamada zaten gözaltına alınmıştı.
1: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda VAR ve AVAR isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
0: Teknofest Şanlıurfa rüzgarı, Teknofest Güneydoğu rüzgarı daha doğrusu Şanlıurfa'da esiyor günlerdir ve bugün 4. gün vatandaşın ilgisi oldukça yoğun ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Teknofest alanını ziyaret edecek, vatandaşla bir araya gelecek ve önemli mesajlar verecek. Şimdi hemen Teknofest'i ilk günden bugüne kadar takip eden Türk medya temsilcisi Şeymuz Çakan'a döneceğiz. Şeymuz Çakan kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı artık Şanlıurfa'ya indi değil mi? Şanlıurfa'da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teknofest alanındaki elbette ki gezeceği standlar, vatandaşla buluşması, hem oradaki atmosferi hem de Şanlıurfa'daki başka durakları nereler senden alalım?
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı GAP Havalimanı'na indi ve birazdan da konuşma yapacağı bulunduğumuz bu noktaya, bu alana gelmesini bekliyoruz. Ama öylesine bir kalabalık var ki gerçekten yürümek bile imkansız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ayrıca hem hastane açılışını hem de AK Parti il başkanlığının açılışını gerçekleştirecek ve Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojisi alanındaki önemli organizasyonlarından biri Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki dördüncü gününde de yoğun bir katılım var. Tabii yoğun katılımla birlikte gerçekten hani iğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık ve bu kalabalıkla birlikte zaman zaman anonslar gerçekleştiriliyor ve gerçekleşen bu anonslarda kaybolan çocukların anonsaydı ve dört günde de toplamda 350'ye yakın çocuk platformun oraya gidip anons ederek yakınlarını bulabilmek için anons gerçekleştirdi ve şu an için tabii sahne de hazır ve sahnedeki aslında paydaşlar da şu an sahnede yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelmesini bekliyoruz. Tabii festivalde ziyaretçiler teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri, bilim şovları ve çeşitli sahne etkinlikleriyle de bir araya geldi ve robotlar tabii zaman zaman müzik eşliğinde burada halaylar çekti, oyunlar etti yöresel müzik eşliğinde ve şu an kameraman Arkın Sıdık Bilge ile biraz daha platforma doğru, yakına doğru gideceğiz. Hemen Kızıl Elma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı platformun hemen önünde Kızıl Elma ve Kaan var. Kızıl Elma ve Kaan tabii günlerce buraya gelen vatandaşlar tarafından bol bol hatıra fotoğrafları çektirildi. İnsan savaşlarımızlandı. Terörle mücadelede önemli görevler üstlenmişti. Ve bu kapsamda teknolojik sistemle hareket eden robotlarla müziğin ritmine uyum sağlayarak ortaya renkli görüntüler Şanlıurfa'da çıkmıştı. Ve Teknofest'i Şanlıurfa'daki etkinlikleri şu an için devam ediyor ve devam eden bu etkinlikle birlikte de festival alanındaki teknoloji gösterileri, kültürel etkinlik ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi kente ayrı bir hareketlik kattığını söylemek gerekiyor. Yoğun kalabalık yürümekte bir zorlanıyoruz. Şimdi platformun sizlere göstermesini isteyeceğim. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek işte bu platformda bir konuşma yapması bekliyor. Şu an tabii Teknofest paydaşları sahnedeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle de konuşma başlayacak. Şimdi biz kalabalığın içerisinde hani yürümek zorlanıyoruz derken gerçekten çok zor yürüyoruz ve bu kalabalığın içine biraz çıkarak daha böyle hani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait o uçakları, helikopterlerin alanını da biraz sizlere göstermek istiyoruz. Kalabalık öylesine kalabalık ki aslında şu ana kadar toplamda günlük olarak 150 bine yakın ziyaretçinin buraya geldiğini resmi rakamlar ifade ediyor. Ve tabii yarın son gün ama bugün hani bir gün olmasına rağmen de şu an kalabalık hıncaş ve buraya toplanan vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir sevinç gösterilerine karşılamak üzere bekliyor diyerek söz tekrar size bırakalım.
0: Türk medya temsilcisi Şeymuz Çakan'a elbette ki ilerleyen dakikalarda yeniden döneceğiz. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanına varır varmaz ve o saniye kürsüye çıktığında da zaten vereceği mesajları aktaracağız elbette ki dakikalar sonra. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz saat dilimlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çünkü Türk dünyasını ortak hedef doğrultusunda ortak değerleriyle birleştiren, kenetlendiren ve işbirliklerini arttıran Türk Devletleri Teşkilatı 17 yaşında. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili önemli bir mesaj yayımladı. Türk dünyasının çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile atıldı. Bugün 17. yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ayrıca dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktı. Yaptığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kayyum olmasını diliyorum vurgusunda bulundu. İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yönetim değişse de başlık aslında değişmedi. Çünkü belediye başkanı Onursal adı güzel. Zaten rüşvet ve örgüt gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Haliyle görevinden de uzaklaştırılmıştı. Ve ardından belediye meclisinde elbette ki bir başkan vekili seçimine gidildi. Ve 22 oyla da Murat Güneş başkan vekili oldu. Ancak aradan 5 ay geçti ve şimdi belediye... Bu sefer farklı bir isim ama aynı belediye yine rüşvet, daha doğrusu imar ve iskan karşılığında rüşvet, hediye kartı gibi menfaat sağladığı iddialarla yeniden gündemde. Yeni bir operasyon düzenlendi ve belediye başkan vekili Murat Güneş dahil toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı.
3: Çok gözükmedi. Şöyle
1: Nisan ayında İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi yeniden başkan vekilini seçti. Murat Güneş 22 oyla göreve geldi. Şimdi takvim 3 Ekim'i gösteriyor. Ve belediyede yine polis var. Bu kez gözaltına alınan isim belediye başkan vekili Murat Güneş. Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yani soruşturmanın merkezinde yine imar ve iskan işlemleri var. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada inşaat firmalarından ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında hediye kartları kullandığı ve menfaat karşılığında bazı imar değişikliklerine onay verdiği belirtiliyor. Operasyonda en dikkat çeken yöntemlerden biri de hediye kartları. İddiaya göre bazı belediye görevlileri imar ve ruhsat işlerini hızlandırmak veya sonuçlandırmak isteyen firma sahiplerinden yüksek tutarlı mağaza kartları ve döviz cinsinden para aldı. Bir başka yöntemse çöp konteyneri adı altında uygulandığı ileri sürülüyor. İmar ve İSKAN başvurusunda bulunan firmalara konteyner aldırıldığı, bunun üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Operasyonun en çarpıcı tarafı ise yönetim zinciri. Önce seçilmiş belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı, yerine seçilen Murat Güneş görevi devraldı. Şimdi aynı belediyeye yönelik yeni soruşturmada Güneş de gözaltında. Güneş'le birlikte iki belediye başkan yardımcısı, eski başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve bazı şirket yetkilileri de gözaltına alınanlar arasında. Murat Güneş sadece iki gün önce CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından

0: Ataşehir'in geleceğine Ataşehir karar verir açıklaması yapmıştı. Bugünse belediyenin başkanlık koltuğunda oturan bu isim rüşvet ve imar işlerine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette. Savcılık şimdi para menfaat trafiği ile imar kararları arasında doğrudan kurulduğu iddia edilen bağlantının detaylarını araştırıyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ve önemli detaylar ortaya çıktı. Zaten belediye başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ki TAPE kayıtları ve ihale kayıtları, MASAK verileri tek tek incelenmeye alındı. Bunu belirtelim ve özellikle de Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, daha doğrusu raporlarına göre ortaya şu çıktı. 41 milyon 419 bin liralık 13 ihaleye usulsüzlük karıştırıldı doğrudan ve bu usulsüzde olur yanıtını veren de belediye başkanı Vahap Seçer. Toplam 336 milyon lirayı aşan alımlar da tek tek inceleniyor.
0: Önce belediyeden 314 ihale ve doğrudan temin dosyası alındı. Sonra belgeler Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Ve inceleme sonucunda 13 işlemde 41 milyon 419 bin liralık usulsüzlük tespiti yapıldığı belirtildi. Bu işlemlerde belediye başkanı Vahap Seçer'in olur imzasının bulunduğu da soruşturma kayıtlarına girdi. Soruşturmada belediyenin farklı birimlerindeki mal ve hizmet alımlarında 336 milyon lirayı aşan işlemler incelemeye alındı. Savcılık ihale dosyalarını, para hareketlerini, tanık anlatımlarını ve iletişim kayıtlarını birlikte değerlendiriyor. Dikkat çeken ayrıntı ise katı atık ihalesi oldu. Soruşturmaya göre ihaleyi kazanan şirketlere alt yüklenici şirketler arasında para hareketleri tespit edildi. İhale tarihinden önce ise belediyeye 1 milyon 800 bin lira gönderdiği ve banka açıklamasına bunun belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bağış olarak yazıldığı belirtiliyor. Bu para hareketinin ihale süreciyle bağlantısı ise soruşturuluyor. Soruşturmada bir teyp kaydında da belediyedeki karar mekanizmasına ilişkin Vahap Başkan'ın emri olmadan bir tane adam çıkmaz ve Vahap Başkan'ın emri olmadan bir satım olmaz sözleri yer alıyor. Bu sözler soruşturma dosyasındaki bir konuya dayanıyor. Dosyanın bir başka ayağındaysa gizli tanıkların anlatımları var. Tanıklardan biri belediyedeki bazı daire ve başkanlıkları üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan temin süreçleri yürütüldüğünü anlattı. Savcılık bu anlatımları mali kayıtlarla karşılaştırıyor. Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan da dosyanın önemli isimlerinden biri. MASAK ve tapu incelemelerinde belediyeden ödeme alan bazı firma sahiplerinin Uyan ve annesi adına taşınmaz aldığı, bedellerin de firmalar tarafından ödendiği yönünde tespitler var. Muhasebat Genel Müdürlüğü ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü'nün bazı ihale ve doğrudan teminlerinde usulsüzlük tespit edildiğini kayda geçirdi. Bir başka başlıkta çantacı firma sistemi. Soruşturmada bazı ihale belgelerinin belediye görevlilerinden alındığı, farklı şirketler adına kaşe ve imza kullanılarak teklifler hazırlandığı yönünde beyanlar bulunuyor. Operasyon sırasında bir şüphelinin aracında çok sayıda şirkete ait kaşe ve evrak ele geçirildiği de delillendirildi. Soruşturma kapsamında Başkan Vahap Seçer dahil birçok gözaltı var. Savcılık şimdi 336 milyon lirayı aşan işlemlerde para hareketlerinin ihale süreçleriyle bağlantısını araştırıyor.
1: Fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 20 kişi daha tutuklandı ve böylelikle toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koç Yiğit, Gürsel Akçua, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acarak gibi isimler tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmada son olarak Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi, belirtildi.

0: kesildi ve yine gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin zaten inceleme de başlatılmıştı. Tekrar edecek olursak, yapılan mali incelemelerde 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi. Fon soruşturmasıyla devam edelim, çünkü önemli bir isim daha bu soruşturma kapsamında yer alıyor. O da Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süçrup Sandal, ki özellikle kendisinin 11 milyar liralık bir fon çıkışında bulunduğu söylenilmişti. Ancak bu rakamın çok daha fazla olduğu şu anda konuşuluyor. O rakamda 15 milyar 793 milyon lira ki Mustafa Sandal'ın eşi, yani Melis Süçrup Sandal'ın en çok kar eden isim olduğu da bu arada var. Aynı zamanda baba Cihan Süçrup'un da adı aynı soruşturma kapsamında geçiyor ki onun kar rakamı da 639 milyon lira. Yani baba ve kız hakkında bu arada yakalama kararı da var. Aynı zamanda mal varlıklarına da el konuldu.
1: Önce 11 milyar 126 milyon lira denildi. Şimdi ortaya çıkan rakamsa 15 milyon 793 milyon lira. Sermaye piyasalarına ilişkin fon soruşturmasında Melis Sütçürüp'ün hesap hareketleri yeniden gündemde. Kayıtlara göre Sütçürüp'ün fon işlemlerindeki toplam tutarın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürülüyor. İddiaya göre Melis Sütçürüp'ün borsada elde ettiği belirtilen 13 milyar 673 milyon lirayı Terra'nın TL fonuna yatırdığı belirtiliyor. Ve bu fonda kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar ettiği bilgisi var. Bu rakamla Melis Sütçürüp'ün söz konusu fonun 2026 yıllık kar sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada baba Cihan Sütçürüp da aynı listede. Sütçürüp'ün de 639 milyon 402 bin lira kar ettiği vurgulanıyor. Cihan Sütçürüp'ün de kar listesinde 6. sırada yer aldığı belirtiliyor. Baba kız hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Mal varlıklarına el konuldu ve tüm bu rakamlar ortaya çıkarken Mustafa Sandal'ın birkaç gün önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.
2: Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır.
1: Sandal kendisinin herhangi bir fon alış veya satışının bulunmadığını, tek gelir kaynağının müzik olduğunu söyledi. Melis Sütçürüp'se daha önce kamuoyuna yansıyan milyarlık rakamların gerçeği yansıtmadığını savunmuş, fonlarda halen yatırımlarının bulunduğunu ve kendisinin de mağdur olduğunu belirtmişti. Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı soru şu: bu milyarlarca liralık fon hareketleri nasıl oluştu? Kazancın kaynağı neydi? Ve bu para hangi işlemlerden geçti? Savcılık şimdi tüm bu soruların yanıtını arıyor.

0: Tüp bebek tedavisinde önümüzdeki 5 yıl şu an bildiklerimiz her şeyi unutturabilir. Türk Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği 5. bilimsel toplantısında 1200'ün üzerinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, tüp bebek uzmanı ve çok sayıda bilim insanı bir araya geldi ve pek çok farklı konu başlıklarını ele aldılar. Özellikle de DNA'daki bozukluklardan tutun da kök hücrelerden yumurta ve sperm üretimine kadar birçok alanı araştırmaya başladılar.
1: Tüp bebekte yeni dönem başlıyor. Robotlar laboratuvarda kullanılıyor. Yapay zeka mikroskobun başında duruyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için tedavi süreci teknolojiyle birlikte hızla değişiyor. Türk Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği'nin 5. bilimsel toplantısında geleceğin tüp bebek tedavileri masaya yatırıldı. 1200'ün üzerinde uzman ve bilim insanının katıldığı toplantıda önümüzdeki yıllarda hem tedavi yöntemlerinin hem de tedaviye erişim koşullarının değişebileceği vurgulandı. TÜBİT Başkanı Profesör Doktor Bülent Tıraş, önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüp bebek alanında çok hızlı bir ilerleme yaşanacağını söyledi.
2: Tüp bebek bugün düşündüğümüzden çok farklı sahalara doğru ilerliyor. Herhalde önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde bunları görürüz diye düşünüyorum ben.
1: Yapılan çalışmalarla laboratuvarlarda ise teknoloji çoktan devreye girdi. Robotik sistemlerle mikro enjeksiyon yapılırken yapay zekada sperm seçiminde embriyologlara destek oluyor. Mikroskoba entegre edilen kamera ve yapay zeka algoritmaları kullanılabilecek spermleri belirlemeye yardımcı oluyor.
2: Sperm seçimi, embriyo seçimi gibi konularda çok kritik rol oynamaya başladı. İlk kez bir robot koluyla bir mikro enjeksiyon yapıldı ve bununla bir bebek doğdu ve bu yayınlandı.
1: Embriyolar da yapay zekanın takibinde. Timelapse teknolojisiyle embriyolar inkübatörden çıkarılmadan günler boyunca kameralarla izleniyor. Yapay zeka elde edilen görüntüler üzerinden embriyonun gelişimini değerlendirerek embriyologlara destek oluyor. Araştırmaların bir diğer hedefi ise embriyodan hücre almadan genetik bilgi elde edebilmek. Bilim insanları embriyonun geliştiği kültür sıvısına bıraktığı DNA parçalarını inceleyerek genetik yapısı hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor.
3: Kök hücreleri alıyorlar, kök hücrelerinde bu değişimi yapıyorlar. Sonra kök hücrelerini bir şekilde böyle 3 boyutlu bir kültür yapıp o kök hücrelerinden suni embriyo yapıyorlar.
1: Tüp bebekte başarı yalnızca teknoloji belirlemiyor. Uzmanlara göre kilo ve metabolik sağlık da önemli. Fazla kilonun yumurta kalitesi ve gebelik şansını üzerinden olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Zayıflama iğnelerinin ise mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguluyorlar.
4: Yüksek kolesterol, şekere yatkınlık, trigliseritlerin yüksek olması yumurta kalitesini düşürüyor. Bu yüzden hastalarımızın biz kilo vermesini istiyoruz. Kilo verdikten sonra yumurta toplayalım diyoruz. Daha kaliteli oluyor. Ve tabii ki kilo vermek hiç kolay bir şey değil. O yüzden bu yeni nesil zayıflama iğneleri bir anda popüler oldu. Herkes tarafından kullanılıyor. Ama onların da kendi başlarına bilinçsiz bir şekilde kullanması oldukça da zararlı.
1: Robotlar, yapay zeka, gen düzenleme ve kök hücre çalışmaları. Tüp bebek tedavisinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki 5 yıl hem teknolojinin hem de tedaviye erişimin büyük ölçüde değiştirebileceği bir dönem olacak.
0: Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest Şanlıurfa'da şu anda Teknofest Güneydoğu kapsamında 2026 yılında bu sene Şanlıurfa'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da alana GAP Havalimanı'na vardı. Tabii programı sadece bununla sınırlı değil. Şanlıurfa'daki ilk durağının Teknofest olduğunu söyleyelim ki bu zamana kadar yapılan her Teknofest'e katıldı ve şu anda da meşhur Teknofest pozu elbette ki veriliyor ki yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tabii başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ilgili tüm bakanlarında olduğunu paydaşlarla birlikte, Teknofest'in paydaşlarıyla birlikte olduğunu söyleyelim. Kürsüden vereceği mesajlar oldukça önemli. Çünkü zaten her Teknofest programına katıldığında mutlaka yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya mutlaka değiniyor ve dünyaya aslında Teknofest'ten nerede düzenlenirse düzenlensin, bu sadece İstanbul ya da Anadolu'nun farklı illerinde değil, kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlendiğinde de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de düzenlendiğinde çok önemli mesajlar verdi. Dünyadaki tüm ülkelere aslında, sadece alanı dolduran vatandaşlara değil, Türkiye'nin gücüne dair hem dost hem de aslında düşman ülkelere çok önemli mesajlar verip aslında bir nevi de korku saldığını da söylemek mümkün. Çünkü özellikle de Teknofest alanında sergilenen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler, araçlar olduğu kadar hep şu da söyleniliyor. Daha tabii ki sergilenmeyen de çok fazla araç olduğuna da mutlaka dikkat çekiliyor. Ve şu anda vatandaşlar özellikle orada. Şimdi kulak verelim.
5: Kıymetli neferleri, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah, bu ne muhteşem bir katılım. Maşallah, bu ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan tüm gençlerimizi buradan yürekten selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız İdari Soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sevgili genç kardeşlerim, akılla emeği, zeka ile bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan bir Teknofest'te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi Teknofest kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri Teknofest Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP havalimanımızdaki bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum.
6: Yakışıklı olsun.
5: Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Teknoloji Takımı, T3 Vakfımızı, bu görkemli şölene katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Peki Şanlıurfa'yı neden tercih ettik? Selçuk Bey nerede bu programı yapalım dediğinde ben de kendisine dedim ki buraya Şanlıurfa yakışır. Gerçekten de Şanlıurfa'da bu programın bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması şu anda ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftihar ettim. Yakışır mı? Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battani'den Sinan bin Sabit'e, Harranlı İbn-i Vasıf'tan Yunus el-Harrani'ye, onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için Teknofest'i Şanlıurfa'da düzenledik. Damada dedim ki Şanlıurfa'ya bu yakışır. Şanlıurfa'yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruc ederiz. İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın. Ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın. Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden Teknofest'e katılan gençler Türkiye'nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4333 takım başvuruyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Maşallah bu yıl Teknofest Güneydoğu'ya ilgi itibariyle gerçekten çok yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Elhamdülillah. Bu ne güzellik. Bu ne büyük coşku. Bu sene Teknofest'e yeni kategoriler ilave ettik. 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü drone izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, havayolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisi eklendi. Yeni deneyim, sergi, uçuş ve etkinlik alanları ise organizasyona ayrı bir zenginlik kazandırdı. Finale çıkanlar başta olmak üzere bu yarışmalara katılan tüm takımlarımızı, yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin. Sevgili genç kardeşlerim, şunu özellikle merak ediyor, sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz değil mi? Kızıl Elma'yı, Kaan'ı, Gökbey'i, Atağı, Hürjet'i, Anka'yı, Bayraktar TB2 ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Boran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarımız sizden tam not aldı değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, TürkSat 6A uydumuz, Hisep roketimiz, Yener tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız, bunlar sizi heyecanlandırdı, gururlandırdı değil mi? Evet. Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Bu ürünleri tasarlayan, geliştiren, test eden abilerinizle, ablalarınızla ileride inşallah beraber çalışacaksınız. Onların vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Nuri Demira ve Özdemir Bayraktar gibi bu davaya ömrünü vermiş kahramanlardan devraldığı emaneti sizler yaşatacak, daha ileri noktalara sizler taşıyacaksınız. Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Şehit ve gazilerimizin yücelttiği mücadele sancağını sizler başarıya, özellikle başarıyla dalgalandıracaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Fakat şunu da asla aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden unutmayın.

küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Hani merhum Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya, zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu. Sizler yani müjdenin kurşun yükünü taşıyanlar, savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız. Yalanın çelik kabuğunu, doğrunun, vicdanın, hakkın ve hakikatin ışığıyla sizler kıracaksınız. Sizlere inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. 4500'den fazla firmamız, 100 binin üzerinde insanımız savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda başarı çıtasını her gün daha yükseğe taşıyor. Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Bakın, biz yokluğun, başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam, biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı. Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmalarımızın gayretleri, bizlerin de destekleriyle işte

0: bugünlere geldi. Çalıştık, çabaladık, zorluklar karşısında pes etmedik ve bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Teknofest Güneydoğu'nun bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahipleri ve finalistler başta olmak üzere tüm takımları, yarışmacıları tekrar tebrik ediyorum. 5 gün boyunca burayı ziyaret eden ve edecek olan tüm misafirlere, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ana sahnemizde ağırlamaya devam edeceğiz. Önce Şanlıurfa Bilim Merkezimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'le birlikte Şanlıurfa'mıza kazandırılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız destekleriyle TÜBİTAK ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Bilim Merkezimizin açılışına teşrif etmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı, Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldağ, Sayın Şanlıurfa Milletvekillerimizi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ı ve Cumhur İttifakı Şanlıurfa İl Başkanlarımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ve bilim merkezimizde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Zekeriya Coştu, TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Orhan Aydın ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Mithatcan Kutluca olacaklar.

0: Canlı bağlantıyla bilim merkezimize bağlanıyoruz. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Zekeriya Coştu, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Orhan Aydın ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca var.
1: Ya Şanlıurfa'dan türküler yok mu? Var
2: efendim. Teknofest Şanlıurfa'yı açalım.
3: DJ orada. DJ'si de...

Sağım solum Teknofest. Maşallah. Hazır mısınız Teknofest'e? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.
1: Teknofest mesleki yetenek yarışması kaynakçılık kategorisi lise seviyesi birincisi Love takımı. Serbest seviyesi birincisi takımı Uzman Paslanmaz. Marangozluk kategorisi lise seviyesi birinci takımı Oymacılar. Serbest seviyesi birinci takımı ASMC. Su tesisatçılığı kategorisi lise seviyesi birincisi Sıfır Sızıntı. Serbest seviyesi birincisi takımı Hilal. Elektrik tesisatı ve pano monitörlüğü kategorisi lise seviyesi birincisi Şaltar G. Serbest seviyesi birinci takımı Tork Enerji. Elektrik kumanda panosu tasarımı ve uygulama kategorisi birincisi lise seviyesi birincisi Tekno 54. Teknofest mesleki yetenek yarışması PCB montaj kategorisi lise seviyesi birincisi Teknova. PCB montaj kategorisi serbest seviyesi birincisi Tekno PCB. Teknofest mesleki yetenek yarışması mekatronik teknolojileri kategorisi lise seviyesi birincisi A.E. Gökmen. Mekatronik teknolojileri kategorisi serbest seviyesi birincisi Uşak Elektrikçiler Odası Mekatronik. Teknofest mesleki yetenek yarışması orta gerilim teknolojileri kategorisi üniversite ve üzeri seviyesi birincisi OG mühendisleri. Teknofest mesleki yetenek yarışması akıllı fabrika sistemleri programlama kategorisi lise seviyesi birincisi Kovan Zeka. Akıllı fabrika sistemleri programlama kategorisi üniversite ve üzeri seviyesi birincisi Nova. Sanayide robotik uygulamalar yarışması birincisi Kılavuz Co-Rubber Sürü.
0: Nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması temel kategori detay tasarım kategorisinde birinci Prime. Temel kategori kavramsal tasarım kategorisi modüler reaktörde birinci Game of Nutritions. Alt kategori reaktör kor tasarımı birinci Syncor. Alt kategori nükleer yakıt ve atık yönetiminde birinci Flux Dynamics. Enerji çevrimi tasarımı birincisi Nikel AGL. Pasif güvenlik sistemi tasarımı mansiyon ödülü Humay.

Sualtı sistemleri yarışması temel kategori birinci takımı K. Fellerov. İnsansız sualtı sistemleri yarışması ileri kategori birincisi takımı Taluy. İnsansız deniz aracı yarışması birincisi takımı EGM Mavera Marin. İnsansız kara aracı yarışması birincisi takımı İTÜ Rake. Elektronik harp yarışması birincisi DHO Alaska takımı. Hareketli uydu terminali yarışması birinci takımı AUGUM EAA İKÜSAT. Çelik kubbe hava savunma sistemleri yarışması birincisi takımı EAA Road 66.

gençlerimize güçlü bir alkış istiyoruz. Tüm yıl boyunca Teknofest yarışmalarında muhteşem bir mücadele verdiler ve bu yarışmaların sonunda ödüllerini de Cumhurbaşkanımızın ellerinden alıyorlar. Şimdi roket yarışmalarına geçiyorum. Roket yarışması lise kategorisinde birinci Aurora roket takımı. Orta irtifada birinci Aeronist Aerospace. Yüksek irtifa birincisi İstikamet. Zorlu görev kategorisinde birinci 1.5 Adana AGM roket takımı. Uluslararası kategoride birinci Turbos Roketeri. Roket yarışması sıvı yakıtı roket motoru geliştirmesi yarışmasında birinci Gökbörü roket takımı. Sualtı roket yarışmasında birinci İTÜ Sungur roket takımı. Model uydu yarışması birincisi Turkish Defenders.

Ödül törenimize devam ediyoruz. Savaşan İHA yarışması birincisi İTÜ Gamma takımı. Savaşan İHA Yıldızlar yarışması birincisi takımı Kılavuz Cici Kuş RC. Savaşan İHA Avcı Drone yarışması birinci takımı Mizanı Sema. Sürü İHA yarışması birinci takımı Combat Team. FPV drone izleme tracking yarışması birincisi Prestige Teknoloji. Teknofest drone şampiyonası birinci takımı SBB Stone FPV. Jet motor tasarım yarışması birincisi takımı Ege Skyblue. Alkışlarınızla.

Fransız Savar Aşağı Yarışması sabit kanat kategorisinde birinci Biento Tekno Garaj. Döner kanat kategorisinde birinci Alaca Doğan. Serbest görev kategorisi birincisi HHO Gem Force. Sabit kanat kategorisi liseler arası insansız hava araçları yarışması birincisi TŞE BGM Eren Bülbül. Liseler arası insansız hava araçları yarışması döner kanat kategorisi birincisi Kit Turan. Ve serbest görev kategorisinde birinci Şahin Bey Göktürkler.

0: Maaşları yarışmasındaki birincilerimizi, öğrencilerimizi alkışlıyoruz.
1: Dikey inişli roket yarışması birincisi takımı Ata Uni Rocket Team. Hyperloop geliştirme yarışması performans kategorisi birincisi Katü Fırtına Stratini. Hyperloop geliştirme yarışması...

Bu teknoloji gösterim kategorisi birincisi Spectral Loop. Uluslararası elektrikli araç yarışması birincisi Subaru Tetra AC. Uluslararası elektrikli araç yarışması elektromobil kategorisi birincisi Quantum. Çip tasarım yarışması, analog tasarım yarışması birincileri ATÜ, YGM, Kaan, VLC. Havacılıkta yapay zeka yarışması mansiyon ödülü ise Falak takımına gidiyor.

alkış istiyoruz. Bütün bir yıl boyunca yoğun bir mücadele verdiler ve Teknofest Şanlıurfa'da da ödüllerini Cumhurbaşkanımızın elinden alıyorlar. Gençlerimize, geleceğimiz olan gençlere çok teşekkür ediyoruz. Robotaksi binek otonom araç yarışması hazır araç kategorisi birincisi YTU AESKRE. Özgün araç kategorisi birincisi YTU AESK. Kuantum teknolojileri yarışması yazılım kategorisi birincisi TOLKU. Kuantum teknolojileri yarışması donanım kategorisinde birinci V-Quanta. Pardus hata yakalama ve öneri yarışması öneri kategorisi birincisi Think Tank. Pardus hata yakalama ve öneri yarışması geliştirme kategorisinde birinci Anadolu Penguenleri. Yapay zeka dil ajanları yarışması, kamu evrakı ve yazışma süreçleri için akıllı agent sistemi kategorisi birincisi Hakim. Yapay zeka dil ajanları yarışması, katılım bankacılığı ürün analiz sistemi kategorisi PSWAI. Video analiz ve karar destek sistemi kategorisi birincisi Motive AI.

Üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları akıllı şehirler ve ulaşım kategorisi birincisi Sirius. İletişim teknolojileri kategorisi birincisi Demirbağ Siber. Araştırma proje yarışmaları eğitim kategorisi birincisi Şahmat. Enerji ve çevre kategorisi birincisi ISO 521. Gıda ve tarım kategorisi birincisi Hydrofishtek. Makine imalatı ve otomotiv kategorisi birincisi imalat mühendisliği. Sağlık kategorisi birincisi Radaron. Uzay ve havacılık kategorisi birincisi Aero CHE. Sosyal yenilikçilik ve girişimcilik kategorisi birincisi Eco Q-Code. Lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışması canlı bilimleri birincisi Polar Stress. Lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışması fiziki bilimler birincisi Piezo Team. Lise öğrencileri kutup araştırma yarışması sosyal ve beşeri bilimler birincisi Polar Pioneers. Yer bilimleri birincisi kutupçu 1-2-3-4-5, 1-2-3, 1-2-3-1. İklim değişikliği araştırma projeleri yarışması ekonomik sektörler birincisi V-Spark. Lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projesi yarışması hava ve iklim birincisi akustik. Ve lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projeleri yarışması çevre birincisi Leonard Reed.

Üniversitesi öğrencileri iklim değişikliği araştırma projeleri yarışması su araştırmaları birincisi AgroHidro. Lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projeleri yarışması sürdürülebilirlik ve refah birincisi Göktim. Toplumsal farkındalık birincisi Aqua Zeka. İnsanlık yararına teknolojiler yarışması ilkokul seviyesi doğa çevre ve sürdürülebilirlik birincisi Minik Kaşifler. İlkokul seviyesi astronomi ve uzay birincisi Gökyurt Çocuk Uzay Ajansı. İlkokul seviyesi astronomi ve uzay birincisi Müthişim Teknofest takımı. İlkokul seviyesi sağlıklı yaşam birincisi robotik kaynak minikler. Biyoteknoloji inovasyon yarışması lite kategorisi birincisi Siriokar. Biyoteknoloji inovasyon yarışması üniversite ve üzeri fikir kategorisi birincisi Dimension. Üniversite ve üzeri

0: Proje kategorisi birincisi Cyclogen, blok zincir yarışması birincisi Visual Chain.
1: İlkokul öğrencilerimize güçlü bir alkış alabilir miyiz? Miniklerimiz Teknofest ana sahnesinde daha küçük yaşlarında çok büyük işler başardılar. Astronomi, uzay bilimleri ve havacılık anlamında. İşte geleceğin bilim insanları, işte geleceğin pilotları, işte geleceğin teknoloji üreticileri miniklerimiz. Cumhurbaşkanımızın ellerinden Teknofest yarışmaları kapsamında muhteşem bir görüntü ödüllerini aldılar. Ve kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Onları bu güzel hatırayla birlikte ana sahnemizden uğurluyoruz. Şimdi insanlık yararına teknolojiler yarışmalarımızla devam edeceğiz. Ortaokul seviyesi doğa bilimleri ve çevresel farkındalık yarışmasında birinci Codeboy. Astronomi ve uzay teknolojilerinde birinci ne bulabilsem. Ortaokul seviyesi eğitim teknolojileri birincisi Duman çıktı. Ortaokul seviyesi sağlık ve iyi yaşam teknolojileri birincisi Longa Team. Lise seviyesi akıllı teknolojiler ve sistem tasarımı birincisi Sayartek. İnsanlık yararına teknolojiler lise seviyesi sağlık ve iyi yaşam teknolojileri birincisi inovatif adımlar. Lise seviyesi eğitim, kültür ve dijital deneyim teknolojileri birincisi APPGNC. Tarım teknolojileri yarışması lise seviyesi birincisi Nature Team. Tarım teknolojileri yarışması üniversite ve üzeri seviyesi birincisi Genopixel.

Akıllı teknolojilerden kültür ve dijital deneyime, insanlık yararına pek çok teknoloji geliştirdiler gençlerimiz. Ve şimdi de ödüllerini Cumhurbaşkanımızın elinden alıyorlar. Kendilerine çok güçlü bir alkış istiyoruz.

0: Erdoğan insanlık yararına teknolojiler yarışmasında birinci olan ortaokul ve lise öğrencilerimizle poz veriyor ve onlara ödüllerini takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz gençlerimizi. Şimdi onkolojide 3D yarışması birincisi Cortera. Teknofest Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ana sahne tasarımı birincisi Kenan Pençe. Ödül heykelciliği birincisi Turan. Grafik konsept tasarımı birincisi Mousa. Küre Teknofest Güneydoğu Madde Yazım Yarışması Ansiklopedi Maddesi kategorisi birincisi İrem Su Ümit. Küre Teknofest Güneydoğu Madde Yazım Yarışması blok kategorisi birincisi Ömer Faruk Tuğla. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması lise seviyesi birincisi Ay Yıldız AI. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması üniversite ve üzeri seviyesi birincisi Connectom 42. Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması birincisi Arge T-Zero Code. Hack Matters Güneydoğu birincisi T-Pot. Urfa'ma
1: Teknofest Maden Teknolojileri Yarışması birincisi Oremind. İSİF Grand Prix ödülünü Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar kazandı. Ödülü temsilcisi Ömer Özkan alacak. 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması birincisi G-Note B. Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması birincisi ODTÜ Ambale. Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nı söyledik. Teknofest Yapay Zeka Film Yarışması birincisi Post Human. En Sosyal İnovasyon Yarışması birincisi İstikbalin Cezerileri. E-Ticaret Yarışması birincisi Arma Terimi. Yapay Zeka Destek Lojistik Ana Hat Optimizasyonu Yarışması birincisi.

Sevgili Taygan, TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülleri ve Fen ve Mühendislik Bilimleri Birincisi Sezer Önbilgin, Doktora Bilim Ödülleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Birincisi Adem Kantar, Doktora Bilim Ödülleri Sağlık ve Yaşam Bilimleri Birincisi Ahmet Kazman, TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülleri Temel Bilimler Birincisi Musa Drak.

çok güçlü bir alkış istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ellerinden hem ödüllerini alıyorlar hem de Cumhurbaşkanımız kendilerine harçlık takdim ediyor. Her zaman olduğu gibi. Bugün Teknofest yarışmaları kapsamında Cumhurbaşkanımız gençlerimize ödüllerini veriyorlar. Ve gençlerimiz için de unutulmaz bir an. İnsanlık yararına geliştirilen yapay zeka ve teknoloji alanında pek çok önemli yarışmada gençlerimiz birinciliklerini ödülleriyle birlikte aldılar. Ve bugün de Cumhurbaşkanımız kendilerine hem ödüllerini takdim ediyorlar hem de harçlık takdim ediyorlar. Gençlerimiz için de unutulmaz bir an, unutulmaz bir hatıra. Güçlü bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz.

0: alkış istiyoruz. Tebrik ediyoruz gençlerimizi. Unutulmaz bir an onlar için de. Farklı kategorilerde, farklı alanlarda birincilik elde ettiler ve ödüllerini Cumhurbaşkanımızın ellerinden aldılar.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin öncü tarım girişimcileri de aramızda. TÜME tarım girişimcilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında tebrik edilmek üzere sahneye davet ediyoruz.

tarım girişimcileriyle buluşuyor ve huzurlarında Cumhurbaşkanımızın tebrik edilmek üzere sahneye davet edildiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Efendim şimdi Teknofest Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Teknofest Şanlıurfa anısına plaketlerini takdimi için Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum.

Çok teşekkür ediyoruz ve Teknofest Şanlıurfa, Teknofest Güneydoğu Anısı'na Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a plaket

0: TV'de gerçekleştiriyorlar.
1: T3 Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti, T3 Vakfı Koordinatörleri, Teknofest Yönetim Kurulu, Teknofest Danışma Kurulu'nu da aile fotoğrafımız için sahneye davet ediyoruz. Alkış.

konuşma anı. Yüksek alkış.

kızıl elmamız, kanımız, akıncımız, hürjetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bugün Teknofest Güneydoğu'da buluşmanın heyecanını yaşıyorlar.

Bütçeveli Heyeti, T3 Vakfı Koordinatörleri, Teknofest Yönetim Kurulu ve Teknofest Danışma Kurulu ile birlikte geleneksel Teknofest pozunu veriyorlar. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri Teknofest Güneydoğu'da yalnız bırakmadığınız için, ilk günden bu yana önümüzü açtığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok güçlü alkışlarınızla Teknofest ana sahnemizde ağırladık. Şanlıurfa, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla Cumhurbaşkanımızı Teknofest Şanlıurfa ana sahnemizde

Teknofest Güneydoğu'da bizlerle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki Teknofest'te bir kez daha kendisini ağırlamak için sabır

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki Teknofest Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'daki açıklamalarını, önemli mesajlarını ve elbette ki programa dair tüm detayları aktardık. Programı sadece Teknofest'e katılmakla da sınırlı değil bu arada. Gün boyu Şanlıurfa'da olacak ve diğer duraklarında, programlarında elbette ki ilerleyen dakikalarda sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi haber bültenine diğer haber akışımızla devam edelim. Günlerdir özellikle tabii ki gündemdeydi Merkez Hakemler Kurulu ile ilgili o dosya, yine fon soruşturması gibi çok fazla soruşturmalar var. İlki Merkez Hakemler Kurulu, ki konuya ilişkin de geçtiğimiz saat dilimlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi ve TFF şu açıklamaya yer verdi. Devam eden adli süreç sonrasında yeni Merkez Hakemler Kurulu'nun oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır dedi. Federasyonun açıklamasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığını, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı. Bu gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar da geçici bir görev dağılımı yapıldı. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve kurul üyeleri tarafından yapılacağı açıklandı. TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Hakemler dosyasıyla devam edelim. Zira beklenen karar geldi ve Merkez Hakemler Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Tutuklanan tek isim kendisi değil, beraberindeki 4 isim daha tutuklandı. Yani bu konuya ilişkin tutuklu sayısı toplamda 5, ki bununla birlikte 2 isim de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Bunun da altını çizelim. Şimdi sadece bununla mı sınırlı konu? Hayır, değil. Çünkü Ferhat Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol arasındaki telefon mesajlaşmaları var. Bunlar oldukça önemli. Çünkü hakem atamaları bu mesajlarda oldukça gün yüzüne çıkıyor. İşte o telefon incelemeleri, mesajlaşmaları da incelemeye alındı. Bu arada zaten Yasin Kol da başka bir aşamada gözaltına alınmıştı.
1: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kusif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda var ve avar isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
0: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yönetim değişti ama soruşturmanın adı, başlığı değişmedi. Belediye Başkanı Onursal adı güzel. Başkan olduğu dönemde hem rüşvet hem de

0: örgüt gibi suçlamalarla tutuklanmıştı, görevden uzaklaştırılmıştı haliyle ve onun peşine hemen belediye meclisi toplandı. Yeni başkan vekilini seçti ve 22 oyla da Murat Güneş başkan vekili oldu. Ancak 5 ay geçtikten sonra bu sefer yine isim değişse de elbette ki yine bir soruşturma var ki bu da yine rüşvet, imar ve iskan değişikliğinde, yani bu işlemlerin yapılabilmesi karşılığında bir rüşvet, hediye kartı gibi bir menfaat sağlandığı iddia edildi ve bunun üzerine zaten operasyon gerçekleştirildi ve Murat Güneş, başkan vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltına alındı.
1: Nisan ayında İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi yeniden başkan vekilini seçti. Murat Güneş 22 oyla göreve geldi. Şimdi takvim 3 Ekim'i gösteriyor. Ve belediyede yine polis var. Bu kez gözaltına alınan isim belediye başkan vekili Murat Güneş. Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yani soruşturmanın merkezinde yine imar ve iskan işlemleri var. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada inşaat firmalarından ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında hediye kartları kullandığı ve menfaat karşılığında bazı imar değişikliklerine onay verdiği belirtiliyor. Operasyonda en dikkat çeken yöntemlerden biri de hediye kartları. İddiaya göre bazı belediye görevlileri imar ve ruhsat işlerini hızlandırmak veya sonuçlandırmak isteyen firma sahiplerinden yüksek tutarlı mağaza kartları ve döviz cinsinden para aldı. Bir başka yöntemse çöp konteyneri adı altında uygulandığı ileri sürülüyor. İmar ve iskan başvurusunda bulunan firmalara konteyner aldırıldığı, bunun üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Operasyonun en çarpıcı tarafı ise yönetim zinciri. Önce seçilmiş belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı, yerine seçilen Murat Güneş görevi devraldı. Şimdi aynı belediyeye yönelik yeni soruşturmada Güneş de gözaltında. Güneş'le birlikte iki belediye başkan yardımcısı, eski başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve bazı şirket yetkilileri de gözaltına alınanlar arasında. Murat Güneş sadece 2 gün önce CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından Ataşehir'in geleceğine Ataşehir karar verir açıklaması yapmıştı. Bugünse belediyenin başkanlık koltuğunda oturan bu isim rüşvet ve imar işlerine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette. Savcılık şimdi para menfaat trafiği ile imar kararları arasında doğrudan kurulduğu iddia edilen bağlantının detaylarını araştırıyor.
0: İstanbul'da uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik takip kağıthanede başladı. Fatih'ten Başakşehir'e bir depoya kadar uzandı. Narkotik ekiplerin peş peşe yaptığı çalışmalarda, operasyonlarda yüz binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. İlk operasyon 30 Eylül'de kağıthanede yapıldı. Adresteki aramalarda 10.900 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler bu kez Fatih'teki bir iş yerini incelemeye aldı. 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda çok sayıda boş kapsül ve hassas terazi bulundu. Takip burada da bitmedi. Ekipler iş yerinden çıkarılan malzemelerin Başakşehir'deki bir depoya götürüldüğünü belirledi. Depoya düzenlenen operasyonda ise 785 kilogram pregabalin maddesiyle 643.476 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Böylece operasyonlarda ele geçirilen sentetik ecza hapı sayısı 654.376'ya ulaştı. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor. Beyoğlu'nda turistlerin ve vatandaşların huzurunu bozanlar için geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti ilçenin farklı noktalarında sahaya indi. Denetimlerde 610 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Ekiplerin hedefinde turistlere ve vatandaşlara yönelik hanuçluk yapanlar da vardı. Hanuçluk yaptığı tespit edilen 35 kişi hakkında işlem uygulandı. Bu faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 10 iş yerine de kapatma işlemi yapıldı. Denetimlerde eğlence mekanları da kontrol edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 725 bin lira idari para cezası kesildi. Dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili de gerekli işlemler başlatıldı. Herhangi bir yasal yetkisi olmadan park yeri göstererek vatandaşlardan para istediği belirlenen 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Beyoğlu'nda kamu düzeni ve turistlerin güvenliğine yönelik denetimlerin sürücüye bildirildi. Şimdi bir kaza haberini ekranlara taşıyacağız. İstanbul Sarıyer'de karşı yönden gelen bir araç seyir halindeki otomobili sıkıştırdı ve otomobil sürücüsü de sıkışınca park halindeki direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki ard arda duran 6 araca çarptı ve meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
1: Karşı yönden geldi, seyir halindeki aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil 6 araca birden çarptı. Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Olay Sarıyer Pınar Mahallesi Balabandere sokakta gece saatlerinde yaşandı. Otomobil karşı yönden hızla gelen bir aracın sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda park halindeki otomobillere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan ve park halindeki otomobillerden birinin içerisinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.
0: İçişleri Bakanlığı son 10 günde 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 1297 şüpheli yakalandı, 714 şüpheli ise tutuklandı. 179 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: Zehir tacirlerine 75 ilde büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı son 10 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri 75 ilde sahaya indi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda 1297 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 714'ü tutuklandı. 179 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlara 1945 ekip ve 4863 personel katıldı. Sahada 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Zehir tacirlerinin sokağa sürmeye hazırlandığı uyuşturucu maddeler polisin takibiyle tek tek yakalandı.
0: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısına katıldı ve önemli verileri açıkladı ki bu doğrultuda Türkiye'nin Eylül ayında yıllık ihracatında %15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı olduğunu vurguladı.
3: İhracatta yeni rekor geldi. Orta vadeli programda hedef aşıldı. Detayları Bakan Bolat paylaştı.
4: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum.
3: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısında Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, Eylül ayında Türkiye'nin ihracatının yıllık bazda %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu belirten Bakan Bolat, söz konusu seviyenin Cumhuriyet tarihinin de en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etti.
4: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. Bütün ihracatçılarımıza kalpten teşekkürler ediyoruz.
3: Türkiye ekonomisinin son 16 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirten Bakan Bolat, büyümenin son 24 çeyrektir devam ettiğini açıkladı.
4: Son 16 yıldır kesintisiz bir şekilde pozitif, olumlu bir büyüme devam etmekte. Covid patladıktan sonra son 24 çeyrektir de Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak 6 yıldır büyümeye devam etmekte.
3: Bakan Bolat, 2026 yılının ilk 6 ayında ekonominin %2,5 büyüdüğünü belirterek mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını ifade etti.
4: Türkiye'miz 2026 yılı ilk yarısı itibariyle %2,5 ortalama büyüme sağladı.
0: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düz yoldayken seyir halindeki bir otomobilin lastiği koptu. Lastik kopunca da araç takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
1: Lastiği koptu, takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa Adıyaman Karayolu'nun 63. kilometresinde Atatürk Barajı bölgesinde yaşandı. İddiaya göre Topoş otomobilin sol arka lastiği yerinden koptu, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bursa'da patenli bir genç seyir halindeyken otobüsten tutundu ve tutunarak ilerledi. O tehlikeli anlarsa arkadaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakın o tehlikeli yolculuk kameralara nasıl yansıdı.
5: Arkadaşlar şu an araba 70'te gidiyor. Çocuk da arkasına takılmış bir vaziyette.
6: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde patenli bir genç hızla giden otobüsün arkasına tutunarak hem kendi canını hem trafiği tehlikeye attı.
5: Ölse anası babası şikayetçi olacak.
6: Tehlikenin farkında olmayan patenli gencin yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
5: Bu çocuğun yaptığı şimdi nedir?
6: Yoğun akan trafiğe aldırmayan patenli genç, iddiaya göre otobüsle birlikte saatte 70 kilometre hıza ulaştı.
5: Arkadaşlar şu an araba 70'te gidiyor. Çocuk da arkasına takılmış bir vaziyette.
6: Tehlikeli yolculuk bir süre devam etti. Patenli genç otobüsün arkasından ayrıldıktan sonra gözden kayboldu.
0: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor. Hemen kulak verelim.
7: Orada çözüm üretmenin, nerede bir ihtiyaç varsa orada oraya el uzatmanın gayreti içindeyiz. Bizim anlayışımızda iyilik sınır tanımaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılının sağlık alanındaki en güzel eserlerinden biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin şehrimizde kazandırılmasında güçlü destekleri için zat halleri Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir sağlık şaheseri, 2000 yataklı, 1101 yatak izolatörü olan, 61 ameliyatı 564 yoğun bakımı olan sağlık şaheseri hastanemizin inşaatında emeği geçen müteahhitine, işçisine, mühendisine, mimarına, herkese teşekkür ediyorum. Burada özveriyle hastalarımıza şifa olacak hekimlerimize ve tüm sağlık personelimize

0: görevlerinde başarılar diliyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
1: Hatay'da iki hırsız aslında kuyumcuya girip kuyumcudaki çelik kasayı açmak istedi. Ancak buraya girmek için de kuyumcuya girebilmek için de önce orada bulunan terziye girmesi gerekiyordu ki terziye girdi önce. Oradan bir delik açtı ve bitişiğindeki hemen kuyumcuya girdi. Ancak oradaki çelik kasayı hırsızlar açamadılar ve eli boş ayrıldılar.
2: Terzinin duvarını deldiler, bitişikteki kuyumcuya girdiler. Ancak uzun uğraşlara rağmen çelik kasayı açamadılar.
3: Büyük ihtimalle kuyumcu için gelmişler. Çünkü benim burada herhangi bir çalıntı, eşyam yok.
2: Olayın adresi Hatay, Antakya'ydı. İki hırsız Süleyman Tarhana'ya ait iş yerinin bitişiğindeki kuyumcuyu soymak istedi. Şüpheliler kapıyı zorlayarak girdikleri terzinin duvarına delik açtı. Spiralle duvarı delen şüpheliler kasaya da zarar verdi.
3: İçeri geçince anladım ki buraya birileri girmiş ve bu dağıtmış. Bu tarafa geldiğimde bak önce lavaboyu ortada görünce, dükkanın ortasında görünce buraya geldim. Baktım ki bu şuralar delinmiş ve kuyumcunun kasasında oynanmış, kesilmiş.
2: Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde yanık kokusunu ve deliği fark eden Tarhana durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri terzinin kapısını zorlayarak açtıkları anlara dair güvenlik kamerasına yansıyan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre hırsızların kasayı kesemedikleri için soygundan elleri boş döndükleri öğrenildi.
3: Kuyumcuya zarar verememişler, yani altınlarını alamamışlar.
4: Ama girmeye mi çalışmışlar?
3: Girmeye çalışmışlar. Kasanın burada olduğunu bilen kişilerdir bunlar.
1: İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış barajlara açıkçası iyi geldi, can suyu oldu. İSKİ verilerine göre de barajlardaki ortalama doluluk oranı geçen haftaya göre oldukça yoğun hissedilir bir şekilde. Özellikle de Elmalı, Darlık ve Ömerli barajlarındaki yükseliş grafiği yüzleri güldürdü.
5: Yağmur günlerce yağdı, barajlara yaradı. Doluluk oranları artışa geçti. İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar su kaynaklarında yeniden yükselişi beraberinde getirdi. Yaz aylarından bu yana düşüş eğiliminde olan baraj doluluk oranları son yağışlardan sonra yeniden artış grafiğine girdi.
6: İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Bundan 10 gün öncesinde İstanbul'daki genel barajlardaki doluluk oranı %36 seviyesindeydi. Yağışlarla birlikte bu oran %38'i aştı.
5: İSKİ'nin anlık baraj doluluk verilerine göre Megakent'teki barajlar geçtiğimiz haftaya kıyasla dikkat çekici bir artış kaydetti. Düşüş seviyesinde olan başta Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarındaki yükseliş grafiği yüzleri güldürdü. İSKİ verilerine göre genel doluluk oranı %38,5. Istırancılar Barajı %19, Sazlıdere Barajı %20,58, Alibey Barajı %36,67 olarak kayda geçti. Elmalı Barajı %84'lük doluluk oranıyla başa çekti.
6: Sezonun ilk yağışlarını aldığımız bu günlerde yağışların düzenli olarak devam edebilmesi, işte görmüş olduğunuz barajların daha çok suyla kavuşabilmesi için oldukça önemli. Çünkü toprağın suya doyabilmesi ve suyun birikme derecesine geçebilmesi için yağışların düzenli olarak devam edebilmesi gerekiyor.
5: Uzmanlarsa barajlardan gelen sevindiren habere rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Yağışların baraj yataklarına ve yeraltı sularına tam olarak yansıyabilmesi için düzenli yağış sürecinin devam etmesi gerektiği belirtiliyor.
1: Müze ziyaretlerinde artık yeni bir dönem başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı dijital dönüşüm projesiyle birlikte artık müze kart TC kimlik kartlarına entegre edilecek ve ödemeler de e-devlet ya da mobil uygulamalar üzerinden yapılacak. Yani artık müze kart için herhangi bir sıra beklemeden vatandaşlar tüm müzeleri ve öğren yerlerini rahatlıkla gezebilecek kartlarını göstererek.
7: Müzeye girerken artık cüzdandan müze kart çıkarmak gerekmeyecek. Vatandaş ödemesini e-devletten yapacak, kapıda TC kimlik kartını okutarak doğrudan içeri girecek. Müze kartı artık kimlik kartında. Kültür ve Turizm Bakanlığı

0: 216 müze ve öğren yerini kapsayan projeyle müze kart kullanımını dijitalleştiriyor. Kullanım süresi dolan müze kartlarının yerine TC kimlik kartları kullanılacak. Vatandaşlar ödemelerini e-devlet veya mobil uygulama üzerinden tamamladıktan sonra turnikelerde yalnızca kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Süresi devam eden mevcut müze kartlarsa geçerlilik süresi boyunca kullanılmaya devam edecek. Sistemin 2026 yılı sonunda tamamlanarak Türkiye genelinde tam kapasiteyle hizmete girmesi hedefleniyor. Dijital dönüşüm yalnızca biletleme sistemiyle sınırlı kalmayacak. Müze ve öğren yerlerinde fiber altyapı, 5G, yapay zeka destekli veri analitiği, arttırılmış gerçeklik ve akıllı sesi rehber teknolojilerinin kullanılması planlanıyor. Kültürel mirasa ilişkin stratejik verilerin ise Türkiye sınırları içindeki yerli ve milli altyapılarda güvenlik protokolleri ile korunacağı bildirildi.
1: Haber bültenindeki bu saat diliminde şimdilik nokta alıyoruz. Kısa bir ara ama ardından saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: GS para. İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey buraya.
5: Onur Bey.
6: Onur
5: Bey.
6: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz. Tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın.

0: Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti, saatler 17'yi gösteriyor ve haber bülteninin 4. saat dilimindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da. Çünkü Teknofest Güneydoğu kapsamında orada Teknofest alanındaydı. Tabii önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden ama sözlerine ilk olarak Soma faciasına değindi, maden faciasına değindi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve sürecin takipçisi olacağız dedi. Sonra da sözlerine Türkiye ile kıvanç duyuyorum, yerli ve milli ürünleri, imkanlarla geliştirilen ürünleri üretenlerle kıvanç duyuyorum. Türkiye emin ellerdedir dedi ve Türkiye'nin dünya da savunma ihracatında 11. ülke konumunda olduğunu özellikle vurguladı. Bu arada festival alanında Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışta canlı bağlantıyla bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
1: Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Unutmayın, kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Teknofest kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri Teknofest Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı.
0: Evet, bu saat dilimine şimdi bir konuğumuz olacak. Onunla devam edeceğiz. Özellikle tabii gün içinde Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat önemli bir programa katıldı ve orada dış ticaret verileriyle ilgili konuştu. Mesajlar verdi Türkiye'nin ihracatına, ithalatına yönelik, ama tabii bunu konuşacağız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da Teknofest Şanlıurfa'da savunma ihracatında Türkiye'nin dünyada 11. ülke olduğunu söyledi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yönelteceğiz. Kime? Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir'e. Sadi Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda Şanlıurfa'da Teknofest'te tabii yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çok sayıda hem hava hem kara hem deniz sistemleri orada tabii ki sergileniyor ve savunma ihracatında da Türkiye'nin 11. ülke olduğunu söyledi dünyada. Önce bu açıklamadan yola çıkalım mı? Bu ifadeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Savunma ihracatında Türkiye'nin 11. ülke konumunda olmasını ifade ediyor.
2: Şimdi dünyada malum çok sayıda ülke var. Ama bir de hani bu gelişmiş, zengin ülkeler, sanayileşmiş ülkeler sıralaması yapsak bile neredeyse 100'e yakın ülke olur. Bunların 50 tanesi çok daha gelişmiş, çok daha yüksek teknoloji üreten ülkeler olur. Burada ihracata baktığımızda acaba ülkeler neler ihraç ediyor? Savunma sanayi ihracatı yüksek olan ülkelerinde ayrıca şöyle bir özelliği olduğu bilinir. Yüksek teknoloji üretim yaparlar. Nedir? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıraladığı gibi savunma sanayinde kullanılan uçaklar, gemiler, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, o çok elektronik ya da ne diyelim işte radar sistemleri, bütün bunları düşündüğümüzde bunların içinde yazılım ve yüksek teknoloji üretimi anlamında ülkenin nereden nereye geldiğini görebilirsiniz. İşte Türkiye bütün dünya genelinde en çok ihracat ama en çok savunma ihracatı yapan 11. büyük ülke. Ve bu buraya biz yaklaşık 20 yılda ulaştık. Yani 20 yılda öyle bir atak yaptık ki bir anda kendi savunma sanayi ihtiyaçlarımızın %80'ini yerli ve milli üretimle karşılar hale geldik. Ve ihracatımızı da işte 200 milyon dolarlardan 10 milyar doların üzerine taşıdık. Düşünün, yani aslında bu büyük bir başarı. Bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanı ya da işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları söylüyoruz, biz de mutlu oluyoruz şeklinde değil. Uzun süredir bunu bütün dünya konuşuyor. Özellikle uluslararası medya kuruluşları konuşuyor. Türkiye'ye düşman olanlar da konuşuyor, dost olanlar da konuşuyor. Yani burada da objektif bir öngörü ortaya çıkıyor, gerçek ortaya çıkıyor. Onu vurguladı. Teknofest'in de bu arada Şanlıurfa'da yapılması gerçekten son derece yerinde, doğru. Malumunuz Güneydoğu illerimizin birkaç ilimiz hariç önümüzdeki dönemde çok daha hızlı kalkınması gerekiyor ki onlardan hariç dediklerim zaten kalkınmış illerimiz. Oradaki gençlerimize çok güzel bir heyecan verilmiş oldu. Bütün o gurur duyduğumuz savunma sanayimizin geliştirdiği ürünler sergilendi. Onları yakından gördüler. Ve şunu unutmayalım, o bölgede ta işte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak düşünün, nüfusu son derece genç, genç nüfus oranı çok yüksek. Çoğu eğitimde, eğitim süreçlerini yaşıyorlar. Ve öyle bir dönemde yaşıyoruz ki şu anda işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, tam bir kardeşlik havası da var. Yani kardeşliğe aykırı hareket edenler de pes ettiler ve bizim bir yıllık kardeşliğimizi pekiştirdiler. O yüzden daha umutluyuz. İnşallah bu savunma sanayimizin hem miktar olarak hem yüksek teknoloji anlamında üretimleri önümüzdeki yıllarda da yükselerek devam edecek. Genel olarak ihracatımız içindeki payı da savunma sanayimizin çift haneli rakamlarla arttı. Yani %20 ila %35 arası her yıl artış kaydedildi. Son birkaç günde, bu geçtiğimiz hafta içinde öyle güzel kontratlar imzalandı ki hem ne diyelim, vakıf şirketlerimize, yani savunma sanayinde kamu şirketi diyeceğimiz ana şirketlerimizle, hem de tam manasıyla özel sektör savunma sanayi şirketlerimizle topladığımızda bir haftada neredeyse 1,5-2 milyar dolarlık yeni kontrat imzalandı. Her şey gayret edince, iyi planlayınca, istikrarlı olunca, liderlikte iyi olunca yolunda gidiyor.
0: Peki hocam, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyoruz. Hala Şanlıurfa'da durakları var kendisinin. Hatta şu anda
2: var,
0: da evet. Kürsüde, evet, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış programına katılacak. Hocam çok teşekkür ederim. Daha detaylı
2: ben
0: konuşacağız inşallah. Çok sağ olun. Bir Cumhurbaşkanı'na kulak verelim hocam.
2: Tabii ki.
3: Sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Az önce Teknofest gençliği ile beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa o dillere destek.

Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş. Merhum şair Halide Nusret Hanım Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş. Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an. Kale aynı Zeliha, dergah Halilur Rahman. Her köşende bir başka güzellik, elvan elvan. Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa. Sen ey mübarek toprak, erenler yatağısın. Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın. Koç yiğitler, yeleli aslanlar otağısın. Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa. Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin. Aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum. Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

0: Fugiu.
1: Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikayet mektupları yazdığı batıdan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasitesiyle 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum. Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dahil 3970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor. Ayrıca ihale, proje ve arsa aşamasında olan 17 adet sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız. Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan bulvarı farklı seviyeli kavşağını da açıyoruz. Karaköprü ilçemizdeki TOKİ konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağın da hayırlı olmasını diliyorum. Kavşağın inşasında emeği geçen bakanlığımızı ve yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bakınız, göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. İş yaptık, iş. Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 630 kilometreye çıkardık. Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi birçok projeyi tamamladık ve Şanlıurfalı kardeşlerimin hizmetine sunduk. Kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hattı ile Şanlıurfa Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. Yatırım programımızı aldık. İnşallah en kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Daha burada saymaya kalksak değil saatlerimizi, günlerimizi alacak nice eseri, projeyi sizlerin emrine verdik. Şanlıurfa'yı sadece sağlık ve ulaştırmada değil, tarımda, turizmde, eğitim ve diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun. 2 senedir evlere ağıtlar yükselmiyor. Sadece Urfa ve etrafında değil, sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Ülkemizi ve bölgemizi layık olduğu o müreffeh yarınlara inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız. Sevgili Urfalılar, bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 24 yıl sonra hep siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. İşte burada olduğu gibi sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık. Bakın, her zaman yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Ellerine mikrofonu aldıkları zaman nelerden bahsediyorlar? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekten başka ne yaptılar? Şehir hastanelerimizi engellemeye çalışmaktan başka ne yaptılar? Ankara'da oturup ürettiğimiz her esere karşı karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Şimdi ben Urfalı vatandaşlarımdan şunu özellikle rica ediyorum. Benim şanlı Urfalı kardeşim elini vicdanına koysun ve cevap versin. Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Şayet iktidarda biz olmasaydık, Cumhur İttifakı olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Allah aşkına şanlı Urfa şehir hastanesi yapılır mıydı? Urfa'yı Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? Teknofest Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Türkiye'nin en önemli gücü olan savunma sanayi hamleleri yapılır mıydı? Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda

0: ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Şanlıurfa Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gelin bakalım çocuklar, gelin.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Çok önemli mesajlar verdi. Özellikle tabii ki hem Şehir Hastanesi'nin hayali olduğuna dikkati çekti. Sağlık yatırımlarına evet değindi. Şanlıurfa'daki programlarına, öncesinde Teknofest'te gittiğine, Teknofest'teki açıklamalarına değindi. Ama en önemlisi aslında tabii ki şu anda gündemde olan fon soruşturmasıyla ilgili konuşmasıydı. Türkiye ekonomisi bunun içinden çıkacak güçtedir dedi. Vatandaşların içi, gönlü rahat etsin dedi. Birinci önceliğimiz vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesidir dedi. Özellikle hemen kurullarımızı topladık dedi Eylül ayında. Bu soruşturma ortaya çıktığında özellikle de diğer muhalefet gibi yapmadık dedi. Hemen ilgili kurullarımızı topladık ve vatandaşlarımız daha fazla zarar görmesin diye çalıştık ifadelerine yer verdi. Tabii özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ilgili kurumlar, kurullar hemen bir araya geldiklerine dikkati çekti. Zaten Fon Koordinasyon Kurulu'nun da aynı şekilde süreci titizlikle yürüttüğünün de altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ekonomisinin bunun üzerinden rahatlıkla kalkacağını bir kez daha belirtti.
1: Sayın İl Müftü Yardımcımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, öncelikle Cumhurbaşkanımız telekonferans bağlantısıyla Sayın Müftüm, sizi bu tarafa alalım lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, duadan önce izninizle telekonferans bağlantısıyla Karaköprü Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı'na canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي يا رب el açıp divanında durduk. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere, aziz milletimize ve bu güzel eserlere

0: şanlı şehrimize, Türkiye'mize kazandıran güçlü iradeye bu dünyada da ahirete de güzellikler ihsan eyle. Ya Rab, vatanımızı ve milletimizi her türlü şerden ve kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hastanemizi şehrimize ve ülkemize hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rab, hizmet veren kardeşlerimiz ile hizmet alan kardeşlerimizi birbirlerinden razı eyle ya Rabbi. Ya Rab, güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rab, şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri sensiz, bayraksız, vatansız ve ezansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, milletimizi her daim bahtiyar, devletimizi ilel ebed payidar eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi telekonferans bağlantısıyla Karaköprü Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı'na canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Sayın Reşat Aslanov, Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen bulunmakta. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurun lütfen.
1: Abdülkadir Bey, hazır mısın?
3: Buyurun efendim, biz şu anda Azerbaycan Köprülü Kavşağı'nda bulunuyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haliliye Belediye Başkanımız, Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz, Karayolları Genel Müdürümüz ve bütün arkadaşlarımız var. Hazırız, sizlere hürmetlerimizi bildiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Peki, bizlere de teşekkür ediyoruz. Ve süratle sizler, bizler kordelaları inşallah keselim. Ya Allah! Bismillah!

Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını ve Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Yatak kapasitesiyle, modern tıbbi donanımıyla, güçlü sağlık altyapısıyla Şanlıurfa'mıza ve bölgemize hizmet edecek dev bir sağlık yatırımını Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ni milletimizin hizmetine sunuyoruz ve diliyoruz ki bu kapıdan giren umudunu kaybetmesin, bu çatı altında dertler derman bulsun, hekimlerimizin elleri inşallah şifaya vesile olsun. Ve bu büyük eser Şanlıurfa'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Parmakla sayılıp aranan yiğit, karanlık çökerken uyanan yiğit, ey kökü maziye dayanan yiğit, sen yürü. Ardından dağlar yürüsün, ardından asırlar çağlar yürüsün. Korkmadan gecenin karanlığından, feyz alıp imanın aydınlığından, yürü ki ulular gelsin.

0: sen yürü. Ardından dağlar yürüsün. Ardından
1: adım daha atıyoruz.
2: Şehir hastaneleri benim hayalimdir dedi. Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki devam edelim diğer haberlerimizle. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yeni bir açıklama geldi ve TFF devam eden adli süreç sonrasında yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmalar başladı dedi. Federasyon açıklamasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığını, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı. Bu gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar da geçici bir görev dağılımı yapıldı. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve kurul üyeleri tarafından yapılacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Aynı dosyayla devam edelim, hakemler dosyasıyla. Çünkü beklenen karar artık geldi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da tutuklandı. Tutuklanan tek isim Gündoğdu değil, beraberindeki 4 kişi daha tutuklandı. Yani toplam 5 kişinin konuyla ilgili tutuklandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 2 kişi hakkında da yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak tabii ki süreç bununla bitiyor mu? Hayır. Şimdi Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol arasındaki mesajlaşmalar özellikle tabii ki ortaya çıktı. Onlar inceleniyor. Zira hakem atamaları özellikle ikilinin konuşmalarında, mesajlaşmalarında vardı. Bu arada Yasin Kol da bir başka aşamada zaten gözaltına alındı.
3: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda Var ve Avar isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
2: Şimdi fon soruşturmasıyla devam edelim. Çünkü bu soruşturma içinde önemli bir isim yer alıyor. O da Mustafa Sandal'ın eşi Melis Üçurup Sandal. Kendisinin fon çıkışından 11 milyarlık bir çıkış yaptığı söyleniliyordu. Ancak bu rakamın çok daha fazla olduğu öne sürüldü. O da 15 milyar 793 milyon lira ve en çok karı kazananın da en çok yüksek kar elde edenin de Melis Üçurup olduğu bu arada belirtiliyor. Bu arada sadece Melis Üçurup değil, baba Cihan Süçurup da yine aynı soruşturmada adı geçen önemli bir isim ve onun kar rakamı da 639 milyon lira. Şimdi baba kız haklarında arama kararı var. Onu belirtelim. Aynı zamanda tabii ki mal varlıklarına da el konuldu.
3: Önce 11 milyar 126 milyon lira denildi. Şimdi ortaya çıkan rakamsa 15 milyon 793 milyon lira. Sermaye piyasalarına ilişkin fon soruşturmasında Melis Sütşurup'un hesap hareketleri yeniden gündemde. Kayıtlara göre Sütşurup'un fon işlemlerindeki toplam tutarı

0: borçların 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürülüyor. İddiaya göre Melis Sütşurup'un borsada elde ettiği belirtilen 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TL fonuna yatırdığı belirtiliyor. Ve bu fonda kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar ettiği bilgisi var. Bu rakamla Melis Sütşurup'un söz konusu fonun 2026 yılı kar sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada baba Cihan Sütşurup da aynı listede. Sütşurup'un da 639 milyon 402 bin lira kar ettiği vurgulanıyor. Cihan Sütşurup'un da kar listesinde 6. sırada yer aldığı belirtiliyor. Baba kız hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Mal varlıklarına el konuldu ve tüm bu rakamlar ortaya çıkarken Mustafa Sandal'ın birkaç gün önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.
1: Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır.
0: Sandal kendisinin herhangi bir fon alış veya satışının bulunmadığını, tek gelir kaynağının müzik olduğunu söyledi. Melis Sütşurup'sa daha önce kamuoyuna yansıyan milyarlık rakamların gerçeği yansıtmadığını savunmuş, fonlarda halen yatırımlarının bulunduğunu ve kendisinin de mağdur olduğunu belirtmişti. Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı soru şu: bu milyarlarca liralık fon hareketleri nasıl oluştu? Kazancın kaynağı neydi? Ve bu para hangi işlemlerden geçti? Savcılık şimdi tüm bu soruların yanıtını arıyor.
2: Haber bültenindeki dördüncü saat dilimini de noktalıyoruz. Kısa bir ara ve saat başında Duygu Göktürk sizlerle birlikte olacak.

0: GS para. İndirelim.
1: Onur Bey buraya.
2: Onur Bey.
3: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
5: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
10: Me.
8: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
13: Aynen.
8: Akımlar akıyormuş.
13: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkcelli misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
15: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
16: Türkcell'lere bağlan hayata.
17: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: tarihin gizemli yollarından geçmek emin. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta...
1: Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 7 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen yeni il başkanlığı binamızın şehrimiz, Şanlıurfalı kardeşlerimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Modern ve işlevsel yapısıyla öne çıkan 4 katlı binamızın yapımında proje aşamasından ince işçiliğine emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu mekanda toplantı ve konferans salonlarından ferah çalışma alanlarına AK Parti'mizin eser ve hizmet siyaseti şehrimizde inşallah daha da güçlenecek. Milletimizle kurduğumuz gönül bağları burada yapılacak istişarelerle, buluşmalarla, çalışmalarla inanıyorum ki çok daha sağlam hale gelecek. İl teşkilatımız tüm üyeleriyle bu çatı altında şehrimizdeki kardeşlerimize tam bir koordinasyon ve adanmışlık içinde hizmet edecek. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor. Yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse

saygıdeğer hemşehrilerimiz, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'mıza yakışır. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığımızın açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Şanlıurfalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Yeni il binamız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar önce AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Orada bir konuşma gerçekleştirdi. Dakikalar önce ekranlarınıza taşıdık efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'in 4. gününde Şanlıurfa'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek başladı gün içerisinde. Ve sürecin takipçisi olacağız

0: dedi. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir diyen Erdoğan aynı zamanda savunma ihracatında Türkiye'nin dünyada 11. ülke olduğunu söyledi. Yerli ürünlerimizle kıvanç duyuyoruz sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı aynı zamanda festival alanında Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin de açılışını gerçekleştirdi. İzleyelim.
1: Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Unutmayın, kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Teknofest kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri Teknofest Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak, Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin küresel rekabette yerini almaya çalışırken yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini söyledi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ve fon soruşturmasına ayrı bir parantez açan Bahçeli, mağduriyetlerin giderilmesi, finansal güvenin sağlanması ve hukuki, idari, yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, yaşananların arınma ve aklama için fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu malının istismarı nerede ve kimle ilgili olursa olsun hukuk çerçevesinde üzerine gidilmesi çağrısı yaptı. Bahçeli küresel rekabette yerini alan Türkiye'ye değindi. Ülkenin arınma sürecinden geçtiğini söyledi. Belediyelerdeki yolsuzluklara ise ayrı bir parantez açtı. Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yerimizi almaya çalışırken Türkiye yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Son iki yıl içerisinde çok sayıda belediye hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve örgütlü yolsuzluk iddialarıyla soruşturmalar yürütülmektedir ifadesini kullandı. Devamındaysa dava süreçleri devam etmekte olsa da soruşturmalara konu olan iddialar, ifadeler ve kamuoyuna yansıyan açıklamalar olayların boyutunun büyük olduğunu ve ciddi biçimde ele alınmasını gerektirecek bir tabloya ortaya koymaktadır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı açıklamasında fon krizine de değindi. Güven ortamını sağlayacak gerekli idari, hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı Bahçeli fon krizine ilişkin. Devlet kurumları ve yetkili kişilerin açıklamalarından duruma vaziyet edildiği, suç işleyenlerin tespit, mağdur olanların da mağduriyetlerin giderilmesi için yol haritasının belirlendiği, uygulamaya başlandığı anlaşılmaktadır dedi açıklamasında. Finansal piyasalarda meşru yollarla vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek istemesi doğaldır dedi. Bahçeli ayrıca yaşananların aklanma ve arınma için bir fırsat olduğuna da değindi. Çağrımız siyasetin önemli meselelere, iktidar gitsin de ülke de yanarsa yansın anlayışıyla yaklaşmamasıdır. Her siyasi partinin Türkiye Partisi olması, her şeyden önce Türkiye demesidir. Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır ifadelerini kullandı yaptığı yazılı açıklamada. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin sonuç verdiği bu dönemde güven ikliminin zarar görme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu da söyledi. Güven ortamının sağlamlaştırılması için adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı. Bu konuda Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin milli yükseliş iradesiyle büyük bir siyasi kararlılığın ortaya konulduğu, ekonomik, siyasi ve diplomatik başarılarla öne çıktığı, savunma sanayisi gibi birçok alanda dünyada önemli ilerlemeler kaydettiği, aynı zamanda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımların sonuç verdiği bir dönemde oluşan huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler kabul edilemez dedi. Fon soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı efendim. 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Bu son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acaralp gibi isimler tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmada son olarak Ali Çil, İskender Balcı,

0: Adem Karatepe ve balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu. Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı. Yapılan mali incelemelerde 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. TFF devam eden adli süreç sonrası yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Federasyon açıklamasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığını, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı. Bu gelişmelerin ardından yeni MHK'nın oluşturulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar da geçici bir görev dağılımı yapıldı. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve kurul üyeleri tarafından yapılacağı açıklandı. TFF yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Ve hakemler dosyasında beklenen karar çıktı efendim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şimdi soruşturmada gözler Gündoğdu'nun telefonundan çıkan ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'la yaptığı hakem ataması yazışmalarına çevrildi. Yasin Kol da ayrı bir aşamada gözaltı alındı.
1: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu, görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda Var ve Avar isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
0: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yönetim değişti ama soruşturmanın başlığı değişmedi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Nisan ayında rüşvet ve örgüt suçlamaları kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Yerine 30 Nisan'da Belediye Meclisi'nde 22 oyla Murat Güneş seçildi. Aradan 5 ay geçti. Bu kez aynı belediyeye imar ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet, hediye kartı ve menfaat sağlandığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Başkan Vekili Murat Güneş de dahil 12 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
1: Nisan ayında İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi yeniden başkan vekilini seçti. Murat Güneş 22 oyla göreve geldi. Şimdi takvim 3 Ekim'i gösteriyor. Ve belediyede yine polis var. Bu kez gözaltına alınan isim belediye başkan vekili Murat Güneş. Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yani soruşturmanın merkezinde yine imar ve iskan işlemleri var. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada inşaat firmalarından ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında hediye kartları kullandığı ve menfaat karşılığında bazı imar değişikliklerine onay verdiği belirtiliyor. Operasyonda en dikkat çeken yöntemlerden biri de hediye kartları. İddiaya göre bazı belediye görevlileri imar ve ruhsat işlerini hızlandırmak veya sonuçlandırmak isteyen firma sahiplerinden yüksek tutarlı mağaza kartları ve döviz cinsinden para aldı. Bir başka yöntemse çöp konteyneri adı altında uygulandığı ileri sürülüyor. İmar ve iskan başvurusunda bulunan firmalara konteyner aldırıldığı, bunun üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Operasyonun en çarpıcı tarafı ise yönetim zinciri. Önce seçilmiş belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı, yerine seçilen Murat Güneş görevi devraldı. Şimdi aynı belediyeye yönelik yeni soruşturmada Güneş de gözaltında. Güneş'le birlikte iki belediye başkan yardımcısı, eski başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve bazı şirket yetkilileri de gözaltına alınanlar arasında. Murat Güneş sadece iki gün önce CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından Ataşehir'in geleceğine Ataşehir karar verir açıklaması yapmıştı. Bugünse belediyenin başkanlık koltuğunda oturan bu isim rüşvet ve imar işlerine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette. Savcılık şimdi para menfaat trafiği ile imar kararları arasında doğrudan kurulduğu iddia edilen bağlantının detaylarını araştırıyor.
0: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül ayı 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısında konuştu. Eylül ayında Türkiye'nin ihracatının yıllık %15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bolat, bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu belirtti.
2: İhracatta yeni rekor geldi. Orta vadeli programda hedef aşıldı. Detayları Bakan Bolat paylaştı.
3: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısında Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, Eylül ayında Türkiye'nin ihracatının yıllık bazda %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu belirten Bakan Bolat, söz konusu seviyenin Cumhuriyet tarihinin de en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etti.
3: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. Bütün ihracatçılarımıza kalpten teşekkürler ediyoruz.
2: Türkiye ekonomisinin son 16 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirten Bakan Bolat, büyümenin son 24 çeyrektir devam ettiğini açıkladı.
3: Son 16 yıldır kesintisiz bir şekilde pozitif, olumlu bir büyüme devam etmekte. Covid patladıktan sonra son 24 çeyrektir de Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak 6 yıldır büyümeye devam etmekte.
2: Bakan Bolat, 2026 yılının ilk 6 ayında ekonominin %2,5 büyüdüğünü belirterek mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını ifade etti.
3: Türkiye'miz 2026 yılı ilk yarısı itibariyle %2,5 ortalama büyüme sağladı.
0: Faili meçhul dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. Son olarak 7 dosyada 8 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu cinayetlerin faillerini açıkladı.

0: Faili meçhul dosyalar tek tek tozlu raflardan indiriliyor. Son olarak 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Raflardan indirilen dosyalar arasında 39 yıllık Nigar Bilgin dosyası da vardı. Bilgin 1987 yılında Artvin'de yaptığı evliliğin ardından ortadan kaybolmuştu. Yeni ifadeler ve yer gösterme işlemlerinde kemik kalıntılarına rastlandı. Bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta 21 yıl önce öldürülen Hamza Gedik'le ilgili bilgiler tekrar incelendi. Kırşehir ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 19 yıl önce öldürülen Erhan Kurt dosyasında da 6 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. 14 yıl önce Eskişehir'de cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un da faili tutuklandı. Trabzon'da Köksal Kol ve Mehmet Kaplan, Kilis'te Kalıt Tyson ve Kayseri'de 3 yıl önce öldürülen Fehmi Kulp dosyaları da yapılan çalışmalarla aydınlatıldı. Toplamda 58 dosyada 65 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalar üzerine çalışmaların titizlikle devam edeceğinin altını çizdi.
1: Ankara Polatlı'da eğlence merkezlerine yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. 94 kadına idari işlem uygulandı. Dosyada fahiş hesap, tehditle senet imzalatma, uyuşturucu ticareti ve fuhuşa zorlama iddiaları inceleniyor.
2: Ankara Polatlı'da eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 19 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı. Operasyonun merkezinde eğlence mekanları vardı. Mekanlarla ilgili müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği ve hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandığı yönünde ihbarlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti ve mekanlarda çalışan kadınların fuhuşa zorlandığı iddiaları da soruşturma kapsamına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, eğlence merkezlerinde denetim yapıldı. Gözaltına alınan 68 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak sıcak mesajlar geldi. Trump, Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum, her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyler yapacağım dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin dostu olduğunu söyledi.
2: Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum.
1: Trump, uzun süredir iki ülke ilişkilerini meşgul eden Katsa yaptırımlarına ilişkin konuştu. Yaptırımların kaldırılmasına ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin Amerikan pazarına girmesine yönelik atılacak adımlar konusunda olumlu mesajlar verdi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.
2: Katsa yaptırımları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halindeyiz.
1: Trump, Erdoğan hakkında oldukça samimi ifadeler kullandı. İkili ilişkilerin geleceğine dair iyimser bir tablo çizdi.
2: Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
0: Küresel rekabet şartları artık geçmişe göre çok daha zorlu. Zira Çin küresel ticareti domine ederken geçmişi şaşalı bir yaşamla dolu olan ülkeleri de zorluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Avrupa'yı bitiriyor itirafı bu anlamda ibretlik efendim. Üstelik gelecek daha zorlu gelecek. Zira kelimenin yerini, kelimelerin yerini füze ve dronların, hatta robotların aldığı bir çağ geliyor. Peki bu rekabette Türkiye'nin pozisyonu ve ihtiyacı olan ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşmasında işte bu sorunun cevabı yer alıyordu. Detayına bakalım.

0: modèle, il est en crise.
1: Avrupa rekabet gücünün kilit bir faktörü Rusya'dan gelen çok ucuz gazdı. Bu 2022'de sona erdi. Ama bizim büyük ihracat pazarımız Çin'di. O da bitti. Avrupa şimdi Çin'le ticaret açığı veriyor.
0: Le gaz très peu cher venant de Russie.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın içine düştüğü çıkmazı net bir şekilde itiraf etti. Rusya-Ukrayna savaşına bir de Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı eklendi, enerji maliyetleri arttı. Çin'le rekabet imkansız hale geldi. Avrupa bir anlamda maliyet duvarına çarptı.
1: Bugün her gün Çin'le 1 milyar avroluk ticaret kaybı yaşıyoruz. 2 yıl önce birçok ülke hala net ihracatçıydı. Örneğin Almanya 2025'e kadar Çin'e net ihracatçı kalmıştı. O da bitti. Hatta Almanya için bile.
0: Aujourd'hui, chaque jour, on...
2: Macron, Pekin hükümetinin verdiği teşvik ve sübvansiyonlarla Çin sanayine sınıf atlattığını söylüyor. Çin, Avrupa sanayisini paramparça ediyor mesajı veriyor. Aslında haksız da değil. Bu durum, Avrupa'nın olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de kabusu haline gelmiş vaziyette. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i uçağının kapısında karşılaması boşuna değildi. Xi Jinping, Washington'dan dünyayı paylaşalım mesajı verdi.
3: Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Bu taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir boğuşma değil, birbirini yakalama yarışı olmalı.
2: Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Çin'i dengelemeye çalışıyor. Ancak Avrupa'nın bu anlamda işi gerçekten zor. Zira değeri 1 trilyon doların üzerinde olan şirketler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 10'a yakın şirket varken Avrupa'da bir tane dahi yok. Zira Avrupa çığır açan teknolojilerde, yapay zeka, yazılım konularında başta çip olmak üzere yüksek teknolojili yarı iletkenler üretiminde sınıfta kaldı. Üstüne bir de Afrika'daki sömürge düzenleri sarsılınca refah toplumu düzeni bozuldu.
1: Amerikalılar pazarlarını koruyor, Çinliler pazarlarını koruyor. Gelişmekte olan pazarlarda pek çok engel var, tarife dışı engeller dahil ve biz kendimizi herkese açıyoruz. Rekabet kurallarını düzeltmeliyiz.
2: Dünyadaki robot kurulumunun geçen yıla göre %11 artış gösterdiği, robot sayısının 5 milyonun üzerine çıktığı ve bunun büyük bölümünün Çin tarafından gerçekleştirildiği gerçeği karşımızda duruyor. Almanya şansölyesi Mertz'in izlediği robot şovu tüm bu durumu özetliyor. Şimdi tüm bu yaşananları abartılı bulanlar, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin paylaşımlarına sosyal medyada bir göz atabilir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye yüzyılının hangi şartlar altında inşa edildiğini unutmamak gerekiyor.
4: Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisten nasıl bir muhalefet anlayışına ihtiyaç olduğuna dair verdiği mesajlar bu açıdan çok kritik önemde.
4: Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
2: Zira sözün yerini füze ve dronların aldığı bir dönemden geçiyoruz. Filler tepişiyor, çimenlerin ezilmesi ihtimali artıyor. Birbirine düşen toplumların kimin ekmeğine yağ sürdüğü, sonunun ne olduğunu ibretlik olaylarla görüyoruz.
4: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset

0: ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır.
1: Bu yüzden muhalefete düşen de vizyon, proje üretmek, kuru hamaset yerine siyaset yapmak olmalı. Yeni partinin yaptığı gibi milletin evi olan meclis genel kurulunu terk etmek, meclis resepsiyonunu boykot etmek gibi eylemlerin kimseye bir faydası olmadığı gibi bugüne kadar bir etkisi de olmadı. Özetle millet bu tür eylem ve söylemlere değil, ayakları yere basan siyasete oy veriyor. Muhalefetin de artık kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı.
2: ABD ile İran arasında savaş çanları yeniden ve daha yüksek sesle çalıyor. Washington'da üst düzey güvenlik kurmayları Camp David'de gizli bir zirve gerçekleştirdi. Pentagon Orta Doğu'ya uçak gemisi ve 10 bin ek asker gönderiyor. ABD Başkanı Trump İran meselesinin kısa sürede çözüleceğini savunarak petrol fiyatlarının düşeceğini vaat etti.
3: ABD İran'a yeniden mi saldıracak? Trump yönetimi Orta Doğu'ya girerek tırmanan kriz için savaş konseyini topladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance liderliğinde Camp David'te bir araya gelen dışişleri, savunma ve CIA'in bir numaralı isimleri, İran ve Yemen'deki Husi çatışmalarında atılacak askeri adımları derinlemesine masaya yatırdı. Axios'un haberine göre Haziran 2025'teki İsrail operasyonu öncesine benzetilen bu gizli zirvenin ardından Pentagon'da düğmeye basıldı. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve deniz piyadelerini taşıyan 3 amfibi gemi yaklaşık 10 bin ek askerle Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. Sevkiyat tamamlandığında ABD'nin bölgedeki uçak gemisi sayısı 3'e, toplam asker sayısı ise 60 bine ulaşacak. Trump yönetiminin askeri yığınağı Amerikan iç siyasetinde de çatlak yarattı. Demokrat Senatör Chris Van Holden, Trump'ı yasa dışı bir savaş yürütmekle ve ABD askerlerinin can kayıplarını gizlemekle suçladı. Van Holden, Trump'ın gelecek ay çatışmaları yeniden başlatmayı planladığını öne sürdü. Kongre'ye savaşın finansmanını derhal kesin çağrısı yaptı. Alabama ziyareti öncesi konuşan Başkan Trump ise krizin kısa sürede kendi lehlerine sonuçlanacağını iddia etti. Trump, İran meselesi çözüldüğü anda küresel petrol fiyatlarının eski seviyesinin bile altına ineceğini savundu. Ancak Trump'ın daha önce sarf ettiği "İran'ı yok edeceğiz" şeklindeki sözlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Trump'ı Amerikan tarihinin en kötü başkanı olarak niteledi. Kendi hayal gücünüzde kazanabilirsiniz. Ancak sahadaki gerçekliği İran halkı, ordusu ve füzeleri belirler diyerek rest çekti.
2: Gazze'de yürürlükte olan ateşkese rağmen İsrail ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'nin batısında bir binaya düzenlenen son bombardımanda biri kız çocuğu 5 Filistinli şehit oldu. Bölgedeki şiddet sarmalı, işgal altındaki Batı Şeria'da da rekor seviyelere ulaştı. Yılbaşından bu yana yerleşimci saldırılarında şehitlerin sayısı 30'a çıktı.
3: Sivillerin kaldığı binayı bombaladılar, binada yıkım meydana getirdiler. Şehitler ve yaralılar var. Soykırımcı İsrail kana doymuyor. Ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze kentinin batısında bulunan El Asale binasının zemin katını hedef aldı. Bombalı saldırıda en az 5 Filistinli şehit oldu. Aralarında çocuklar da var. Çok sayıda kişi de yaralandı. Şifa hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi ise sürüyor. Ateşkesin başlangıcından bu yana geçen sürede İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 1500'ü geçti. Yaralananların sayısı ise 5000'i aştı. Saldırıların bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria. Filistin Duvar ve Yerleşimlerle Mücadele Heyeti'nin verilerine göre yılbaşından bu yana Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında en az 30 Filistinli şehit oldu. Yalnızca Eylül ayında 647'si işgalci İsrailliler tarafından olmak üzere bölgede 2000'den fazla saldırı kaydedildi. Bölgedeki yaklaşık 750 bin işgalci İsrailli binlerce zeytin ağacına ve yüzlerce Filistin mülküne zarar verdi. Sahada şiddet artarken İsrail siyasetinden Oslo anlaşmalarını yok sayan açıklamalar geliyor. Soykırım destekçisi ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'nın tamamen İsrail'e ait olduğunu öne sürdü. 27 Ekim'deki seçimlerin ardından savunma bakanı olması halinde Filistin yönetimini ortadan kaldırmayı vaat etti. Ben-Gvir, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri sürgün etme tehdidinde bulundu.
2: Birleşik Arap Emirlikleri Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki kokpit dehşetini resmen terör eylemine teşebbüs olarak tanımladı. Olayın yankıları ise İsrail siyasetini derinden sarsıyor. 27 Ekim'deki seçimler öncesi anketlerde gerileyen Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yaşanan krizi kampanyasının merkezine taşımasıyla oylarında artış görüldü.
4: Zaman geçer, tablo açıklanır.
3: Yani Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai yolcu uçağında yaşananlar aydınlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı açıkladı. Uçuş sırasında yardımcı pilotun kaptan pilotu acil durum baltasıyla saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Savcı eylemin önceden planlanmış bir terör eylemine teşebbüs olduğunu vurguladı. Olayın arka planı ve olası bağlantılarını çıkarmak için kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. ABD ve İsrail olayın arkasında İran'ın olabileceğinden şüpheleniyor. Suudi Arabistan'a acil inişle sonuçlanan faciadan dönülmesi, 27 Ekim'de seçime gidecek olan İsrail'de dengeleri de değiştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda istediği desteği alamadan dönen soykırımcı Netanyahu, kurtarılan yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşılayarak krizi bir gövde gösterisine çevirdi. İsrail basınında Times of Israel, Netanyahu'nun havalimanında sivil yolcuları kucaklamasını kampanyası için altın bir fırsat olarak niteledi. Bu hamle anketlere de yansıdı. Maariv gazetesi için yapılan son araştırmada, güvenlik kaygılarının ön plana çıkmasıyla Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun sandalye sayısı 51'e yükseldi. Muhalefet bloğu ise 53'e geriledi ve aradaki makas hızla kapandı. Netanyahu'nun oylarındaki toplanmayla muhalefet cephesinden ağır suçlamalara yanıt geldi. Kanal 12 televizyonuna konuşan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun rahatça yalan söylediğini ve kişisel bekası için 27 Ekim seçimlerini erteleyebilecek bir savaşın zeminini hazırladığını iddia etti. Daha önce Netanyahu'nun yakın zamanda dış saldırı olabilir uyarısını hatırlatarak 27 Ekim'de iktidar değişiminin şart olduğunu vurguladı.
2: Fransa sokakları günlerdir alev alev. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan gösterilerde şiddet olayları tırmanırken gözaltına alınanların sayısı 5000'i aştı. İçişleri Bakanı'nın eylemci gençler için kullandığı serseri ve suçlu ifadeleriyle polise verdiği sert müdahale yetkisi ülkede siyasi krize yol açtı. Muhalefet hükümeti halkı kışkırtmakla suçlarken sendikalar yeni ve daha büyük eylemlere hazırlanıyor.
3: Liseliler günlerdir sokakta. Çöp bidonlarını yakıyorlar, mağazalara saldırıyorlar, polisle çatışıyorlar. Fransa'da şiddetli lise eylemlerinde gözaltı sayısı 5000'i aştı. Fransa'da öğretmen eksikliği ve yetersiz eğitim şartlarına karşı başlayan öğrenci protestoları, ülke geneline yayılan şiddet olaylarına dönüştü. Eğitim Bakanlığı verilerine göre 730'dan fazla okul eylemlerden etkilendi. 158 eğitim kurumunun çerçevesinde polisle göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, pazartesi gününden bu yana gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan kişilerin sayısının 5000'i aştığını açıkladı. Nunez, yakalananların %85'inin reşit olmayan gençler olduğunu belirtti. Hükümetin eylemlere yönelik tavrı ise oldukça sert. Göstericilerin öğretmenlere, gazetecilere ve vatandaşlara cisimler fırlattığını savunan İçişleri Bakanı, eylemcileri serseri ve suçlu olarak niteledi. Polise itidali davranma talimatı vermediğini, aksine orta kademe silah teçhizatını kullanma yetkisi tanıdığını belirten bakan, bu sözleriyle tepki çekti. Olaylarda orantısız güç kullandığı iddia edilen 5 polis hakkında ise soruşturma başlatıldı. Polis müdahalesinin dozu siyaset sahnesinde hareketlendirdi. Sosyalist Cumhurbaşkanı adayı Segolen, Ruayal, hükümeti sarı yelekliler ve çiftçi eylemlerinde olduğu gibi halkı bilerek kışkırtmakla suçladı. Mevcut iktidarı mide bulandırıcı olarak tanımladı. Öte yandan Eğitim Bakanı'nın sendikalar ve veli örgütleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç da çıkmadı. Somut bir adım göremeyen öğrenci örgütleri ve öğretmen sendikaları 6 Ekim'de lise ve üniversitelerde greve gidilerek yeni eylemler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

0: İstanbul'un tarihi simgelerinden Ayasofya'nın ana kubbesi restorasyon nedeniyle gri brandalarla kapatıldı. Kilometrelerce uzaktan dahi fark edildi. Kubbenin korunması için oluşturulan geçici çelik konstrüksiyonun üzeri özel brandayla örtüldü. O anlarsa drone kamerasıyla kaydedildi.
1: Ayasofya'nın silüeti değişti. Kubbe gri brandayla kapandı. Restorasyon uzaktan bile fark edildi. Görüntüler tarihin yeniden yazıldığı kadim şehir İstanbul'dan. Yaklaşık 15 asırlık tarihi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Ana kubbede devam eden çalışmalar kapsamında yapıyı dış etkenlerden korumak amacıyla geçici çelik konstrüksiyon oluşturuldu. Konstrüksiyonun üzeri ise gri renkli koruyucu brandayla kapatıldı. Havadan görüntülenen Ayasofya'da kubbenin büyük bölümünü çevreleyen gri örtü ise dikkat çekiyor. İstanbul Boğazı'nın karşı kıyısından ve şehrin yüksek noktalarından bakıldığında dahi fark edilen kaplama, restorasyon çalışmalarının tarihi yapının silüetine yansımasını gözler önüne seriyor. Koruyucu brandanın gri renkte tercih edilmesinde kubbenin kurşun görünümüyle uyum sağlaması da dikkate alındı. Geçici sistemle kubbenin yağış, rüzgar ve diğer mevsimsel koşullardan korunması amaçlanıyor. Restorasyon yalnızca kubbenin dış yüzeyiyle sınırlı değil. Tarihi mozaiklerin korunması amacıyla kubbenin iç bölümüne 43,5 metre yüksekliğinde çelik platform sistemi kuruldu. Platform kurulmadan önce zemin testleri, yükleme analizleri, georadar taramaları ve titreşim testleri gerçekleştirildi. Ayasofya'nın Kuzeydoğu mimarisindeki restorasyon da tamamlandı. 65 metre yüksekliğindeki minarenin üst bölümlerinde kontrollü kısmi söküm ve yeniden yapım uygulanırken alt bölümler ise güçlendirildi. 411 taş ve 26 sıra basamak kontrollü şekilde sökülerek sınıflandırıldı. Özgün taşlar korunurken gerekli görünen taşlarda onarım ve tümleme çalışmaları yapıldı. Ayasofya'daki restorasyon çalışmalarının tarihi yapının özgün malzemelerinin korunması ve deprem güvenliğinin artırılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi. Çalışmalar bilim heyeti ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda devam ediyor.
0: Tüp bebek tedavisinde önümüzdeki 5 yıl bugüne kadar bildiklerimizi değiştirebilir efendim. Türk Üremet ve Tıbbi ve Cerrahisi Derneği'nin 5. bilimsel toplantısında 1200'ün üzerinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, tüp bebek uzmanı, embriyolog, androlog ve bilim insanı bir araya geldi. Bilim insanları ise DNA'daki bozuklukların düzeltilmesinden kök hücrelerden yumurta ve sperm üretimine kadar birçok alanı araştırıyor.
1: Tüp bebekte yeni dönem başlıyor. Robotlar laboratuvarda kullanılıyor. Yapay zeka mikroskobun başında duruyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için tedavi süreci teknolojiyle birlikte hızla değişiyor. Türk Üreme, Tıbbi ve Cerrahisi Derneği'nin 5. bilimsel toplantısında geleceğin tüp bebek tedavileri masaya yatırıldı. 1200'ün üzerinde uzman ve bilim insanının katıldığı toplantıda önümüzdeki yıllarda hem tedavi yöntemlerinin hem de tedaviye erişim koşullarının değişebileceği vurgulandı. TÜBİT Başkanı Profesör Doktor Bülent Tıraş, önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüp bebek alanında çok hızlı bir ilerleme yaşanacağını söyledi.
2: Tüp bebek bugün düşündüğümüzden çok farklı sahalara doğru ilerliyor. Herhalde önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde bunları görürüz diye düşünüyorum ben.
1: Yapılan çalışmalarla laboratuvarlarda ise teknoloji çoktan devreye girdi. Robotik sistemlerle mikro enjeksiyon yapılırken yapay zekada sperm seçiminde embriyologlara destek oluyor. Mikroskoba entegre edilen kamera ve

0: ve yapay zeka algoritmaları kullanılabilecek spermleri belirlemeye yardımcı oluyor.
1: Sperm seçimi, embriyo seçimi gibi konularda çok kritik rol oynamaya başladı. İlk kez bir robot koluyla bir mikro enjeksiyon yapıldı ve bununla bir bebek doğdu ve bu yayınlandı.
0: Embriyolar da yapay zekanın takibinde. Timelapse teknolojisiyle embriyolar inkübatörden çıkarılmadan günler boyunca kameralarla izleniyor. Yapay zeka elde edilen görüntüler üzerinden embriyonun gelişimini değerlendirerek embriyologlara destek oluyor. Araştırmaların bir diğer hedefi ise embriyodan hücre almadan genetik bilgi elde edebilmek. Bilim insanları embriyonun geliştiği kültür sıvısına bıraktığı DNA parçalarını inceleyerek genetik yapısı hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor.
2: Kök hücreleri alıyorlar, kök hücrelerinde bu değişimi yapıyorlar. Sonra kök hücrelerini bir şekilde böyle üç boyutlu bir kültür yapıp o kök hücrelerinden suni embriyo yapıyorlar.
0: Tüp bebekte başarı yalnızca teknoloji belirlemiyor. Uzmanlara göre kilo ve metabolik sağlık da önemli. Fazla kilonun yumurta kalitesi ve gebelik şansını üzerinden olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Zayıflama iğnelerinin ise mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguluyorlar.
3: Yüksek kolesterol, şekere yatkınlık, trigliseritlerin yüksek olması yumurta kalitesini düşürüyor. Bu yüzden hastalarımızın biz kilo vermesini istiyoruz. Kilo verdikten sonra yumurta toplayalım diyoruz. Daha kaliteli oluyor. Tabii ki kilo vermek hiç kolay bir şey değil. O yüzden bu yeni nesil zayıflama iğneleri bir anda popüler oldu. Herkes tarafından kullanılıyor. Ama onların da kendi başlarına bilinçsiz bir şekilde kullanması oldukça da zararlı.
0: Robotlar, yapay zeka, gen düzenleme ve kök hücre çalışmaları. Tüp bebek tedavisinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki 5 yıl hem teknolojinin hem de tedaviye erişimin büyük ölçüde değiştirebileceği bir dönem olacak.
4: Böylece akşam haberlerini noktaladık ama bir yere ayrılmayın, saat başında gelişmelerle yine buradayız.

son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: GS para.
3: İndirelim.
4: Onur Bey buraya.
5: Onur Bey.
6: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluğu.

0: şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS Para.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
2: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
8: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkselli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'lere bağlan hayata.
11: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
12: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
13: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek emin. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasıyla ilgili yol haritasını belirlediklerini söylerken kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız dedi.
1: Fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasitesiyle 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda

0: huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yeni açıklama geldi. TFF devam eden adli süreç sonrası yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Federasyon açıklamasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığını, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı. Bu gelişmelerin ardından yeni MHK'nın oluşturulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar da geçici bir görev dağılımı yapıldı. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve kurul üyeleri tarafından yapılacağı açıklandı. TFF yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmelerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Ankara Polatlı'da eğlence merkezlerine yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. 94 kadına idari işlem uygulandı. Dosyada fahiş hesap, tehditle senet imzalatma, uyuşturucu ticareti ve fuhuşa zorlama iddiaları inceleniyor.
2: Ankara Polatlı'da eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 19 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı. Operasyonun merkezinde eğlence mekanları vardı. Mekanlarla ilgili müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği ve hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandığı yönünde ihbarlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti ve mekanlarda çalışan kadınların fuhuşa zorlandığı iddiaları da soruşturma kapsamına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, eğlence merkezlerinde denetim yapıldı. Gözaltına alınan 68 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği

0: kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
2: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
3: GS para.
4: İndirelim.
5: Onur Bey buraya. Onur Bey.
6: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
11: Dene, sana da çıkar.
10: Denemesi bedava. Ocak çıkar.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
15: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
16: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
17: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
15: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
16: Ya ne olacağını?
15: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
18: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
19: 5G!
18: Türksel!
19: 5G!
18: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
15: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
3: Aynen.
15: Akımlara akıyor muyuz?
3: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
15: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
15: Sen Türkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
15: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
19: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
20: Türkcell'lere bağlan hayatım.

0: İyi akşamlar. Biz büyük ölçüde lisanını kaybetmiş bir milletiz. Her şeye rağmen yaşayan kelimelerimiz var ama ölmüş de pek çok kelimelerimiz var. Tarihimizdeki eski lügatları, sözlükleri, ansiklopedileri nasıl söylerseniz çalışan çok değerli bir konuğumuz var bu akşam, Mustafa Koç. Ne konuşacağız? Kamusül Muhit. En önemli sözlüklerden biri yazılmış Asım Efendi'nin, daha doğrusu Arapça sözlüğün şerhi. Birazdan detaylarıyla öğreneceksiniz tabii. O zaman sadece tercümeyle yapılan bir iş değil sözlük çalışması. Yine Baley Belen, dünyadaki ilk yapay dil, Mustafa Koç'un çalışmalarından biri. Biraz da onun entelektüel biyografisi üzerinden hem Türkiye'yi hem de kelimeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: hoş. Şimdi konuğumuz Fatih'ten geliyormuş dedim editör arkadaşımız Cihat'a. O da dedi ki Fatih'ten geldiğine göre çok güzel şeyler anlatır. Fatih'ten gelenler çok ne diyeyim sohbeti dinlenir konuklar oluyor dedi. Oradaki duyguyu da geçiriyorlar dedi. Şimdi hatırlatıyor da.
1: Payitahtın payitahtı Fatih. Fatih'in payitahtı Fatih Camii Şerifi. Fakir de mücaviriyim, Fatih Camii'nin mücaviriyim. Şehrin fethi hikayesi orada teşekkül etti. İlk dersamlar, ilk meşayih, ilk sufi zümre, ilk Müslüman Türk nüfus orada temerküz etti. Kadim bir sözdür. İlim Fatih'ten Aksaray'a intikal etmez. Orada ilmin mecmuası orasıdır. Ebu'l-Feth Gazi Sultan Mehmet Han'ın kabri orada. Fatih Camii Haziresi'nde metfun ekabirimiz, ricali devletimiz, meşayihimiz, ulemamız, sanatın her behresinde mütehassıs olan isimler. Sahne zaman orası, Akif orası, Nezen orası, Vaka kadim Osmanlı'yı, bütün Osmanlı'yı görmek için iftitah tekbirimizi ve tahiyyatımızı yapacağımız yer orası.
0: Evet, hatta çok sıcak yaz günlerinde bile Fatih Camii'nin avlusu eser.
1: Evet. Lezzetli bir yerdir. Yakın hep yani ruhu buhran içinde olan Ademiler avlusuna çıkınca ferahlık hissederler.
0: Biraz ileride Yavuz Sultan Selim
1: şüphesiz türbesi daha var. Büyük mikyasla Fatih mütala edince kademe kademe Fatih Camii Şerifi, Yavuz Selim, ileride Mihrimah, beride Şehzadebaşı. Bir gün bir zaman bir süreden beri Eminönü Fatih ayrımı bertaraf oldu. Suruç-ı İstanbul'un tesmiyesi artık sadece Fatih. Fatih denildiğinde Yedikule'de bu ismin muhtevasına dahil Molla Aşkı'da Ayvan Sarayı'da Vaka konuşurken kontekste riayet etmek iktiza ediyor. Fatih denilince dar anlamda Fatih Camii'nin yakın muhiti ama belediye riyaseti bütün sur içine tahakküm ettiği için büyük taammüm etmiş manasıyla Suruç İstanbul'u.
0: Bu arada en önemlisini unuttum. Cihat Fatih'ten geldiğinizi duyunca söylemişti. Tabii Hırkayı Şerif'in gölgesindesiniz Fatih'te.
1: Taşra'da ya da İstanbul'un diğer muhitinde yaşayanlardan Fatih Camii'nin Akdeniz Caddesi'ne bakan ya da yakın çevresine bakan muhitinde ikamet edenler tarihi 24 saat yaşar. Yani sokağın başında tarihi bir çeşmeye, kadim bir mektebe, eski zaman haziresine, bir sülüs kitabeye, bir mabede, bir eski zaman nadiren de olsa efendisine, kadim İstanbul'un kadim sakinlerinden birine tesadüf etmeniz imkan dahilinde. Bu itibarla yaşanmışlık, hafıza, eğer dikkatli bakıyorsanız, güzel bakıyorsanız ve bakarken zihninizin arkasında bir müktesebat varsa, eşyayı yerli yerine yerleştiriyorsanız, hikayeler içinizde bütünleşir. Yani Devri Fatih'ten başlar hikaye, zamaneye kadar intikal eder ve bu intikal safhalarında sinemayı da duyarsınız, tiyatroyu da, musikiyi de, bütün bir tarihi hissedersiniz. Nazarınız önemli, kalbinizin nerede inşa edildiği önemli, dimağınıza nasıl bir servet tahmil ettiğiniz mühim. Bir tecrübe yığını, şehre bakarken, bu münhasıran Fatih olması gerekmiyor. Şehir hiçbir şeyi kendisinden müstahni kılmıyor. İnsan, cemiyet, mimari ve insan kadrosu ve bütün bunlar içerisinde kıymetler malzemesi. Bu daireyi çizince hiçbir ilim, hikmet ve irfan sizin bahsinizin haricinde olamaz. Ve her bir yekûnu hakkıyla mütalaa edebilmek için her bir yekûna muttali olacak bir birikime sahip. Ne kadar rafine, derin bir malumat yanına malikseniz eşyayı daha berrak, birbirleriyle bağlantılarını daha derinden.
0: Yani eşyanın hakikatini
1: yani görmeniz için
0: çok imkan mı var? Orada.
1: Birçok cephesine. Şimdi modern insan eşyanın en fazla bir cephesine, akademiyada da böyledir. Spesifik bir alanda, dar bir sahada ihtisaslaşma hakim zamanında. Dolayısıyla diğer zaviyeler, diğer sayfalar, diğer ciltler, diğer merhalelerden azade kalan bir dima eşyanın ancak bir cephesine.
0: Parçalanmış bir şey.
1: Oysa insan inşa eden estetik.
0: Çünkü bu modern zamanların yani evveli de var tabii. Aydınlanmadan bu yana, batıdan buraya değil mi? Bütün, ve parçalana ihtisaslaşma adına kristalize oluyor galiba. Ve eşyanın hakikatine varmamız güçleşiyor.
1: Şüphesiz öyle ve bütün bunlar büyük bir hafıza. Ve büyük bir hafızayı taşıyacak nesne de içine sığabileceği değil. Şimdi o dili katman katman mecazıyla, hakikatiyle, nüktesiyle, hususileşen cepheleriyle o dile hakim değilseniz, o dilin taşıdığı kültürü, ilme, marifeti içinize yükleyemezsiniz. O dil zengin olmalı ve sıhhatli olmalı. Ama taşıyacağı da bir yük olmalı. Buraya nasıl geldik bilmiyorum ama
0: çok güzel geliyoruz. Bu devam
1: İstanbul, edeyim. İstanbul mahdut bir lügata sığamayacak kadar büyük, lügatların kifayet edemeyeceği kadar derin bir

0: derin bir mana.
1: Ama siz sanki İstanbul'un lisanını çözmeye girişmişsiniz gibi, değil mi?
0: İstanbul'un hikayesi mevzu dil olduğunda kaybolan bir dildir. Yani bu dil canlı bir dil değil artık. Çünkü bu dil sarayda teşekkül ediyordu.
1: Ama bir yandan dil derken, çok özür dilerim, lisan derken, deminden beri anlattığınız muhitleri kastetmiştim.
0: Anladım. Şimdi sarayda teşekkül ederdi. Çarşı pazarda şekillenir. Tekkede, medresede, camide, çarşıda, sokakta. Ve bu teşekkül etme asırlar süren biri. Tekamülden sonra vaki olur. Asırlarca işlene işlene darbelerle kıvamını bulması iktiza eder. Düşecek, kalkacak. Harici irfanlar ve kültürlerle temas kuracak. Zenginleşecek. İmbikten geçecek. Türkçenin dersade safhası böyle katman katman edebiyatın, ilmin koridorlarında soluklana soluklana yüzlerce, binlerce eserde kendi sesini yoklaya yoklaya geldi. Bu konuşulan ve 1900'lerin başına kadar, 1920'lere kadar, 30'lara, 40'lara kadar gelen Türkçe, İmparatorluğun Devlet-i Aliye'nin hafızasını taşıyabilecek kudrete sahip. İşte o lisanın içerisinde maziyi görebiliyorduk. Mazi,
1: yani dil bütün o medeniyetin ve tarihin tanığı ve ifadesi.
0: Şimdi hariçten Osmanlı kültürüne, Türk kültürüne hariçten bakan bir göz, dilin, Türkçenin sırlarını aşina olmadan, onun ozanın dilinde, sufinin kaleminde, Mevlevi ayininde, divanında, menakıbında hususilesen çeşnilerini tatmadan bu devletin müessesesini, bu müesseselerin içerisinde çıkan insana ve kıymetler malzemesini idrak edemez. O dil, onun öncelikle içinden geçmesi gereken ana koridordur. O mahzenden geçmeli. Aksi takdirde bütün bir mazi onun dimağına resmi gazetede okunulan bir bilgi gibi intikal eder. His ve tahassüs ondan mahrumdur. O bir anlayabilir. Ama yüksek seviyede idrak mümkün mü? Karamsarım. Hissedebilir. Ama künhüne vakıf olabilir mi? Zannımca değil. Müesseseler, kadim müesseseler, yakın zamana kadar intikal eden kadim müesseseler aramızdan ve içimizden çekildiğinde beraberinde o dili de götürdüler. Misal, Devlet-i Aliye'nin 19. yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden Yeniçerilik misal, aramızdan çekildiğinde Yeniçeriliğe müteallik lisan çekildiği gibi, kavramlardan bahsediyorum, o askeri dil de mesela aramızdan çekilip gitti. Medreselerle beraber müderrislerin, dersahamların o hususi dili. Tekke ve davilerin kapanışıyla beraber o tekke tasavvuf dili. Hariçten gelen, İstanbul'un taşrasından gelenlerin, İstanbul'un kadim kimyasına müdahale ettiğinde kadim çarşı pazar dili. Tulumbacılarla beraber tulumba dili, külhan beyi dili. Vaka dilin bütün katmanları hafızamızdan çekilip gitti. Eşya üzerinden geçtiğimiz

0: mekandan çekilince o eşyanın kendisi, tahassüsleri, hatıraları, o eşyaya müteallik kelime kadrosu da beraberinde gider. Onu görmediğimiz müddetçe zaten onu tahakkür edemeyiz. Kadim İstanbul'u kavramak ansiklopedi maddelerine münhasır şimdi. Ve biz onu uzaktan seviyor.
1: Evet.
0: Uzaktan görüyoruz.
1: İnşallah bir gün başlı başına bir program. Revnekoğlu'nun İstanbul'u yine sizin çalışmanız, hayata kazandırdınız yeniden. Konuşmak istiyorum. Ama şimdi böyle işitince, yani sadece İstanbul'un dili diye dinleyince de insan etkileniyor ama bir taraftan bizim dilimiz, yani yayını açarken söylediğim gibi insan hepsini dinleyince nasıl kıydılar diyesi geliyor. Çok şükür konuşabiliyoruz. Ama kendimizi ifade etmekte hala, yani bir de giderek aciz kalabiliyoruz. Hislerimizi ifade edemiyoruz. Gördüklerimizi anlatamıyoruz.
0: İnsanın muhayyilesinin coğrafyası iki şeye inhisar eder. İki şeyle ölçülür. Birincisi kelime servet. Yani sınırsız bir dünyayı kelimeler sınırlı bir aleme döker. Kelimelerin hikayesi budur. Kelimelerde sınır vardır. Sayılabilen kavramlardır. Hayat ve tarih sınırsız. Siz sınırsız olanı sınırlı olana döküyorsunuz. O sınırlı olanın da diller içerisinde kategoriler ayrı ayrıdır. Balzac'ın Komedi Dumanitesini, yani insanlık komedyasını, o kabileri birkaç bin kelimelik bir lügatın diline aktardığınızda karşılaştığınız Balzac olmayacaktır. Yani Balzac'ı okuyamazsınız. İfade imkanları, ayrıntıları göremezsiniz. Yani binlerce ara renk kaybolmuş, sadece siyah ve beyaz kalmıştır. Örneklemek için söylüyorum. Çok, ama çok zengin bir kültürü başka bir kültürün karşılayabilmesi için herhalde aynı kültür seyri seferinden geçmesi gerekmiyor. Ama gerekse iyi olurdu, ama bir zenginlik Arapçanın, Türkçenin, İngilizcenin, bu dünya dillerinde birkaç dilin büyük bir yekünü karşılama kapasitesi var.
1: Öyle mi? Hangileri?
0: İşte Türkçeden bahsediyorum. İmparatorluk kurmuş dillerin özelliğidir bu. Yani imparatorluk kültürü. Emperyal anlamda söylemiyorum imparatorluğu.
1: Zenginlik anlamında. Zengin.
0: Yani çok devletler kurmuş. Yani Türklerden bahsediyorsak.
1: Çok milletli.
0: Doğu Çin'den Avrupa işlerine kadar yüzlerce devlet kurabilen, yüzlerce kültürle temas edebilen, her rengi, her sesi duyabilen, kültürün her katmanından bahsediyorum. Bu mutfağından, odanına, eşyasından, sarayına kadar. Türkçenin böyle bir zenginliği var. Karahanlı Devleti'nde kuran, Gazneli'de kuran, Göktürk'ü'de kuran, Osmanlı'da, Selçuklu'da. Her gittiği yerde kendisini terbiye ediyor ve zenginleşiyor. Şiiri, edebiyatı. Araplarda bu var. Farsça'da bu var. İngilizce'de bu oldu. Fransızca'da var. Ama bunu 8'e 9'a çıkaramıyoruz. Bir yerde durur. Bir yerde sınırları var. Çünkü aynı coğrafyada kalmış, dar bir muhitle temas kurmuş, mensubiyetleri aynı ırk, aynı dili konuşanlar olduğu müddetçe dil
1: uzayıp
0: imkanları daha kısıtlı, daha dar bir vokabülerle kendisini ifade eder. Ama Türklerin kurduğu devletler tarihine ve hakim olduğu coğrafyalara ve tesir ettiği ve tesirine kaldığı

0: yaşadığı muhitlere baktığımızda doğal olarak, tabi olarak zenginleşmesi gerekir. Ve öyle de olmuştur. Türkçenin derdi Türkçe ile ilgili değildir. Türkçenin derdi konuşanlarıyla ya da Türkçeyi kayda alanların azlığıyla ilgilidir. Konuşmanın başında bir dil iki şekilde ölçülebilir. Bir bu, yani sayısal cepheden.
1: Sınırlıdır dediniz.
0: İkincisi soyut kavramlara, yani mücerret kavramlara fevkalade yer verebilecek.
1: Yer verme yeteneğine nispetle mi zenginliği?
0: Yani ya derin bir felsefi geçmiş
1: tespit
0: olacak.
1: Tespit edilir, evet.
0: Türkçenin bu anlamda bir irfan, diğer medeniyetlerde pek benzerini bulamayacağımız bir irfan mazisi var. İçinden Yunus'u, Mevlana'yı çıkaran bir medeniyet, çok hususi bir medeniyettir ve bu medeniyet mücerret kavramlara, ara renklerle karşılık bulan, evet, bir medeniyettir. Bu klasik metinlerimizde, gündelik lisanımızda mütemadiyen şahit olduğumuz, sürekli bunu ispat ederiz. Bizim zayıf olan tarafımızsa bütün büyük global dünyada olduğu gibi bu zenginliğe, bu büyük servete sırtımızı dönmemiz,
1: kendimizi fakirleştirmemiz, gömmüşüz.
0: Basit iptidai zevklere öldürüp bakışımızı teksif etmemiz yani.
1: Ne yazık ki.
0: 30-50 kelimeyle, 100 kelimeyle, 150 kelimeyle gündeliğini, haftalığını, aylığını geçiren kadın ya da erkek, çok fazla yakın değil çünkü artık, bütün isteklerinde, hayallerinde kabalaşır.
1: Evet.
0: Hayvanileşir.
1: Evet.
0: Müşahhas, somut dünyaya dikkatini tayin eder. İşte onda temettün dediğimiz medeniyet kavramı inkişaf etmez. Kısırlaşmıştır. Onda bedi sanatlar büyüme, gelişme alametleri ne az gösterir. Bedevileşir. Medeniyet büyük kamuslar ister. Büyük kamuslarsa büyük medeniyetlerden çıkar. Belki sanırım.
1: Evet. Bu değil konumuz ama bütün söylediğinizin üzerine aklımda kalanı söylemek istiyorum. 1935'te çıkan o ilk Türkçe sözlüğe baktım ben geçenlerde bir vesileyle. Mesela isabet etmeye değmek demiş. Şimdi böyle iyi niyetli bir insan düşünelim. Kendini ifade ederken isabet etmek yerine değmek dese mesela bir türlü anlatamaz kendini. Ama o mevzuya girmeyeceğim. Yani şimdi bu kelimelerin sülaleleri, yaşanmışlığı, tanıklığı böyle baktığımızda bizim paralel hayatımızda, ülkemizde ne yazık ki hem dil gömülmüş, öldürülmüş, hatta helvası da ikram edilmiş gibi. İnşallah birileri el atar sizin gibi. Ve bunlar yeniden hayat bulur bizim hayatımıza. Bir şekilde
0: ümit ederim.
1: Girer, nüfuz eder. Şimdi o zaman şöyle sormak istiyorum. Kamusül muhit, yani biraz evvel okyanus dediniz değil mi?
0: Okyanusul basit fi tercümeti kamusül muhit.
1: Evet. Okyanus.
0: Okyanus.
1: Evet. Şunu da sormak istiyorum. Siz Kayseri'den okyanusla nasıl ilgilenmeye başladınız? Kamusül muhite gelmeden ama onunla açılışı yaparak. Çünkü Asım Efendi'den de bahsetmek istiyorum. Hatta Asım Efendi'yi okurken sizin hayatınız hiç benzeşiyor mu diye de birazdan sormak istiyorum.
0: Ortaokulu bitirip liseye geç.

0: geçerken.
1: Çünkü çok acayip yerlerde dolanmışsınız. Doğru. Bir de yani okyanusta hakikaten yüzmeye kalkmışsınız. Öyle gözüküyor ama arkeolog gibi kazı yapıyorsunuz. Dilimize yani çok gariban hale gelmiş. Dilimize de çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz.
0: Ortaokuldan liseye intikal ettiğimde yani kitap tiryakiliği her safhadaydı bidayette.
1: Allah vergisi
0: hep vardı.
1: Öyle mi?
0: Hep vardı. Yani evin tek oğluydum. Rahmetli babam ve annem. Bütün imkanlarını bu fakir için seferber ettim. Liseye intikal ettiğimde sınıf arkadaşım, şimdi felsefe ve kelam profesörü Şaban Haklı. Hı hı. Çok çok saygın, çok değerli bir şahsiyet. O lise 1'deyken Hacılar'da, Kayseri Hacılar'da fıkıh ve tefsire müteallik Arapça eserler toplar, onları çözmeye çalışırdım. Lise 1'in sınıfta Torosların, Toroslardan Erciyes'in eteklerine gelmiş bir Türkmen aşiretinin 2000'li yılların 1980'lerden bahsediyorum. Bir delikanlı bunları çözmeye çalışırken ben ona iştirak etmiştim. Tabii Kayseri'nin o yıllarda eski hocaları, çok eski hocaları hala cami köşelerinde eski usul dersler veriyorlardı. Onlardan bir tanesi hala bir hayat. Cami Kebir'de Nahçıvani tefsirini okutan Alihsan Hoca.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Merhum hocalardan işte İbrahim Tennuri Camii'nde Sadık Hoca. Bunlar işte İbn-i Meleğin usulü fıkhını okutur ya da Bezavi tefsiri.
1: Siz talebeler mi oldu?
0: Ya o da bir cami dersleri. Halkalar kurulurdu.
1: Giderdiniz.
0: Giderdim.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Anlamazdım herhalde ama.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Lise 1. Lise 1. İşte Arapçayı çözme. O zaman işte küçük Arapça lügatları onları okuma, anlama, hafızaya alma. Dima daha taze ve körpe erken yaşta kavrama imkanı daha yüksek. O mütercim Asım'a giden yolun belki ilk adımlarıydı. İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde Edebiyat Fakültesi...
1: Yani pardon, oralara gidiyorsunuz, geliyorsunuz, Arapçayı... deşifre etmeye çalışıyorsunuz bir nevi.
0: Anlamaya.
1: Yani, değil mi? İşte
0: anlamaya.
1: Evet, dili çözmeye.
0: İşte İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde...
1: Sonra şey, niyet ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Neye niyet ediyorsunuz?
0: Şarkı ve garbı keşfetmek.
1: Bu, niyetiniz bu mu?
0: Buydu. Yani hissetmek, duymak. Bu sadece şark değil. Yani, o yıllarda Fransızca çalışıyor ve garbı kavramaya çalışıyorum. Çocukluk muhayyilesi.
1: Ama hep diller üzerinden.
0: Başka bir yolu yok. Çünkü 1980'lerin Türkiye'sinden bahsediyorum. Hmm. Yani telefonun, internetin, bilgisayarın olmadığı bir devreye tekabül ediyor o yıllar. Dilden, yani dil öğrenmek istiyorsanız Fransa'dan biriyle mektup
1: açacaksınız. Ama şunu demek istiyorum. Oturup tercüme de okuyabilirsiniz. Şarkı ve garbı keşfetmek için tercüme... yapılmış şeyleri değil, siz doğrudan
0: o yıllarda
1: dil üzerinden bir rota çiziyorsunuz.
0: O yıllarda taşra vilayetlerin kütüphaneleri bilhassa Hasan Ali Yücel dönemi klasiklerini bünyelerinde bulundurmakla fevkalade zengindi. Hasan Ali Yücel dönemi klasikleri bütün bir Rus edebiyatını, bütün bir Fransız edebiyatını, yani Guido Maupassant'dan, Balzac'a, Stendhal'dan, İtalya'dan, Prandello'dan ne bulursanız...
1: Hepsi de güzel Türkçe. Hala güzel Türkçe.
0: Yaşar Nabi, Nayırların, Cevdet Perinler'in, hatta Cemil Meriçler'in tercümeleri dehşetti. Dil zevkine hitap eden Türkçe...

0: Senin imkanlarını.
1: Lezzetli.
0: Çok lezzetli. Hala lezzetli. Sadeleşmenin tahribatı henüz bu tercümelere tesir etmemiş.
1: Evet, şimdi gayet güzel tesir etmiş vaziyette.
0: Zevk açıp okuyamıyorsunuz. Aranızda bir mesafe. Yani bu bana ait değil. Ben bu dile ait değilim. Yabancılaşma hissediyorsunuz. Dil, bizim jenerasyonun dil telakkisi güzeldi ve zamanının dil metinleriyle temas kurabilecekleri de muhal, imkansız. Yabancılaşma. Yani Albert Camus'un yabancısı gibi bir gün sabah uyanıyor. Ben hangi medeniyet dairesine dahilim? Ben aşina değilim bu sese, bu kisveye, bu dile, bu coğrafyaya ne oldu diyorsunuz. Hakikaten 80'lerden itibaren her şey değişti. Belki bir 1000 yılda...
1: Daha doğrusu şunu söylüyorsunuz. 80'lerden önce çok şey değişmişti zaten.
0: Değişmişti ama 1000 yılda...
1: Ama bir şekilde o eskiden gelen hikayeyi devam ettiren insanlar vardı yani var, yaşı itibariyle. Vardı, onlar vardı. Da ölünce...
0: İstanbul'a geldiğimde de vardı.
1: Geriye bir şey kalmadı.
0: Vardı. Ya 1000 yılda vücut bulan Anadolu coğrafyasındaki değişiklik, 1000 yıla yayılan, ancak 1000 yılda vücut bulabilecek değişiklik, modern zamanlarda birkaç yılda vücut buluyor. Yani o 1000 yılın ağır ağır, yavaş yavaş vardığı netice bizde birkaç yılda. Dolayısıyla çok hızlı değişim, aşılması imkansız bir yabancılaşmayı da tetikliyor. Yani çehrenin değişmesi de zamandı. Yani başınızı çevirdiğinizde birkaç anda, birkaç saniyede 40 yıl, 50 yıl yaşlanmışlık muhatabınızın yüzüne baktığınızda ne hissedersiniz?
1: Siz tanıdık simaları bulmak için arşivlere mi verdiniz kendinizi? Nasıl oldu yani o geçiş?
0: Bakmak yani insan tabii İstanbul'a Kayseri'den gelmek büyük bir şeydi, bahtiyarlıktı. Çünkü bir şeyi kıymetlendirmek için, bir şeyi kavramak için onu bir şeyle mukayese etmelisiniz. Eğer o bir şeyi birçok şeyle mukayese ediyorsanız, mukayese ettiğinizi anlamlı bir yere oturtabilirsiniz. Yani çok beste dinleyenin, çok hattatın hattını görenin, çok roman okuyanın, çok tiyatro izleyenin, izlediği son tiyatroyu tahlil etmesi ve tahlilinin anlamlı olması daha mümkündür. Yani onu bir yere oturtacak. Bu oturturken de duyduğu sesler ve renklerin arasında ona yer tayin edecektir. Vaka çok okuyup, çok dinleyip İstanbul'a gelenler İstanbul'un meziyetini, onun diğerlerinden alameti farikasını, onu mümtaz kılan cephelerini daha çok takdir eder ya da tefrik eder. Bu Mera'dan kasabaya, kasabadan küçük şehre, küçük şehirden Dersaadet'e gelen insanın hayranlık mertebelerine
1: benzer. Size ne dedi İstanbul ilk geldiğinizde?
0: Neydi bu? Eğer siz balıksanız ve büyüyorsanız, çaydan, dereden, göle, gölden, denize, denizden okyanusa çıkmanız gerekir. Hacminiz büyüdükçe. İstanbul okyanuslu. Ve İstanbul aradığınızı verecek ve ne ararsanız bulabileceğiniz yer. Ne arıyordunuz? Üniversiteye gelmiştim. İşte Darülfünun'un edebiyat şubesi. Akademiya. İçimdeki tutku akademiyada tamamdı. Güzeldi. Akademiyaya sarılmıştım. İşte ünvanlar alıp, titiller alıp yükselecektim. Fakat akademiyayla yüzleştiğimde bir yandan da o akademiyadan münaferet, yani hem akademiyadan yükselmeye çalışıp akademiyanın iç yüzüyle hesaplaşınca ondan uzaklaşmak. Çok mana yüklediğiniz bir ulu zatın yakın halkasına dahil olunca onun zaaflarını görmeye başlamak. İki zıt şey, yani bir paradoksun içine düşüyorsunuz. Bu şehir biraz akademiyaya benziyordu. Ya da bu şehir eski şehir değildi. Ama eski şehri de ancak bu şehirde bulabilirdiniz. Eski şehrin sakinleri artık eski şehirde sakin değildi. Eski şehrin sakinleri eski şehri ya terk etmiş ya eski şehrin Darül Acizesi'nde yahut mezarlığında metfundu.
1: Eski şehirdekiler inşallah yeni şehire de gelirler diyeyim. Araya gideyim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara. Birazdan buradayız.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: gerçeklere iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
7: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: kendi akademide kalmıştık ama sözlüklere girelim istiyorum. Siz hangi sözlükleri hangi sırayla çalıştınız? Bir sıralar mısınız? Ben sıralamayayım, siz kendiniz buyurun.
1: Baley Belen.
0: Nedir?
1: İlk yapma dil.
0: Esperanto gibi.
1: Evet.
0: Ama ondan önce.
1: 3 asır önce. Biraz ismi bilinen ama muhtevasına vakıf olunmayan, çalışılmayan bir eserdi.
0: Şimdi bir sırayla hepsini sayalım.
1: Baley Belen. Ondan sonra Kamusul Muhit tercümesi okuyanız, mütercüme Asım Efendi'nin Van Kulu lügatı, Van Kulu'nun Haserizade Elif Efendi'nin Nurul Furkan çalışması. Ama bunlara ilaveten İbn Sina'nın Elkan'ın Fit Tıbbı'nın Çelik lügatını hazırladım. En sonunda yani hem kitabı hazırladım, Tokarya Mustafa Efendi neşrini, ama sonunda da bir İbn Sina tıp lügatı çıkardık. Doktora tezinde bir eski Anadolu Türkçesi metni El Fereç Badeşit'te, oradan hareketle o metnin eski Anadolu Türkçesi vokabülerini bir sözlük olarak hazırladım. Herhalde bu kadar.
0: Peki birinciden başlayalım. Baley Belen'in peşine ne vesileyle düştünüz? İlk sözlük çalışmanız. Nerede işittiniz? Yani nasıl oldu? Yolunuz nasıl kesişti?
1: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kütüphanesini yoklamaktan haz duyan birisiydim öğrencilik yıllarında. Ve oraya intisap ettikten sonra da. Böyle kat kat çıkılan, merdivenlerle çıkılan ciltleri rastgele çekiyor, bakıyordum. Kalın ciltlerin birinde üzerinde Fransızca, Fransa İmparatorluk Kütüphanesi'ne kaydı geçen Doğu yazmalarının tanıtım kataloğu gibi bir katalog. 1810 ya da 11'e ait. Orientalistlerin doğuda, en uzak doğuda, Afrika coğrafyasında devşirdikleri yazmaların Fransa'ya intikalinde muhtevasına dair yazılan yazıların, makalelerin toplandığı ciltlerden birisiydi. Onlardan birinde Sylvester De Sassi, meşhur bir oryantalist. Onun bir yazısına tesadüf ettim. Fransızca. Yazıda Halep'ten İstanbul'dan Paris'e intikal eden bir yazma. Onu çözmeye çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Fakat sıkıntıları ve soru işaretleri barındıran bir yazı. Kim yazmış? Niçin yazmış? En sonunda da belki bu dil diyordu, mahiyetini çözemediği dil için kaybolmuş bir medeniyetin dili yahut kabalistlerin bir dili. Hüküm veremiyorum mealinde bir final cümlesiyle yazısını sonlandırmıştı. Fakirde tecessüsü uyandıran bir yazıydı bu. Bir sır, bir muamma.
0: Kaç yaşındaydınız?
1: 20.
0: Lisanstasınız yani.
1: 20'li yaşların başları. Böyle başladı. Bunu çözmek, bulmak, keşfetmek.
0: Onun peşine düştünüz.
1: Peşine düşmek yıllar sürdü. Asıl kitabın asıl nüshaları Kahire'deydi. Darül Kütübül Mısri'ye. 90'ların sonunda bir yol bulup Kahire'ye gittim. Yazmaları bulmak. Başka bir nüshası, kopyaları Paris'teydi. Onları temin etmek.

0: İstanbul kütüphanelerinde eseri ve eseri müellifi Muhi'nin ardına düşmek, bir Muhi biyografisini şekillendirmek, Şiraz'dan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kahire'ye yolculuklar böyle devam etti, arkasına düştüm. Kademe kademe meçhul olan malum oldu. O sırlardan mürekkep yarın doğağını kaldırıp çehresini görmek müyesser oldu. Yazdım. Hep yazdım. Sonra yayınlandı bu. Bade-i Belen.
1: Yani bu Esperanto'dan 3,5
0: asır önce, bir Türk İslam dünyasında
1: ne farklı, maksatla böyle bir
0: farklı
1: sözlük
0: dilleri
1: yapmış
0: konuşan Müslümanların
1: anlaşabilmesi için.
0: Basit bir gramer oluşturarak ortak bir vokabülere benzeyen bir vokabüler, bir mantık silsilesi içerisinde var edilmiş.
1: Baya böyle bir ümmet dili mi icat
0: ümmet
1: etmiş?
0: Ümmet dili. Yani Malezya'daki de, İran'daki de, Arap coğrafyasındaki de, Türk'te, Arnavut'ta, Boşnak'ta.
1: Bade-i Belen ümmet dili girişimi desek doğru.
0: Evet, ümmetin iletişim aracı dili. Kolay öğrenilecek. Yani bir dili öğrenmek bazen birkaç yılı, bazen...
1: Müellifi de Türk.
0: Türk. Alim, arif ve sufi. Yani hem sarayda...
1: Peki bu Mısır'a gitmiş, yani bu, daha doğrusu bu dili öğrenen çıkmış mı o devirde?
0: Teşebbüsler olmuş. Devlet ricalinden alaka gösterenler, ilmiyeden, sufiyeden, teşvik edenler, cesaretlendirenler olmuş. Yardımlar vermişler, yardımlar almış. Fakat akamete uğramış. Hmm. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl başları, 16. yüzyıl sonları, 17. yüzyıl başları. Eserler vücuda getirmiş bu dille. Bu dilin gramerini yazmış, sözünü hazırlamış, mantığını anlatmış, fonetiğini.
1: Mesela siz bir Türk olarak ve eski Türkçe bilen biri olarak... Tanıdık hissettiniz mi Bade-i Belen'e bakınca?
0: Şimdi akademiyada ya da bir mevzuyu çalışanlar onun müptelası olur. Yani bu en tatlısı de. Ona bir ülfet, ona çalıştığınız mevzuya bir ünsiyet. Eğer bir müellifi varsa ona bir muhabbet duyarsınız. Akademiyada fakirin ismini duyuran ilk mühim çalışma da bu oldu. Bade-i Belen. Şark ve Garp alaka gösterdi bu çalışmaya. Bilim yayınlandığında ilgi gördü.
1: Müellifi nerede Metfun?
0: Kahire'de.
1: Ziyaret ettiniz muhakkak.
0: Çok. Meyyedi, eski Kahire'de Meyyediye Camii'nin arkasında Gülşeni Hastanesi var. İbrahim Gülşeni'nin metfun olduğu pir evi. Onun orta yerinde bir medrese gibi tasavvur buyurun. Hanka o mimari plan üzerinde. Ortasında, avlusunda ortasında büyük, devasa, tatlı bir türbe yükselir. İçinde 5 sanduka var. Türbenin. En solda İbrahim Gülşeni piri. Tarikat-ı Gülşeniye'nin banisi telakki edilen. Onun yanında ikinci sanduka İbrahim Gülşeni'nin oğlu Ahmet Hayali. Üçüncü sanduka Ahmet Hayali'nin oğlu Ali Saffeti. Dördüncü sanduka Ali Saffeti'nin kardeşi Seydi Hasan. Beşinci sanduka Muhi Gülşeni.
1: Allah hepsine rahmet eylesin.
0: Rahmet eylesin. Ne sormuştunuz?
1: Ziyaret etmiş miydiniz diye siz de sandık.
0: Hatta

0: Hatta
1: yanındaki
0: ziyaret
1: komşularını da
0: toprağından da aldım. Ceplerimi doldurdum. Hatuna da vasiyetimdir. Ölünce üstüme serpesin bundan diye. Dedim ya, çalıştığınız şahsiyete bir muhabbet.
1: Ülfet.
0: Hadi sadece Muhi Gülşen'in Bale-i Belen nam çalışmasına alakamı teksif etmedim. Onun mütebaki eserleri de nazarı dikkatimdeydi.
1: Onun için Menakabı, Halep'le ilgili çalışmasını da, Halep'le ilgili de
0: Menakabı İbrahim Gülşen'i onu çalıştım. Reşat'ı, Sufi Menakabını, Havi Reşat'ını çalıştım. Bazı küçük risalelerini de makale olarak Neşir Kisvesi'ni büründürmeye çalıştım. Muhi bende şeydir, aziz bir hatıradır. Akademiyada ilk tecrübelerim, ilk temrinlerim, ilk tutkum onunla beraber yürüdü.
1: Ve hayata ilk kazandırdıklarınız. Evet. Peki sonra ikincisi, hangisi ikinci sözlük?
0: Ahçı Dede'nin hatıratını çalıştım o sırada. 19 ve 20 yüzyıla ait saf dil bir sufinin dört cilt süren hacimli gönlünün hayatının hasılasını kaleme aldığı bir hatırat. Çok lezzetli bir hatırattır. Çok zengin. Devlet bürokrasisini, içtimai hayatı, insanı. Sufiler az konuşurken bu çok konuşmuştur, tatlı konuşmuştur, iç dünyası. Lezzetli bir Türkçedir. Onu çalıştım. Sonra Persengi çalıştım.
1: Orada mesela ondan, şimdi böyle çalışırken, yani bir sözlük çalışıyorsunuz doğrudan kelimelerle. Bir de işte burada mesela hatırat, bir sufinin lisanı. Oradan da kazandığınız kelimeler oluyor mu?
0: Şüphesiz.
1: Daha önce görmediğiniz.
0: Şüphesiz. Yani İhsas ağınız ne olursa olsun, Osmanlı Türkçesine 40 yılınızı verin. En ağır metinler sizin tezgahınızdan geçsin. Yüzlerce kitabı hazırlayın, okuyun, devirin. Fark etmez. Kendinizi mevzu değilse, bilhassa Osmanlı Türkçesi ise bir gün, bir an ben bunu bilmiyorum dersiniz. Sahili olmayan bir umman gibidir dil. Bilhassa çalıştığım alan Osmanlı Türkçesi ya da eski Anadolu Türkçesi. Tıkanırsınız.
1: Ama sima tanıdık gelir.
0: Yani sürekli elinizden lügat düşmez. Aşinalık.
1: Hangi lügata bakıyorsunuz mesela?
0: Mevzuya göre değişir bu. Karşılaştığınız kelime sizde sıkıntı var ediyorsa, o kelimenin nerede bulabileceğinizi ya da bulunabileceğini bilirsiniz. Bu bir melekeye dönüşür. Ha, bunu gemicilik lügatından bulursunuz. Bunu Şemsettin Sami'de, bu kamusa ait bir hikayedir. Bu argo sözlüğüne bakılacak. Bu şuna bakılacak.
1: Ama çok özür dilerim. Burada şunu sormak istiyorum. Siz bu sözlükler hala, bu sözlükler Suriçi'nin sözlükleri değil mi? Bizim şimdi modern Türkiye'de böyle bir sözlük var mı?
0: Yok.
1: Yok değil mi? Biz.
0: Yok.
1: Yani maalesef yani, bu konunun ele alınması gerekiyor.
0: Özel bir kütüphane oluşturmalısınız.
1: Evet.
0: Özel bir kütüphane.
1: Yoksa yani, açıp TDK'ya baksak yolda kalırız.
0: Bir yere kadar gidebilirsiniz.
1: Yok, bir yere gidemiyoruz. Ben birkaç hafta denedim, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hatta yani tutup bildiğinizi unutup oradan gideyim derseniz daha da kapalı yollar. Bir sonraki nedir? Bir sonraki çalışmanız?
0: Mütercim Arsum'un kamusu.
1: Ne geldiniz mi? Yok, ondan önce mesela Persenk ve
0: Persenk. Persenk.
1: O nedir? Sonra En Nurul Furkan Kur'an lügatı. O mesela çok acayip bir iş. Ama önce Persenk'i söyleyin, buyurun.
0: Persenk, Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin çalışmasıydı.

0: Cumhuriyet tüm dil tezleri vardır. İşte güneş dil teorisi, Toro-Aryan tezi, yani bütün dünya dilleri Türkçeden doğmuştur diye absürt
1: bir... O zaten hep böyle tezi. Ulus devletlerde olan bir şey galiba, Basklarda falan da var.
0: Yani Cumhuriyet'in tezleri aslında Cumhuriyet'te oluşan tezler değil. Daha önce dillendirilmiş tezlerin tatbik edildiği bir devredir Cumhuriyet. Yani 30'lu yıllar
1: uygulamana iyi kondu.
0: Evet, ama daha önce
1: derken ne zaman?
0: Yani 1850'den başlar bu tartışmalar. 1920'lere kadar devam eder. Arayışlar, teklifler, tezler ve çoğu zaman da subjektif.
1: Tezgahlar.
0: İşte güneş dil teorisinin Osmanlı cephesine tekabül eder Ferazade'nin Persengi. Yani onu okumak ve anlamaya çalışmanın neticesiydi Persengi intikalim. Kimse göbeğini kendisi kesmiyor. Bir hazırlık devresi iktiza ediyor. Fakat Persengi anlatamadığım ve piyasada da nüshası bulunmadığı için geniş bir muhitin idrak etmesi, anlaması çok zor okuyamadıkları için. Osmanlı Türkçesi nasıl yazılır ve nasıl okunurdu sorusunun cevabını içeren ilk yegane metindir. Bu filolojinin mütehassısların anlayabileceği bir muhtevadan bahsediyorum. Üçüncüsü bir iddia. 1800'lerin sonlarında Türkçenin kadim metinleri henüz neşir kisvesine bürünmemişti. Ne Osmanlı coğrafyası henüz hakkıyla Orhun'un notlarının aşinasıydı, ne de Divan-ı Lügat-ı Türk malum olmuştu, ne de Kutarkı Bilik gibi tarihi metinler biliniyordu. Az sayıda, mahdut sayıda metinden Türkçenin tarihine bir yol bulup filolojik tespitler ve filolojik iddialarda bulunmak. Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin tezleri dil tarihi açısından cari bir dikkatti ve oradan görmeye çalıştım. İddialıydı. Bütün diller Türkçeden neşet ediyor iddiası.
1: Bayağı iddialıymış.
0: İddialıydı. Bu Osmanlı'da erken dönemde de vardır. Hani Kaygısız Abdal'ın daha 15. yüzyılda metinlerinde görürsünüz. Orada burada. Türkçenin diğer dillerden imtiyazı. Irklar, milletler milletini öne çıkartır. Acemler Acemce'yi, Araplar
1: evet.
0: Arapça'yı.
1: O da öyle bir şey mi?
0: Bu batıda da böyle.
1: Evet.
0: Yani diller din ve mezhep kavgalarında
1: ulus devlete gelince iyice öyle.
0: Enstrümana savaş enstrümanına dönüşür. Türkçe de bundan münezzeh değildi.
1: Evet. Peki üçüncü En-Nurul Furkan.
0: Geçen asrın
1: müellifi,
0: en mühim simalarından birisiydi Sufi Muhit'in. Hasirzade Mehmet Elif Efendi. Sütlüce'de tekkesinin şeyhi. Devrin en çok itibar edilen sufilerindendi. Meclis-i Meşayih riyasetinde de bulunmuş.
1: 18. yüzyıl.
0: 19.
1: 19.
0: 19. Bir pir addedilirdi. Hangi tarihe mensup olursanız olun, kendisi sadiyeden olmakla beraber her sufi muhitin hürmet
1: pir diye tanıdığı birisi.
0: Etrafına hürmet telkin eden bir şahsiyetti. Harp yıllarının yeis dolu zamanında zihnini meşgul etmek için bir Kur'an sözlüğü hazırlamaya teşebbüs etmiş. Nurul Furkan diye çalışmasını tesmi etmiş. Müfredat tarzı eserler vardır İslam literatüründe. Kur'an lügatını anlatan Ragıp Isfahani gibi. Müteaddit menbaalardan beslenerek nezih bir Türkçe ile
1: onun

0: farkı nedir mesela diğerinden?
1: Ya Kur'an'da geçen kelimelerin Kur'an sentaksı ve Kur'an semantiği içerisindeki anlamları. Müfessirler, muhaddisler, ulema, Kur'an'da geçen her kelimenin standart Arapçadaki manasını bulabilir ama kontekste uygun. Bazen de garip, yani kavram olarak garip, tırnak içinde garip, garip denilen az kullanılan, sadece Kur'an'da bulunan kelimeler de vardır.
0: Yani şerh.
1: Bunları ele alır.
0: Bu kelimeler aynı zamanda şerh düşülüp mi yazılıyor?
1: Kesinlikle.
0: Yani hadis-i şerife müracaat ediyor. Başka şeylere, her şey kaynaklara müracaat ediyor.
1: Bütün binlerce kaynağı.
0: Yani cahiliye diyor? Devrine de tabii. Hepsi. Ki şiire de.
1: Şarkın böyle bir şey vardır. Mesela diyelim ki Mesnevi-i Şerif Mevlana Celaleddin Rumi. Onun lügatını, onun kelime servetini ele alan sözlük yazarsınız. Feridüddin Attar'ın Pende Attar'ını ya da Sadi-i Şirazi'nin Bostan ve Gülistan vokabilerini ele alan, ondaki problemleri çözen sözlükler vücuda getirirsiniz. Böyle spesifik eserler. Şüphesiz bunun en inkişaf etmiş hali Kur'an'a müteallik olanıdır. Çabadır. Bunun için daha fazla bir ihsas iktiza eder. Çünkü Kur'an.
0: Siz onu çalışırken heyecanlandınız mı ve size
1: bu çalışmaların mühim bir kısmını bir meslektaşım Profesör Eyüp Tanrı verdi.
0: Evet.
1: Bu belki benden daha fazla sahaya katkısı, teri, emeği olan bir arkadaş. Şu anda Dicle Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü. Birçok çalışmayı
0: beraber yaptık.
1: Beraber yaptık.
0: Peki bu çalışma mesela, bu lügat, siz çalışırken size Kur'an başka şekilde konuştu mu?
1: Şüphesiz. Ondan önce Kamus çalışmıştık. Kamus-ı Muhit. İlk
0: şimdi
1: zirve
0: onu
1: oydu.
0: Daha uzun sormak
1: sonra,
0: istiyorum.
1: Sonra Vankulu lügatına intikal ettik. İlk iki eser Yazma Eserler Kurumu'ndan çıktı, Kültür Bakanlığı'ndan. Sonra teberrüken Eyüp Bey'le bir Kur'an sözlüğü hazırlayalım dedik. Böyle bir şey olsun, bir hürmet, bir teberrük nişanesi. Tezgaha müşterek bir ağzıyla bunu koyduk. Bir nasıl söyleyeyim, ümmete bir
0: İkram.
1: Fakir hediyesi olsun diye. O zamanlar Yazma Eserler Kurumu fakire bize alaka gösterdi. Bir yine eserin tabına fırsat verdiler. Kendilerine minnettarız, müteşekkiriz. Muhittin Macide haseten, oranın o devre müdürü. Neşrettik.
0: Evet. Peki şimdi biraz madem ondan evvelmiş Kamus-ül Muhit, ondan bahsedelim. Şimdi bizim baktığımızda Türkiye'de bugün ben bir kelimenin peşine düştüm. Önce TDK'da aradım. İşte TDV'ye baktım. Oraya buraya baktım. Aradığımı bulamadım. Sonra Ansiklopedi Universali'ye baktım Fransızca. Orada kendi aradığımı da buldum. Fransızcasını da buldum. Sonra bu aradığım, acaba burada bir yerde başka bulur muyum diye bakarken Savaş Barkçın bana Kamus-ül Muhit'i söyledi. Oraya girdim. Orada Ansiklopedi Universali'de okuduklarımı bulabildim. Onun için çok önemli. Bize anlatır mısınız bu sözlüğün aslında ansiklopedi gibi nedir? Ne zamandan? Müellifi kim?
1: Üniversiteye geldiğimde hocalar akademiyada masasında hangi sözlük varsa en ehemmiyetli sözlük onu addederlerdi. Böyle bir teamül vardı. İşte fakat kimsenin elinde Kamus-ül Muhit yoktu.
0: Bir de sözlüğümüz yok bizim.
1: Yoktu.
0: Yani hakikaten sizin bakın ne güzel sözlükleriniz varmış.
1: Al bunu.
0: Sur içinde yaşayan bir insan olarak eski Türkçe bildiğiniz için de Türkçe'yi bildiğiniz için.
1: Al bunu.
0: Bizim
1: ona
0: yok
1: sahip olmak bir meziyetti. Önce Kamus-ı Muhit'e sahip olmak bizim zamanımızda Kamus-ı Muhit olması birinin. En nadiri nadiri bir halde. Akademiyada bir hocanın şahsi kütüphanesinde Kamus-ı Muhit olacak. İki, ona bakabilmek. Yani onu kullanabilmek. O kendisine ait şartları haiz, sıkıntılı bir metindir. Yani Kamus-ı Muhit'e bakabilmek için de bir mecaliniz olacak. O herkesin behresi değildi. Üçüncüsü, onu okuyup anlamlandırabilmek. Yani çünkü iki dünyanın da bütün incelikleri ansiklopedik mahiyette o lügatın içindeydi. Firuze Abadi'nin Kamus-ı Muhit'i vardı. Zevidi'nin 40 ciltlik şerhinin dökümü vardı. Mütercim Asım'ın Türkçesi vardı. İki dünyanın ama her şeyi o lügatın içindeydi. Bütün kültür unsurları, tababetinden ziraatine, ilmi halinden aklınıza ne gelirse. Mütercim Asım bundan önceki bir hamle olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından bahsediyorum. 3. Selim'e Burhan-ı Katı isimli Farsça sözlüğü Muhammed bin el-Hüseyni el-Tebrizi'nin Burhan-ı Kağıt'ını hazırlamıştı. Büyük bir var. Ama artık daha sonra da bir Hicaz dönüşü Kamus-ı Muhit'i tercümeye başlamıştı. Kamus-ı Muhit Arap dilciliğinde ve Arap kültüründe iki anlamlı ekolden birini temsil eder. Biri Cevheri isimli bir şahsiyetin 10. yüzyılda Sıhhah isimli eseri, onu 16. yüzyılda Van Kulu bize çevirdi. Ama 15. yüzyılda da Firuze Abadi'nin Kamus-ı Muhit'i. Arapçanın başlangıçtan itibaren daha uzun zamana yayılan birikimini Çin'e taşıyor. 2000'den fazla eser taranmış, binlerce lügat ve diğer eser değerlenmiş ve 19. yüzyılda da Zevidi 40 cilt Kamus-ı Muhit'e şerh yazmıştı. Mütercim Asım bunların karşısında. Bir dilden bir dile lügat tercümesini yapmak kelime seviyesinde iki şekilde olur. Bir, o dilin kelimesinin çevirdiğiniz dildeki karşılığını bulabilmek. Bir karşılığı var mı?
0: Yani hem o dile vakıf olacaksın hem kendi diline de, değil mi, ciddi vakıf olacaksın.
1: Diyelim, Arap coğrafyasında deveye dair 2000 kelime var.
0: Evet, bir sürü hal deve üzerinden anlatılıyor.
1: Ya da ne bileyim, Sibirya bölgesinde ya da Eskimo dilinde karla ilgili 80 kelime var. Karı anlatan, karın ara renklerini. Siz bunu kelime seviyesinde başka bir dile aktarırken o dilin de imkanlarını inceden inceye bilmelisiniz. Bu
0: bazen de imkansız.
1: Ama her safhada, yani Arap dilinde 10 bin bitki varsa onun Türkçe'de 10 bin karşılığını ya da 15 bin karşılığını bilmelisiniz. Birebir gelmeli.
0: Evet. Hı? Ama herhalde aynı medeniyet havzasında bu iş daha kolay. Bir de şeyse, medeniyeti farklıysa o zaman haller, durumlar
1: şüphesiz ama
0: daha da zor.
1: Bu sizin her bir sahada ihsaslaşmanızı istiyor. Bizde hani disiplinler birkaç sahada
0: yani
1: tababet uzmanısınız, hikaye biter. Ya da coğrafyaya hakimsinizdir. Ya da riyazet biliyorsunuzdur. Lügat hepsini içerir. Hı-hı. Hangi şey ondan müstahane kalabilir ki? Asım, mütercim Asım merhum, zarif, zariflerin Türk,

0: Türkçesi, taşra Türkçesi, kadim Türkçesi, avam Türkçesi, esnaf Türkçesi, bizim bölgede, bizim muhitte, Türkmenlerin dilinde, ağızlarda böyle bir takım, yani katman katman her yeri yoklamış. Bu çok öte bir dimağın, çok ince bir nazarın, çok hassas bir kalbin, çok okumuş bir irfanın, çok mütecessis bir insanın üstesinden gelebileceği. Türkçenin bahtiyarlığı buydu. Daha önce Kaşgalı Mahmut Divanı Lügati Türk'ü kalem alırken sadece metinlere değil insanlara da temas etmiş. Canlı insanlardan malzeme devşirmişti. Divanı Lügati Türk'ün vücut bulduğu zamandan 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar safahat Türkçenin lügatını yazma konusunda çok feyizli bir safahat değildir. Normalde ilim mütemadiyen sizden öncekilerini açtığı yolda, aşındırdığı yolda, açtığı yolda, katkı sağladığı yolda sizin son katkınızla terakki bulur. Mütercim Asım çok bahtiyar değildi bu konuda. Yani şahsi imkanlarla, bir de şunu tasavvur edin, 18. yüzyılda büyük bir kütüphaneye malik olamazsınız.
1: Bir de yanıyor, ikide yani, bir.
0: O evi yanıyor. Evi yandı.
1: Çok geçim sıkıntısı çekiyor.
0: Çekiyor.
1: Üstelik de padişahın teveccühüne rağmen.
0: Çekiyor, evi yanıyor ama önce bir ev veriliyor. Eser vücuda getirenlere devrim saltanatı, eğer eser itibar görüyorsa, eserin sahibi itibardan sakıt olmaz. Boğaz'da bir köşk, bir yalı, ikametine tahsis edilmiş bir mesken bahşedilirdi. Yani ilmin itibar gördüğü zamanlardan bir zamana tekabül etti Asım'ın. Asım Vakanüvis'ti. Yani saray
1: aynı zamanda
0: da,
1: evet. Ahmet Cevdet Paşa da hatta istifade etmişti.
0: Evi ama yanınca Kamus'un daha sonra yine kendisine bir ikamet verildi. Bir hane tahsis edildi. Lügattan bahsediyordum.
1: Lügat da yanmış.
0: Ev yandı. Lügatı kopyalama imkanı, onu biz müellifin kalemi aldığı müsveddenin İyi bir hattatın kaleminde beyazda çekilmesi diye bir ifade kullanırız. Merhum Müsveddi'ye çektiği metni beyazda bir hattata istinsah ettirerek saraya sundu. Saraya sunulan nüsa Abdülmecid tarafından yaptırılmıştı bu çalışma. Abdülhamit, 1. Abdülhamit babasından sonra Bahçekapı'da yaptırdığı, o metin de oldu daha sonra, Hamidiye Kütüphanesi'ne bağışladı bu yazmayı. Hmm. Artık adeta müellif nüshası itibar ettiğimiz nüsa. Bilahire Hamidiye Kütüphanesi'nin Süleymaniye intikaliyle o müellif saraya sunulan nüsa şeye intikal etti, Süleymaniye Kütüphanesi'ne. Fakir de Eyüp'le beraber
1: O nüsada üzerinden mi çalıştınız,
0: evet,
1: sizde?
0: Evet, Şehzadebaşı Camii'nin Saraçhane Parkı'na bakan bir kahve vardı. Üniversiteden çıktığımız zamanlarda Eyüp'le beraber orada bir çay içer. Ne olacak bu memleketin hali der gibi, akademiyanın hali ne olacak dertleşmeleri sırasında bir gün Eyüp'ün gözlerinin içine baktım. Eyüp dedim,
1: biz Kamusül Muhit çalışalım.
0: Kamusu yapalım mı dedim.
1: Kaç bin kelime var Kamusül Muhit'te? Kaç bin kelimenin yani sadece Türk şeyi yok.
0: 200 bin vardır.
1: Türkçesi değil, bir de şer düşüyor. Mesela nasıl anlatıyor bir kelimeyi? Misal.
0: Yani siz müzakere dediniz, değil mi? Müzekkerden girer, zikradan, zikirdan.

0: onun somut, soyut kullanım alanlarına değişim, anlam genişlemesi, anlam daralması, farklı muhitte neye tekabül ettiği, yeni bir anlam kazanırken bu yeni kazandığı anlamın hangi sebeple neşet ettiği,
1: kökü ne?
0: Şüphesiz köküne her şeyi, ama her şeyi lezzetle, insanı tatmin eden bir Türkçeyle. Ve kelimeler lügatta tek başlarına anlamlar olmaz. Kelimeler ancak konteks içerisinde, daha doğrusu cümle içerisinde kıymetlenirler. Bu Türkçe olsun, Arapça olsun fark etmez.
1: Ne olursa olsun. Tabii.
0: O cümleyi görmelisiniz.
1: Biz zaten ona dili de öyle öğretirler.
0: İstişat deriz, yani tanık gösterme, şahit. Şahit olmalı. Yani kelimenin filanca anlamı nasıl ve hangi metinde
1: yani
0: geçiyor?
1: Oradaki işte, o kelimenin altındaki cümle onun şahit midir?
0: Evet, orada hem Arapça hem Türkçe için şahitler bulunmalı. Modern dünya dillerinde de budur. O kelime hangi cümlede, hangi metinde
1: nasıl geçiyor?
0: Bir örnek, o örneği verirsiniz. Dersiniz ki Halide Edip Adıvar'ın şu eserinde böyle geçiyor. Filanca yerde Refik Halit Karay'da böyle geçiyor. Örnek verirsiniz. Bu tarz Türk lügatçılığında klasik dönemde yok, azdan azdı. Yani metin tarayarak sözlük hazırlamak. Bizde umumiyetle kes yapıştır tekniği üzerine sözlükler hazırlandı. Yani metinler taranarak yapılmadı. Normalde doğru sözlük hazırlama yöntemi şu olmalıydı. Teşebbüsler oldu TDK'da ama henüz neticelenmedim. 20-30 yıldır devam ediyor.
1: Daha çok devam edecek gözüküyor.
0: Ne yaparsınız? Türkçenin bütün tarihi devir metinlerini fişlersiniz cümleler bazında. Okursunuz, anlamlandırırsınız. Kelimelerin bağlam içerisindeki anlamlarını kaydeder. Ve oradan tanıkları ila diyerek büyük bir lügat
1: bulunur. Kaç cilt Kamusül Muhit? Kaç cilt?
0: Biz 6 cilt.
1: Onu arkadaşlarımız şimdi yayına hazırladılar, gösterecekler. Hem var, fiziki baskısı var hem de internetten de ulaşılabiliyor.
0: Yazım Eserler Kurumu umumun taramasına Van Kulu lügatını ve bunu açtı.
1: Evet, ama bunu da böyle her
0: 6 ciltmiş.
1: Evet. Her önüne gelen de bunu açıp bir kelimeyi bulamıyor. Çünkü burada bir kelimeyi bulmak için bir metodolojisi var.
0: Arap dilinde iki usul vardır. Sözlükçülükte sıralama. Birisi ilk harf. Yani Türkçe'de olduğu gibi A, B, C, D diyelim. Arap dilinde ikinci yöntemse son harf. Son harften geriye. Bu sözlük son harften geriye doğru. Yani eğer kitap kelimesini arıyorsanız K harfinden değil B harfinden
1: bulacaksınız.
0: Burada bulacaksınız. Yani son harf, kök harften. Bu da böyle. Değiştirmedik. Çünkü değiştirseydik, yani modern sisteme getirseydik, Kamusul Muhit kullanılmaz bir hale gelirdi. Çünkü sistemde kök ve o kökten türeyenler aynı bölümde ele alınır. Bu parçalanıyordu.
1: Yani sülalesi,
0: evet.
1: Kelimenin sülalesini görüyorsunuz. Halbuki öbür türlü kim kimin akrabası, evet, belli olmayacaktı.
0: İşte onu bozmamak için, okuyucu bunu kavrasın diye. Bir de Kamusul Muhit'i kullanma safhası için bir seviye, tat az da olsa bir seviye. Öğrenimi de zor değil. Son harf.
1: O kadar.
0: Bir de nasıl bulunacağını kitapta gösterdik.
1: Yani. Peki şimdi siz biraz evvel anlattınız. Bale-i Belen'in müellifini ziyaret etmişsiniz. Aranızda hatta toprağından getirmişsiniz. Asım Efendi ile ilişkiniz nedir? Çünkü bu arada Asım Efendi'den pek bahsetmedik. Asım Efendi'nin de sülalesi, bütün soyu,
0: Karacaahmet'le metrun.
1: Evet, Şeyh Efendiler var ama aynı zamanda onlar da pek çok eser sahibiler. Yani galiba dille uğraşan çok akrabası var mesela. Sizin de belki yani bu açıdan Asım'la, yakınlığınız Asım olmuş gözüküyor.
0: Asım merhumla ilişkim Antep'e gitmek, Anteplilere Asım'ı anlatmak.
1: Bir okul var. Asım Efendi.
0: Oradan arada bir zaman zaman adında. Halil İbrahim Yakar, Antep, Gaziantep Belediyesi Kültür Müdürü Halil İbrahim Yakar. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi, çok değerli bir eski edebiyatçı. Yakınlarda yine anlattı. Bir daha Asım anlat abi diye. Böyle tatlandım. Niye olmasın? Asım'ın neşet ettiği yerde insanlara anlatmak. Asım'la her gün halleşiyorum. Yani mütemadiyen her gün bir kelime için, birkaç kelime
1: müracaat
0: için.
1: Müracaat ediyorsunuz.
0: Yani hazırlayanlardan biri fakir olmakla beraber lügatta kahramanlık olmaz. Lügatta bilmediğiniz kelimeye zaten bakarsınız. Ama en çok bildiğinize inandığınız kelime için bakmalısınız. Usul böyledir. Çünkü en çok bildiğinizi tasavvur ettiğiniz kelime sizi aldatır.
1: Ne çıktı sizde Kamusül Muhit çalışırken böyle çok şaşırdığınız?
0: Her şeyi.
1: Ne oldu?
0: Hatta nasıl şeydir. Eyüp'le bu şu kanaate varmıştık. Bir roman gibi okumalı bu.
1: Yani mesela kelimenin sülalesini gördüğünüzde böyle şaşırıp çok
0: Arap kültürünü, dilini, medeniyetini, şiirini,
1: neler oldu?
0: Menakıbını, ananesini ve Türk kültürünü, kelimelerin hikayesini, menkıbelerini, mitolojisini, insanı tebessüme, kahkaya, ıstıraba sevk eden anekdotları, cümlelerin nasıl kalıplaştığı, bazı cümlelerin, o deyimlerin nasıl teşekkül ettiği, binlerce anekdot da anlatılır. Yani keşke Eyüp o arada istemişti bunları toplayıp bu şen haline, içindeki vakaların nasıl hayat bulduğunu, insan ve kelime ilişkisini.
1: Peki onun böyle dipnotu yanına der kenarda yazdıkları, onlara da ulaştınız mı?
0: Hepsini topladık. Ya zaten onun Hamidiye nüshası.
1: Nasıl birisi sizce Asım Efendi o yazdıklarının
0: şimdi
1: üzerinden?
0: Asım tarih şey Devlet Aliye'nin son iki asrı devasa simaları, şahsiyetleri var etti. Bir şeydir. Bir 18. yüzyıl tababette, aynı yüzyılda İbn Sina'nın El-Kanun fi't Tıbbını Tokadi Mustafa Efendi tercüme ve şerhleriyle inşa etti. Ona da alaka göstermiş 18. yüzyılın ikinci yarısında. Bunu da çalışmıştık.
1: Van Kulu lügatını da bu arada çalıştınız.
0: Bir eksiklik kalmasın. Mütercim Asım Osmanlı'da Arapçadan Türkçe'ye söylediklerince işte ahderisi vardır, şunu vardır, bu vardır ama en ziyade Kamusul Muhit ve Van Kulu. Ulema bu ikisine en çok
1: bundan dikkat. İstifade eder.
0: Bu ikisine. En çok da Kamusul Muhit'e. Yani Kamusul Muhit Asım merhumun kaleminden çıkıncaya kadar esas mekaz Van Kulu lügatıydı. Kamusul Muhit vücut bulduktan sonra Van Kulu itibardan sakıt oldu. Eski itibarını bulmadı. Artık şeydir, mütercim Asım inceden inceye, öteden öteye, yani Kur'an gelince kadim dini kitapların hükmü nasıl nesedilirse, mecazen söylüyorum, teşbihen söylüyorum.
1: Kamusul Muhit'te gelince evvelki sözlükler.
0: Bu sahada En mühim ihtisas lügat oldu.
1: Geçerliğini kaybetmiş gibi oldu.
0: Oldu. Şeydir, bir kültürü yakından tanımak için muhtemelen en doğru yöntem, fakirin mütalaasınca, o kültürü, o dili anlatan, o medeniyeti anlatan lügatı, derin lügat okumak. Yani Kamus'un Muhit'i okursanız binlerce Arap kültürünü anlatan kitap okumada hacet kalmaz. Aynı şey Türk kültürü ve irfan için de söylüyorum. Çünkü mütercim Asım bunu yapmış. Tersini okuduğunuzda, çevirdiğinizde o Türkçenin sözlüdür. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Kaşgalı Mahmut Divan Lügat Türk'ü Arapçadan Türkçe'ye. Arapça yazmıştır. Daha doğrusu Türkçeden Türkçedir de Arapçadır. Araplara hit.
1: Türkçe'yi anlatmak için
0: evet. Yazmıştır. Ama bir bakışta Türkçe'ye hizmet etmiştir. Şimdi iki dilli sözlüklerde sizin perspektifiniz önemli. Türkçe'ye bakarsanız lügatın Türk diline, Türk irfanını, Türk medeniyetini görürsünüz. Mütercim Asım işte bunu vaz eden adamdır. Yani, o emsalsizdir. Dede Korkut'un hikayelere kadar kıymetlidir Mütercim Asım'ın muhtevası.
1: Hikayelere
0: kadar bu coğrafyayı anlatır. İlk başta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bir roman gibi bidayetinden nihayetine, başlangıcından sonuna okuması iktidarı metinler malzemesinin başlarında gelmeli. Keyiftir.
1: Bankulu lügatı.
0: Bankulu
1: daha küçük.
0: O da çok kıymetli bir eserdir. Cevherin Sahan'ın 16. yüzyılda Bankulu Mehmet Efendi tarafından çevrilmiş halidir. İki cilttir. Hala mekardır. Ben fakir de kullanıyorum onu. Mütemmim lügatlar dediğimiz, yani şey yapsanız da, mütercim Asım da kullansanız, an gelir Şemsettin Sami'nin Kamusu Türküsü'nü, an gelir Lügat-ı Naciye vesaire vesaire ihtiyaç duyarsınız.
1: Bakmanız icap edebilir. Peki şimdi dediniz ki Kamusül Muhit'i, yani Asım Efendi ile ülfet ediyor musunuz deyince her gün dediniz. Çünkü
0: her gün onunla halleşiyorum.
1: Ne yapıyorsunuz her gün sözlüğe şimdi, bakmak için?
0: Bu İbn-i Sina çalışırken El-Kanun Fittub, o sırada aynı anda Eyüp Tanıverdi'yle İmam Gazali'nin İhya-i Zümüt'ini
1: de. Şimdi
0: günün ilk yarısı İbn-i Sina çalışıyorsunuz. İkinci yarısı İmam Gazali. Fıtratları, mezhepleri, perspektifleri büsbütün farklı. Şimdi birinin rahlesine oturuyorsunuz.
1: Onun sözlüğü başka.
0: Ondan ders alıyor. Onunla halleşiyorsunuz. Sonra oradan çıkıp başka bir revaka. İmam Gazali'nin halkasına başka bir dünya.
1: Çok isabet ettiniz. Tam buraya geldiniz. Çok az vaktimiz kaldı. İhya'da ne yaşadınız? Yani böyle iki dakikaya sığdırılacak bir şey değil ama.
0: Yusuf Sıtkı El-Madeni merhumun tercüme ve şerhiydi. Yani normalde 4 cilt ama bu 11-12 cilt süren bir çalışmaydı. Yazma Eserler Kurumu bizden rica etti. İlk 10 cilt cehennemde. İmam Gazali sertti. Ama ilk 10 cilt yandık. 11. cilt içinde zerre kadar imanı olanı, Cenab-ı Allah'a onu cennete koymak farzdır. Son cilde saklamış İmam Gazali bunu. 11. cilde yüzüm gülümsemişti. Gazali bambaşka. Bambaşka. Yani şarkın bütün İslami medeniyeti berhava olsa, İmam Gazali'nin ihyası varsa onunla yeniden bu medeniyet inşa edilebilir.
1: Onunla ülfetiniz nasıl oldu? Bütün bu 10 cildi.
0: Şimdi yaparken her cildi çevirdikçe Yazma Eserler Kurumu'ndaki editöre gönderiyorum. İmam Gazali'nin ihyasını. Editör arkadaş mesaj atıyor. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Bari bir selam diyorum. İkinci cilt.

0: ve gönderiyorum. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Eyvallah diyorum. 8. ya da 10. ciltte sordum editör arkadaşa. Ya bu selam hikayesine ağabey dedi. Her cildin sonunda İmam Gazali Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun demiyor mu dedi. Diyor. Tabi biz onu Hazreti Peygamber. Fakat fakirin de adı Mustafa ya. Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun. Biz her cilt sonunda nasibimizce Gazali ile selamlaştık.
1: Evet. Belki de selavat getirip o selamdan da nasiplenebilir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
0: Sağ olasınız.
1: Allah ne diyeyim daha başka eserleri hayata yeniden kazandırmanızı İnşallah. Nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Mustafa Koç'la dilimiz, daha doğrusu sözcüklerimiz ama geride kalan sözcüklerimiz. Onların üzerinden konuştuk. Bugüne de gelebilenler üzerinden. Kamusül Muhit ve başka. Şimdi birden gitti. Van Kulu Lügatı. Mütercim Asım Efendi'yi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı

Çuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi kura

0: tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için. Her birimiz için.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'in 4. gününde Şanlıurfa'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek başladı ve sürecin takipçisi olacağız dedi. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir diyen Erdoğan, aynı zamanda savunma ihracatında Türkiye'nin dünyanın 11. ülkesi olduğunu söyledi. Yerli ürünlerimizle

0: Kıvanç duyuyoruz sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı, aynı zamanda festival alanında Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde açılışını gerçekleştirdi.
1: Teknofest 4. gününde Şanlıurfa'da kapılarını büyük bir coşkuyla açtı. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Teknofest etkinlik alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Erdoğan konuşmasında Perşembe günü gerçekleşen Soma'daki maden faciasını gündemine getirerek başladı. Sürecin takipçisi olduklarını ve sorumluların cezasını çekeceğini vurguladı.
2: Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te İlgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız İdari Soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir.
1: Erdoğan Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir dedi ve ekledi. Buradaki gençler Türkiye'nin yüz akıdır sözleriyle devam etti.
2: Unutmayın, kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
1: Öte yandan Erdoğan Teknofest'te 2018 yılından bu yana katılımın katlanarak arttığını vurgularken bu sene itibariyle katılımın 1 milyon ziyaretçiye yaklaştığını vurguladı.
2: Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı.
1: Cumhurbaşkanının gündeminde yine soykırımcı İsrail ve Filistin vardı. Cumhurbaşkanı sözlerinde Teknofest gençliğinin çok beklendiğini ve bu soykırımcılara karşı dimdik duracak ve onları durduracak bir nesil olduğunu aktardı.
2: Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız.
1: Erdoğan'ın gündeminde yerli ve milli savunma sanayi de vardı. Cumhurbaşkanı dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayisinde yapılan anlaşmaları gündemine alırken, aynı zamanda savunma alanında dışa bağımlıyken, şimdi savunma sanayisinde dünyanın 11. büyük gücü olduğumuzu söyledi.
2: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı, kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı.
0: Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa, orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa, orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: planlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
4: basit. Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
8: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Turkcell'li misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
14: Turkcell'lere bağlan hayat.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi başlıkları konuşacağız? Hemen yönetmenim şöyle getirsin ekranlara. Türkiye'nin sivil anayasa ihtiyacı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına giriş yaptı. Salı günü genel

Kurul önemli bir oturuma ev sahipliği yapacak. İlk oturum olacak özel oturumun hemen ardından. Gündemse terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle beraber Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen bir konu. Nedir o? Sivil anayasa konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda özel oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Özellikle orada sivil anayasa konusunun altı bir kez daha çizildi. Yeni yasama yılında bizleri neler bekliyor birazdan konuşacağız, değerlendireceğiz. Diğer taraftan haftalardır konuşulan en önemli mevzulardan bir tanesi fon soruşturması sürüyor. Fon kurulu da ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Merak edilen acaba mağdurlara ödeme yapılacak mı konusuydu. Ödeme takvimiyle alakalı SPK'nın bir çalışma yapacağı açıklandı. Diğer taraftan SPK mevzuatıyla alakalı da önümüzdeki günlerde değişiklikler gündemde. Bu konuyu da yine masaya yatıracağız, konuşacağız. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı yaşanıyor. 4 gündür Şanlıurfa'da bütün vatandaşlar orada yerli ve milli silahları yakından görme imkanı buldular. Aynı zamanda yerli ve milli silahların heyecanı sadece Şanlıurfa'da değil tabii Teknofest düzenlendiğinde tüm Türkiye'de de yaşanıyor. Burası ayrı bir mevzu ama diğer taraftan kardeş Azerbaycan'da da ADEX fuarı var. ADEX fuarında da önemli anlaşmalara imza atıldı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daydı. Teknofest'te önemli mesajlar verdi gündeme dair. Neler söyledi? Kesit kesit ekranlarınıza getireceğiz. Tabii Karadeniz'deki savaş bir türlü bitmek bilmedi. Pek çok programda konuştuk. Acaba bir ateşkes olacak mı, olmayacak mı? Karadeniz'de barış sağlanabilir mi diye. Putin son olarak Rus ordusuna yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Her geçen gün tansiyon biraz daha yükseliyor. Peki önümüzdeki günlerde savaşta tansiyon yükselecek mi sorusu akıllarda. Bu sorunun cevabını arayacağız. Tabii savaş dediğimizde sadece Rusya-Ukrayna değil, ABD, İran, aynı zamanda Husilerin de yine Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları vardı. Bu konuları da konuşacağız. Mekke İttifakı'nın duruşunu da yine masaya yatıracağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor.

0: Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Saygı Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Mustafa Bey.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türkcaner bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar, selamlar.
0: Şimdi yeni yasama dönemi başladı. Yeni yasama döneminin başlamasıyla beraber de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti cephesi deydi. Diğer taraftan yeni parti cephesinin ne yapacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel kurul açılışında bir konuşması var. Arkadaşlar hazırsa hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şöyle sesiyle bir girelim programımıza. Nedir ne değildir diye ses bir olması lazım yönetmenim. Bir verelim ekranlara, bakalım neler demiş Cumhurbaşkanı, daha sonrasında değerlendirelim.
4: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
0: Cüneyt Hocam, her yeni yasama döneminde en çok konuşulan mevzulardan bir tanesidir sivil anayasa konusu. Daha öncesinde sizinle yaptığımız yayınlarda pek çok kez bu konuyu değerlendirdik. Özel yayınlarımızda, meclis açılışı öncesinde, meclis açılışı sonrasında yaptığımız yayınlarda. Ama Türkiye'nin gündeminden de bir türlü çıkamayan mevzulardan bir tanesi. Doğrusu ne programında da çok kez konuşmuştuk bunları. Artık

0: Bu yeni dönemde acaba sivil anayasa konusunda somut adımlar beklenebilir mi?
1: Şimdi Mustafa Bey, bu konu aslında adım adım yeni anayasaya şeklinde özetlenebilir. Yani adım adım yeni anayasaya derken de aslında bunu şu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yıl yaptığı konuşma diğer konuşmalarından biraz farklı. Ya, Türkiye mutabakatı biçiminde bir kavramdan bahsediyor ve temel vurgusunda da aslında Sayın Erdoğan'ın şu var. Tamam, bazı konularda bir uzlaşmazlık yaşayabiliriz ama temel hususlarda artık bizim siyaseten bir bütün olarak hareket etmemiz gerekiyor. Buna uygun adımları da bir şekilde ortaya koymak gerektiği kanaatinde. Sadece Erdoğan söylemiyor bunu. Ondan birkaç gün önce Sayın Numan Kurtulmuş yaptığı meclis açılışıyla ilgili yaptığı basın toplantısında da bu konuya değindi ve meclisi açarken bu bağlamda bir konuşma yaptı ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini takip eden ve artık Türkiye'deki bir takım sorunların da tamamen ortadan kalkması ve kalıcılığını sağlayan bu sorunların bir daha tekrar gündeme gelmemesi için bir yeni anayasa ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bu sivil anayasa kavramını kullanılmasının sebebi de biliyorsunuz daha önceki anayasaların tamamı darbe anayasası, darbe dönemi anayasası. Tamam, her ne kadar değişiklikler oldu, sistematikte bir takım farklılıklar gelişti ama günün sonunda baktığımızda askeri idarenin bir şekilde kaleme aldığı metinler ve bu metinler üzerinden meselenin bugüne kadar uzanmış bir serüveni var. Halihazırda şunu da söylemek gerekiyor. Bunu bir siyasi bağlamda da Sayın Erdoğan söyledi. Ama bir hukuk tekniği açısından da bu bağlamın ben bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye'de bir anayasaya ihtiyaç var mıdır? Evet, Türkiye'de şu anda Türkiye'ye en uyumsuz, en geride kalan metin, bu kadar değişim ve bu kadar dönüşüme rağmen bölük pörçük bir yapıyla ve zaman zaman krizleri üretmeye sebebiyet vermesi nedeniyle anayasanın bizatihi kendisi. Yani özellikle milletvekili dokunulmazlıklarında Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi bir tartışma yaşadı. Mesela bunun temelinde bu var. Biz bugün mesela depremi konuşuyoruz, imarla ilgili meseleleri konuşuyoruz. Bunların anayasa gündeminde karşılığını bulması gerekiyor ki biz işte bu konularla ilgili artık tıpkı orman yasaları gibi depremle de ilgili meseleleri üst düzey bir metinde çözelim. Veya infaz, işte bir gün şu düzenleme yapılıyor, şu düzenleme yapılıyor. O zaman Türkiye'nin bu anlamda hem hukuk tekniği olarak da ihtiyacı var, hem siyaseten de ihtiyacı var. Bir de sosyolojik olarak bir ihtiyaç var. Bir yeni başlangıca ihtiyaç duyuyoruz. Yani Türkiye ile beraber terörist Türkiye sürecinin artık hukuki durumunun tescil edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bu meselenin gündeme gelmesinin ardından ister istemez toplumda bu infaz yasasıyla ilgili, infaz mevzuatı ile ilgili bir takım böyle soru işaretleri oluşacak. O zaman sosyolojik olarak da bizim bir milada, bir başlangıca ihtiyacımız var. Bu üçünü değerlendirdiğimizde gerçekten bir ihtiyaç. Peki bu ihtiyaçla ilgili Sayın Erdoğan, biz birbirimizi muhatap alalım ve bu konuları konuşalım, bu bağlamda yürüyelim derken yeni parti ne yaptı? Yeni parti salonu terk etti. Bakın mesela bu konuşmanın bir farkı da, yani bu konuşma ve sonrasındaki gelişmelerin bir farkı da İyi Parti ile olan tokalaşmadır. Mesela Yeni Parti de orada olsaydı eminim orada da bir tokalaşma olacaktı. O zaman biz ne diyecektik? Bakın Sayın Erdoğan'ın söylediğiyle eylemi uyumlu. Ama şu anda biz Yeni Parti'nin Erdoğan'ın söylemine nasıl bir karşılık vereceği konusunda herhangi bir düşüncemiz, herhangi bir fikrimiz yok. Aslında Yeni Parti'nin ne karar vereceği veya ne yönde ilerleyeceği noktasında bir fikrimiz var. O da terörsüz Türkiye'de ikiye bölünme suretiyle, yani hem evete hem hayıra oynama suretiyle bir gündem oluşturma çabası var. Bu ikircikli siyaset anlayışı Sayın Erdoğan'ın bu çağrısının gölgesinde kalır. Çünkü toplumun ciddi anlamda biraz önce belirttiğim üç alanda, yani hem hukuki teknik alanda, hem siyaset alanında, hem de sosyolojik alanda yeni bir anayasa talebinin iktidarın başındaki, yani yürütmenin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı, yasamanın başındaki Sayın Numan Kurtulmuş tarafından dile getiriliyor olması, ana muhalefet misyonuyla hareket ettiğini söyleyen Yeni Parti'nin sırtını dönerek reddettiği bir teklif oluyorsa, burada biz dönüşümün ve yeniliğin esas mimarı veya öncüsü kim sorusunu sorup bunun cevabını da aslında bizim tırnak içerisinde siyaseten beklemediğimiz bir durumdur. Yani yeni anayasayı kim konuşur? Yeni anayasayı veya bir mevzuat değişimini kim dayatır? Normalde muhalefetin dayatması lazım. Ama muhalefet yeni anayasanın konuşulacağı, gündeme geleceği ki ben Sayın Erdoğan'ın konuşma metninin önceden 3 aşağı 5 yukarı bilindiği kanaatindeyim. Bunu da tahmin edebiliyorum. Böyle bir durumda siz bunu seçiyorsanız bence bu siyaset anlayışında da ciddi anlamda bir sorun olduğu kanaatindeyim.
0: Cantürk Hocam, şimdi iç cepheyi tahkim diyoruz, birlik diyoruz, evet, beraberlik diyoruz. Hani dışarıya karşı yekpare bir duruş sergileyelim diyoruz. Daha meclis açılıyor. İlk gün, ilk oturum muhalefet cephesinden ilk fiyasko geliyor. Yani yeni parti Cumhurbaşkanı konuşurken bir anda genel kurulu terk ediyor. Bu aynı zamanda şu anlamada geliyor benim gözümde. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin demokrasisinin evi, demokrasinin kalbi. Orada milletin oylarıyla seçilen bir cumhurbaşkanı var. Kürsüye geliyor. Hani milletin seçme hakkına da yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum ben bunu.
2: Kesinlikle. Tabii şunu da eklemek lazım. Tabii şu an Sayın Özel ve yeni parti hani kendisini iktidarın alternatif olarak görüyor. Başından beri zaten yani Erdoğan'ı yeneceğiz. Artık yeni iktidarız, iktidar gücüyüz. Biraz da artık Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak. Yani Cumhurbaşkanı adayı muhalefetin veya en azından yeni partinin adayı. Biraz da onun şeyiyle bir lider kültü oluşturma. Yani esasen yani yeni partinin yani orası Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü Cumhurbaşkanı o açılışı yani açılış konuşmasını yapar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açılış konuşması ki ben de izledim oradaydım. Yani son derece kucaklayıcı. Ve bu yasama döneminde Türkiye'nin ya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel siyasetine yön verici, tavsiyelerde bulunucu bir konuşmaydı. Hani gündelik tartışmalara veya gündelik telaşlara girmeden, siyaset yapmadan bir tartışmaydı. Tabii bu hani yarın bir gün kendileri iktidara gelirlerse başkaları da kendilerine yapacak. Yani bu artık bu siyaset mantalitesini veya bu siyaset yaklaşımını, eski siyaset yaklaşımını bırakmak lazım. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürütmesinin bir temsilcisi. Dolayısıyla yani o makama duyulması gereken saygı. Bir de yani yasamanın ilk gününde bütün meclis oradayken ve Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra istisnasız bütün siyasi partilerle orada el sıkışmışken yani bu şekilde yapması tabii kendisinin ayrı şeyi olarak tanımlanıyor. Göreceğiz bakalım yani bu yaklaşım, bu uzlaşmaz tavır veya kendince yaptığı açıklamalar ne kadar halk nezdinde bir takdir şeyi bulacak. Bununla beraber şimdi özellikle şu anayasa meselesine bir iki cümle de ben edeyim. Şimdi düşünün 44 yıl olmuş bir anayasa var. Yani 1982'de doğan bir kişi şu an 44 yaşında ve 19 defa değişmiş. 20 desek ortalama 2 senede bir anayasa değiştiren haldeyiz. Dolayısıyla artık 82 Anayasası'nın değişmesi gerektiği sadece darbe, efendim meşruluk, sivil vurguyla açıklanmamalı. Aynı zamanda yeni yönetim sistemi içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İkincisi kuvvetler ayrılığının denge ve kontrol mekanizmalarının yeniden kurulması ve özellikle temel haklar bağlamında kıymetli. Yani yeni anayasa mesela hala anayasada tüzük kavramı geçiyor. Tüzükler kalktı. Şimdi buradan baktığımızda hem terörsüz Türkiye süreci hem iç cephenin sağlam tutulması. Çünkü Türkiye gerçekten son derece yani gergin bir jeopolitik ortamda bulunuyor. Bunu günlerdir, aylardır konuşuyoruz. Yıllardır böyle. Neredeyse 2-3 senedir böyle. Ve giderek de artan tırmanma var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel konularında iş cepheyi bir arada tutmak bu tarz özellikle yasamanın birinci günü anlamlı günlerde birlik beraberlik görüntüsü vermek herkes için faydalı. Yani o gün gitmeselerdi neyi kaybederlerdi? Yani meseleyi siyaseti sığlaştırmamak lazım. Daha büyük bir fotoğraf okumak lazım. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması da o yöndeydi.
0: Bu arada tabii doğrusu ne ekibi de...

0: hemen evet. akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim.
1: Hem genel kurul toplantısındaydık hem şeydi, bir tek siz eksiktiniz.
0: Bir ben eksiktim. Hemen evet. şöyle bir getirelim fotoğrafı.
2: Sizin de ama mazeretiniz vardı. Allah hayırlı Tabii. uğurlu etsin.
1: Evet,
2: Allah
1: arada evet, bunu da çok teşekkür ayrıca ederiz. Tebrik etmek
2: ben
1: lazım.
2: Ben bir hususu daha ekleyebilir miyim? Şimdi Sayın Erdoğan'ın pozisyonunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhalefet tarafından idrak edilemediğinin ispatı aslında bu terk ediş. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis açılışına gelmesi Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla Tabii. ilgili. Ama parti grubunda konuşması parti genel başkanlığı sıfatıyla ilgili.
1: İndirgemeci bir yaklaşım var.
2: Tabii yani siz kalkıp direkt. Bunu siz kalkıp bu meseleyi bu bağlamda değerlendirdiğinizde yani hukuken de aslında Sayın Erdoğan'ın bu durumunu, bu pozisyonunu görmeme eğilimi var Tabii. muhalefette.
1: Meşrulaştırmamaya
2: Mesela İyi Parti, İyi Parti de muhalif. İyi Parti Tabii. oturdu ve bir tokalaşma yaşandı. Bu önemli bir şey. Niye? Çünkü devletle ilgili görevi temsil ettiği andan itibaren o devlete saygı gereği bunu muhalefet de olsam ben yaparım diyor. Ama burada bence sanki muhalefet durumunun da devlet teamüllerine uygun davrananlar ve davranmayanlar biçiminde evet. ikiye ayrıldığı bir evreye doğru gidiyoruz. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın zatıyla ilgili bir eleştiriniz olabilir ama makamıyla ilgili bir eleştiriniz olamaz. Kimse Cumhurbaşkanlığı makamını eleştirebilir mi? Yani eğer siz bu sistematiğin içerisindeyseniz bunu yapmamanız lazım.
1: Cumhurbaşkanlığına adaysanız, Cumhurbaşkanlığını Tabii. almak istiyorsanız,
2: o makama adaysanız,
1: iktidara gelecekseniz Tabii. bunu yapamazsınız.
0: Merve Hocam sizin izlenimlerinizi nelerdir?
3: Evet, şimdi hocalarım aslında çok geniş kapsamlı değindiler ama hemen şunu söylemek gerekiyor. Yani her iki hocamın da ortak konusu 80 darbesi sonrası da karşımıza çıkan bir anayasa olması. Dolayısıyla nedir bu aslında o darbe döneminin tarihsel ve siyasi iz düşümünü taşıyor. Bir yandan da sivil anayasa dediğimizde anayasa zaten sistem içerisinde kurallar kitabıdır. Ve sadece hukuki boyutları yok, vatandaş ve devlet arasındaki ilişkileri de işte muhalefeti, diğer partileri, diğer yaklaşımları da aslında şekillendiren bir alan ortaya. Çıkarıyor. Bence bu açıdan son derece önemli ama burada iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Cüneyt Hocam'ın köşe yazısında da vardı. Bence son derece önemliydi. Burada Türkiye mütabakatı söylemi Sayın Erdoğan'ın bu mütabakat konusu son derece önemli ve bununla birlikte özellikle taraflar arasında ortaya konmaya çalışılan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirtmiş olduğu bir uzlaşı arayışı var. Ama uzlaşı arayışına karşı muhalefetin bir kısmından gelen kutuplaşma cevabı oldu. Ya bence bunlar son derece sorunlu söylemler. Çünkü özellikle buradaki sürece baktığımız zaman 3 başlık var. Terörsüz Türkiye başlığı var. Bununla birlikte sivil ve yeni bir anayasa yapımından bahsediliyor ve özellikle bence bu yasama döneminde biz çok daha farklı bir başlıkla giriş yaptık. Hem siyasi hem ekonomik olarak süreçlerin zorlu olduğu. İşte bir yanda fon tartışmaları var, bir yanda hakemlerle alakalı süreçler var. Yani bir güven bahçeli hareket edilen bir alan içerisinde giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu da neyi gösteriyor aslında bize? Toplumsal dayanıklılık meselesini. Çünkü siz bunların her birini günün sonunda dış politika ekseninde ele alacağınız bağlamlarla sınanıyorsunuz. Yani hani ikinci bölümde belki konuşacağız ama bugün dış politikada güçlü olmak demek, içeride de güçlü olmak demek. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmış olduğu çağrılar burada son derece önemliydi. İki cepheyi demek ki biz iki boyutlu alacağız. Hem siyasi dayanıklılık hem eş zamanlı olarak dış politika dayanıklılığı olarak. Bu açıdan da zaten hani buradaki temel konu artık bu çatışmaları ve kutuplaştırmaları sona erdirmek. Az önce hocam Cumhurbaşkanı adaylığından bahsetti hani muhalefet için ama o zaman şu soruyu da soracağız. Peki Cumhurbaşkanı adayları var mı ki o adaylık üzerinden yorum yapılacak ya da bu sürece gidilecek?
1: Ben kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını hep söyledim.
3: O zaman işte hocam neden bu kutuplaşmayı derinleştiriyor?
1: Şimdi başka ortam yani şimdi yeni parti strateji olarak başından beri uzlaşmayan sert çatışmacı bir tavrı benimsiyor. Bir evet. strateji benimsiyor. Ve bu strateji burada da kendini göstermek zorunda. Kendi içerisinde çelişemez. Çünkü şöyle bir durum var. Artık Erdoğan karşıtlığı, AK Parti veya Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden bir oy devşirme olacak. Çünkü şey de var. Yani yeni parti şunu fark etmeye başladı zannımca. Artık muhalefetin tek adayı da değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2023'te kurduğu o işte Halil İbrahim sofrası, Millet İttifakı uzlaşması muhtemelen artık olmayacak.
2: Evet,
1: o belli. Çoklu yani. Adaylar olacak ve muhalefet seçime çatışmacı bir üslupla yani Özgür Özel'in de oluşturduğu o şekilde girecek. Çoklu bir adayla girecek. Şimdi burada şöyle bir strateji izliyor. Genelde sol siyasette bu dil çok sıklıkla ve yatkınlıkla kullanılır. Yani sol siyaset çatışma kültürüne yakındır. Hani biraz böyle şimdi kızacaklar ama yani bu jargona şeydir yani, meyillidir, öyle söyleyeyim.
2: Çelişkiden yararlanır
1: yani. Çelişkiden yararlanmaya çalışıyor ama bizdeki çelişki de Marx'ın şeyi çelişkisi değil yalnız.
2: Evet,
1: yani
2: tabii.
1: O hani tez, antitez, sentez, diyalektik çelişki değil. Bizde diyalektik materyalizm veya diyalektik düşünce biçimi çok yanlış kullanılıyor.
0: Merhaba hocam, siz de tamamlayın.
3: Hocam çok farklı noktalara gelince şimdi o zaman ben şunu da bağlayayım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki hani burada mütabakat içinde bir rekabet olması gerekiyor dedi. Bence bu son derece önemli. Çünkü bizim an itibariyle en büyük ihtiyacımız bu haline gelecek. Ve bunu sağlama konusunda da ben yine Cüneyt Hocam'ın yazısına atıf yapayım. Çünkü gerçekten çok değerli bir yazıydı hocam.
1: Evet, bugünkü yazısı bilhassa evet,
3: yani devletin kıymetli konumu, vatandaşın durumu ve burada takip edilecek yol haritası belli olduktan sonra buna ilişkin adım atmak gerekiyor. Burada ötekileştirmek ya da kutuplaştırmak olmaması lazım artık.
0: Şimdi uzun süredir konuşulan mevzulardan bir tanesi de bu fon soruşturması.
2: Evet.
0: SPK'nın hangi adımları atacağı merak ediliyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceği merak ediliyordu. Arkadaşlar, SES 5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fon soruşturmasıyla alakalı mesajların içeriyor olması lazım. Şöyle bir getirelim ekranları yönetmenim.
4: Bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık. Yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekten başka ne yaptılar? Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Teknofest Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
0: Şimdi milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonuna kadar gideceğiz mesajı da burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Şimdi kurul, fon kurulu var. Fon kurulu ikinci kez toplandı. Orada bir ödeme takvimi üzerine çalışma yapılacağına dair açıklama var. Diğer taraftan bu SPK mevzuatıyla alakalı da bazı düzenlemelerin yapılacağı konuşuluyor. Şimdi Cüneyt Hocam, binler yatırılmış, milyonlar alınmış. Milyonlar yatırılmış, milyarlar alınmış. Ve belirli tarihlerle sürekli olarak çekilmiş, bırakılmış, çekilmiş, bırakılmış paralar. Belirli bir zümre, hani tırnak içerisinde mamuduyla götürmüş gibi görünüyor. İçeride kalanlar da şu anda biz bu paraları nasıl kurtaracağız şeklinde bir ister istemez kendi dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Nedir bu fon soruşturması?
2: Şimdi tabii mesele karışık bir mesele ama biz basitleştirerek şöyle diyebiliriz. Aslında bu meseleler, bu tip meseleler tamahkarla sahtekarın bir araya geldiği meselelerdir. Yani bir tarafta bu işin

0: hilesiyle, hurdasıyla uğraşan, öbür tarafta bu işin içine girip para kazanmayı ve orantısız para kazanmayı kendisine hak gören bir grup var. Meselenin de üç tane temel ayağı var. Birincisi, bu işin kurgulayan tacir kısmı. Yani ticaret insanı. İşte fonu kuruyor, banka kuruyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İkinci ayağında bunun, bu fonlar SPK'da işlem veya işte borsada işlem yapınca bunu görmezden gelen, SPK başta olmak üzere bir takım kamu görevlileri var. Yani bunu görmezden geliyorlar ve bu ilerleyişi veya bu konuyla ilgili şikayetler olduğu zaman da bunu görmezden gelerek bu sürece katkı sunuyorlar. İkinci ayağı da bu.
1: Yani bilerek kamu, mi bilmeyerek?
0: Kamu görevleri. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek. Bilerek, bilmeyerek fark etmiyor ama kimi görevi ihmal ediyor. Kimisi de bunu kasten yapıyor. Yani bir kamu görevlisi grubu var. Bir de buna, bu işin arasındaki bu duruma himaye eden bir siyaset ayağı var. Şimdi Sayın Erdoğan bu üçünü de bence tırnak içerisinde söylemek gerekirse en net biçimde, yani bu süreçle ilgili ne gerekiyorsa yapılması yönünde bir irade ve kararlılık gösteriyor. Ama bir şey var burada Mustafa Bey. Şimdi bazı eleştiriler gelebiliyor. İşte acaba geç mi davranıldı? İşte böyle bir eksiklik mi var? Hayır. Şimdi bu mali suçlarda en önemli husus zararı giderebilmektir. Siz zararı giderdiğiniz andan itibaren bir kere o iktisadi dengeyi tekrar eski haline getirirsiniz. Bence şu anda fon kurulunun da yürütmenin de Sayın Erdoğan'ın da odaklandığı nokta bu. Önce bir zararı gidermek.
1: Evet.
0: Bu zararı giderdikten sonra hile unsuru, suç unsuru olan boyutlarla ilgili zaten yargılama adli olarak kendi süreci içerisinde devam edecek. Bunu kimsenin durdurma, engelleme veya geciktirme imkanı olmaz. Ama en önemli durum ne? Burada gerçekten bu fon meselesine tamah ederek değil, yani kendi değerlendirmiş, bakmış, görmüş ve bu fonda değerlendirmiş, girmiş ve zarar etmiş. Bunların bir kere izale edilmesi gerekiyor. Şimdi kat be kat kazananlar var. Mesela bazı siyasi isimler de geçiyor burada. Kat be kat kazananlar var. Yani bu kazancı elde edenlerin şu soruyu sormamaları üzücü. Biz ne yapıyoruz? Yani bu durum gerçekten günün sonunda haklı bir kazanç mı? İkinci soru da şu. Bu fon meselesi ortaya çıktıktan sonra bu elde edeceğim para elime geçmesin de Erdoğan'ın yürüttüğü siyaset zarar görmesin arasındaki tercihte parayı seçmiş olmalar. Bence en dramatik olanı, meselenin en üzücü olanı bu nokta. Yani çünkü siz siyaseten bu konuyla ilgili böyle bir hamle yaptığınızda Sayın Erdoğan'ın bugün 24. yılına girecek olan iktidarının ve kendisinin bu çabasının zarar görebileceği ihtimalini düşünmüyorsanız o zaman ciddi bir aidiyet ve sorumluluk bilinci hatası var.
1: Bir virgül koyalım hocam. Çünkü ben şunu merak ediyorum. Şimdi dışarıdaki vatandaş da bu fon soruşturmasıyla alakalı biz de haber yaparken, arkadaşlarımız bu konuyu anlatırken o kadar çok rakamlara boğulduk ki. Şimdi bu kadar çok rakamlara boğulduğumuzda ne yazık ki bu işin anlatması da zor oluyor, anlaması da zor oluyor. Ben çok basit bir şekilde soracağım. Fon soruşturmasındaki suç nedir? Yani mesela biz burada şimdi şu şahıslarla alakalı ya şöyle bir suçlama var ama bu suçlama neden dolayı suçlama? Yani bir şey hukuki mi ya hukuki mi değil, etik mi değil? Onu mu tartışıyoruz? Onu mu başka bir zeminde
0: getirmeye çalışıyoruz?
1: Burada, ha, nedir bu olay? Yani tane... ben bir fona para yatırırken, bir yatırım yaparken daha doğrusu ya ben suç işliyor muyum, işlemiyor muyum ayrımını nasıl yapmam lazım?
0: Şimdi bir hisseyle ilgili siz alımı normal serbest piyasa koşullarının dışında kendi aranızda bir grup olarak yapılandırıp birilerine bunu alın direktiflerini internet üzerinden dolaylı veya dolaysız bir biçimde veriyorsanız ve bunu organize şekilde yapıyorsanız bunun adı piyasa manipülasyonu. Bu bir suç.
1: Ama bu kapalıyken yapılmamış mı?
0: Kapalıyken yapılıyor ama kapalıyken yapıldığı zaman herkes bu fon açıldığında bu dediğim eylemin de yapılacağını biliyor. Yoksa kimse gidip kapalıyken o tutarda o fonu almaz. Mesele bu. Yani siyasi koruyuculuk veya siyasetin devreye girmesi, himaye etmesi bağlamındaki meselenin odağında bu var. Yani orada bu fonun geleceğinin bu şekilde manipülasyonla büyüyeceğini bilerek işin içerisine girme durumu var.
1: O zaman olan şu mu?
0: Tabii burada bir hile var.
1: Şu, yani ben bir fon kurdum.
0: Bu birinci durum. İkinci durumu da söyleyeyim hemen. İkinci durum da şu.

0: Siz içeriden bilgi alarak bir takım yatırımlar yapıyorsunuz. Bu da ayrı bir suç. Bu daha hafif bir suç. Bu da var bu işin içerisinde. Yani bir kısmı biraz önce bahsettiğim manipülasyon yani dolandırıcılık anlamında yargılanırken bir kısmı da içeriden bilgi alıyor. Mesela nasıl bilgi alıyor? İşte bu fon kötüye gidiyor, rasyoları kötü, satış yapın. Yani çıkışların tamamında bu 106 dediğimiz madde var. Ama bu işe girişlerin tamamında gerçekten hileli mi girmiş kişiler? Yok. Bir kısmı biraz önce bahsettiğim gibi normal piyasadan girmiş ve yükselip bir anda düşünce elinde girdiği parayı, girdiği ilk giriş tutarını bile altına düşmüş. Yani düşünebiliyor musunuz? 3 liradan aldığı şey 300 liraya çıkmış. Şimdi 1 lira.
1: Şöyle anlatalım. Şimdi ben bir tane fon kurdum. Böyle 4 kişi oturduk. Dedim ki Cüneyt Hocam, Merve Hocam, Cantürk Hocam. Ben bir fon kurdum. Bu fon patlayacak. Çok yükselecek. Böyle Cantürk Hocam emekli maaşını, Merve Hocam bütün birikimimi, Cüneyt Hocam da avukatlık bürosunun bütün kazancını diyelim ki bu fona yatıracak. İşte 1 lira, 2 lira, 3 lira yatırdık. Sonrasında bu fonu biz halka açtık.
0: Tamam, bu normal
1: Dışarıdan
0: şartlar altındaydı.
1: da yatırımcılar gelmeye başladı. Sonra ben ara ara sizlere bilgi vermeye başladım fon sahibi olarak. Yani en basit
0: Tespit
1: haliyle
0: etmeniz lazım.
1: anlatıyorum. Ha şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani vatandaş da anlasın diye. Dedim ki Cantürk Hocam önümüzdeki hafta sonu gelmeden bu fondan çık. Çünkü fon pik
2: Bunu
1: yaptı,
2: tespit
1: düşecek.
2: etmeniz lazım.
1: Ha işte oraya geleceğim. Siz de çıktınız.
0: Ama burada bir bağlam ekleyelim. Cantürk Hocam'ın başka şirketleri var. Cantürk Hocam o sizin aldığınız hisse aldığınız borsadaki şirketin ya sahibi ya sahibinin akrabası ya da zımnen yani gizli bizim dışımızda bunu kurduranlar. Yani buradaki
2: Şimdi
0: hile unsuru
1: para hep içeride dönüyor
0: bak
1: yani.
0: buradaki hile unsuru şu. Yani normal birini kandırma unsuru açısından bakmayalım. Sermaye piyasası araçlarındaki doğal seyri bozucu hile bu. Yani dışarıdan baktığınızda her şey hukuka uygun gözüküyor ve fakat bir adım geriye gidip perdeyi bir araladığınızda bu 4 kişi aslında
2: Şimdi bu ne
0: kurulan
2: biliyor
0: o
2: musun?
0: fona yatırım yapan o borsaya açılan firmanın da gizli ortakları.
2: İşte bu.
1: Siz aynı zamanda benim firmamın
0: Tabii,
1: da
0: tabii.
1: ortağısınız. Yani
0: Tabii.
1: kendi firmanıza yatırım
0: Buradaki
1: yapıyorsunuz.
0: bağlam o, evet.
2: Şimdi olay şu. Yani aslında hukuki piyasa koşullarında kurulmuş bir fon. Fonu yani hiçbir hukuki bir problem yok. Sorun şu. Şimdi burada SPK içeriden haber verenler, haber alanlar bu krizin gelmesine engellenenler var mı? Bunun belirlenmesi lazım. Yani SPK'da bu fonu kuranların adamları var mı? Çünkü SPK uyarmış. Efendim Sayın Bakan uyarmış. Hisseler 50 liraya çıkınca bazı hisselerde
1: Bazı fonlarda diyor biz manip şey diyor art niyetli hareketler olduğunu
2: ama
1: farkındayız diyor.
2: SPK
0: 2025'te
2: çökmemiş.
0: Sayın Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken SPK'ya yazdığı yazı var.
2: Evet, mesela yazı var. Devlet bunun farkında. Şimdi o zaman şu soru sorulacak. Bir, bunu SPK'da kimler sakladı? Bunları bulmak lazım.
0: Tabii.
2: İki,
0: Bunlar bellidir hocam.
2: Cüneyt Bey'in dediği gibi bu fonu oluştururken gizli ortaklar kimler? Mesela şimdi o kadar basit kuruluyor ki bunlar. Mesela zaman zaman SPK bazı hissedarlara veya bazı sermayedarlara yasaklar getiriyor. İşte bazı manipülasyonlar yaptı diyerek. Çünkü sorun şu, bizim borsamız ve para piyasalarımız sığ. Yani bir güven problemi yıllardır yaşandığı için para piyasalarının iki temel sorunu var Türkiye'de. Bir, sığ olması. Mesela batıdaki emsalleriyle karşılaştığınız zaman hani o adamlarınki okyanus oluyor, derin deniz oluyor. 1 trilyon dolara çıkan bir para sermaye, bir piyasa şeyinden bahsediyoruz. Mesela bizde niye bir tane borsa var? Mesela çoğaltmak lazım veya çeşitlendirmek lazım. Amerika'da 7-8 tane yani tek bir borsa yok. Farklı farklı unsurları olan veya çok ciddi bir düzenlemenin yapılması lazım. İkincisi çünkü yani en fazla 100-150 milyar dolarlık bir para piyasanız var. Yani 100 milyon dolar olan, 200 milyon dolar olan çok kolay bir şekilde cirit atıyor. Mesela Türkiye'de özellikle bu hisse senetlerinde bazı yabancı bankalar var. Bunlar bir giriyor hisseye, hem alıyor hem satıyor. Bir süre sonra hissenin patronu oluyor. Şimdi öyle yapmışlar ki bazı kağıtlarda, hisse senetlerinde hem kendisi satmış hem kendisi alttan almış. Kendisi tırmandırmış fiyatı. O arada da işte küçük yatırımcılar girmiş. 455 bin kişi girmiş bu fonlara.

0: bu fonların takip ettiği hisse senetlerine.
1: Evet.
0: Şimdi iş
1: %80'i 1 milyonun altında.
0: Çok net bir şekilde hukuki bir düzenleme gerektiriliyor Mustafa Bey. Yani bizim yeni bir sermaye piyasası kanununa ihtiyacımız var. Çok net.
1: Hocam bir şey söyleyeyim ben. Ben fonun içinde olan birisiyim. Yani bu fon bunların
2: bu
1: değil.
2: Fon
1: bu
2: değil,
1: fonların
2: değil,
1: değil. Yok. Bizim tamam. Kurduğumuz fonlar var. İsimlerini verirsem reklam olur. Yani ben aynı zamanda melek yatırımcıyım. Yani fon dediğimiz şey çok doğru ve iyi bir şey.
0: Tabii. Hocam
1: yani
0: tabii.
1: Fon,
0: yani mantığı
1: fon,
0: uygun.
2: Kötü bir şey
1: fon,
2: değil ki.
1: Bizim fonun içindeyim demek de insanlara şey geliyor. Ya böyle bir yani her an sizi kandırabilir müşahatçı.
2: Foncu bu.
1: Profili evet. Ya, ama öyle değil. Öyle değil. Yani bu fon meselesi ciddi anlamda piyasa koşullarında doğru işletilirse doğru bir kazanç.
0: Tabii hem doğru bir kazanç
1: diye.
0: Hem yatırım tabii. Olanaklarını arttırıyor. Yatırımcıya kredi olarak dönüyor ama bunların yani bizim hukuki sistemlerimize benim anladığım çok boşluklar var.
2: Ya şimdi hukuki sistemle alakalı çalışma yapılacak ama ben Merve hocamın da görüşlerini merak ediyorum. Çünkü bu konu şimdi uluslararası alanda ya piyasa dediğimiz zaman uluslararası alanda herkesin takip ettiği bir alan. Merve hocam benim burada en çok dikkatimi çeken mevzu şu oldu. Ya söz konusu firmaların isimlerini çoğunun ismi yani bir iki tanesinin ismi çok fazla anıldığı için biliyorduk da ya firmaların holdinglerin isimlerini yüksek ihtimalle yani dışarıda bize sorsalar ya ben şey derdim herhalde Anadolu'nun ücra noktasında bir yerde açılmış bir oda gibi bir şeydir falan diye düşünürdüm.
1: Biri buradaymış Ankara'da.
2: Ya şey. Hocam Aselsan piyasa değeri olarak bir numara. Türkiye'de iki büyük aile var biliyorsunuz. O iki büyük aileden bir tanesinin şirketi ikinci holdingi ikinci sırada. Ya üçüncü sırada bunlar geliyor.
0: Hatta bazen ya, geçtiler de bir ara
2: evet,
0: geçtiler de yani.
2: Ya adını sanını bilmesin hani ben hiç anlamam bu işlerden ama ya bir işkillenirim yani kardeş siz kim oluyorsunuz derim içimden yani siz nasıl görüyorsunuz soruşturmayı?
3: Ya şimdi şöyle bir şey var 131 tane fon varmış ben de ona baktım. Çünkü ben de çok fonlardan anlamıyordum bu şekilde anlamayı öğrendim. Ama bence asıl buradaki kırılma şimdi ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına da atıf yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki belli bir alan ile sınırlı dedi. Hı hı. Bence bu son derece önemli. Demek ki bütün piyasa üzerinde etkisi olmaması adına bunu belirtmiş oluyorlar. İkincisi bence buradaki en büyük kayıp para pul falan değil güven kaybı.
2: Güven kaybı.
3: Şimdi biz bunu daha öncesinde de
1: borsa
3: işte
1: dolaylı
3: pek çok
1: dolaylı etkiyle zarar
3: tabii,
1: gibi, zarar ediyor şu an.
3: Dolayısıyla ekonomik olarak
0: var,
3: zarar görecek
0: bir
3: durum
0: görüyor.
3: Var. Tabii. Ya bu çok geniş bir alan var. Şimdi fonların adını mesela ben bilmiyorum. İlgisini çeken takip ediyordur büyük ihtimalle ama bu fonların adını geçen bir konu haline geldi. Yarım milyon insan buradan etkilendi doğrudan. Dolaylı olaraksa bütün sistemdeki herkes etkileniyor.
2: Tabii.
3: Şimdi bu açıdan güven sadece iç politikayla değil dediğiniz gibi dışarıdan da takip edenler açısından.
2: Yani yatırımcılar da var çünkü var. Bizim tabii ya. Uluslararası yatırımcılarımız da var.
3: Tabii ki de.
0: Şöyle.
2: Hocam bir bitireceğim.
0: Tabii özür dilerim.
2: Ben hocam tamamlayayım.
3: Bununla birlikte hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi burada güven aslında tazeleyen bir boyut daha var. Sayın Cumhurbaşkanı sınırlandırma dedi. İkinci olarak da dedi ki haksız kazanç sağlayan dedi adalet karşısında durum neyse ona ilişkin cevabını verecek dedi. Bence bu da son derece önemli. Çünkü siz bir güveni sadece işte oradaki piyasayı düzeltmeye ya da işte bozulanı düzeltmeyle değil aynı zamanda da bunun müeyyidesiyle sağlarsınız. Bence bu açıdan son derece önemli. Olası bir yeniden yapılanma, yeniden oluşan bir hukuki sistem içerisinde de bu alanda bence en azından buna ilişkin sınırların, durumların ne olacağı netleşmiş olacak. O çizgiyi çekmek çok önemli.
2: Hocam reklamlardan sonra sizinle devam edeceğim.
0: Tamam.
2: Çünkü önemli bir konu. Çok fazla kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu fon soruşturmasından sonra da bir yere ayrılmayın. Çünkü daha hakemler konusu var. O konuyu da masaya yatıracağız. Kısa bir reklam arası.

son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel hakları

Ana karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak ister?

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mi? Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Metagazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Doğrusu'na devam ediyoruz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. Fon soruşturması dedik. En fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Can Türk Hocam, sizin ekleyecekleriniz vardı, buyurun.
1: Evet. Şimdi bugüne kadar Türkiye'de bu 6. olay. 81-82'de bir bankerler olayı oldu. Ardından 1994'te repo meselesi oldu. 2000-2001'de bankacılık likitte meselesi oldu. 2003'te de bir mesele oldu. 2008'de de aynı şekilde küresel etkiyle beraber bu iş patladı. Şimdi bizim Türkiye'de para piyasalarının 5 temel sorunu var hep. Birincisi, yüksek geliri iştahı var insanlarda.
0: Tamam.
1: Ben her zaman diyorum herkese, hani hasbelkader okur yazarı olduğumu düşünen bir insan olarak, kardeşim evini satarak bu işlere girilmez. Efendim,
0: emekli paranla girilmez.
1: Emekli ikramiyesine girilmez. Çocuğun rızkıyla girilmez. Bu şudur. Temel mantalitesi şudur. Senin evin vardır, araban vardır. Kenara köşeye

0: kötü günler için koyduğun bir para vardır. Bir de ekstra param vardır. O ekstra paranla girersin.
1: Evet.
0: O ekonomiye dönmesi için uygulanan bir piyasa bu. İkincisi, likidite yanılsamaları oluyor sürekli. İnsanlar hesapsız, kitapsız, hatta o borsanın depremden önce yükseldiği dönemde, rally yaptığı dönemde berbere gidiyorsun, oturuyorsun. Başlıyor berber, ya eniştemden duydum. Hocam şu fonlar varmış, şu bilmem ne varmış, şu yükselecek, bu yükselecek. Böyle de olmaz. Üçüncüsü, kısa vadeli parayla uzun ya da sığ pozisyon alınıyor. Dördüncüsü, düzenleyici bir gecikme var. Türkiye'de özellikle para fonlarında, para piyasalarında devletin hızlı, hareketli ve en çevik olması gereken yer burası. Anlık müdahale etme hakkını koruması lazım. Bizde bunlar gecikiyor ya da geciktiriliyor. Beşincisi de, güveni kırdığınız zaman herkes aynı kapıya yöneliyor. Nerede bu devlet demeye başlıyor. Şimdi ondan sonra devlet sürekli batanı kurtaran bir pozisyona yürüyor. Ben devlet kurtarmasın demiyorum.
1: Ama elbette hep de kurtarsın. Devlet şey yapamaz.
0: Ama işte devlet kurtarsın dediği zaman borsada fona hiç girmeyen adamın da verdiği vergilerden kurtarma operasyonu. Burada gerçekten bu işi yani sağlam yapılabilmesi için çok derin ve ki uzmanların hazırladığı yeni hukuki mevzuata ihtiyaç var.
1: Bir şey soracağım hocam. Sizin ana alanınız neydi? Şimdi doçent doktor Cantürk Caner'in ana alanı
0: siyaset
1: nedir?
0: Bilimi, uluslararası.
1: Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Ekonomiyle alakalı aldığımız dersler bizim lisans döneminde ya da lise döneminde
0: ben
1: aldığımız dersler değil mi?
0: Uzun süre 3 yıl falan eğitim aldım ayrıca.
1: Aldık. 3 yıl eğitim aldım.
0: Ekstra eğitimler aldım yani.
1: Merve hocam, sizin mesela ekonomi üzerine bir eğitiminiz var mı?
2: Lisansla sınırlı.
1: Lisansla sınırlı. Sizin var mı hocam?
3: Yok. İktisat okudum ama 2 yıl onu bıraktım.
1: Şimdi benim de mesela lisans yıllarında aldığım dersim vardı, evet. Ekonomi diye. 1 yıl zorunlu olarak verildi. İktisat bilimi diye. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu masa Türkiye'nin bir, aslına bakarsanız, fotoğrafı. Tipik. Yani dışarıya çıkıyorsunuz. Şimdi dışarıda Türkiye'nin ortalama eğitim seviyesi 4. sınıfla 5. sınıf arasıdır hala. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre. Ama hepimizin de bir yatırımı var, öyle değil mi?
3: Tabii.
1: Yani kimimiz değerli madenlere yatırım yapıyoruz, kimimiz dövize yatırım yapıyoruz, kimimiz borsaya yatırım yapıyoruz, kimimiz de fonlara yatırım yapıyoruz. Bir şekilde paramızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kadar çok yatırımcının olduğu bir ülkede ben Merve hocama sözü şöyle paslayacağım. Bence finansal okuryazarlığımız çok az. Yani bizim ortaokuldan itibaren bir
0: bence
1: finansal okur, ilkokul, harçlıkla beraber. Yani finansal okuryazarlık zorunlu eğitimini getirmemiz lazım. Neden? Açıyorsunuz sosyal medyaya, artık bir tane mikrofon koyan, bir tane kamera koyan, işte şuradan şuraya bir tane grafik çizdim, burada bu oldu, burada bu oldu, bu yükselecek, bu düşecek, bu yükselecek, bu düşecek diye.
3: Ben daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada birçok o borsa tüyosu veren hesapların tamamı kapattı şimdi.
1: Kapatması lazım zaten ya, çünkü hepsi korkuyor.
3: Yok, bunlar bu işin parçası.
1: Tabii. İşte o yüzden korkuyorlar.
3: Bu işin parçası.
1: Merve hocam, ne dersiniz ya, bir finansal okuryazarlık eğitiminiz şart değil mi?
2: Kesinlikle. Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim, hani hocalarım katılımı bilmiyorum ama medya okuryazarlığı altında bizim pek çok başlığı ele almamız gerekiyor. Finansı, çevreyi, evet. Her birini. Çünkü maalesef ki hepimizin bilgisi sınırlı kalıyor. Ya da ne yazık ki o kadar dezenformasyon var ki oradan duyduklarımız üzerinden bir gerçeklik oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bunu öğrencilerimizde de görüyoruz, günlük hayatımızda da görüyoruz. Ya böyle bir durum var. Bu konuda çok haklısınız. Çünkü fonlarla alakalı. Şimdi ben de takip ediyorum. Ben normal bir vatandaş olarak fona dahil olmayan, uzakta kalan bir insanım. Yani benim profilim bu mesela. Ama ben bu olay sonrasında şuna baktım. Bir insan neden fona yönelir ve fon içerisinde nasıl hareket etmeniz gerekir? Ve buna dair de aslında bence verilmesi gereken eğitimler basit seviye olarak dediğiniz gibi verilebilir. Evet. Bir insan fon nedir, hisse nedir, nasıl alınır satılır, ne işe yarar, sonuçları nedir diye öğrenmesi gerekiyor. Ve belki bunun üzerine bir eğitim verilir. Ama bunu yaparken de dediğim gibi finansal okuryazarlığı medyayla birlikte, çevreyle birlikte, diğer başlıklarla birlikte verirsek o zaman bizim eğitim sistemimiz içerisinde yetişen çocuk içinde, birey içinde çok farklı bir çevre ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
1: Çünkü buradaki mağdurlar nasıl mağdurlar biliyor musunuz? Mesela ben mağdurum, Cüneyt hocam mağdur. Şimdi ama şöyle bir durum olmuş. Mesela Cüneyt hocam önden para yatırmış. Sonra bana geliyor, diyor ki ya Mustafa Bey diyor, bakın ben buraya X kadar para yatırdım diyor. Benim X kadar param Y katı kadar arttı. Ya sen de biliyorum, sen de yatırım yapmaya çalışıyorsun. Bak sen de gir bu fona, senin de paran Y kadar artsın, en azından hayalindeki o evi al ya da hayalindeki o arabayı al diyor. Şimdi ben de giriyorum o fona, Ama benim finansal okur yazarlığım olsa bir dakika ya bu fon ne yapmış? Aselsan'ın iki tık altında ama bu firma kim
0: ve Aselsan üretiyor?
2: Tabii tabii.
1: Ne üretiyor da burada bu? Ya ne ara bu kadar değerlenmiş? Bunun CEO'su kim? Ya CEO'ya bakıyorsun. Arkadaş kusura bakmayın yani biz buraya personel alırken 30 tane CV'den böyle ya seçiyoruz.
3: Şunu bile bilse yeter. Risk fonun risk derecesi 7 ne demek?
1: Ha, evet. Ne demek?
3: Bunu bilse zaten girmeyecek.
1: Aynen. Şimdi ne demek hocam fonun risk derecesi 7? Hadi
3: bu hale gelirsin demek ya.
0: Bu hale gelirsin demek.
2: Çok iyi.
3: Gelebilirsin demek ya.
1: Ya acı, gerçekten acı.
0: Şimdi zaten borsada, para piyasalarında bu işi bilenler para kazanamaz. Bu tabii. İşi kötü yoldan yönetmeye çalışanlar.
1: Kısa yoldan tezgah kuranlar şey yapalım falan.
0: Para kazanır. İkincisi bu işin ya işte bilmeyenler atlarlar. Eğer erken çıkarlarsa tesadüf veya işte bir şekilde denk gelirse onlar kazanır. Çünkü bu işi bilirseniz, bunun okuryazarını yani alırsanız, ilkokuldan itibaren verilirse, sizin para piyasaları son derece istikrarlı gider, derinleşir. İnsanlar borsaya giriş yapar. Bakın bu kriz borsadan para kaçırdı. Zaten sığ olan bir para piyasanız var. Yani Türkiye olarak. Çünkü bizim Türkiye olarak hani birikim sorunumuz da var. Tasarruf problemi olan bir toplumuz biz. Kolay kolay tasarruf etmeyiz biz. Biz işte risk alarak yüksek getiri peşinde koşarız veya günü kurtarma peşinde koşarız. O yüzden hani baştan itibaren bir tasarruf kültürümüz eksiktir. Bu olduğu takdirde çünkü hani Türk milleti yoklukla mücadele etmede maharetlidir ama zenginlikle yaşamaya maharetli değildir. Bunu dediğin zaman bana kızıyorlar da. Yani ama işte bizim bunu öğrenmemiz lazım.
3: Hocam benim başıma bir olay geldi. Bu bir alışveriş merkezinin avukatlığını yapıyordum ben. Bir Hollandalı firma var. Onun bir şeyiyle. Adam Türkçeyi iyi biliyordu yani. Hollandalı ama Türkçeyi iyi biliyordu. Dedim ya konuşuyoruz ya lafı açtı. Ya dedi sizinkiler dedi çok zengin olmak istiyor dedi.
0: Tabii bir anda.
3: Ben de dedim ki ya siz istemiyor musunuz? Yani Hollandalılar zengin olmak istemiyor mu? Yok dedi. Biz bir günde olmayacağını biliyoruz bunun dedi. Şimdi bizde hocam böyle bir kitle var. Bir günde zengin olabileceğine inanan bir kitle var.
2: Ama hocam sosyal medya çok pompalıyor tabii, işte onu. Evet. Orada başlıyor yoldaş.
1: SPK düzenlemesinden bahsediyor. Nasıl bir şey yapılacak hocam?
3: Ya büyük ihtimal bir sıkılaştırmaya gidilecek. Bu serbest fonlarla ilgili şimdi bu fonun bulunduğu yeri de iyi anlatmak gerekiyor. Fon aslında sermaye piyasası anlamında borsaya açılamamış, borsanın belirli bir limit altında olan ama borsa gibi davranan hisseler demek aslında. Yani en basit tabiri bu. O zaman ne yapılacak? Bunu borsanın disipline yaklaştıracak. Benim anladığım o. Yani teminatlar, buna ilişkin sistematiği, bu yukarıya doğru yaklaştır.
0: Nakit şey oranlarının yükselmesi.
3: Ama bu da fon dediğimiz piyasanın rağbet görme ihtimalini bu sefer tamamen borsaya kaydırır. Yani fon doğru bir şey, fonun doğru ve sıkı denetlenmesi lazım. Ben denetimin daha arttırıcı düzenlemelerin olmasından yanayım. Şimdi teminatı arttırıcı düzenlemeler belki başka bir takım etkilere sebebiyet verebilir.
1: Ya, hukuki,
3: bu önemli bir durum yani.
1: Hukuki olarak benim merak ettiğim bir konu da şu. Sizin bilginize de başvurmak istiyorum. Mesela şimdi bu konu anlatılırken en basit haliyle şöyle anlatıldı. Bundan 10 yıl önce yatırım yapan şahıs mesela bir cep telefonu ücreti kadar ki o dönemin cep telefonları bu kadar pahalı değildi. Bir cep telefonu ücreti kadar yatırdığı para da günümüz fon değerinde İstanbul'da 10 ev alabilecek kadar parayı katlamış.
0: Peki o bundan 10 yıl önce girip de hala parasını çekmeyen kaç kişidir? Bizim insanımız daha fazladır. Yok işte.
1: O daha fazladır.
3: Şey %80 hocam. Mesela 455 bin deniyor ya. 360 bin, 350 bin civarında 1 milyonun altında yatırımcı var.
0: Hayır, 1 milyonun altında yatırımcı. Ben şunu anlatmaya çalışacağım. Mesela 10 yıl önce bir fona girip de 10 yıldır devam eden veya borsada bir hisse alıp da 10 yıldır hissesini satmayan kaç kişi vardır acaba?
1: O benim işte. Ben tam öyle yatırım.
0: Çok az.
1: Hayatta satmam.
0: Çok az. Çok az.
3: O kadar sabırlı adam.
1: Ben çok sabırlıyım.
0: Çünkü Türkiye'de para piyasalarında o işte yok. Sabır denen kavram da yok. Şimdi mesela mevduata para yatırırsınız. Mevduat %40'tır. Atıyorum yani farazi konuşuyorum. Veya döviz alırsınız. Dövizin yıl sonunda çıkacağı şey bellidir. Büyük bir sürpriz olmadığı sürece.
1: Ya Borsa İstanbul %15 kazandırmış işte.
0: Mesela. Ama şimdi buradan bir vurgun peşinde düşerseniz. Şimdi bakın Borsa İstanbul %15 kazandırdıysa 2026 yılı içerisinde. Yani 2026 veya 2025 bittiğinde. Demek ki senin kazancın belli.
1: Tabii canım.
0: E sen bunu niye %30, %40'a tırmandırmaya çalışırsın? Veya bu tarz unsurlara, unsurlar devreye girer.

0: İşte bunun engellenmesi.
1: %1 milyon hocam.
0: Veya işte neyse. Şimdi biliyor musun? 1 milyon. Yani ben gene insaflı davranıyorum yani. Bu gece de.
1: Böyle bir kar marjı yok,
0: yok
1: yani.
0: Yok işte. İşte yok. Dediğiniz gibi mesela bir anda o portföy şirketlerinin ulaştığı nokta Türkiye'nin o yıllardır yatırım yapan Cumhuriyet'le beraber 100 yıllık ailelerinin kurduğu holdinglerin önüne geçiyor. Aselsan'ın önüne geçiyor ya veya Aselsan'a yaklaşıyor. Evet. Aselsan çatır çatır üretim yapıyor. Ya devlet şeyi olduğu için söylüyorum. Veya işte Türk Hava Yolları neyse.
1: Vallahi
0: yani
1: hocam.
0: Bu buranın çok ciddi bir denetlenmesi lazım. Bir de reel politik, reel ekonomi politik gitmemiz lazım.
2: Bir de burada fondan munzam zararı ödemeyecek devlet. Bu da bir yanlış algı. Munzam zararı ödemeyecek.
1: Ne yani demek ben, bu?
2: Munzam zarar şu demek, zamlanmış veya işte ben burada kalsaydım, ben burada kalsaydım şu kadar kazanacaktım şeklindeki zararı ödemez. O büyük şimdi, ihtimal faiz oranına göre.
0: Şimdi Türkiye'de insanların yastık altı dediğimiz bir altın biriktirme huyu var. Mesela yastık altında biraz bazen açıklanıyor işte şu kadar altın 50 milyar dolar, 500 milyar dolar para var. 500 milyar dolarlık altın birikimi var tahmin ediliyor veya 400 neyse. Tabii. E şimdi neden? İşte insanlar para piyasalarına güvenmediğinden. Garanti görüyor altını. Metal, emtia. Hı hı.
2: Elinin altında.
0: Elinin altında. İşte ama bu bir ne zamanın birikimi? Belki de 100 yıllık bir alışkanlık. İşte para piyasalarında hani adam şunu düşünmüyor. Ya ben bugün altın alırım. Benim altın 3 gün sonra işte 1 milyon katına çıkar. Hadi gideyim altın alayım demiyor kimse.
1: Çıkmaz.
0: Ne yapıyor? Altını alıyor. Diyor ki ben bunu 5 yıl sonra satarım. Kötü günümde satarım.
1: Tabii.
3: Güvenli yatırım haline.
0: Güvenli yatırım. İşte para piyasalarını, bu his borsayı güvenli yatırım haline getirirseniz o şeyleri ayıklayacak düzenlemeler yapılırsa sizin borsanızda 3-5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde altın gibi olur. Yani insanlar ya ben bu hisse senedini alırım. Üstüne 30 yıl dönüp bakmam. Bu iner çıkar ama 30 yıl sonunda bana şu kadar getirir diyebilmesi lazım.
1: Vallahi hocam atılması gereken çok adım var. Yani birincisi bu işleri çok ayağa düşürmemek lazım.
2: Herkes ya, borsacı olur.
1: Türkiye'de
2: beraber örneğini ne yazık herkes bir şeyi biliyor böyle.
1: Çok fazla ayağa düşüyor bazen.
0: Ülkede evet herkes
1: yani,
0: her şeyi bildiği
1: için. Bir ara biliyorsunuz bu kripto varlıklarla alakalı.
0: Ya mesela orada şeydi. İnanılmaz vurgular oldu.
1: Mesela o ayağa düştüğü gibi bitti o iş. Bir daha Türkiye'de asla o konuyla alakalı bence güven sağlayamaz.
0: Çünkü neden öyle oldu biliyor musunuz Mustafa Bey? Kripto piyasasını kural altına aldı devlet. Kanununu evet. çıkardı. İşte kripto varlıklarla ilgili işlem yapan mekanizmaları, aracı belirledi. Kurumları denetlemeye başladı.
1: Fişleri çekildi.
0: Tabii.
1: Yani fişler çekildi bir an.
2: Makul seviyeye indi yani her şey.
0: Yani şimdi bu iş böyledir zaten.
1: Fonlarla alakalı, faktöring şirketleri, onlar bunlar falan filan. Yani bakıyorum ben bazen yani daha tüy bitmemiş çocuklar faktöring yapacağım ben kafasıyla böyle bu işlerin içerisine giriyorlar. Gecenin bir yarısına kadar bilgisayar başından kalkmıyorlar. Yani bu yatırımcıyı
0: i̇şte 19-20 yaşındaki işler. Çocuklar niye girer? Yani işte buradan vatandaşım hani bu işin karşılıklı bir denge şeyi var. Kimsenin şimdi bir laf vardır ya meşhur hani Fatih Terim'in meşhur futbol terimidir o sözüdür. Yenemiyorsan kaybetmeyeceksin. Kazanamıyorsan da parandan da olmayacaksın.
1: Ya hocam emekli ikramiyeni ver bana desem verir misin? Vermezsin değil mi?
0: Yani vermem tabii.
1: Ya şimdi niye versin? Gidip üniversiteden yeni mezun olmuş, gram iş tecrübesi olmayan adamın kurduğu şirkete emeklilik ikramiyesi yatırmışlar. Ben buradan neye sesleniyorum biliyor musun? Bizim akademisyenlerimize, ekonomi profesörlerimize, ekranlara konuk aldığımız ekonomi profesörlerimize sesleniyorum. Doktor reçetesi gibi konuşmaktan vazgeçin. Çünkü anlatamıyorsunuz. Ekonomiyle alakalı verileri anlatmaya başladığınız zaman kimse bir şey anlamıyor. Anlatıyorsunuz sayılar, rakamlar. Lütfen konuşurken saygıdeğer hocalarım Mehmet amcanın anlayabileceği dilden tabii. konuşun ki çünkü sizin Mehmet amca yatırımcınız ya. Ben değilim vallahi Mehmet amca yatırıyor.
0: Hemen arkasından da şu eklenmeli. Yatırım tavsiyesi değildir.
1: Evet. Yani yerinde. Birazcık bu işin böyle şey olması lazım. O avantgardlıktan çıkıp halkın anlayabileceği şekilde anlatılması lazım. Çünkü Türkiye'de ekonomi kimse anlatamıyor. Ya kusura bakmasınlar. Şu şu şu diyorlar. Orada birkaç tane böyle kavram sokuyorlar işin içerisinde kimse anlamıyor. Kimse parasını nasıl değerlendirebileceğini anlayabiliyor musun hocam sen bir ekonomist konuşurken? Vallahi ben anlamıyorum.
2: Kendimiz okumaya çalışıyoruz işte ya.
1: Allah Allah diyorum ben duruyorum böyle
0: ben
1: yani.
0: Diyorum. Yani onun eğitimi var. Yani borsaya veya para piyasalarına girecek insanlar yani artık biraz hani bu işe de merak etmesi lazım. Yani okumayla karşı karşıyayız. Gerçi yapay zeka diye bir şey de çıktı. Hani oraya sorsalar da o bile hayır derdi.
1: Ya yakında o bile manipüle etmeye başlar piyasayı. Kesinlikle. Bak o da farklı bir mevzu.
0: İşte mesela yine başa döndük.
2: Tabii.
0: Yeni anayasa ihtiyaçlarından birisi de 21. yüzyıla yönelik
1: yapay zeka.
0: Bir anayasal sistem. Yani. Şimdi bakın yapay zeka girdi, küreselleşme girdi, çevre girdi.
2: İklim tabii.
0: Yani iklim girdi, para girdi. Yani bu noktada çok ciddi bir hukuki...
1: Dur bak konuyu nereye getireceğim? Var. Şimdi biz ekonomi dediğimiz zaman, yatırım dediğimiz zaman herkesin bir fikri vardır, herkes konuşur. Bir de bizim herkes bir fikri oldu, başka bir konu daha var. Ne o? Spor.
0: Abi, futbol.
1: Ha, futbol konusu. Şimdi MHK'ya yani Merkez Hakem Kurulu'na...
2: Ama futbol
1: kuruluna...
2: konusunda fikrimizin olması çok zararlı değil. Fon kadar zararlı değil.
1: Tabii o konuda şey yok. Şimdi, ama şöyle bir durumda milyonlarca taraftar yani yıllardır bir konuda isyan diyordu. Bu hakemlerle alakalı isyanlar vardı. Şimdi bu hakemlerle alakalı isyanlarla ilgili bazı soruşturmalar yürütüldü. Zaten daha öncesinde hakemlik yapanların da mesela bir polis memuru var. Onunla alakalı verdiği ifadeler falan var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Bugün tutuklama kararı alındı. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun bazı ses kayıtları var. Editörüm. Sayın Ayşegül Gedik onları tek tek inceledi, buldu o ses kayıtlarını. Şimdi o ses kayıtlarında yanlış hatırlamıyorsam 8-9 diye gidiyor olması lazımdı. Yönetmenim sen de şöyle bir kontrol et, nedir ne değildir bir bakalım. 6. Evet 6-7-8 diye gidiyor. Mesela ses 6 ile bir başlayalım. Ferhat Gündoğdu ne diyor?
3: Şimdi Kerem ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum?
4: Estağfurullah.
3: Değil mi? Salak değilim yani bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
4: Evet.
3: Baban gidiyor cemiyet memiyette abilerini arıyor bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok değil mi? Şimdi ben bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
1: Yani devamında diyor ki mesela hocam neyi kastediyorsunuz diyor Kerem Ersoy. Ferhat Gündoğdu da ki hiç önemli değil istersen anlama şeklinde devam ediyor. Cüneyt hocam vallahi bu MHK soruşturması önümüzdeki günlerde daha çok fazla su götürür gibi geliyor bana. Çünkü takımların çok fazla bugüne kadar isyanı
2: tabii,
1: vardı.
2: Şikayetler de var.
1: Şimdi bir yerde bakıyorsunuz hani kurum sınavlarının önceden sorularının paylaşıldığı, bazı hakemlerin klasman düşürüldüğü, bazı kendine yakın hakemlerin klasman yükseltildiği, işte bu klasmanlara göre bazı hakemlerin bazı maçlara verildiği, bazı maçlara gerçekten verilmediği, bilerek verilmediği gibi mevzular söz konusu. Hani bunlar çok basitmiş gibi algılanıyor. Ama resmi kurumların yaptığı hiçbir sınav bir diğer sınavdan daha az önemsiz değildir.
2: Tabii.
1: Nedir buradaki suçlamalar?
2: Şimdi burada tabii keyfi uygulamalar var. Spor mevzuatı çerçevesinde bir takım özel düzenlemeler, özel suçlar var. Ama neticede bunlar bir kamu görevi ifa ediyorlar. Ve benim anladığım kadarıyla buradaki keyfi uygulama veya bu keyfi uygulama sonunda sonuca ve skora etkili bir talep var mı bilmiyoruz. Bunun sadece biz medyaya bu şekilde verilen veya medyada bu şekilde yer bulan bir takım ses kayıtları üzerinden meseleyi irdeliyoruz ama şunu biliyoruz. Bu suçların tamamı ciddi anlamda yani işte rüşvet, irtikap veya buna benzer Türk Ceza Kanunu sistematiğinde ağır nitelikte değerlendirebileceğimiz, bir memurun işleyebileceği ağır nitelikteki suçlar. Burada MHK Başkanı'nın bir biçimde bu ses kaydıyla belki burada neyi kastettiği çok net anlaşılamayabilir. Ama başka delillerle, şikayet dilekçeleriyle özellikle. Yani işte bir takım maçlarda şu skorun elde edilmesi veya işte denilenin yapılmadığı için bir hakemin cezalandırılması.
1: Hocam şimdi bunlar, bu iddialardan bir tanesi şu. Böyle diğerlerimizi tam olarak anlasın. Süper Lig'de maç yöneten asli mesleği polis olan bir hakemimiz var. Ferhat Gündoğdu bu hakemi arıyor. Diyor ki, şimdi hakemin ismini zikretmeyeceğim ben. Sosyal medyada, internette araştırdığınızda çok net bulursunuz. Diyor ki sen şu bayan şahsın dün gece hangi otelde kaldığını bana bul diyor. Polis olduğu için bulması kolay diye düşünüyor. Şimdi o polis memuru olan hakemimiz de diyor ki ben böyle bir şey yapamam. Çünkü diyor savcılık talimatı yok. Savcılık talimatı olmadan siz emniyette herhangi bir bilgisayardan, herhangi bir şahsın, tabii, sadece emniyette değil, herhangi bir devlet kurumunda o şahsın KVKK'sına aykırı bir harekette bulunamazsınız, araştıramazsınız onu. Ben bunu yapamam diyor. Emin misin diyor. Ben bunu yapamam diyor. Sonra o söz konusu polis olan hakemin hakemlik klasman sınavında soruları yanlış cevapladığı iddia ediyor, klasman düşürülüyor. Söz konusu hakem başvuruyor, diyor ki ya ben bu soruları doğru cevapladım kardeşim, bana diyor soru cevap kağıdını getirin diyor. Cevap kağıdını getiriyorlar, başkası da cevap kağıdı doldurmuşlar. Başkası oturmuş, başka yazmış.
2: Evrakta sahtecilik.
1: Evrakta sahtecilik yapılmış.
0: Çok net.
1: Diyor ki ya ben bu cevapları vermedim. İş yargıya taşınıyor. El yazısı kontrol ediliyor. Cidden adam bu şeyi vermemiş. El yazıları tutmuyor. Ve bu adamın, ya söz konusu hakemin klasmanı düşürülüyor. Buna maç verilmiyor. Ya buna maç verilmiyorsa demek ki başkaları, bunu yapanlara da, ya bu hukuksuzluğu yapanlara da maç veriliyor demek ki, klasman atlatılıyor.
2: Tabii. İşte burada biraz önce dediğiniz gibi yani evrakta sahtecilik suçu var. Burada memurun görevi kötüye kullanması eylemi var. Bir de kişisel verileri istiyor. Yani siz bir bayanın, bir kadının böyle bir bilgisini niye istiyorsunuz? Bu çok saçma sapan bir şey. Evet. Yani bunu suç boyutunu bir tarafa gelince etik anlamda da çok ciddi sorunlu bir durum. Yani burada meselenin hukuki boyutunda baktığımızda karşımıza aslında bir memurun işleyebileceği neredeyse tüm suçların işlendiği bir pozisyon çıkıyor. Yani bu tabii yargılama sonucunda netleşecek bir durum ama ben Gündoğdu açısından bu iddialar gerçekse çok iç açıcı bir tablo olmadığı kanaatindeyim.
1: Peki bu işin sonu nereye gider hocam? Mesela diyelim ki Ferhat Gündoğdu şimdi suçlu bulundu. Tutuklandı. Yani tutuklandı zaten, yargılanacak. Suçlu bulundu yargılama sonrasında. Bir şey çok fazla konuşuluyor. Yani tabii yani liglerde herhangi bir durum olur mu?
2: Tehdit ediyor. Görevi kötüye kullanma. Tabii liglerdeki durum, yani liglerle ilgili durum ayrı bir bahis. Yani bunlar skoru, biraz önce onu söylemek istedim aslında. Bunlar bir biçimde sonucu etkili eylemlerse ayrı bir durum. Ama hani sonucu etkililik bağlamında bir şey şu ana kadar netleşmiş değil zihnimde. Dolaylı yoldan olabilir. Yani benim yerime sizi göndermiştir. Siz iyi yönetememişsinizdir. Ama sizi gönderme sahiki git o maçı işte falan takım lehine sonuçlandırsa bu sefer kim farklı bir boyutu çıkar. Ve o zaman işte o puanlar, o sonuçlar, bunların hepsi tartışmaya açılır. Ama burada gördüğüm kadarıyla bir tehdit var. Mobbing dediğimiz bir durum var. Görevi kötüye kullanma var. Yani bir de işte bir başkası aleyhine bir evrakta sahtecilik. Yani siz onun doldurmadığı bir sınav kağıdını, yok bu senin sınav kağıdındır diyorsunuz. Bunlar ciddi anlamda yani spor hukukunun da artık dışında kalan, disiplin anlamında bir takım yaptırımlar olacak. Bir de bu MHK Başkanı ile ilgili süreç başlatılırken şike ve bahis ile ilgili de TFF'nin yaptığı bir operasyon var. Şimdi bunun arkasında hemen bunun gelmesi de ilginç bir durum. Birbiriyle bağlantılı mı değil mi, bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Can Türk hocam,
0: bahis soruşturmasıyla da ilişkilendirilirse zincir
2: farklı bir durum çıkabilir.
0: Başka bir yere
2: ya bahis gider. Soruşturması zaten biraz önce liglerin veya maç sonuçlarının tesciliyle ilgili bu Gündoğdu'nun MHK Başkanı'nın yargılama süreci değil de esas o daha önemli bir
0: o daha ağır ama hani şey olarak şimdi bakın bir zincir başlamış Türk futbolu. Zaten Türk futbolunun en önemli sorunlarından birisi de bu.
2: Hocam lig gerçekliğini kaybediyor böyle.
0: Evet.
2: Lig gerçekliğini yani, de kaybedince değer kaybediyor.
0: Bir hakemi arayıp işte başka birisi hakkında bilgi istenmesi. Demek ki bir hukuki düzenleme de burada yapılacak. Evet. Yani Türkiye'nin Futbol Federasyonu'nun yeni bir hukuki sisteme de ihtiyacı var. Çünkü şundan başka şansımız yok Mustafa Bey. Hukuktan başka bir çıkar yolumuz yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devlettir. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukundan da büyük değildir. Şimdi bir makama gelmiş olmanız, bir makamı yönetiyor olmanız, hele hele bir de son zamanlarda bu bahis şike meselesi varken, yani bu iş futbolculara kadar ilerlemişken, yani ya, tuz koktuğu andan itibaren artık yeni bir tuz madeni bulmanız lazım. Ve işte bizim Türk futbolunun hali pür melali de hani niye işte en son Belçika'ya da 3-0 yenildik. Moraller evet. Bozuk.
2: Tabii.
0: Sistem çöktü. Yani Türk futbolu iyi yerlere giderken kulüpler düzeyinde işte milyon dolarlar dönmeye başlarken bir piyasa oluşmuşken Türkiye'de 3 tane futbol kulübü var değil mi? 4 tane mi? Borsada işlem gören.
2: Tabii. 4
0: tane diyebiliyorum. E şimdi bakın, işin içine bir de bu giriyor. Parasal boyutu giriyor. Yani bu noktada hani efendim görevi

0: kötüye kullanmış, ne olmuş merak etmiş denilemez buna. Yani çok farklı bir şeye, yine anayasaya dönüyor. Bakın, başkanlık sistemlerinde olmazsa olmaz bir kural vardır. Bunun Amerika'daki, yani İngilizce ismi check and balance'dır. Hmm. Yani kontrol ve denge. Şimdi demek ki yeni anayasayla da beraber, işte yeni bir hukuki düzenlemeyle beraber yeni bir sistem kurmamız lazım. Artık bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı meclis mi seçer? Başka bir mekanizma mı kurulur, o mu seçer? Bunların denetlemesi, kontrolü. Çünkü giderek bir de şey tehlikesi başladı.
1: Size işin garip bir kısmını söyleyeyim mi? Mesela ben bugün öğrendim. MHK ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında mesela bir ast üst ilişkisi yok.
2: Tabii.
1: Yani MHK tamamen farklı bir yapı.
0: Tabii. Biliyorum, biliyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu tamamen bir yapı.
0: Ama bu aynı potada aynı krizlere sebep oluyorlar.
1: Tabii
0: ama.
1: Canım.
0: Yani şimdi bir
2: yani onların arasındaki bir mücadele varsa
0: giderek Türkiye neye dönüşmeye başladı biliyor musunuz? Yargı devletine dönüşmeye başladı. Juristokrasi deniyor buna. Hı hı. Bu da bir tehlikedir.
2: Amerika yaşadı onun
0: dışına. Diyor. Tabii yani bir anda artık sürekli yargı, savcılık, devlet, yargı organı artık gündelik hayata, spora müdahale etmek zorunda kalıyor. Ben hani yargıyı bu noktada suçlu, yani mecbur kalıyor.
1: Mecbur kalıyor canım.
0: Çünkü mevcut hukuki sistem işlemiyor.
1: Ya kendi iç dinamikleriyle bu işi çözemiyorlar.
0: Açık ve şeffaflık.
2: Tabii jüristokrasi de hocam biraz yargı kendi inisiyatif olarak alanı geliştirir.
0: Ama giderek bu olur. Şimdi bir süre sonra
2: Anayasa Mahkemesi'nin kararı mesela jüristokrasi.
0: Hukuki düzenlemeler, düzenlemeler yetersiz kalırsa ne yapacak? İçtihat yapacak.
2: Tabii.
0: Yani bir demokratik bir, yani kurumlar devletinde, modern bir devlette içtihatların çok olması hukuk sisteminin veya bu hukuku yapanların zayıf olduğunu da gösterir. Bu iyi bir şey de değildir.
1: Tabii.
0: Bunların önceden tedbirlerinin alınması lazım. Şimdi bu konularda mahir bir sürü insan var. Bu konuların uzmanları var. Ama bunu bu uzmanlar dediğimiz hani popüler kültürde tabii, uzmanım iyi, diye iyi gezenleri spor, de almayacaksın.
2: İyi spor hukukçuları var.
0: Yani Türkiye'de. Çok bağıranın çok şeyi bildiği bir dönem, yani bu gerçek değil. Bu işin uzmanı kimse, bu işte ilgilenen her kimse akademisidir, efendim spor çevresidir, oturur. İyi niyetlileridir, spor avukatlarıdır, yargıdır, neyse artık. Bunlar bir araya gelinir, yeni bir hukuki sistem ve en sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü milli iradenin dışında gidebileceğimiz bir yer yok bizim. Yani Türkiye'de bizim en üst makamımız, en kutsal yerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu işin hukuki, yasal düzenlemesi yapılmalıdır, buna uygun yürütme devreye girmelidir ki girer zaten otomatik olarak. Yani bu işler giderek bakın sarpa saran jüristokrasi dediğimiz bir yapıya doğru evriliyoruz. Ve bu da bizim siyasetimizin doğasını bozuyor Mustafa Bey. Yani iktidar muhalefet çatışmasını doğuruyor. Hani bir hukuki, daha doğrusu bir siyasi iklim doğmuyor buradan. Buradan yararlanmak isteyenler var. Peki su bulanırsa, bulanık suda avlanmayı en çok kim sever? Terör örgütleri sever. Bakın terör örgütü sadece dağda eline tüfeği alıp da eşkıyalık yapan adam terörist değildir. 21. yüzyılda artık yani teröristin şekli de tanımı da değişti.
1: Bu MHK Başkanı Gündoğdu'nun iki ses kaydı daha vardı arkadaşlar. Bu iki ses kaydını da şöyle arka arkaya bir getirir mi sevgili yönetmenim?
3: Savunma yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
4: Başkanım gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla biz neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimse hiçbir iletişim yok.
3: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam mı? Çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların, bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramak. Ben işime mi bakacağım? Bak çok net düşün. İşime mi bakacağım? Salak salak işlerle mi uğraşacağım? Bu kararı ver. Ondan sonra ben duruma, Haziran'a kadar durumu idare ediyorum dersen ben onu anlarım ve seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri. Ben işime...
1: Şimdi bu kayıtlar Ferhat Gündoğdu'nun galiba cep telefonundan çıkan kayıtlar. Editörüm eğer ki yanlış biliyorsan beni uyarsın. Daha sonrasında ifadelerde soruluyor ya bu kayıtlar niçin alındı falan diyor. Ben hatırlamıyorum bu kayıtları. Ama diyor kötü bir şey için de alınmamıştır yani bu kayıtlar diyor. Ama şimdi hatırlamıyorum.
2: Normalde MHK Başkanı'nın ne yapması lazım? Böyle bir durum olduğu zaman.

0: varsa ortada hakemle ilgili bir disiplin
1: yürütürsün.
0: Disiplinsizlik tabii soruşturmanı açarsın. Gelir ifadesini verir. Cezası neyse çeker. Yapmıyorum, idare ediyorum. Peki niye? Neden idare ediyorsun? Veya neden bitiriyorsun? Hakemliğini neden bitiriyorsun? Bunlar hep ciddi soru işte.
1: Ya şimdi ben geçmişteki tartışmalara şöyle bir baktım. Mesela Okan Buruk'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yine Ferhat Gündoğdu'yla alakalı eleştirileri vardı. Bu konuda belki de en net konuşan isimlerden bir tanesi eski milli futbolcu, teknik direktörü Gaziantep'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Burak Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Burak Yılmaz demişti ki basın toplantısında, ya bu Ferhat Gündoğdu MHK başkanı dokunulmaz mıdır kardeşim dedi. Ya sonunda benim başıma bir şey gelecek falan diye de ekledi hatta. Bazı
0: sonra kulüpten ayrıldı bence.
1: Sonra kulüpten ayrıldı. Bir ara Keçiören Gücü'nün teknik direktörü bir isyan etmişti. İşte bana beni aradı ve işte bizim hakkımızın yendiğini söyledi, bunu gördüğünü söyledi. Ama biz bu maçta bir kez daha haksızlığa uğradık diye Keçiören Gücü'nün teknik direktörünün de döneminde yaptığı açıklamalar vardı. Ya şimdi bütün bir futbol alemi, bir spor camiası ayaklanmış. Diyor ki ya kardeşim bir sorun var burada. Ya bu bir sorun var deniyor. Ama Futbol Federasyonu bir şey yapmıyor bugüne kadar. MHK herhangi bir iş dinamik yürütmüyor ve süreçte işte Can Türk hocamın da söylediği gibi geliyor işin içerisine. Artık yargı diyor ki bir dakika kardeşim siz burada ne yapıyorsunuz mevzusuna geliyor. Hocam bir spor sever olarak şimdi hepimizin futbolla alakalı bir şeyi vardır ya bir sporla alakalı en çok ben. Buyurun hocam sizin de görüşleriniz var. Çünkü çevremizde illa ki tuttuğumuz bir takım var, gönül verdiğimiz bir takım var. Hepimiz doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileniyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu iş sadece spor konusu falan fistan da değil. Şimdi spor müsabakalarıyla alakalı aynı zamanda resmi olarak devletin yürüttüğü bir de ne var? İşte bahis süreçleri var. Yani burada o konuda bence araştırılması lazım ki araştırılacaktır önümüzdeki günlerde. Buyurun.
2: Tabii ki de. Yani hani şimdi burada yasa dışı bahis, şike, bahis oynama gibi başlıklar da karşımıza çıkıyor.
1: Tabii.
2: Tabii. Hani hukuki boyutları tamamen farklı. Ama en baştan bu yana aslında şöyle bir çerçeve çizmek gerekiyor. Ben şimdi katılmadan önce bir futbol sever olarak hemen geçen yıldan başlayan süreçlere baktım. Çünkü TFF ile birlikte hani devam eden iki farklı başlık gibi çıkıyor olsa da 1024 futbolcu 2025 yılında PFDK'ya sevk edilmiş. 152 hakemden bahsediyoruz. İnanılmaz rakamlar. Bence son derece önemli. Bir de bu profesyonel ligde görev yapan insanlar o açıdan da son derece dikkat çekiyor. Ya buradaki temel tablo şu. Sportif performans ile özellikle şu son iddialardan yola çıkarak kişisel biat kültürü oluşturulmaya çalışılıyor. Belki de öyle bir temel var. Yani ben Can Türk hocamın dediği noktaya katılıyorum. Buradaki karar mekanizmalarının güvenliğini tartışıyorsak demek ki sistemin yapısını da tartışmaya başladık. Şimdi aslında iki başlık da var. Yani fonlarla alakalı konuda da spor alanındaki konuda da temel durum şu. 21. yüzyıl gerçeklerine uyum sağlayamamış iki tane alan görmeye başladık. Sistem uyum sağlayamıyor. Kurumsal meşruiyet sorgulanmaya başlamış. Demek ki burada çok büyük bir değişim olması gerekiyor. Hakemlik sisteminde yeniden yapılandırılacak. Yani bunu net olarak görüyoruz artık. Buradaki yeniden yapılandırma süreci son derece önemli hale gelmiş. Fonla birlikte okuduğumuzda hocam da belirtti, Cüneyt hocam da belirtti. Daha üst başlıkla ele alacak olursak o zaman demek ki 21. yüzyılın gerçeklerini ya da yapısa nasıl uyum sağlayacaksınız? Anayasa sisteminde de belli konuları
0: yorumlamak yapay zekaya gerekiyor. Verseler bunu daha az sorun çıkar.
2: İşte hocam
0: yani hakem atamalarını yapay zekaya
3: niye versin. Yapay zeka? Bu yapay zekaya da çok güvenmemek lazım.
0: Ya hocam, bunun hani gibi bir rezalet çıkmaz en azından.
2: Tabii. Ya katılıyorum ona. Kesinlikle katılıyorum. En azından yapay zeka eğer böyle belli bir yönlendirmesi promptu yoksa daha objektif.
3: Yapay zeka derse ki hiçbir hakem görevlendirilmemelidir, dışarıdan getirmelidir dersen olacak.
1: Yapsınlar.
0: Onu ayrı tartışırız hocam.
1: Yani hocam bundan de. Yıllar önce şu konu konuşuyordu.
3: Bazı izleyicilerimiz şey diyor. Hocam bu futbolu kökten şimdi kaldıralım diyorlar.
1: Şöyle bir şey var. Hocam, şimdi hepimiz zaman zaman denk gelmişizdir. Çok fazla tartışıldı. Türk futbolunda hakemlere işte gerekli önemin verilmediğine dair bir tartışma başlatılmıştı. Ondan sonra da hakemlikle alakalı çok önemli adımlar atıldı. Profesyonel hakemliğe geçiş yapıldı. Kamplarından eğitimlerine her şey şu anda dünya standartlarının üzerinde bizim hakemlerimizin.
0: Ama Dünya Kupası'nda hakemlerimiz yok.
1: Mesela İstanbul'a her uçtuğumda geldiğimde hafta sonu oradaki Süper Lig maçlarını yöneten hakemlerin dördüncü hakeminden en köşedeki hakemine kadar nasıl uçtuklarını, hangi şartlarda gittiklerini geldiklerini çok iyi biliyorum. Hiç konuşmasınlar. Yani normalde kendi yaptığı meslekteki aldığı parayla yapamayacağı yerlerde gidip geliyorlar. Şimdi buna rağmen sizin dünyada tanınan kaç tane hakem, faal hakeminiz var? Türkiye'de oynayan

0: oynayan futbolcularda bakın 100 milyon avrolardan bahsediliyor değer olarak baktığınızda. Sizin hakemlerinizin dünyadaki bilinirliği, markası şu anda faal hakemlerinizin nedir? Yok mudur hakemlik mesleğine dünyaca ünlü Pierluigi Collina? Mesela bakın adam hakemliği bıraktı ya. Hala adını ezbere biliyoruz yani.
1: Evet.
0: Pek çok isim var böyle. Niye Türk hakemliği böyle bir isim çıkartamıyor? Ondan sonra siz kuruyorsunuz 450 milyon dolarlık takım. Geliyor adam. İşte böyle atamalarla geliyorlar. Böyle atamalarla geliyor. Senin biletini kesiyor gidiyor.
2: Evet. Durum bu.
0: Çok güzel özetledim değil mi bunu?
3: Ya, yorum yapılamayacak.
0: Çok özür dilerim.
2: Bu federasyon işinde yani bu futbolda gerçekliği kaybetmemek gerekiyor.
0: Evet.
2: Gerçekliği kaybettiğiniz andan itibaren tartışma başlar. Yani bir takım gerçekten kaybettiğine eminse ve şartlarda herhangi bir eşitsizlik yok olduğunu biliyorsa itiraz etmez zaten. Birçok kulüp başkanı, birçok teknik adam itiraz etti. Sadece Okan Buruk değil, Ali Koç mesela.
0: Evet.
2: Yapı, yapı, yapı, yapı dedi.
0: Ali
2: yapı, benim en büyük hezeyanım şu, yapı dediğimiz şey kişisel bir kişinin heves ve ihtirasları.
0: Serdar Adalı'nın konuşması var, Beşiktaş Kulübü Başkanı. Ali Koç'un açıklaması var. Ali Koç diyor ki ya, bu kalp diyor, bu bedende attıkça diyor, ben yaşadıkça diyor, Ferhat Gündoğdu yaptıklarının hesabını verecek diyor. Ben bunu göreceğim diyor mesela. Ya, bu isimlerin bence çağrılıp bunların da ifadesine bir başvurulması lazım. Yani nedir ne değildir bir anlat sen. Biz bir de bir görelim şeklinde. Bence bir şey yapılması lazım. Görüşlerine başvurulması
2: lazım. Belki de
0: lazım.
2: Alınmıştır. Çünkü bir kereden
0: olabilir.
2: Bir kereden patladı bu şey. Operasyon. Operasyonun da oluş tarihi ilginç. Yani Türk Milli Takımı olumsuz bir sonuç alınca TFF ile beraber bu konuda bu şekilde gündeme geldi. O zaten tartışmaya açılmıştı. Bu da bir ayrı bir tartışma alanı oluşturdu. Lig arası, bu da iyi bir şey.
0: Evet.
2: Bu da önemli yani.
0: Ya bakalım ne olacak? Bu olayın Futbol Federasyonu'na sıçraması gibi bir durum söz konusu olabilir mi Cüneyt Hocam?
2: Ya bu tartışmalı bir konu ama ben bu tabii MHK ile biraz önce sizin bahsettiğiniz hususu önemli. Yani Futbol Federasyonu arasında bizim anladığımız anlamda bir
0: bağlantı,
2: korelasyon yok. Yani farklı bir atama usulüyle geliyor. Federasyon farklı bir atama. Zaman zaman MHK'nın hatalarının federasyon tarafından celemesinin çekildiği durumlar da var. Federasyon da kendi içerisinde şimdi bir ayıklamaya gidiyor anladığım kadarıyla. O da işte bu şike veya buna benzer operasyonlar. O da ne kadar doğru, ne kadar yanlış veya ne kadar tam, ne kadar eksik onu da gösterecek.
0: Bazı iddialar var mesela Futbol Federasyonu'ndan işte zamanıyla Futbol Federasyonu Başkanı bazı maçları not almış. Bunu maçları yöneten hakemlerle alakalı Ferhat Gündoğdu'ya mesaj atıyor. İddialar bunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. İşte mesajlar atılıyor diyor ki işte bunlar FETÖ'cü, bunların hakemliğini bitir şeklinde. Oradan mesaj geliyor, anlaşıldı başkanım falan filan. Ya bu kadar çok tartışmanın olduğu yerde bence herkes bir güven oylamasına gitmesi lazım. Ya Futbol Federasyonu, MHK'sı, osu, busu diyecek ki kardeşim bir dakika biz bir şey yapalım, elimizi eteğimizi bir çekelim, bir
2: şimdi
0: seçim
2: bir,
0: olsun.
2: Şimdi bir durum var, şunu da altını çizmek lazım. Bunu fon meselesi için de söyleyebiliriz, bu mesele için de söyleyebiliriz. Şimdi hukuki olarak bir şeyden dolayı sorumlu olmak normal vatandaşın değerlendireceği bir şey. Ama siz belirli temsil makamında bulunuyorsanız bu konuyla bir konuyla ilgili şaibeli bir alan açıldığı andan itibaren sizin başvurmanız gereken bir takım müesseseler var. Başında istifa geliyor. Yani buna benzer.
0: Evet.
2: Veya siz tamamen olayı şeffaflaştırabilirsiniz. Bu mesele böyle yürüdü. Biz falan disiplin soruşturması yaptık. Bizim bu konuyla ilgili bir bağlantımız yok. Böyle bir durum yok. Bu olayla da ilgili yok. Fonla ilgili de kısmen kamunun bu konuyla ilgili aldığı bir inisiyatif var. Kişilerin gene yok. Yani kişilerle ilgili durumlar ilgili gene yok. Bir dezenformatik alana dönüşüyor bunlar.
1: Bir de şeyi için unutmamak,
2: vatandaş rahatsız lazım. Oluyor.
1: Ses kaydı alınmış. Demek ki daha önceden de yapılmış böyle şeyler ki birileri yani görüşme yaparken ses kaydı alıyor. Kim aldı bu ses kaydını?
2: Ses kaydı konusunda hocam eğer başkaca delille ispatlama imkanı yoksa ve zuhulen yani bir anda gelişmiş bir durumsa alınan ses kaydını da hukuki olarak biz delil kapsamında değerlendiririz. Onun için hele, belli olacak.
1: Şunu anlatmak istiyorum.
2: Tabii,
1: öyledir de.
2: Tabii tabii.
1: Şimdi demek ki şimdi normal şartlar altında biz sizle gün içerisinde telefonda görüştüğümüz vakit
2: niye ses kaydını alayım?
1: Siz sen, yani siz veya ben niye ses kaydı alayım ki?
2: Tabii. Alıyorsan
1: veya amirinle görüşürken veya işte ne bileyim muhatap olduğun
0: kimseyle konuşma içerisinde Ferhat Gündoğdu sürekli olarak tahrik ediyor.
1: Evet.
2: Tabii.
0: Yani
2: o da var.
0: Ben sizinle konuşuyorum mesela. Telefonumda ses kaydını açmışım. Sizi sürekli tahrik ediyorum. Yani. Ne bekliyorsun ya? Karşı taraftaki adam ne desin? Ne desin de onu sen kayıt altına alacaksın?
1: O yüzden bu mesela bu da enteresan. Yani kurum içerisinde de bir güven problemi var.
3: Evet.
0: Zaten sen karşıdakinin haksızlık yaptığına inanıyorsan, zaten karşındaki işini doğru düzgün yapmıyorsa, Cüneyt Hocam'ın da az önce söylediği gibi iç dağıtı yürütürsün.

0: Tabii.
1: Gerekli disiplin
0: Hiçbir
1: mekanizmaları
0: soruşturması.
1: başlar. Söz konusu şahsın hakemliği biter. Hani ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında bir yerdeyim.
0: Bu olamaz. Bu mobbing
1: işte. Böyle bir şey yok ya.
0: Bitirmesi, bitirmeyi hak ediyorsa bitir. Bitirmemeyi hak ediyorsa bu şekilde uyaramaz.
1: Ki o kararı da alacak yine disiplin kuruludur.
0: Evet.
1: Yani sen başkan olarak, kardeşim ben başkanım, senin hakemliğini bitirdim, çizdim üzerine diyemezsin yani. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir koltuk değil o koltuk. Yani bizim Türkiye'de koltuğa oturan vallahi şey zannediyor ya. İşte ben astım kestim falan fistan mevzusuna giriyor yani. Ne koltukmuş arkadaş, çözemedim. Bu kadar şey konuştuktan sonra bir şöyle güzel bir şeye geçelim mi? Şimdi çok fazla konu vardı. Neler vardı? Mesela Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar vardı. Rusya-Ukrayna konusu vardı. Ama program süresi kısıtlı. Şimdi önemli bir mevzu daha var. O mevzuyu da konuşmazsak olmaz.
2: Tabii ki.
1: Evet. Nedir? Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı.
2: Harika.
1: Şimdi Şanlıurfalı olarak Cüneyt Hocam hemen arkasına bir yaslandı. Hocam sizinle başlayalım. Şöyle hızlı bir tur yapalım.
0: Ben diğer bölümlerde biraz fazla konuştum. Bir de Urfalı olmam hasebiyle daha az konuşarak hocalarıma sözü hemen devredeyim. Beklenenden fazla rağbet gördü.
1: Evet.
0: Beklenenden fazla güzel anılar oluştu. Ve Teknofest, Güneydoğu, Güneydoğu'nun ne olduğunu tüm topluma da, tüm Türkiye'ye de göstermiş oldu. Ciddi görüntüler var. Özellikle bir yaşlı amcamızın o tankı görüp dua etmesi. Ben onun ne demek olduğunu bir ufalı olarak
1: bir hazırlayın arkadaşlar onu.
0: Ve onun bize gösterdiği anlamı da buradan okumak gerekiyor. Evet. Terörsüz bir Türkiye'nin Teknofest'le buluşması bence Türkiye'nin gelecek vizyonuna önemli bir mesaj veriyor. Bu mesajın doğru okunması herkesin ödevi.
1: Merve Hocam'a geçmeden o yaşlı amcamızı bir getirelim mi ekranlara? Arkadaşlar ses 3 bir getirelim. Şimdi bu Şanlıurfa'da kaydedilen bence en anlamlı tabii görüntülerden bir tanesiydi Merve Hocam.
3: Kesinlikle.
1: Keşke fırsatını bulsaydık da bir gitseydik ya.
3: Evet ya, gitmeyi çok istedik.
0: Ben yarın size oradan el sallayabilirim.
1: Kıskandıracak bizi.
3: Cüneyt Hocam bizi temsil eden artık orada inşallah bulunacak. Ya Teknofestler son derece önemli gerçekten. Çünkü savunma sanayi alanında değil, yapay zekadan uzaya kadar artık bir ekosistem oluşturmuş durumda. Ben hocama katılıyorum. Urfa'da olmazsa terörsüz Türkiye, terörsüz bölge başlığıyla okunması gereken bir noktaya gündeme getirmiş oluyor. Büyük ihtimalle belki bunu farklı coğrafyalarda da görmeye başlayacağız. Farklı illerde de görmeye başlayacağız. Bence bu açıdan son derece önemli. Ne yapıyoruz? Sadece işte dediğim gibi savunma sanayi başlığı değil. İnsanlar buraya geliyorlar. İnsanlar burada sürecin nasıl olduğunu görmüş oluyorlar. Ve şu görüntüler o kadar önemli ki yani bu 21. yüzyıl Türkiye'sinin gelmiş olduğu konumu da gösteriyor. Dua son derece önemli bir şey. Yani hani ben buna ayrıca önem atfeden bir insan olduğum için söylüyorum. Hani biz yaşlılarımızın, büyüklerimizin duasıyla ilerliyoruz. Evet, Ar-Ge var, teknoloji evet var ama bunu da unutmamak gerekiyor diye söylemiş olayım. Ha, bir yandan da hemen şunu ekleyeyim Mustafa Bey. Azerbaycan'da da ADEX vardı. Yani gelir aynı mi, anda gelir. İki şeyin gündeme gelmesi son derece önemli.
1: ADEX'te çok önemli anlaşmalara da imza evet attık. Yani Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oradaydı, Türk heyeti oradaydı. Azerbaycan'la karşılıklı çok önemli anlaşmalara imza attık. Bu da önemliydi.
0: Bayraklar ikiye bölündü. Bir ADEX'te bir Urfa'da.
1: Evet, evet, evet. Ya Cantürk Hocam şöyle görüntüleri evet 4 gündür izliyorum. Vallahi kıskanıyorum.
2: Evet.
1: Yani Ankara'da biz bir kere düzenleme imkanına kavuştuk. Şöyle keşke önümüzdeki aylarda bir daha Ankara'da olsa da doğrusu ne programında gitsek, Teknofest'in tam ortasından yapsak.
2: İnşallah.
1: Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ya şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Bu Teknofest'ler Türkiye'nin dönüşen, gelişen yüzü. Teknofest'in Şanlıurfa'da olması da anlamlı. Çünkü Şanlıurfa hani Güneydoğu illerinde yaşayanlar hani çok da kızmasınlar bana ama Şanlıurfa'nın benim yüreğimde ayrı bir yeri vardır. Yani Şanlıurfa hem tarihi, peygamberler şehridir, bir potansiyeli vardır. Şimdi Teknofest'le insanlar gidiyorlar, o uçaklara dokunuyorlar. O uçakları, o silah sistemlerini, savunma sistemlerini görüyorlar. Orada okuyan, Şanlıurfa'nın bir köy ilkokulunda okuyan çocuk, onlara bakarak ben diyor uçak mühendisi olacağım, ben pilot olacağım diyor. Ben işte
1: Ay aracını yapıyor.
2: Mühendis olacağım, aya çıkacağım diyor. Şimdi biz bu Teknofestler, Türk savunma sanayisi sadece bizim kendi silahlarımızı, kendi ihtiyaçlarımızı ürettiğimiz bir platform değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin 3. sanayi devriminin yüzüdür.
1: Evet.
2: Bilgi devrimidir, bilgi toplumudur. Yani ne mutlu gerçekten, hani Teknofest'i düzenleyenler, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı buna ön ayak oluyor sürekli olarak. O yüzden bu tarz festivallerin, bu tarz etkinliklerin çok olması lazım. Çoğalması lazım. Sadece belirli kişilere, belirli odaklara yıkılmadan bence herkes ciddi ciddi bu konularda festivallerin çoğaltmamız lazım. Sadece savunma sanayisine değil, tıpta da, tarımda da çeşitlendirmemiz lazım. Çünkü Türkiye dönüşmek zorunda. Türkiye değişmek zorunda. 21. yüzyılda yepyeni bir toplum kurmak zorundayız. Bu bağlamda çok kıymetli. Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu'da bu konuda çok ciddi atılımlar var. Gaziantep'ten başlayın, Maraş. Bakın, asrın depremi olmuş. Yani çok ciddi bir şekilde 100 milyar dolardan fazla maddi kaybımız var. Resmi rakamlarla 55 bin insanımızı kaybettik. Yani bu az buz değil. 11 il resmen Doğu Anadolu, o bölge yırtıldı. Yerli yerinden oynadı. Ama işte 3 yıl geçti. Türkiye yani bu yaraları, bu yokluğu, yıkıntıyı işte bu tarz şeylerle kendinden güç bulacak. Orayı gezen çocuk yarın bir gün buradan iki tane havacılık mühendisi çıksa, bakın hani çok değil, hepsi olsun da değil. İki tanesi çıksa, iki tanesi yepyeni bir tasarım yapsa, bir Urfalı olarak bu memlekete hizmet etmiş olacak. İşte Türkiye'nin şeyi budur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanın, bir millet olmanın şeyi budur. Bu bir bedel ister, işte çalışmak ister, üretmek ister, bir vizyon ister. O yüzden ben tekrar tekrar tebrik ediyorum, çok gurur duyuyorum.
1: Ya bence şöyle bir şey de yapılabilir. Şimdi biz Teknofestleri her zaman yapalım diyoruz ya. Tabii her zaman yapamıyoruz. Çünkü bu tarz büyük organizasyonların tabii gerçekleşmesi için belirli takvimler gerekiyor. O takvimlerde işte bu teçhizatların oralara taşınması, bu yerli ve milli silahlarla alakalı güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Çünkü 81 ilimiz var. 81 ilin hepsinde de Teknofest yapmamız çok zor. İmkansız değil ama biz bu zamana kadar zorları da hep başarmış bir milletiz. Ama gençlerimizin sürekli olarak gözünün önünde bulunabilmesi için, yeni bir vizyon inşası için, her ilimizdeki büyük, en büyük, o ilin en büyük millet bahçesine belki bir Teknofest müzesi. Bir Teknofest,
2: aa, çok güzel olur. Güzel bir
1: mesela
2: fikir.
1: Şimdi vardır, bakın bu fikri alırlar hemen CİMER'e yazarlar. Ya benim böyle bir fikrim var diye yazın. Daha da fazlasını yazın. Hatta
0: önemli olan gerçekleşmesi.
2: Ama doğrusunun ne olduğunu ilk tabii, bizden duymuş
1: yani
2: oluyorlar.
1: Fikrin alınması değil, önemli olan gerçekleşmesi. Gerçekten böyle o şehrin en büyük millet bahçesine bir Teknofest müzesi tarzı bir şey yapılsa.
2: Veya belediyeler yapabilir bunu, iller yapabilir. Yani, müzelerde bir teknoloji müzesi yapılabilir.
1: Şimdi bu make-up'lar falan çok pahalı. Yani bu maketler falan çok pahalı. Ama biliyorum ki Türkiye'de bu maketleri tamamen ücret almadan yapacak kesin bizim yerli ve milli girişimcilerimiz de vardır, firmalarımız da vardır. Yani o çocukların işte o vizyonların açılması için, o projelere çok daha iyi odaklanabilmeleri için. Ya bugün Şanlıurfa'da belki de bir öğrencimiz şunu dediyse, ya ben ileride bu roketi yapacağım, bu uçakların benim dönemimdeki tasarımlarında ben de imza atacağım dediyse.
0: Ben, biz Yusuf Bey'le beraberdik, Yusuf Alabarday'la ilk gün. O mesela birçok orada sergilenen aracın otomatik şeyle kendilerinin intikal ettiğini, havadan intikal ettiğini de tabii belirtti. Bu da ilginç bir şey. Yani şehir şehir dolaşabiliyor.
2: Yani mock-up bile değil, uçan.
1: Tabii, tabii. Gerçek ya. Gerçek. Bunlar hepsi gerçek. Hiçbiri mock-up değil.
2: Şimdi işte o yaşlı amcanın, o dedenin ellerinden öpüyoruz.
1: Peki.
2: O şeyi, o mutluluğu işte bu. Yokluğun, fakirliğin, kıtlığın, kimin ne çileler çekti yıllar boyunca.
0: Bir de bir güven var hocam orada.
2: Ülkesinin
0: kahrolsun
2: geldiği yeri görüyor ve canlı görüyor.
0: Tabii.
1: Yazalım. Biz bunu vallahi CİMER'e yazalım bir istek olarak. Hocam son cümlenizi alayım, kapatacağım.
3: Bir şey söyleyeceğim. Savunma sanayiyle alakalı olarak bizim de kendi öğrencilerimiz gittiği için biliyorum, kapsül programları var. O kadar önemli ki buradan ben lisanstaki öğrencilerin hepsine de seslenmiş olayım. Buna başvurabilenler başvursun. Çünkü milli yetkinlik hamlesi olarak geçiyor ve inanılmaz performanslar ortaya çıkıyor. Sadece mühendislik değil, sosyal bilimlerde savunma sanayinin önemli alanları.
1: Çok teşekkür ederiz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan, kıymetli yorumlarınıza değer kattınız efendim. Sergi gazetesi yazarı, hukukçu

bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

İleri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya

0: Türkçe gamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar, sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
0: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
4: Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
1: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
1: Akımlar akıyor muyuz?
5: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
0: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türksel'li misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
8: Türksel'lere bağlan hayata.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modolife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
14: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili yol haritasını belirlediklerini söylerken kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi.
1: Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan ilgili kurulların toplandığını, gerekenlerin yapılacağını söyledi.
1: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.
2: Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süreci birlikte yürüttüğünü söyledi.
1: Fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci öncelik

0: Dediğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin yönetiminde adaletin sağlanacağı vurgusunu yaptı.
0: Koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Erdoğan daha sonra terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Sürecin ilerlemesiyle bölgenin yeniden canlandığını söyledi.
0: Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
1: Konuşmasının devamında Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne değinen Erdoğan, hastanenin 2000 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 500 bin metrekarelik alana kurulan hastanede 6 ameliyathane ve 3600 araçlık otopark bulunuyor.
0: Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz.
1: Erdoğan son olarak da AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.
0: 7 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen yeni il başkanlığı binamızın şehrimiz, Şanlıurfalı kardeşlerimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ya Allah! Bismillah.
2: Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.
3: Sincan Belediyesi Ataspor Yağlı Güreş'in geleneksel ruhunu yaşatmak için güreşseverleri Er Meydanı'nda buluşturdu. Organizasyonda 26'sı baş pehlivan olmak üzere 500 pehlivan kol bağladı.
4: 26 tane Türkiye'nin en önde gelen baş pehlivanının toplamda 500 pehlivanın katıldığı bir organizasyon.
5: Davullar, zurnalar çaldı, cazgırlar yiğitleri meydana çağırdı. Ankara Sincan'da Ataspor'u yağlı güreşin heyecanı Er Meydanı'na taşındı. Yüzlerce pehlivan geleneksel yağlı güreş kültürünü yaşatmak için kol bağladı.
4: Vatandaşlarımızla çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Sincan birçok konuda önce olmaya devam ediyor, merkez olmaya devam ediyor.
5: Sincan Belediyesi güreş severleri bir araya getirdi. Organizasyonda 26'sı baş pehlivan olmak üzere 500 pehlivan Er Meydanı'na çıktı. Pehlivanlar atasporunun geleneğine yakışır şekilde kıran kırana mücadele etti.
4: Bunu da adeta bir sezon sonu finali gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel bir ortam var, çok coşkulu bir ortam var. Geleneksel hale getirmek de istiyoruz.
5: Er Meydanı'nda heyecan Sincan'da yaşandı. Avrupa şampiyonu Erkan Taş'ın da aralarında bulunduğu baş pehlivanlar güreş severlere unutulmaz anlar yaşattı. Kimi zaman güç, kimi zaman teknik, kimi zaman da sabır ve dayanıklılık öne çıktı. Sincan'da sadece bir spor müsabakası değil, köklü bir kültür de yaşatıldı. Yağlı güreşin geleneksel ruhu, davul zurna sesleri, cazgır anonsları ve pehlivanların mücadelesiyle yeniden hayat buldu.
3: Gaziantep'te Gastroantep Kültür Yolu Festivali başladı. Gaziantep'in dünyaca tanınan mutfak kültürü de 70'ten fazla lezzet noktasında keşfedilecek.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılındaki 21. durağı Gaziantep. Gastroantep Kültür Yolu Festivali başladı. Kentte dördüncü kez festival heyecanı yaşanacak. 11 Ekim'e kadar 14 farklı mekanda 246 etkinlik düzenlenecek. Zeugma'nın eşsiz mozaiklerinden Antep işine, kuntu dokumacılığından bakırcılığa uzanan kültürel miras ziyaretçilerle buluşacak. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki açılış programına Vali Kemal Çeber, Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Gaziantep'in UNESCO tescilli mutfak kültürü 70'ten fazla lezzet noktasında keşfedilecek. Beyrandan yuvalamaya, kebaptan baklavaya kadar yöresel lezzetler misafirlerle buluşacak. 9 gün sürecek festivalde Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak. Festival parkta kurulacak çocuk köyünde çocuklar için atölyeler düzenlenecek.
3: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
4: GS Para.
5: İndirelim.
4: Onur Bey
5: buraya.
6: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap
2: basit. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Ezgen Reyhan Güler. Bu akşam tarihin koridorlarında uzun bir yolculuğa çıkacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşacağız. Bir savaş biter, şehirler yeniden kurulur, nesiller değişir. Ama bazı mücadeleler insanların zihninde sürmeye devam eder. Troya efsanesi de onlardan biri. Aradan geçen binlerce yıla rağmen hala anlatılıyor, tartışılıyor ve her yeni okuma tanıdığımızı sandığımız insanlığın başka bir yüzünü ortaya çıkartıyor. Bu akşam an ve zamanda Troya Savaşı'nı bu farklı bakış açılarıyla ele alacağız. Alıştığımız anlatıların dışına çıkacak, eski metinlerin söyledikleriyle toprağın altından çıkan izleri birlikte değerlendireceğiz. Büyük zaferlerin ve ağır yenilgilerin ardındaki insanı anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz değerli tarihseverler. An ve zamana başlıyoruz. Elbette bu akşam binlerce yıldır anlatılan bir savaşın izini sürüyoruz. Troya'nın surları önünde yaşananları, kahramanların hikayelerini ve bir şehrin düşüşünü konuşuyoruz. Bildiğiniz efsanelere farklı kaynakların ışığında bakıyoruz. Savaşın, diplomasinin, belki de ihanetin iç içe geçtiği bir dünyaya uzanıyoruz. Bu akşam çok önemli konuklarım var. Hemen size takdim etmek istiyorum. Arkeolog ve editör Sayın Nezih Başgelen Hocam ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Reyhan Körpe Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hocalarım. Hoş bulduk efendim.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bu akşam ezber bozacak bir program olacak gerçekten. Troya efsanesini konuşacağız. Hafızamızda bir tahta at uğruna orduların yola çıktığı söylenen bir kadın, yenilmez kabul edilen savaşçılar, bunlar sürekli zihnimizde. Oysa bu büyük hikayenin içinde verilen zor kararlar var, tutulmayan sözler var, iktidar hesapları ve hayatta kalma çabası var. Birinin cesaret dediğini diğerini hırs diyor, birinin kurtuluş dediğini diğeri ihanet diyebiliyor. Aynı olay anlatan kişinin bulunduğu yere göre bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu akşam sizlerle beraber çok farklı kaynaklardan okumalarınızla ve eseriniz özelinde birazdan takdim edeceğim, konuşacağız. Müsaadeniz önce sözü size vermeden etiketimizi hatırlatayım hocam. Ardından başlayalım programımıza. Değerli tarihseverler, etiketimiz aslında Troya. Aslında Troya etiketine X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden yazarsanız hocalarıma sorularınızı, merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Aslında Troya derken Troya'nın aslını aslında hocalarımızdan öğrenmiş olacağız. Kıymetli hocalarım, müsaadenizle ben kaynak kitabımı hemen izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum elbette. Tanıkların gözünden Troya Savaşı kitabı bizim bu akşamki kaynağımız. Kıymetli hocam Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin ve editörlüğünü yayımladığı kalemiyle dokunduğu Nezih Başgelen hocamın baş eserlerinden bir tanesi diyelim. Hakikaten çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Literatüre böyle bir eser kattığınız için. Zaten Nezih hocam kalemiyle, editasyonuyla, bilgisiyle, sahada iki hocam da sahadaki çalışmalarıyla çok disiplinli bir kitap çıkarmışlar. Farklı bakış açılarıyla, tarihsel perspektiften ezber bozan hakikaten bir kitap. Öncelikle bu kitabın hikayesini de, önemini de sizden de almak istiyorum hocam. Karşılaştırmalı tarih çalışması böyle olur dedirten bir kitap. Öncelikle konuya girmeden buyurunuz hocam, Nezih hocam, sizden başlayalım.
1: Tabii 48 yıldır arkeoloji literatürüne mümkün olduğu kadar doğru kaynaklarla hazırlamayı öngören ve bu konuda da toplumumuzla bilim arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı misyon edinen bir geçmişten geliyorum. Ve bugüne kadar binlerce çalışmayı makale çerçevesinde, yayın çerçevesinde Türkçe'ye kazandırmak ya da ilgili kitlelere ulaştırma konusunda ciddi bir birikimimiz, geçmişimiz oldu. İşte tüm bu çerçeve içinde sevgili meslektaşım Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin bu çalışmasıyla buluştuğumuz vakit gerçekten çok şaşırdım. Çünkü bizim kuşak, ben prehistori, arkeoloji eğitimi, temel eğitiminden gelen bir insanım. Troya hepimiz için hem arkeolojik açıdan Troya kazıları da Şiliman'dan günümüze kadar süren dizgede çok yakinen ilgilendiğimiz, seminerler yaptığımız, hemen hemen her boyutuyla da ilgilendiğimiz bir alan. Diğer tarafta da Homeros'un destanı hemen hemen Cumhuriyet'in ilk başlarından itibaren özellikle o tercüme girişimiyle bütün Azra Erhat'ın inanılmaz güzel bir lirik Akadir'le birlikte kazandırdığı Nusa hepimizin eğitimlerinde ve sonrasında başucu kitabıydı. Ve bugüne kadarki Troya efsanesi genellikle o çerçevede kuşaklar arasında aktarıldı, tartışıldı, filmlere yansıdı. Hatta bir taraftan Brad Pitt'in o meşhur Troya filmi, arkasından Odysseus'un Nolan'ın yönetmenliğinde yeni bir yorum olaraktan karşımıza çıktığında belirli bir batıdaki kalıplaşmış bir çerçevenin bilgileriyle hareket ettik. Hep aynısı Homeros aktarımları. Ama sevgili Reyhan Hoca orta çağa kadar kullanılmış iki tane tanığın gözünden bu eserleri hem yorumlarıyla hem titiz çalışmasıyla irdeleyerekten, tercüme ederekten ve yorumlayaraktan olay değişti. Birdenbire kahraman bildiklerimizin bambaşka bir nitelikte rolleri olduğu, hatta Aeneas'ın bile romanın efsanevi kurucusu, hele Sezar'dan Augustus'a yepyeni bir kurguyla Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunda bambaşka bir kahraman motifi olarak çıkan, ki onların Batı Anadolu kıyılarından, Antandros'tan ta İtalya'ya gidişleri bile şu anda çok gündemde olan bir konu. Tüm bu realiteleri tekrar ele almamızı gelen, ezber bozan bir çalışmayla geldi. İlk draft geldiğinde başladım. Nadirdir. 48 yıldır Reyhan Hoca'nın çalışmasını okumaya başladım. Bitirdiğimde gün doğuyordu. Düşünün, soluk soluğa notlar alaraktan hemen basıyoruz hocam dedim. Bu arada da bu bağlantıyı çok değerli bir dostumuz Özcan Kuralay sağlamıştı. Evet. Onu da teşekkürle anıyoruz. Çünkü hem eserin bir an önce çıkmasında o da çok iyi bir katalizör, bir şey olaraktan hocamız da bizim aramızda önemli bir köprüyü kurdu ve eser çıktı. Ama çıkar çıkmaz da Achilleus'tan Odysseus'a, Aeneas'tan Priamos'a, Hector'a ve olayların hatta tahta at olayının mitolojisinin köklerini tümüyle yeniden ele almamız gereken realitelerle karşı karşıya çıktık. O açıdan ilk başta sevgili Reyhan hocamıza bugüne kadar gelen kalıplaşmış dön dolaş aynı çerçevedeki bilgileri irdeleyen bir geçmişten birdenbire yeni bir iki tane tanık. Bir tanesi Akka tarafında, bir tanesi Anadolu Troya tarafından tanık diyoruz.
0: Evet.
1: Öbür tarafta efsaneleri konuşuyorduk, bir destanı konuşuyorduk. Burada yazılmış bir tanıklık var. İşte o konuda sevgili Reyhan hocamızı dinlersek, bu heyecan verici yeni yayının nereden nasıl hayata geçtiğini, nedenli titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu ve neleri değiştirdiğini ondan dinleyelim. Çünkü bunun bütün hemen hemen başarısı da yazar cephesinde Reyhan hocamızındır. Ben bir editör olaraktan onu en iyi şekilde toplumumuzla buluşması için gereğini yaptım ve yayın evi olarak üstlendik ve de böyle bir çalışmayı ortak bir çalışmayla hayata geçirmekten dolayı da çok mutluyuz ve çok yeni şeyleri de sayesinde öğrendik.
0: Emeğinize sağlık hocalarım. Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan evet. Çıkmış bu arada. Bunu da belirtmek
1: 48 yaşında
0: gerekiyor.
1: Bir yayın evi.
0: Hocam o zaman sizinle devam edelim. Kitabımda bir taraftan göstermiş olayım. Şimdi tanıklarının gözünden Troya Savaşı. Kitabınızda yaygın olarak o bildiğimiz hikayenin dışında kalan kaynakları ele alıyorsunuz. Şimdi bu metinlere nasıl ulaştınız? Okurken böyle sizi durdurup Troya'yı bir de buradan anlatmak lazım dedirten ayrıntılar nelerdi sizi heyecanlandıran? Tanıklıklar, tabii tanıklıklar da çok önemli. Buyurunuz.
2: Evet, öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve gene burada Nezih Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi Sinan için, Mimar Sinan için şunu söylerler. Yani Süleyman olmasaydı Sinan olmazdı. Şimdi arkeolojide de tabii eski çağ tarihinde de biz tabii araştırıyoruz, yazıyoruz. Ama bunlar ciddi bir editörlükten ve ciddi bir yayın evinden çıkmadığı sürece yani kimse bunları görmüyor. O yüzden yani bu yayın için size teşekkür ediyorum.
1: Aa, ne demek, hiç çok güzel bir yürek birlikteliği oldu. Topluma böyle bir eseri en iyi formatta kazandırmak için canla başla çalışıldı. Dediğim gibi çok da güzel bir ekip hem aramızda yer aldı hem de hayata geçirirken çok titiz bir çalışma. Ve ülkem adına, arkeoloji açısından çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı örnek bir eser olarak kazandırdığı için ve ezber bozduğu için. Şimdi nelerin bozduğunu da kendisinden rica edeceğiz. Çünkü birdenbire Troya bambaşka değerlerle karşımızda.
0: Evet hocam, kesin. Evet. Ezber bozan bir program.
1: Evet, bu sıra dışı program. Bir bilgiler.
2: Yani tabii, yani ben 30 yıldan fazla Troya'da kazı yapıyorum. Daha doğrusu Troya kazılarında çalışıyorum. Yaklaşık 36 yıldır Çanakkale'deki antik dönemdeki adı Turaas bölgesi. O bölgede kazılar yapıyorum, yüzey araştırmaları yapıyorum. Bölgenin hem eski çağ tarihini hem arkeolojisini yıllardır çalışıyorum. Troya da bunun merkezinde yer alıyor. Troya ile ilgili yazılmış olan bütün kaynakları toplamaya çalışıyoruz. Hem arkeolojik yani literatür hem de antik literatür. Evet. Bu çalışmalar sırasında yani arkeik, klasik, helenistik ve Roma literatürünü çok biliyoruz. Homeros bunların merkezinde yer alıyor. Ama geç antik çağda Troya nasılmış, nasıl biliniyormuş onu kimse bilmiyor.
0: Evet.
2: Özellikle ben bölgeyle ilgili geç antik, erken Bizans kaynaklarına baktığımda bunlardan en önemlisi Malalas.
1: Malalas, doğru.
2: Malalas'ın bir dünya tarihi kitabı var. Ve dünya tarihinde acaba Troya'yı, Troya Savaşı'nı nasıl almış diye baktığımda Homeros'tan bambaşka bir hikaye vardı. Ve orada Malalas Dixis Cretensis diye bir kaynaktan aldığını söylüyor bunu. İlk defa duydum. Yani benim gibi, yani benden önce Troya'da tabii kazı yapan Mahfret Korkman olsun ya da Şileman olsun ya da diğer
1: Bilegen olsun.
2: Yani bunların çalışmalarında, kaynaklarında da hiç adı geçmeyen bir kişi. Unutulmuş, bilinmeyen
1: Hazır
2: bir
1: Hanım'da kişi. Hazır Hanım'da da yok. Şey, o kadar antik
2: türü. Hiç kimse de yok. Sadece Cevaş Şakir'in bir mektubunda geçiyor. O kadar duymuş, mektubunda yazmış ama hiçbir yerde geçmiyor. Sonra ben bunun üzerine gittim. Yani Dixis Cretensis kim? Onu araştırmaya başladım. Sonra bununla birlikte gene bir anılan Dares Frigius.
1: Frigius.
2: O da bir yazar.
1: Frigyalı.
2: Turay'dan bahseden bir yazar. Bu ikisini duyduğum zaman bunlar kimmiş diye araştırmaya başladığımda aslında çok da bilinmeyen kaynaklar değil. Aslında unutturulan kaynaklar bunlar. Rönesans'tan itibaren unutturulmuş olan kaynaklar.
1: O zamana kadar da kullanılmış, bilinmiş, öyle görünüyor.
2: Ya kesinlikle. Evet. Nasıl? Yani geç antikten Rönesans'a kadar 1000 yıl boyunca Avrupa'da ve Bizans'ta Bizans'ta bu iki kaynak Homeros'tan daha fazla biliniyor. Homeros unutuluyor. Homeros pagan yani Hristiyanlıkla birlikte Homeros bir tarafa konmuş. 1000 sene bu kaynaklar konuşulmuş.
1: Kullanılmış.
0: Hocam ilk hani Homeros'un İlyadası'na başvuruyoruz ya Troya deyince. Evet. Peki İlyada Savaş'ın tamamını mı anlatıyor yoksa büyük hikayenin sadece bir bölümünü mü anlatıyor?
1: Homeros son 10 yılı şeyini veriyor. 10 yıllık savaşın son dönemini.
2: Şimdi aslında bizim arkamızda da bu görsellerde de o var. Yani Troya Savaşı ya da Troya hikayesi 8 ayrı kaynakta geçer. Biz bunları epik çember diyoruz.
1: Epic circle.
2: Epic circle diyoruz. Hı-hı. Epic çember diyoruz. Çember. Bu epic çemberde Troya Savaşı öncesinde yani bu güzellik yarışması vesaire bunlar işte Akilleos'un doğumu falan bunlar vardır. Bundan sonra başka bir kaynak, başka kaynak yani 8 kaynakla aslında Troya hikayesi anlatılır. Homeros'un İlyadası 8 kaynaktan birisi, Odysseus'ı da birisidir. Diğer 6 kaynak ise aslında günümüze kadar bazılarının isimlerini biliyoruz.
1: Parçalar gibi
2: epigramlar var. Ama bilinmiyor. Günümüze ulaşmadı bunlar. Yani ama antik çağda Bizans'a kadar bunlar biliniyor.
1: Hatta onların İstanbul'daki belirli kütüphanelerde olduğunu da biliyoruz ama ne yazık ki gitmiş orijinalleri.
2: Maalesef bir de şu da var, bunu da söylemekte fayda var. Şimdi insanlar yani İlyada ile bu kaynaklarla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Yani insanlar şunu düşünür. Efendim Aleksandria kütüphanesi yandı, İskenderiye kütüphanesi yandı. Bütün kaynaklar yok oldu. Alakası yok. Bizans'la. Bakın bütün bunların sorumlusu Bizans. Bizans bin yıl boyunca Bizans'a kadar bütün kaynaklar var.
1: Geliyor.
2: Bizans ne yazık ki Bizanslı düşünürler. Bunlar içerisinden bazılarını seçiyorlar, kullanıyorlar. Seçmedikleri yok oluyor. Yok oluyor.
1: Dogmatik ama yaklaşımlı.
2: O bin yıl içerisinde bunların bize seçtikleri günümüze kadar gelmiş ama seçmedikleri yok olmuş. Yani antik literatür Ali İskenderiye kütüphanesiyle yok olmuyor. Bizansların seçiciliğiyle yok oluyor.
1: Devre dışı kalıyor.
2: Devre dışı kalıyor. Devre dışı.
0: Hocam şimdi Troya hakkında o kadar çok kitap, film, en son işte Nolan'ın Troya filmi anlatısı var. Bu kadar çok eser varken bazı eski metinlerin, kitapların, tanıklıkların bazı kitlelerin, çoğu kitlenin gözünden kaçtığını görüyoruz. Açıkçası daha kıymetli oluyor kitaplar bunlarla beraber. Çünkü başvuru kaynağımız bunlar.
1: Ve iki herkes tane için özgün tanıklık.
0: Evet.
1: Bu çok yani insanı heyecanlandıran bir kaynak.
0: Kesinlikle
1: özelliği.
0: Kesinlikle hocam. İşte tam da kitabın merkezindeki şimdi iki ismi biraz yakından daha yakından tanıyalım. Kimlerdir İki isim, tanıklar? Metinlerde kendilerini savaşın neresinde yerleştiriyorlar? Özellikle sizin açınızdan baktığımızda. Yani anlattıklarını hangi konumdan gördüklerini ileri sürüyorlar?
2: Şimdi iki farklı kaynak savaşın iki tarafında yer alıyor. Dixis Cretensis, yani Latince Giritli Dix sistemi. Diğeri
0: Troyalı Dares.
2: Dares Frigius. Frigyalı Dares. Ama antik çağda Troyalıları da Frigyalı. Yani o bölgede yaşayan herkese Frigyalı diyorlar. Birisi Troyalıların yanında savaşmış ve Troyalıların gözünden aktarıyor.
1: Savaşı diğeri, olan biteni.
2: Dixis ise bu da kendi anlatısına göre yani Giritli. Girit'ten Troya'ya giden bir komutanın yanında savaşa katılmış. Ve gözlemlerini anlatıyor. Aslında bunlar şey gibi. Her ikisi de savaşı not etmişler. Olayları günlük. Yani zaten yani Epimerides Troyani günlük demek. Günlük. Yani Troya Savaşı'nın günlükleri. Yani Dictis bunu yapmış. Dares de benzer bir şey yapmış. Yani tabii ki biz bunların gerçek tanıklar mı savaşta gerçekten Dixis orada mıydı, Dares orada mıydı? Bunu bilebilecek değiliz. Dixis kaynaklarda geçmiyor Ama Dares Homeros'ta geçiyor. Yani Dares Homeros'ta bir rahip olarak geçiyor. Ve hatta iki oğlu da savaşta Akilleus tarafından da öldürülmüş. Ama şuna eminiz, bu iki kaynak, adı Dixis de olsa, Dares de olsa, bunlar savaşla ilgili gerçek bilgileri, Troya Savaşı ile ilgili gerçek bilgileri toplamışlar.
1: Toplamışlar ve de aktarmışlar.
2: Aktarmışlar. Nerede toplamışlar? Büyük bir ihtimalle birisi İskenderiye Kütüphanesi'nde. Yani aynen bir tarihçi gibi çalışmış. Diğeri muhtemelen Atina'da bir tarihçi gibi gitmiş. Yani nasıl ki günümüzde bir tarihçi bir araştırma yapar, eski kaynakları, yazılı kaynakları bulur. Bu ikisi bunları yapmış. Yani Homeros'u değil, bize ulaşmayan bütün epik çember dahil olan kaynakları ve yazmayan başka kaynakları toplamışlar. Bütün bu tanrıları, bütün mitolojiyi ayırmışlar. Gerçek birer tarih kitabı ya da kitapları yazmışlar.
1: Efsanevi Akilleus'un, Aşil'in ölümü, o meşhur topu hadisesi, evet, tamamen bir destansı, anlatımın bir parçası. Ama bu iki kaynakta hocamız aktarsın, Akilleus nasıl ölüyor?
0: Onu sonra sorayım hocam. Bir akışa göre çünkü sona doğru soracağım soruyu. Şuradan devam edelim mi hocam? Nezih hocam, büyük bir savaşın tek bir aşk hikayesi üzerinden anlatıyor. Çok kaynak, çok film. Açıkçası daha çok biz filmlerden şimdi.
1: Onlarla canlandırıyoruz
0: zihnimizde. Baktım.

0: zaman sizce neleri görünmez kılıyor? Bu eseri özellikle hazırlarken çok daha fazla sizin dikkatinizi çekmiştir. Yani Troya'yı bugün izleyicisine anlatırken işte Helen değil mi? Helena mı demeliyiz?
1: Helen.
0: Helen'i sadece savaşın sebebi olarak konuşmak, göstermek yerine o dönemin o güç ilişkilerini aslında nasıl görmezden geliyoruz?
2: Ve bir o zaman Bronz Çağı'nın Ege'sini, Akdeniz'ini ve onun dinamiklerini, stratejik dinamiklerini ve özellikle Çanakkale o dönemdeki gemi hatlarını çok önemli. Ta Uluburun batığını tam bu sürece oturtursak çok kritik bir stratejik bir önceliği olan bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Ve bu coğrafyanın içindeki iki güç Tunç Çağı'nın artık egemeni olmuş Kıta Yunanistan'da ve Anadolu'daki güçlerin bir nevi karşı karşıya geldiği bir ortamda tabii Helen figürü bambaşka bir olay. Yani gelir bütün dengeler, bütün o momentum birikir bir olay olduğu gibi olayları ateşler. İşte Helen de öyle bir figür aslında şeyde efsanede. Ama baktığımız vakit onun arkasında ki Reyhan Hoca özellikle Troas bölgesinde, hatta Troas'ın daha da geniş bir hinterlandında bütün o arazide bu dönemin izlerini ve bugüne kadar Çanakkale Boğazı'nda yapılan kazılar çerçevesinde çok daha farklı bir bakış açısı elde etti. Hani gördüğüm kadarıyla eserde de o anlaşılıyor. Anadolu'dan baktığımız vakit olay çok daha farklı gözüküyor. Yani Brad Pitt'in başrolü oynadığı o öykünün akışının anlatımı başka, ya da en son Nolan'da da izlediğimiz, ama Anadolu tarafından baktığımız vakit olay bambaşka gelişiyor, değil mi hocam?
1: Şimdi tabii ki yani arkeolojiyle mitoloji çok farklı. Ama mitolojide de tabii gerçeklikler var. Yani şimdi Troya Müzesi'ne gittiğimiz zaman biz savaşlardan çok, oklardan çok ağır şaklar görüyoruz.
2: Ağır şaklar.
1: Yani binlerce ağır şak var. Kazılarda da her sene ağır şaklar buluyor. Troya'da özellikle. Şimdi Troya tabii ekonomisi, dokumacılık çok ağır. Sadece Troya değil, bütün Batı Anadolu'da, Ege dünyasında dokumacılık dokumu çok önemli. Ve bu dokumacılığı da yapanlar kadınlar. Ve kadınlar bu yüzden çok değerli. Ve biz lineer B tabletlerinde Ege dünyasında kaçırılan ve dokumacı olarak çalıştırılan kadınları biliyoruz. Ki Ege dünyasında yani Herodot tarih kitabında girişi Troya Savaşı'yla başlatır. Yani der ki önce Fenikeliler Yunanlardan kız kaçırdı, sonra gitti Fenikeliler Yunanlar onlardan kadın kaçırdı. Paris'te zaten bu böyle bir şey var mı? Yani ben de gider birisini kaçırırım, sonuçta bir şey olmaz dedi, gitti Helen'i kaçırdı diye anlatır Herodot, böyle girer söze. Ve aslında bu bir savaş başlatacak bir olay olarak da görülmez. Persler de aynısını söylüyor. Ama tabii kaçırılan bir kraliçe olunca işler değişiyor.
2: Farklı bir boyuta geliyor.
1: Yani Paris'in bir kraliçe kaçırıp kaçırmadığını bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Geç Tunç Çağı'nda Yunanistan'dan Kuzeybatı Anadolu'ya yapılmış bir sefer var.
2: Var.
1: Ya da birkaç sefer var. Hı. Ve bunun sonunda da bu savaş var.
2: Ve yani, ondan sonrayı da etkilemiş. Hatta karanlık çağların bile tetikleyicisi, o deniz kavimlerinin o muazzam Kuzey Ege'den tam Mısır'a kadar o bütün bu alanı etkiledikleri bir süreci tetikliyor. Hiç şeysiz.
1: Mutlaka şimdi... bu savaş aslında yani tarihçi gözüyle baktığımızda, yani destanları bir tarafa koyduğumuzda en az iki nesil. Çünkü babalar gidiyor, sonra oğullar da gidiyor. En az iki nesil. Hatta Herakles'in de mitolojide Troya'yı yağmasına bakacak olursak, yani Argonotların seferi ve Herakles Troya Savaşı ile birlikte aslında

0: aslında birkaç nesili...
1: Bir bütün halinde almamız lazım.
0: Yapan. Şimdi tabii karşı taraf Yunanistan için de. Yani birkaç nesil süren bir sefer bu. Ve onları bu zayıflatmış.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ve kuzeyden gelen dalgaya belki de bu yüzden dayanamadılar.
1: Duvarları onları koruyamıyor.
0: Hiç bütün şeyleri. Çünkü nüfus kalmadı belki. Kalmadı. Yani üç nesildir savaşıyorsun Troya gibi bir yerde.
1: Hem çok de yıllar uzun süren. Bir de yani şimdi Nolan'ın filmindeki Odysseus'un kahramanlığı ama Troya tarafından baktığımız vakit çocukları bile öldüren, onların öç almaması için soyları kurutan bir figür karşımızda.
2: Kime göre kahraman?
1: Reyhan Hoca onu o kadar iyi saptadı ki yani ana anlatımda hiç Odysseus hiç de bir... bizim cephemizden bir kahraman değil, etik açıdan değil, savaş şeyi açısından, kuralları açısından değil, değil mi?
2: Şimdi, sizce kahraman mı Odysseus hocam? Birçok siyasi hesaplar, işte güç mücadelesi, çıkarlar, bunların çerçevesinde yaşanan bir efsanede.
0: Şimdi açıkçası yani Homeros'un bahsettiği yani kişiler, Yunanların gözünde hepsi birer kahraman. Ama Yunanların gözünde. Antik çağda da öyle, günümüzde de öyle. Evet. Yunanların gözünde. Biz ise Troya'nın mirasçısıyız. Hatta gerçek mirasçısıyız. Bir zamanlar bana sormuşlardı, hocam Troyalılar Türk mü diye. Ben de şunu demiştim, Troyalılar Türk değildi ama Türkler Troyalıdır. Şu anda Troya'nın mirasçısı biziz. Hatta son kazılarda, daha sonra göreceğiz ama en üst tabakada bulduğumuz mezarlar belki oraya gelen Türkmenler, Yörükler.
1: İlk Yörük.
0: Yani biz Troya'dan bakıyoruz. O yüzden Troya'yı yağmalamış, Troya'lı insanlarını öldürmüş insanlar bizim yani Troyalıların kahramanı olamaz. Yani bu toprakların kahramanı olamaz. Bu şuna benzer. Biraz önce de söyledim. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya gelmiş Yunan işgal askeri. Köyleri yakmış, yıkmış, gitmiş. Köyüne gitmiş. O köyünde kahramandır. Ama biz ona kahraman gibi bakabilir miyiz? Odysseus da böyle.
1: Bakın aynı pencere evet.
0: Odysseus yani Troya'ya zaten taht dağıtın fikri ondan çıkıyor. Ama daha da kötüsü, kent ele geçirildikten sonra bütün erkekleri öldürüyorlar. En son Hektor'un oğlu, yani çocuğu Astinax'ı surlardan aşağı atarak öldürüyor. Niye? Bunlar diyor, ileride babalarının öcünü almasınlar diye. Demek ki böyle bir vahşet işlemişler. Bütün kadınları, Troyalı kadınları Helena karşılığında kendilerine köle yapıyorlar. Ya yaşlı Hekabe'yi bile götürüyorlar.
1: Aynen,
0: Hekabe. Onu da Odysseus alıyor. Hadi. Utanmadan. Yani bizim için yani Odysseus, ben filmi seyrettiğimde şunu söyledim.
2: Ne hissettiniz hocam? Evet. Çok farklı bir anlatı var orada.
0: Yani adamın başına ne geldiyse hak etmiş. Ben onu söylüyorum.
1: Tamam.
2: O filmde biraz eve dönüş hikayesinde biraz fazla dramatize edip hikayeleştirmişler.
0: Aslında film İlyada'ya, yani Odysseus'a çok uygun. Ama şu var, Nolan bize bir güzellik yapmış. Filmde Troya çok fazla geçiyor. Aslında evet, orijinal Odysseus'a film Troya bu kadar anlatılmaz. Ama filmde de o gösteriliyor. Yani
1: geri dönüşlerde.
0: Odysseus'taki o vicdan azabı, yaptıklarını evet, hatırlıyor. Aslında Nolan onu gösteriyor. Ama şu da var Nezih Bey. İlk Troy filminde, Brad Pitt'in oynadığı Troy filminde, Nolan'da da aynısı var. Dixis'ten ve Dares'ten faydalanmışlar. Okumuşlar. Yani Homeros dışında
2: Nolan okumuş mudur?
0: Çünkü
2: tanıklı.
0: Bakın Odysseus'un evine gelip talipleri öldürmesiyle sona erer. Odysseus bir yolcu.

0: yılığa çıkmaz Odisea'da. Ama Dixis'te Odysseus'un başına ne geldiği sonunda, hayatının nasıl sona erdiği o yolculuk da anlatılıyor. Sonu anlatılmıyor ama çıktığı yolculuk anlatılıyor.
1: Hocam bir de destansı kahramanlar genelde bizden çok uzaktır. Mesela kusursuzdur, değil mi? Estetik olarak da kusursuzdur, güç olarak da kusursuzdur. Olağanüstü kişilerdir kahraman anlatılarında. Bu anlatılarda az önce dediğiniz ayrıntılar dediniz ya, hani vicdan azabı gibi duygular var. Şimdi korkan, hesap yapan, işte kıskanan, yanlış karar veren zaman zaman. Böyle insanlarla karşılaşmak Troya'ya bakış açımızı da değiştiriyor bence. O insani yönlerle ilgili. Yani kahramanların o insani zaaflarını görmek hikayeyi belki de daha etkileyici kılıyor. Buna ne dersiniz?
0: Mutlaka. Şimdi yani Homeros'un İlyadası bir destan. Yani Homeros İlyada'da tabii ki onda da yani kişilerin, kahramanların kusurları da var özellikle.
2: Coğrafyaya çok hakim.
0: Coğrafyayı tabii çok iyi biliyor. Yani zaten o yüzden Troya'yı tespit edebildi insanlar. Ama diğer taraftan yani savaşın gerçekliğini ve savaş içerisinde
2: neler olup bittiğini
0: ve insanların gene zaafını burada yani gerçek. Şimdi biz Homeros'a destana bakarsak savaşın nedeninin ve sonucu nasıl olacağını görebiliyoruz. Ama burada savaşın yani asıl nedenini tarihçi gözüyle, bir tarihçi anladım, olarak aktarmış bize.
2: Öteki destan yazarı, bunlar tamamen tarih disiplini içinde tutulmuş bir günlük gibi adeta değerlendirmeleriyle birlikte. O zaman bizi çok farklı ufuklara yönlendiriyor, farklı pencereleri açıyor gözümüzde. Şeye en ufak bir sözümüz yok. Muazzam bir destan Homeros. İkisi de zaten filmlere yansıtıyor. Ama bütün arkeolojiyi de, tarihsel bilgileri de o anlatılar çerçevesinde sorguladığımız vakit bazı şeyler üstüne oturmuyor. Ama bu iki tane tanıklığın gözünden baktığımız vakit, Reyhan Hoca da kitapta onları çok güzel analiz etmiş. Bu sefer destan bambaşka bir tarihsel Troya Savaşı gerçekliğini bize bütün boyutlarıyla hissettirebiliyor, gösteriyor.
0: Şimdi şöyle demek,
2: hatta tahtat hikayesi bile farklılaşıyor.
0: Şimdi şöyle demek lazım onun aslında.
1: Aslını da konuşalım hocam. Evet. Tahtat hikayesini aslında.
0: Yani ona da geleceğim ama şimdi niye Homeros İlyada kaldı, bunlar yok oldu? Yani günümüzde de aynı şeyi söylemek lazım. Yani günümüzde de geleceğe yani çok güzel sanat filmleri yapılıyor. Çok güzel sanat filmleri yapılıyor. Yani Türkiye'de de dünyada da. Ama bunun yanı sıra popüler filmler de kalıyor. Geleceğe yani sanat filmleri kalmayacak. Popüler filmler kalacak. Yani çünkü popülerite demek daha fazla çoğaltılma demek. Daha fazla çoğaltılma demek hayatta kalma şansını daha da artırma.
2: Daha fazla teveccüh, daha fazla ilgi odağı olma.
0: İşte Homeros'un hayatta kalması ve Homeros gibi eserlerin kalması daha fazla kopyalanması ve insanların sevmesi. Ama diğeri tarih kitabı. Yani geleceğe de tarih kitapları kalmayacak aslında. Yani geleceğe de kalacak
2: gene
0: olan şeyler
2: günümüz destanları, günümüz anlatıları
0: kalacak. Evet. O yüzden yani Homeros'un ve diğer antik kaynakların çok çoğaltılması ve kitleler tarafından daha fazla benimsenmesi, onlar tabii günümüze taşımış. Ama tarih kitabının şansı nedir ki kopyalanma şansı?
2: Zor. Entelektüel bir ilgi ve tarih disiplini içinde de bir alt kültürel altlığı olan okuyucu lazım.
0: Evet.
2: Karşılaştırmaları
0: yapacak. Yani bizimkisi inşallah birkaç yüzyıl okunur.
2: Öyle görünüyor. Bakalım yankıları ne gelecek?
0: Evet.
1: Hocam tahta at hikayesinin aslını sizden şöyle anlatılanların haricinde tanıkların gözünden de sizin okumalarınızın gözünden de varsa farklılıklar almak

0: Yani önce şunu söyleyeyim. Tahta at Homeros'ta yok. Yani Homeros Hektor'un ölümüyle zaten İlyada sona eriyor. Yani Homeros Troya nasıl sona erdiğini de söylemiyor. Fakat İlyada sonrasında İlyopersis destanında kentin nasıl düştüğü ve tahta at hilesi anlatılır. Özellikle tahta at hilesi Virgilius tarafından detaylandırılır. O daha detaylı anlatılır. Yani Odysseus'un fikridir. İda Dağı'ndan tomruklar getirilir. O at inşa edilir. Şimdi Çanakkale'nin merkezinde olan at değildir. Gerçek bizim gerçek ata benzeyen at Troya Ören yerindeki attır. At. Diğeri o filmdeki dekordur. Onu da buradan
1: o da o yönetmenin yorumuydu. Evet. Söyleyeyim. O gemi parçalarından yaptı şuradaki.
0: Yani antik literatür böyle bir at hilesiyle kentin ele geçirildiğini söylüyor.
2: Hocam burada bir virgül koyalım mı? İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı bir yerde de bırakmış olalım. Acaba Troya atı nerede gerçek mi değil mi değerli tarih severler? Kısa bir aramız olacak. Troya efsanesini konuşuyoruz. Aslını konuşuyoruz hocalarımla beraber. Kısa bir ara ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz.

0: bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
2: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kurulu

0: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Arkeolog Nezih Başgelen hocam ve Profesör Doktor Reyhan Körpe hocamla beraber Troya efsanesini konuşuyoruz. Bilinmeyenleri açığa çıkartıyoruz. Hocam hemen devam edelim. Sorularımız da var izleyicilerimizden gelen. Onları da soracağım. Troya atı gerçek mi değil mi? Orada kalmıştık. Merakla bekliyoruz cevabınızı.
1: Evet, dediğim gibi yani antik mitolojide yani Troya'nın böyle bir at hilesiyle ele geçirildiği söylenir.
2: Düştüğü
1: söylenir. Fakat yani Troya'da kazı yapan arkeologlar olsun ya da ciddi tarihçiler olsun, yani böyle bir at hilesinin olabileceğine pek ihtimal vermiyoruz. Yani Troyalılar da bu kadar aptal değil. Yani bir atı içeriye alacaklar, kent içerisinde de bunca insan olacak. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ama yani mitolojide bu şekilde girmiş ve böyle bir at hilesi var. Bazı eski çağ tarihçileri bunun bir kuşatma aracı olabileceğini, Asurlularda da benzer olan bir kuşatma aracı olabileceğini söylüyor. Bazı tarihçiler bu atın yani savaşı sonunda kentin ele geçirilmesine yardımcı olan, depremi yaratan Poseidon için yapılmış bir at
2: sunu olabileceğini
1: söylüyor. Ama kaynaklar antik mitolojide böyle bir at var. Benim kitabımdaki kaynaklarımda Dixis böyle bir at hilesinden bahsediyor ama çok daha gerçekçi bir şekilde olduğundan bahsediyor. Daras ise bambaşka bir şey anlatıyor. Atın olmadığını, at hilesiyle değil, aslında yani savaşın belli bir aşamasından sonra Troya'daki bazı aklı başında insanlar, yani Paris'in kaçırdığı Helena uğruna sonunda bütün kentin yok olacağını görmüşler.
2: Görünce.
1: Ve bunlar Priamos'u ikna etmeye çalışıyorlar. Ama Priamos değişmiyor.

0: oluyor.
1: Ve bunun üzerine AKA'larla gizli görüşmeler yapıyorlar. Ve bazı Troyalıların yani AKA'larla, Yunanlılarla gizli görüşmeleri sonucunda bunların Dares'in anlatımıyla kentin kapılarını açtığı, daha doğrusu kentin batı kapısı, Sikaya kapısı meşhur.
0: Sonra güçlendirilen.
1: Ha, o kapıyı ki bunu yapan da Aeneas'mış. Evet. Aeneas hatta ateşle işaret veriyor. Onlar da gece o kapıdan giriyorlar. Dares şunu anlatıyor. Kapının diyor üzerinde bir at kabartması vardı diyor. Yani kentin ele geçirilmesindeki bu at
0: kabartmalı kapı
1: hikayesi o kapıya bağlıyor Dares. Ben gerçekten Troya'da o kapının olduğu yerde çok dikkatli taşlara baktım. Acaba gözümüzden kaçmış bir kabartma, bir at olabilir mi diye. Ama şunu gördük, o Sikaryen kapısını sonradan öyle bir örmüşler ki Nezih Bey. Yani orasını surla tamamlamışlar.
0: Yani mevcut kapıyı tekrar berkitmişler.
1: Tamamıyla kapıyı surla devam ettirmişler. Yani AKA'lar oradan girdi girmedi bilmiyoruz. At oradan içeri sokuldu sokulmadı bilmiyoruz. Ama birileri Troya'ya oradan girmiş. Ve sonraki nesil bir daha aynı tehlikeyle karşılaşmamak için o kapıyı örmüş.
0: Bu da bir farklı bir belirti ve farklı bir arkeolojik bulgu.
1: Yani bize her zaman soruyorlar kazılarımızda atla ilgili bir şeyler çıktı mı diye. Yok.
2: Yok. Hocam aslında bir şehrin ele geçirilmesini anlamak için bir savaş hilesinin ötesinde o surların arkasında yaşananlara da bakmamız gerekiyor değil mi? Mesela kahramanlı karşılıklı komutanların rekabetleri mesela birbirlerine karşı öfkeleri o savaşın gidişatını elbette etkilemiş. Sadece Paris'in Helen'i kaçırması değil olay. Dediğimiz gibi ilk yarıda ekonomik, siyasi gelişmeler, güç mücadeleleri aslında komutanlar arasındaki öfke de galiba bu savaşın bu kadar uzun sürmesini etkiliyor.
0: 10 yıla yayılmasını sağlayan etmenlerden bir tanesi. Tabii ki.
1: Mutlaka şimdi yani lütfen.
0: Yok. Özellikle kahramanlardan gidersek iki kaynağında hangi bize değişik bilgiyi verdiği konusunda hatta onların ölümleri hatta Homeros'ta yer aldıkları destan çerçevesinde bambaşka bir sonları var ama öbür tarafta bakıyoruz Dares'te Diktis'te çok farklı mesela Akilios'u ölümü bambaşka bir şekilde ya galiba.
1: Mutlaka şimdi yani şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani günümüzde de bütün savaşların hepsinin temeli ekonomiktir. Yani günümüzde de söylüyoruz. Troya'nın bulunduğu yerin stratejik konumu nedeniyle zaten AKA'lar o bölgeye zaten kontrol etmek için geliyorlar. Yani Troya Savaşı'yla 1915'teki Çanakkale Savaşları aslında birbirine çok benzer. Bölgeyi kontrol etmek.
0: Boğazları ekonomik kontrol etmek, nedenlerle.
1: Ve bir de şunu da çok insanlar ya da Homeros bize anlatmaz. Paris sadece Helena'yı kaçırmıyor. Paris Helena ile birlikte Sparta'dan büyük bir hazine de getiriyor. Yani ve akıllı şeyler yani insanlar yani Priamos'tan sadece hazine istemiyorlar. Yani Paris'in çalıp getirdiği hazineyi de istiyorlar. Bize bu şu hazineyi de verin diyorlar. Ama yani hem Priamos tabi burada Hector da var. Yani bazı Troyalılar bunu vermek istemiyor. Hazineyi de vermek istemiyor. Sadece burada Helena değil. Yani Helena'yı alıp gitseler belki bir savaşta bitecek. Ama hazineye de el koymuşlar. Burada tabii kişilerin hırsı önemli.
2: Hırs, evet.
1: Birincisi Agamemnon. Yani Agamemnon ilk Troy filminde de bu Odysseus'un
0: yorumunda da
1: aslında gerçekçi aktarılmış. Yani bu adam gerçekten kızını bile kurban edecek edebilecek kadar Troya Savaşı'nı yapma istekli birisi. Yani her yerde bunu görüyoruz. Diğer tarafta tabii Priamos da akıllıca davranmamış. Yani bunları görebilmeliydi. Yani sonunda böyle bir felaketi ol yani kardeşim ver Helen'i yani kentin sonuçta adamlar bunun için gelmişler, yıkacaklar, yakacaklar. Yani sonunda
0: orada Aeneas farklı düşünüyor Priamos'tan.
2: Aeneas başka bir
1: daha akıllı düşünüyor.
2: Evet. Roma'nın o köken anlatısında aslında önemli bir kahraman Aeneas değil mi?
0: Kurur. Ve tamamen Virgilius'la Roma'nın efsanevi kurucusu ve Troya'dan itibaren yaşantısı o kadar iyi. O da bir ayrı bir efsane haline getirmiş, bir destan haline getirmiş Aeneas'ı. Ama birdenbire baktığımız vakit bu kaynaklara...
2: İzleyicilerimiz için açıklayalım. Aeneas kimdir diye hocam. Çünkü asıl isimler
0: hocanın saptamaları da çok
2: karıştırabiliyor iyi. Kafamız. Aeneas kim hocam?
1: Şimdi şöyle... Aeneas Troyalı değil. Aeneas Dardanoslu. Şimdi Dardanos Troya'nın yakınında Çanakkale kıyısında bir başka bir antik kent ve aslında Dardanoslular Troyalıların akrabası ve kurucularıdır. Yani sonunda Dardanos'tan İlus Troya'ya gidiyor, o kenti kuruyor. Yani Dardanoslu ve Dardanos'ta bir hanedan kalıyor, Troya hanedanı ayrı. Neyse savaş zamanı Aeneas, babası Ankises, Dardanos'un kralı, Troyalıların yardımına geliyor. Niye yardımına geliyor? Çünkü bunlar kuzenler.
0: Akrabalar.
1: Ayrıca Aeneas, Priamos'un damadı. Yani karısı Kereusa, Priamos'un kızı. Ve Aeneas aslında Troya'nın yardımına geliyor. Ama Aeneas'ın gelmesinin bir başka nedeni de şu. Yani bütün bölge Troya'nın hakimiyetinde değil. Yani Dardanos'un kraliyet toprakları da Çanakkale Boğazı'ndan İda Dağı'na kadar, Kaz Dağları'na kadar uzanıyor. Ve bu şeyler, akalar. Aslında Dardanos'un arazisine de saldırıyorlar. Hatta bakın çok güzel bir örnektir. Akallardan ilki Protesilaos karaya ayak bastığı anda bir Dardanoslu tarafından öldürülüyor. Mezarı şimdi nerede? Gelibolu Yarımadası'nda Setülbeyli köyünün yakınında ilk yani öldürülen
0: akalı olarak. Akalı. Aka ordusunun ileri gelenlerinden diyelim.
1: Evet. Onun hemen yanında ne var? Bizim ilk şehitler abidesi var. Çanakkale Savaşı.
0: Çanakkale Savaşı 1910.
1: Yani 3000 sene sonra aynı yerde aynı olay tekrar yaşandı. İşte bu Aeneas Troyalıların yanında savaşan birisi. Ama şunu da görüyoruz. Aslında Homeros da yazar onu. Başka antik kaynaklarda da gördük. Homeros bu Aeneas'ı pek sevmiyor.
2: İhanet mi etmiş?
1: Şöyle, Akilleus'la karşı karşıya geldiğinde bu Aeneas, Akilleus'una şöyle diyor. Ya diyor, sen beni öldürünce diyor, sanki diyor, Priamos sana diyor, krallık mı verecek diyor. Onun diyor, bir sürü çocuğu oğlu var diyor. Kral onlar olacak diyor. Yani bunu hak ettiği şeyi hiçbir zaman vermemişler. Aeneas da anlaşılıyor ki akalarla işbirliği yapmış. Bunu sadece Dixis ve Dares söylemiyor. Dördüncü yüzyıl kaynaklarında da bu geçiyor. Yani dördüncü yüzyıl, milattan önce dördüncü yüzyıl kaynaklarında da Aeneas'ın neden hayatta kaldığı, hayatta bırakıldığı.
0: Ve çünkü ondan sonra da gidişine de izin veriliyor ailece. Bir sürü gemi yapıyor, gemilerle birlikte yola çıkabilecek bir...
1: Yani
0: şey
1: niye bırakıldı?
2: İmkan veriliyor yani karşılığında.
1: Evet, o zaman da şüphe duyulmuş aslında.
2: Ama bazı kaynaklarda kurtarıcı, bazı kaynaklarda işbirlikçi olarak mı geçiyor? Kahraman olarak da geçiyor mu Aeneas?
1: Aslında Aeneas'ın kahramanlığı, şimdi biz Troya'da tabii kazılarda, sadece bizim kazılarımıza değil, bizden önceki kazılarda da Aeneas'la ilgili hiçbir kutsal alan, heykel, tapınak bir şey yok. Akilleus için var, Hector için var, Aeneas için yok. Aynias o zaman da biliniyor ne oldu. Ama Aynias'ı kahraman yapan Romalılar.
0: Romalılar. Özellikle bir aile. Yani Sezar'ın yani Sezar'la
1: Julia Claudius'lar. Julia Claudius'lar. Yani Sezar'la birlikte Julia Claudius'lar. Yani onu aslında Aynias'ı yani kahraman yapan ve kahramanlaştıran Romalılar.
0: Hatta ısmarlama diyebiliriz Vergilius'un yazdığını. Yani destanı da sonradan bütün o hanedanın bağlılığını göstermek için bir kurgu gibi alabiliriz.
1: Tabii ki şimdi burada da kitapta da ben ondan bahsettim. Yani Aeneas'ın Troya'dan çıkıp gittiği, biraz da kovuluyor aslında, gittiği anlatılıyor. Ve gene antik yani kaynaklar onun İtalya'ya kadar gittiğini anlatıyorlar. Yani 4. yüzyılda, M.Ö. 4. yüzyılda falan yani Roma'da da Aeneas aslında Romalıların kurucu atası olarak gösterilir. Ama ilk defa Sezar, Julius Sezar bunu kullanmaya başlar. Sonra Augustus bunu kullanacaktır. Julius Claudius hanedanı bunu kullanacaktır. Niye kullanıyorlar? Çünkü Sezar'la birlikte Roma doğuya doğru genişliyor.
0: Başkenti de nakletme projesi var galiba Sezar'ın.
1: Evet.
0: Hatta ölümüne de onun neden olduğu söylenir. Oradaki ekonomisi, çıkarları bozulanların. Çünkü galiba Troya'da da bir altyapı çalışmalarını da başlatıyor Sezar. Yani
1: işte M.Ö. 48'de evet. geliyor. Bu Farsalos Savaşı'ndan sonra. Pompeius'ta yaptığı savaştan sonra buraya uğruyor. Yani Troya'ya geliyor. İşte Troya'yı tekrar imar edeceğim. Benim atalarımın falan yurdu diyor ama 4 yıl sonra zaten öldürülecek kendisi. Ama aslında Aeneas'ı kullanan Romalılar yani bir anlamda Roma'nın Asya'daki emperyalizminin bir unsuru olarak kullanıyorlar. Yani Batı Anadolu'yu ele geçirdiklerinde, Yunanistan'ı ele geçirdiklerinde ki ilk başta geldiklerine gerçekten bir yani yağmacı gibi geldiler Batı Anadolu'ya.
0: Zengin kaynakların hepsini aldılar.
1: Yağmaladılar. Sömür.
2: Güç savaşlarıyla karşılaşıyoruz evet. her yerde.
1: Şimdi burada şöyle Romalılar şunu diyor. Yani Batı Anadolu'dakilere. Biz işgalci değiliz. Bizim atamız da buradan gitti. Yani Aeneas'ın soyundan geliyoruz.
0: Biz de buralıyız.
1: Biz de buralıyız. Biz
0: yabancı değiliz. Ondan sonra da biraz toparlıyorlar politikayı.
1: Evet.
0: O Mitridates savaşlarından sonra o ilk başta hırslarıyla tam Fırat boylarına kadar giden Romalılar daha sonra buralı olduklarını hissettikçe Anadolu'da çok daha farklı bir hem mimarlıkta hem idari yönetimde hem diğer alanlarda bugün hayran olduğumuz o kentlerin yapımına giden o 5 iyi imparatorluk dönemine doğru 5 iyi imparatora doğru bambaşka bir gelişme gösteriyor. Tabii biz o dönem şimdi Pergi'de bakıyoruz, Bergama'da bakıyoruz, Efes'te, Afrodisias'ta, diğer kentte, Aspendos'ta bambaşka ama ilk başı birazcık hikayenin daha farklı. Publikaniler, o vergi müteselimleri kurutmuşlar Anadolu'nun kaynaklarını. Hepsi de Roma'ya akmış.
2: Hocam izleyicilerimizden gelen sorular da var. Çok da konuşacağımız şeyler var. Onlara da yer vermek istiyorum. Öncelikle Doktor Salih Apaydın ve kıymetli ailesi bizleri izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz hocamıza ve ailesine. Troya yalnızca geçmişin değil, bugünün de hikayesi demiş. Hocam ve değerli konuklarıyla bir efsanenin ardındaki tarih, kültür, hafıza ve insana şahit oluyoruz. Teşekkürler ve tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Salih hocamıza. Tarih gönüllülerine Arzu Hanım'a ve İrfan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız var hocam. Hızlıca geçmek isterim. Çok fazla merak edilen şeyler var. Odysseus'un zekası ve çözüm bulma becerisiyle tanıyoruz diyorlar. Gerçekten stratejik bir zekası var mı? Kurnaz mı? Başarı ve ahlaki sorumluluk arasındaki sınırı nedir? Odysseus'u biraz karakter olarak anlatabilir misiniz bize kaynaklarınızdan?
1: Şimdi Odysseus'un çok kurnaz, çok zeki olduğu tartışmasız. Fakat kurnazlığını nasıl kullandığı ve kime karşı kullandığı önemli burada. Yani Troyalılara karşı.

0: karşı kullanmış. Yani gerçekten yani onun bütün Troyalı erkeklerin öldürülmesi hamlesi çok doğru bir şey. Kendileri açısından.
1: Kendi stratejileri açısından.
0: Ama Troyalılar için bütün soyularını kurutmuş. Yani çok zeki, çok kurnaz ama Yunanlar için.
1: Evet. İthaka'ya dönene kadar ki serüven de Homeros'un anlatımıyla bize çok farklı bir karakter çiziyor. Ve Nolan filmi hemen hemen çoğumuz da izledik. İzlenince de karşımızdaki beliren figür tabii tamamen bir Nolan yorumu ama çok sürükleyici. Troya'dan itibaren eve dönüşüne kadar bütün anlatılan olaylarla birlikte hem bir taraftan Homeros'un anlatımlarına paralellikler ve sadıklık var ama diğer taraftan da bambaşka bir kahramanı Troya özelindeki olaylar bizim için negatif değerlerdi. Yani Anadolu'dan baktığımız vakit Odysseus'u o kadar yüceltecek şeyler göremiyoruz. Ama serüvende aldığımızı Tenedos'tan geri döndü. Yani Bozcaada'dan geri dönüşü, ondan sonra Trakya kıyılarına çıkışı, yağmalaması ve ondan sonra eve dönünceye kadar ki serüveni gerçekten dillere destan.
0: Evet.
1: Orada bir en ufacık şeyimiz yok. Homeros'tan oradan zaten o figürü almış ve tamamen Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'in o bilinmezlik dünyasına onu götürmüş ve orada gerçekten sonuna kadar da çok o dönem için müthiş bir serüven aktörleri, boğaz, hem tarihi coğrafya hem efsaneler iç içe geçmiş ve bugüne kadar da etkilemiş bir şeyle karşı karşıyayız.
2: Nezir Hocam, atıf yaptığınız için soruyorum. Troya'yı filmlerden ve popüler anlatılardan tanıyan biri metinleri okuduğunda, gerçekleri anladığında en çok neye şaşırırsınız?
1: Şimdi şöyle diyelim, Homeros anlatısıyla destan verileriyle hareket ederekten sanata, kültüre, filme, sergilere, tablolara yansıyanlarla bu iki tane tanıklığın getirdiği Troya bambaşka. Yani tarihsel derinlikte Tunç Çağı'nın sonunu getiren bu büyük kapışma ve kapışmanın sonrası hala da biz arkeologlar olaraktan ta Kilikya'ya kadar yani Troas bölgesinden Kilikya'ya kadar etkilemiş. Hem kazılarda görüyoruz geç Tunç Çağı malzemeleriyle birlikte hem Troya'nın egemenlik alanında olan bitenlerle bugün tamamen destandan onun için diyoruz efsanelerden gerçeklere artık elimizde çok daha farklı bir arkeolojik bir tarihi coğrafya ve onun kazılarının getirdiği inanılmaz bir envanter var. Onları yorumladığımız vakit karşımızda gerçekten çok büyük bir kırılmanın, bunun içinde Hitit'in sonu da var, deniz kavimleri de var, deniz kavimlerinden ta Mısır'a kadar uzanıp bir tek Mısırlıların karşı koyabildiği büyük bir askeri yıkım coğrafyası var. Arkalarında bir sürü yanmış, yıkılmış kent bırakaraktan ilerliyorlar. Hatta Filistinlilerin atalarına kadar gelen yani oradaki o deniz kavimleri onlarla birleştirilenler de var. Doğu Akdeniz'in o çalkantılı dünyasının her an yoruma açık, her an yeni bulgulara muhtaç bir tarihi coğrafyası var. Ve bu dediğim gibi bütün bu hengamede Hititler ve Hititlere bağlı bulunan bütün o güçler dengesi de alt üst oluyor. Ki geç Hitit krallıklarına kadar. Bazı yerlerde kurucular değişiyor. Batı Anadolu kıyıları bütün yerleşimleriyle biz şu anda Troya kazılarından başlayıp ta Çukurova'ya kadar uzanan kazılarda bütün bunların hem yazılı kaynaklarda hem de arkeolojik malzemelerde karşılıklarını görüyoruz. Ve özellikle Troya Savaşı'ndan dönenlerin kurdukları kentler bile bize bambaşka bir hikayeyi ve Anadolu tarihiyle bağlantılı bambaşka bir tarihsel derinliği sunuyor. İşte orada heyecanlanıyoruz çünkü her çıkan yazıt, yeni tarihi belge, bu tip kaynakların tekrar devreye alınması ve onların kazılarla buluşması ki Figele örneği Kuşadası'nın hemen yanındadır. Bir sürü anlatılarla birleştirdiğimiz vakit tablo daha farklı bir hal alıyor. ve onun

0: ta Mısır'a kadar uzanan dinamikleri de bizi tekrar düşündürmeye ve aradaki boşlukları nasıl dolduracağımızı, nerede araştırmamız, nereleri kazmamız gerektiğini de farklı değerlerle ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Hocam da zaten sevgili meslektaşım da yıllardır Troya'da birazcık onu yapmaya çalışıyorlar. Boğazların geçiş öyküsü, oradaki madencilik faaliyetleri, altınların bulun, yani Troya'nın kendi teritoryasında da çok zengin kaynaklar var.
2: Evet.
0: Çağlar boyunca ta Afganistan'a kadar lapis lazuli'yi alırsak ve diğer ürünlere baktığımız vakit, o şu anda bizde değil Rusya'da olan Troya hazinesinin envanterini bir gözden geçirdiğimizde olağanüstü bir ilişkiler ağı. Yani o zaman Troya'nın vasfı gözümüzde daha farklı,
1: evet,
0: canlanıyor. Biliyorum. Yani o Troya hazinesinin envanterini iyi analiz ettiğimizde, mesela beni de çok şaşırtmıştır, o mercekler, o kristal merdah camından yapılmış, onlarla neler yapıyorlardı? O takılar belki o sayede o kadar ustaca biçimlendirebildi. Acaba başka şeyleri de o mercekler vasıtasıyla yapabildiler mi? O da bir soru işareti. Apaçık bir dizi mercek var. Ve diğerlerine baktığımız vakit bütün o törensel envanter karşımıza bambaşka bir Troya şeyi çıkartıyor. Yani Troya hazinesinin çerçevesinde de baktığımızda, Troya'nın efsanevi anlatıları çerçevesinde baktığımızda, hele hele bu iki tanıklığın savaş ve sonrası ile ilgili değerlendirmeleri bizim için Anadolu'nun ne kadar farklı bir dengesinin bu Troas'ın ucunda biçimlendiğini gösteriyor. Kademe kademe kademe Troya sıfırdan, belki Neolitik'ten itibaren, yani ilk yerleşimlerden itibaren, ki İlhan Kaya'nın o bütün o Skamandros, Karamandros Vadisi'nde yaptığı sondajlar bize Troya'nın öyle hemen çok çabuk kurulmuş, gelişmiş bir yer değil, çok daha eskilere giden çok önemli dengelerin, ilişkilerin, bağlantıların yeri olduğunu gösteriyor. Avşa'daki kalıntılar, öbür taraftan Kırklareli'ne kadar uzanan koloni yerleşmeleri bakıyoruz. Bütün o depasların coğrafyasına baktığımız vakit Troya bambaşka. Yani Tunç Çağı'nda bugün Göbekli Tepe, taş tepeler bizi heyecanlandırıyor. İnanılmaz bir avcı toplayıcıların adeta bir Rönesansı gibi sahnede olan o Tunç Çağı'nın da belirli evreleri öyle. Yani gerçekten yatsımayalım, Tunç Çağı'nda özellikle geç Tunç Çağı'na doğru Anadolu'da çok büyük bir sıçrama var. Seramik üretiminde, dokumacılıkta, madenlerin değiş tokuşunda ve binlerce höyük var daha şu anda kazılmamış. Bir kısmı başladı. Mesela Tavşanlı'daki höyük kazıları bize bambaşka şeyler vermeye başladı. Arkası da gelecek. Daha o hani logoları birleştiririz, tabloyu,
1: evet,
0: çıkar ya.
1: İlk tabloyu görüyoruz.
0: Evet. Onun daha çok küçük parçasını görüyoruz. Allah'tan Troya oldukça iyi kazıldığı, yani belirli arkeolojinin sistematiğinin de geliştiği bir yer. En ne diyeyim, ilk evrelerden itibaren, bugün eleştiriyoruz ama öncesi yok. Ondan 1870'lerden itibaren bugüne kadar gelen geçmişte her tarafla bağlantılar bulabildiğimiz çok ciddi bir envanteri var elimizde. Buluntu envanteri var. Bu İstanbul Müzesi'nde de, Çanakkale'de de var. Gelenler de hayran oluyor. Onu öyküler, efsaneler, hakeza, kız öldün nahdi.
2: Evet.
0: Mütola, yani nereden yorumlayacağımızı şaşırıyoruz. O kadar bir çarpıcı buluntu ki. Devamını hocadan rica edelim.
1: Sevgili... Hem devamını hocam, hem de bir şehir hikayesi olarak da bakmak lazım. Belki de yine izleyicilerimiz de merak ediyor. Onların sorularına da yer vermek istiyorum. Onun cevabınızla birlikte hocamdan aldınız. Şimdi bize anlatılan o görkemli surlar, işte saraylar, sokaklar, kalabalık şehir, arkeolojinin ortaya koyduğu Troya'ya ne kadar benziyor? Bir de bu taraftan merak edilenler var. Yani o dönemin Troya'sında yürüyebilseydik, bizim izlediğimizden ya da okuduğumuzdan farklı olarak neler dikkatimizi çekerdi? Hani anlatılanlar ve gerçekleri konuşmak açısından, buyurun.
2: Şimdi tabii ki burada hangi Troya diye sormak lazım. Hangi dönemin Troya'sı? ya da Dörfeld'den bu yana yapıldığı gibi hangi
0: tabaka?
2: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi? Şimdi burada aslında en önemli turaya, altıncı, yedinci turaya. Yani altıncı, yedinci turaya dediğimiz yer, yani Kuzeybatı Anadolu'nun büyük bir kısmına hükmeden
0: egemen
2: bir krallığın başkenti. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim hemen, aslında Troya diye bir yer yok. Yani bizim şimdi bahsettiğimiz Troya dediğimiz yer, yani antik çağlarda, prehistorik dönemlerde gittiğimizde, yani kentin kapısında, tabelasında Troya hiçbir zaman yazmadı. Yani bu yerleşimin, kentin Tunç çağındaki adı Vilusa, Hitit metinlerinde öyle geçiyor. Ve tekrar kurulduğunda 9. yüzyılda Vilusa Yunanlıların telaffuzuna göre İlios'a dönüşüyor. Yani bizim Lamsokos'a Lapseki dememiz gibi. Yani Vilusa, Vilios'a dönüşüyor.
0: Amisos'un Samsun olması gibi. Sinope'nin Sinop gibi.
2: Yani Simirna'nın İzmir olması gibi. Yani bunun Ankara, Ankara gibi, bunun gibi. Yani Vilusa, Vilios'a dönüşüyor.
0: Ve de bir mührümüz var.
2: Ve burada bronz çağından bir mührümüz de var. Şimdi Troya nereden geliyor? Niye Troya diyoruz? Aslında kentin adı Troya değil. Kentin adı Vilusa, Tunç çağlarında. İlios, daha sonra dönemde İlion ve İlium Roma döneminde. Ama Hitit belgelerinde bu bölgede Troisha ve Vilusa birlikte geçiyor. Homeros'ta da Homeros hem Troyalılar diyor hem İlionlular, İlioslular diyor. İkisini birlikte kullanıyor. Baktığımızda aslında Troisha ve Troyalılar bölgedeki halkın adı. Kentin adı Troya değil, kentin adı Vilusa ve İlios. Ama Vilusa'daki halkın adı da, halk da Troyalı. O yüzden yani bu kente Troya demesek de kentin sahibi Troyalılar. Ve bu şekilde günümüze kadar gelmiş durumda. Tabii antik çağlarda yani bir de gerçeklik var. Yani tabii Troya Savaşı ya da Homeros'un anlattığı destanlar dışında son kazılar, yani bu Vilusa kentinin Kuzeybatı Anadolu'da yani Hititlerle de ilişkisi olan, ittifak yaptıkları, anlaşma yaptıkları ve bazen savaştıkları bir krallık. Ve bu krallık içerisinde ki Hitit anlaşmasında Aleksandru adında bir Vilusa kralından bahsediliyor. Bu Aleksandru'nun Aleksandros ve Paris'le belki aynı kişi olmayabilir ama bir kral olduğunu da gösteriyor. Yani bir Vilusa bir gerçeği var. Ama bu bölgede pek çok savaş var. Yani biz kazılarda bunların bazılarının izlerini, okları vesaire buluyoruz. Ama bu savaş, bu ya da bu kalıntı Homeros'un bahsettiği savaş mı ya da o dönemde yaşanan başka bir savaş mı, buna emin değiliz.
1: Şeyden emin miyiz hocam? Şimdi baktığımız zaman arka fonda da arkadaşlarımız çok güzel yapmışlar letleri. Elinize sağlık gerçekten. Kılıçlar, kalkanlar, işte zırhlar, bu dövüş sahneleri bize anlatılan, yazılan, izletilen çok gerçekçi gelebiliyor bize. Şimdiye kadar öyle izledik. Peki arkeolojik bilgiler açısından bu teknoloji, savaş donanımı, bu mücadele biçimleri gerçek mi? İnandırıcı mı? O dönem öyle miydi? Bize anlatılan, gösterilen ledlerdeki gibi miydi, filmlerdeki gibi miydi sizce?
2: Şimdi tabii Tunç Çağı'nın özellikle Ege dünyasında yani savaşçılarıyla ilgili ve kullandıkları silahlar ve zırhlarla ilgili arkeolojik kalıntılar
0: var.
2: Miğferler. Homeros'ta bahsedilen domuz dişinden hı-hı. yapılmış miğferler, bunlar Yunanistan'daki Ege'de kazılarda
0: çok
2: çıktı.
0: Çok iyi çıktı, çok iyi.
2: Ama silah, bronz kılıçlar, kalkanlar çıktı. Ama şunlar da çıktı tabii ki, özellikle Dandira zırhı çok büyük bir kaplama, yani bir şeyi, savaşçıyı tepeden tırnağa kadar koruyan bir tunç plakalarla yapılmış.
0: Piros'ta yeni bir mezar çıkarttılar.
2: Evet, onda çok güzel bir akik şeyden, Miken dövüş şeyi, savaşçısı da
0: kılıcıyla tam kalkanı ve kıyaf başlığıyla birlikte.
2: Evet, gene Miken kaplarında bu savaşçıları görüyoruz. Ama şuna da eminiz, tabii bu dönemde Troya ve buraya savaşmaya gelen insanlar, yani böyle on binlerce insan değil. Yani bunlar, yani o dönem Troya'sının nüfusu aşağı yukarı belli, gelen insanlar belli, büyük güçler değil. Yani şimdi o dönem, yani bu savaştan aşağı yukarı aynı zamanda yapılmış olan Hititlerle Mısırlılar arasındaki bir Kadeş Savaşı var. Kadeş Savaşı'nda binlerce savaş arabası var. Yani o dönemin en güçlü silahları, tanklar gibi binlerce savaş arabasıyla Mısırlılar ve Hititler. Troya'da Akalılar sadece komutanlarının bindiği özel arabalar gibi. Yani böyle binlerce, bırak binlerce, yüzlerce, onlarca yani bile yok. Yani burada aslında mütevazi bir savaş bu. Mütevazi bir savaş. Uzun yıllar süren bir çatışmalar, savaşlar, devamlı akalar gelmiş, kıyıları yağmalamış. Çünkü onu da şöyle görüyoruz. Yani geliyorlar işte İda'nın güney eteklerinde Tebe'yi vesaire yağmalıyorlar. Kadınları alıyorlar, getiriyorlar.
0: Havran'a kadar olan kesimi yağmalıyorlar.
2: Sonra Gelibolu Yarımadası'nda yağma yapıyorlar falan. Troya etrafında yapıyorlar. Yani aslında bu birkaç nesil gelen yapılan saldırılar. Bunlar yani filmlerde tabii ki bu kadar yani mütevazi bir savaş gösterilse, yani kimse buna filmde seyretmez.
0: Epik bir savaşa dönüştürüyorlar.
2: Epik bir savaş. Evet. Tabii şimdi bir de şunu da söylemek lazım. Bu arkamdaki sahnelerde de var. Troya Savaşı, bununla ilgili, bu savaşla ilgili görseller daha yani erken ya da geometrik çağdan beri resmedilmiş. Nasıl resmediyor? Geometrik çağda yapılıyor, arkeik, klasik, helenistik, Roma'da yapılıyor. Ondan sonra daha orta çağda bile bu savaşla ilgili tasvirler var. Hangi dönemde tasvir edilmişse o dönemin silahları ve kılıçlarını kullanıyorlar.
0: Güncel moda yansımış.
2: Şimdi, orta çağda bir Troya Savaşı var. Savaşçı
0: orta çağda.
2: Orta çağ şövalyesi gibi. Yani giyinmiş. Arkamda bir 6. yüzyıl vazosu var. O 6. yüzyıldaki bir Atina vazosundaki zırh.
1: Herkes kendi tarihini anlatmış.
2: Tabii.
0: Yani kendine göre yorumluyor.
2: Yani o yüzden ben günümüzde yapılan filmlerdeki yönetmenin tercihini, savaşla ilgili tercihlerini, kıyafetleri çok da yadırgamıyorum.
0: Evet.
2: Yani günümüzün anlayışı.
0: Bu da bir yorum.
2: Evet. Bu da bir yorum.
1: Tabii.
2: Yorum.
1: Bir de hocalarım, şöyle Homeros'un dünyasında tanrılar olaya doğrudan müdahale
0: evet.
1: ediyor.
0: Kurgu tamamen onların denetiminde
1: evet.
0: gidiyor.
1: Mesela başka kaynaklarda ya da filmlerde, anlatılarda daha çok insanların kararlarına odaklanıyor. Şimdi bu tarih, gerçekte tarih bize ne söylüyor hocam?
0: İşte bu
1: tanrılar
0: iki kaynak
1: karar
0: o.
1: verirse, tanrıları anlatıdan çıkardığımızda şimdi kahramana bir sorumluluk yüklüyoruz.
0: Çok güzel bir soru ve bakış açısıyla işte buradaki iki tarihsel kaynağın önemini ve verdiği bilgilerin ne denli destandan ayrıldığını, ayrıştığını ortaya koyuyor.
1: Aslında savaşın anlamı değişiyor.
0: Anlamı değişiyor.
2: Şimdi tabii ki Yani Homeros'un anlatımı tamamen bir destan. Yani Homeros bunu
0: müthiş.
2: Yani bir deha. Yani
0: zaten kahramanlar çağını başlatıyor.
2: Günümüze kadar İlyada'nın, Odisea'nın gelmesinin nedeni de bu. Yani buna hiçbir kuşku yok.
0: Müthiş bir İyonyalı ozanla karşı karşıyayız. Yani orada en ufak bir şüphemiz
2: yani,
0: yok.
2: Yani Homeros'un ışığı zaten bunları gölgede yok ediyor. Yani Homeros'un ışığı bunları öyle yok ediyor. Ama şu da var. Homeros'un yani bu destan Homeros'u parlattığı kadar geç antikte yok olmasına da neden oluyor. Çünkü yani Homeros destanındaki tanrılar, tanrıçalar, mitoloji vesaire Hristiyanlık geldiğinde bunlar tamamıyla artık atılıyor. Şimdi Hristiyanlığa kadar Troya antik çağın en önemli turizm merkezi. Aynen günümüzdeki turistler gibi Roma'dan turistler geliyor. Ve Roma'dan gelen turistler buraları geziyorlar. Hatta Troyalı rehberler gezdiriyor. Sezar'ın bir sözü var. Lucullus bunu aktarmış. Diyor ki bu bölgenin diyor Troas bölgesinin diyor geçmişle alakası olmayan tek bir kayası taşı yok diyor.
0: Hepsinin bir efsanevi bir
2: geçmişten gelen bir izi şey var. İzi var.
0: Referansı var.
2: Bölgede. Ama Hristiyanlıkla birlikte bu kesiliyor. Yani biz Troya'nın yani terk edilmesinin pek çok nedeni var.
0: Tanrılar ama, dünyası persona non grata gibi bütün devre dışı kalıyor.
2: Artık gelmiyorlar.
0: O zaman bu kaynakların Malalas'ın kullanmasının da nedeni çıkıyor.
2: İşte bundan sonra bu kaynaklarda
0: tarihsel yok. Kaynak devam ediyor. Efsanevi tanrılar dünyası, o panteon, o pagan unsurlar artık devre dışı kalıyor.
2: Ve artık gerçek tarih olarak ve bunu gerçek tarih olarak görüyor. Yani Troya Savaşı'nın gerçek tarihi olarak 1000 yıl boyunca
0: kullanıyorlar.
2: Avrupa'da ve Bizans'ta bu kullanılıyor.
0: Ama ne yazık ki bizde çok geç. Yani bu Reyhan Hoca'nın çalışmasına kadar bizim kuşakta sadece destan referanslı yetiştik ya da Şiliman'dan bugüne kadar gelen kazılar çerçevesinde bulunanları yorumlayaraktan Hitit'i bütün Geçit'i de, bütün yaşananları da, Tunç Çağı'nın sonunu da aynı çerçevede irdeledik. Ama bugün artık tüm bakış açıları değiştirmek durumundayız. Ezber bozuldu gerçekten.
1: Evet,
0: gerçekten. Ve gerçekten belki 3-4 yıl sonra çıkacak yeni bulgularla da belki Troya'dan gelir, belki yeni başka bir kazı merkezinden gelir. Çok farklı şeyleri de konuşacağımızı bekleyebiliriz.
2: Aslında şöyle Nezih Bey, biz aslında yani kaç yüzyıldan beri kazılarda bulunan pek çok eserin yani yorumunu anlayamıyorduk. Yani İlyada'da, Odisea'da ya da bu mitolojik kaynaklarda olmadığı için, bunlar yazmadığı için anlayamıyorduk.
0: Peki tam burada şeyi nasıl yorumluyorsun? Hem senin bölgen, bütün kız öldün ya Lahtini. Tam
2: Polixena. Ya bu 1900
1: o Lahit mi söylüyorsunuz?
0: Evet. Müthiş.
1: O mesela Lahit'in adı neydi hocam?
0: Polixena Lahti. Şu anda Troya Müzesi'nin evet, en başı ve tamamen destandan ve bu tarihsel anlatımdan alınmış. İkisi de var. Hem bir taraftan destanın kuvvetli bir etkisi var ama tarihsel anlatıma da çok uygun.
1: O Lahti gören birisi mesela hikayeyi bir sizin yorumunuzla, bir de popüler yorumla başka gözle görse ne anlar?
2: Şimdi
1: önce bir Lahti'nin ne olduğunu açıklayalım. Çok, evet.
2: 1994 yılında Biga'nın Gümüşçay beldesinde bulundu. Yani ben buradan izleyicilerime söylüyorum. Yani bu dünyanın en güzel eserlerinden yani biridir.
0: Açık
2: dünyanın en güzel. Yani İstanbul Müzesi'ndeki evet, İskender Lahti kadar önemli bir lahittir. Lahti'nin dört tarafı bezemelidir. Lahti ismini veren bir yüzünde bir kızın kurban edilmesi, gerçekten de çok böyle gerçekçi bir şekilde kurban edilmesi anlatılır. Ve o yüzden de zaten Lahti'nin adı Polyxena Lahti. Çünkü özellikle yani antik vazol resimlerinden biz bunu biliyoruz.
0: Rahatlıkla biliyoruz. Eskiden.
2: Biliyoruz. Yani ön yüzünde bu, bir yüzünde bu var.
0: Ama bak, böyle bir eser beklemiyorduk Tura Aslan'ı. Bu kadar çarpıcı ve Lahit geleneğinin daha başına ait. Yani çok erken bir örnek ve ama, çok görkemli bir örnek.
2: Ama işte bu da Sezar'ın sözünü doğruluyor. Yani Troas'taki bölgedeki her taş Troya'nın bir hikayesini anlatıyor. Şimdi

0: Tabii bu Lahit'le ilgili çok şey anlattık, konuştuk falan. Ama Lahit'in arka yüzünde bambaşka bir şey var. Lahit'in arka yüzünde bir düğün sahnesi var.
1: Bir yerde ölüm, bir yerde düğün.
0: Evet. Hatta genç kız yani gelin olarak hazırlanıyor. Makyaj yapılıyor, takıları takılıyor. Ve onun önünde de başka genç kızlar dans ediyorlar müzikle. Şimdi biz ön yüzünü anladık. Çünkü bazı resimlerinde Polixena var. Yani kurbanı var. Ama arka yüzü anlayamadık. Yani dedik ki bu yani bir genç kızla ilgili. Ama kitapta Dixis ve Dares'in anlattıklarından şunu gördük. Savaşın bir yerinde Hector öldürülüp cesedini Priamos almaya giderken yanında Polixena'yı götürüyor. Ve orada Akilleus Polixena'ya aşık oluyor. Ve kızı unutamıyor. Savaşın içerisinde yani Troyalılar bir teklif sunuyor. Yani Polixena'yı sana verelim, sen savaştan ayrıl diyorlar. Akilleus da bunu aslında kabul ediyor. Kabul ediyor. Ama Hector'u öldürdüğü için Hekabe oğlunun intikamının alınmasını istiyor. Ve bir kumpas kuruyorlar. Paris ve yanında bir arkadaşı Akilleus'u çağırıyorlar. Bir tapınağa diyorlar ki Polixena konusunu görüşeceğiz. Kız işte düğün belki. İşte Akilleus tapınağa geliyor. Silahsız gelmesini istiyorlar. Orada Paris'in yanındaki Troyalı Akilleus'u tebrik etmek için ona sarılıyor. Fakat bırakmıyor. Tutuyor yani. Ve Paris'te Akilleus'u orada öldürüyor. Bıçaklayarak öldürüyor. Burada yani topuğundan vurulması falan filan bunlar...
1: Yanlış. Topuğundan yanlış. Vurularak evet. Ölmüyor Akilleus.
2: Lahit'le onu... bu kaynak olmasa bu bilgi böyle bir netleşmeyecek.
0: Yani Polixena aslında savaşın en önemli figürlerinden birisi. Ve burada Akilleus son nefesini verirken diyor ki beni Polixena için çağırdılar ve öldürdüler diyor. Ve sonra savaşın sonunda bütün kadınlar, Troyalı kadınlar paylaşılırken işte bu Polixena'yı hiçbir akıllı almıyor. Onu götürüyorlar. Akilleus'un mezarının başında ona kurban ediyorlar.
2: O sahnede bütün canlılığıyla Lahit'in bir öbür yüzünde
1: Polixena,
2: var.
1: Lahit'te
0: evet.
1: Var.
0: Evet. Yani İnanılmaz o tarafta aslında Akilleus'la yapacağı evlilik hazırlığıydı. Evet. Ama diğer tarafta Akilleus'un için öldürülüyor.
2: Öldürülmesiyle ve karşılık o da kurban ediliyor.
0: Şimdi biz sadece tabii Polixena Lahit'i değil, yani pek çok çözülmemiş aslında yani vazo resimlerinde ve ikonografiye aslında çok büyük katkısı olacak. Evet. Bunun eğer doğru yorumlanırsa.
1: Topuğundan vurulma hikayesini bir yerden mi okuduk yoksa?
2: Efsane
1: yani, öyle efsane mi
2: onun hayatıyla ilgili dizge, o mozaiklere de, sanata da pek çok şeye yansımış olan öyle bir ta Tetis'ten annesiyle bağlantılı bütün evet. bir kurgu var. Hatta en güzel bitimi Urfa'daki Halepli Bahçe mozaiklerinde. Yani bütün safa safa beklenmedik bir şey. Düşünün Akilleus gibi, Aşil gibi bir evet. figürün hayatıyla ilgili en gerçekçi canlandırmalar keşke bütün ele geçebilseymiş. Halepli Bahçe mozaiklerinin önemli bir anlatım kurgusu onun üzerine.
0: Ama tabii ki şimdi yani bu kitaba konu olan kişiler yani Akilleus'un yani topuğundan vurulması ya da başka hikayeleri değil. Yani onlar için daha gerçekçi olan böyle bir kumpas yani böyle bir olay. Yani onu çağırıp orada öldürüyor. O daha gerçekçi. Evet, yani evet. Kim topuğundan vurulup da ölür ki?
1: Yani öyle bir kahraman da topuğundan vurulup ölmez. Hani yakışmıyor hocam.
2: Evet, o da bir kurgu. Yani kurgu. Bir dönem çok sevilmiş evet. herhalde. Aynı Herakles üzerine anlatılan onun ödevleriyle ilgili bir sürü olay
0: ama
2: gibi.
0: Ama onun biraz tanrı şöyle yani gene mitolojiye dönecek olursak evet. yani Akilleos yani annesi deniz tanrıçası ya da tanrıçalarından birisi Tethys'tir. Evet. Aslında Akilleos yarı tanrı sayılır. Doğduğunda onu topuğundan annesi tutmuş o Styx ırmağına batırmış çıkarmış. Topuk kısmı kuru kalmış. Evet. Yani o ırmağa ıslanan kısmı yani silah işlemiyor. Evet. Biraz da onun bu tanrısallığını
2: vurgulamak için.
0: Evet.
1: Hocam buyurun hocam.
2: Tabii. Orada bir artık şeyi Akilleos'u tarihsel bir figürden bir mitolojik destanın bir mitolojik kahramana dönüştürmenin evet. senaryosu o. Bir kurgu var. O kurguda da annesi ayrı bir dünyadan geliyor. Bütün şeyleri de anlatımın sonuna kadar çocuk o dönemin insanlarının severekten canlandırdığı, dinlemekten hoşlandığı bir aynı Homeros destanının evet. bu sefer farklı bir Akilleos destanına dönüşümünü görüyoruz orada. Ama burada öyle değil. Lahit de bağladığımız
1: hocam, balla kesiyor son bir dakika.
2: Realiteyi ortaya koyuyor.
1: Evet. Son bir dakika evet. kadar var. Şu sorumu sorayım. Çok kısa birer cevapla kapatabiliriz konuyu. Sizin araştırmalarınızı ve bulgularınızla Troya bölgesine giden, Truva'yı gören izleyicilerimiz neyin cevabını aramalılar? Neyi merak etmeli? Hangi gözle bakmalılar? Buyurunuz.
0: Eğer Troya'ya ve daha sonra da Troya Müzesi'ni ziyaret edeceklerse mutlaka Homeros'u İlyada'yı okumalılar. Ve tabii bu kitabı da
1: kesinlikle yani, hemen gösteriyorum.
0: Okuduklarında
1: bana göre kitabı okumalılar.
0: Neyi gördüklerini ya da göreceklerini çok daha iyi anlayacaklar.
2: Yüreğimizin bir tarafı Homeros'ta destan kısmı ama tarihsel gerçeklikleri oradaki kız öldün Lahti ile birlikte Troya Savaşı Reyhan Hoca'nın Troya Savaşı kitabıyla ayrı bir perspektifte görecekler. Bir penceremiz o destanın inanılmaz lirik ortamında eşi yok. Olduğu gibi bizi o Homeros dünyasına götürürken bu taraf Kız Öldün Lahti ile birlikte iki tane tanıklığın tarihsel gerçekliğinde olayların perde arkasını ve o dönemdeki yansımalarını veriyor. O çok güzel.
1: Nefis özetledim.
2: Mutlaka Lahti görsünler. Demin Reyhan Hoca'nın aktardığı realiteyle. Çünkü Lahit çıktığında biz de çok heyecanlanmıştık. Hemen yerine gidip müze müdüresi Nurten Hanım'ın şeyde ilk kapak yapmıştık. Arka sanat olaraktan, dergi olaraktan.
1: Çok heyecan ama verici. Mutlaka gideceğiz.
2: Böyle, ondan sonrası da geldi. Bunu burada bitirelim ama Troas'ta, Granikos'ta ve özellikle ta o Persler döneminden günümüze kadar arazilerin el değiştirmesinde değişmeyen unsurlar ta Osmanlı'ya kadar çok ilginç bir gözlemler zinciri var. Onu da gene Reyhan Hoca ile haritalar eşliğinde bir bakalım.
1: Önce kitabımızı
2: çok şaşıracağız.
1: Okuyoruz,
2: evet.
1: Sonra ziyaret ediyoruz. Hocalarımızın bilgileriyle doğruyu, yanlış bilinenleri doğruluyoruz.
2: Burada da yeni bir şafak doğuyor.
1: Kesinlikle.
2: Bu yayınla birlikte ve o şafak bakalım neleri aydınlatacak. Höyük kazılarını takip edelim.
1: Tamam,
2: Tunç Çağı höyüklerini kim bilir neresinde ne yazılı belgeler, ne mühürler gelecek, bizi nerelere götürecek.
1: Bakacağız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Gerçekten çok kıymetli, arşiv niteliğinde bir program oldu. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
2: An ve zamanın farkı.
1: Sağ olun
2: bugüne
1: hocam.
2: Kadar
1: çok
2: gelen
1: teşekkür ederiz.
2: Çok güzel bir program ve bu program sayesinde tarih dostları sürekli gündemden haberdar oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sizlerle kıymetli hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Değerli tarihseverler, bu akşam çok özel bir konuyu işledik. Troya efsanesini hafızamızdaki filmlerden, popüler anlatılardan çıkarttık. Arkeolojik bulgulardan ve bilgilerden, tanıklıkların gözünden, hocalarımın araştırmasıyla aydınlatmaya çalıştık. Bizlere eşlik ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz sorularınız ve yorumlarınıza. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşalım. İyi geceler diliyorum.

0: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk. Fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez. Beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen

yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Özyazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken

0: Hocam bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım olduğu zaman okuduğumda üstada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Biz büyük ölçüde lisanını kaybetmiş bir milletiz. Her şeye rağmen yaşayan kelimelerimiz var ama ölmüş de pek çok kelimelerimiz var. Tarihimizdeki eski lügatları, sözlükleri, ansiklopedileri nasıl söylerseniz çalışan çok değerli bir konuğumuz var bu akşam, Mustafa Koç. Ne konuşacağız? Kamusül Muhit. En önemli sözlüklerden biri yazılmış Asım Efendi'nin, daha doğrusu Arapça sözlüğün şerhi. Birazdan detaylarıyla öğreneceksiniz tabii. O zaman sadece tercümeyle yapılan bir iş değil sözlük çalışması. Yine Baley Belen, dünyadaki ilk yapay dil, Mustafa Koç'un çalışmalarından biri. Biraz da onun entelektüel biyografisi üzerinden hem Türkiye'yi hem de kelimeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Şimdi konuğumuz Fatih'ten geliyormuş dedim editör arkadaşımız Cihat'a. O da dedi ki Fatih'ten geldiğine göre çok güzel şeyler anlatır. Fatih'ten gelenler çok ne diyeyim sohbeti dinlenir konuklar oluyor dedi. Oradaki duyguyu da geçiriyorlar dedi. Şimdi hatırlatıyor da.
1: Payitahtın payitahtı Fatih. Fatih'in payitahtı Fatih Camii Şerifi. Fakir de mücaviriyim, Fatih Camii'nin mücaviriyim. Şehrin fethi hikayesi orada teşekkül etti. İlk ders alanlar, ilk meşayı, ilk sufi zümre, ilk Müslüman Türk nüfus orada temerküz etti. Kadim bir sözdür. İlim Fatih'ten Aksaray'a intikal etmez. Orada ilmin mecmuası orasıdır. Ebu'l-Feth Gazi Sultan Mehmet Han'ın kabri orada. Fatih Camii Haziresi'nde metfun ekabirimiz, ricali devletimiz, meşayihimiz, ulemamız, sanatın her behresinde mütehassıs olan isimler. Sahne zaman orası, Akif orası, Nezen orası, Vaka kadim Osmanlı'yı, bütün Osmanlı'yı görmek için iftitah tekbirimizi ve tahiyyatımızı yapacağımız yer orası.
0: Evet, hatta çok sıcak yaz günlerinde bile Fatih Camii'nin avlusu eser.
1: Evet. Lezzetli bir yerdir. Yakın hep yani ruhu buhran içinde olan Ademiler avlusuna çıkınca

0: ferahlık hissederler.
1: Biraz ileride Yavuz Sultan Selim
0: şüphesiz türbesi daha var. Büyük mikyasla Fatih mütalaa edince kademe kademe Fatih Camii Şerifi, Yavuz Selim, ileride Mihrimah, beride Şehzadebaşı. Bir gün bir zaman bir süreden beri Eminönü Fatih ayrımı bertaraf oldu. Suruç İstanbul'un tesmiyesi artık sadece Fatih. Fatih denildiğinde Yedikule'de bu ismin muhtevasına dahil Molla Aşkı'yı Hayvan Sarayı'da vaka konuşurken kontekste riayet etmek iktiza ediyor. Fatih denilince dar anlamda Fatih Camii'nin yakın muhiti ama belediye riyaseti bütün sur içine tahakküm ettiği için büyük tahammüm etmiş manasıyla Suruç İstanbul'u.
1: Bu arada en önemlisini unuttum. Cihat Fatih'ten geldiğinizi duyunca söylemişti. Tabii Hırkayı Şerif'in gölgesindesiniz Fatih'te.
0: Taşla'da ya da İstanbul'un diğer muhitinde yaşayanlardan Fatih Camii'nin Akdeniz Caddesi'ne bakan ya da yakın çevresine bakan muhitinde ikamet edenler tarihi 24 saat yaşar. Yani sokağın başında tarihi bir çeşmeye, kadim bir mektebe, eski zaman haziresine, bir sülüs kitabeye, bir mabede, bir eski zaman nadiren de olsa efendisine, kadim İstanbul'un kadim sakinlerinden birine tesadüf etmeniz imkan dahilinde. Bu itibarla yaşanmışlık, hafıza, eğer dikkatli bakıyorsanız, güzel bakıyorsanız ve bakarken zihninizin arkasında bir müktesebat varsa, eşyayı yerli yerine iyileştiriyorsanız, hikayeler içinize bütünleşir. Yani Devri Fatih'ten başlar hikaye, zamaneye kadar intikal eder ve bu intikal safhalarında sinemayı da duyarsınız, tiyatroyu da, musikiyi de, bütün bir tarihi hissedersiniz. Nazarınız önemli, kalbinizin nerede inşa edildiği önemli, dimağınıza nasıl bir servet tahmil ettiğiniz mühim. Bir tecrübe yığını şehre bakarken, bu münhasıran Fatih olması gerekmiyor. Şehir hiçbir şeyi kendisinden müstahni kılmıyor. İnsan, cemiyet, mimari ve insan kadrosu ve bütün bunlar içerisinde kıymetler malzemesi. Bu daireyi çizince hiçbir ilim, hikmet ve irfan sizin bahsinizin haricinde olamaz. Ve her bir yekûnu hakkıyla mütalaa edebilmek için her bir yekûna muttali olacak bir birikime sahip. Ne kadar rafine, derin bir malumat yanına malikseniz eşyayı daha berrak, birbirleriyle bağlantılarını daha derinden.
1: Yani eşyanın hakikatini
0: yani görmeniz için
1: çok imkan mı var?
0: Birçok cephesine. Şimdi modern insan eşyanın en fazla bir cephesine. Akademiyada da böyledir. Spesifik bir alanda, dar bir sahada ihtisaslaşma hakim zamanında. Dolayısıyla diğer zaviyeler, diğer sayfalar, diğer ciltler, diğer merhalelerden azade kalan bir dima eşyanın ancak bir cephesini.
1: Parçalanmış bir şey.
0: Oysa insan inşa eden estetik.
1: Çünkü bu modern zamanların yani evveli de var tabii. Aydınlanmadan bu yana, batıdan buraya değil mi? Ve parçalana ihtisaslaşma adına kristalize oluyor galiba. Ve eşyanın hakikatine varmamız güçleşiyor.
0: Şüphesiz öyle ve bütün bunlar büyük bir hafıza ve büyük bir hafızayı taşıyacak nesne de içine sığabileceği dil. Şimdi o dili katman katman mecazıyla, hakikatiyle, nüktesiyle, hususileşen cepheleriyle o dile hakim değilseniz, o dilin taşıdığı kültürü, ilme, marifeti içinize yükleyemezsiniz. O dil zengin olmalı ve sıhhatli olmalı. Ama taşıyacağı da bir yük olmalı. Buraya nasıl geldik bilmiyorum ama
1: çok güzel geliyoruz. Bu devam
0: İstanbul
1: edelim.
0: İstanbul mahdut bir lügata sığamayacak kadar büyük, lügatların kifayet edemeyeceği kadar derin bir mana.
1: Ama siz sanki İstanbul'un lisanını çözmeye girişmişsiniz gibi, değil mi?
0: İstanbul'un hikayesi mevzu dil olduğunda kaybolan bir dildir. Yani bu dil canlı bir dil değil artık. Çünkü bu dil sarayda teşekkül ediyordu.
1: Ama bir yandan dil derken, çok özür dilerim, lisan derken deminden beri anlattığınız muhitleri kastetmiştim.
0: Anladım. Şimdi sarayda teşekkül ederdi. Çarşı pazarda şekillenir. Tekkede, medresede, camide, çarşıda, sokakta ve bu teşekkül etme asırlar süren bir tekamülden sonra vaki olur. Asırlarca iştene darbelerle kıvamını bulması iktidar eder. Düşecek, kalkacak. Harici irfanlar ve kültürlerle temas kuracak. Zenginleşecek. İmbikten geçecek. Türkçenin dersade safhası böyle katman katman edebiyatın, ilmin koridorlarında soluklana yüzlerce, binlerce eserde kendi sesini yoklaya geldi. Bu konuşulan ve 1900'lerin başına kadar, 1920'lere kadar, 30'lara, 40'lara kadar gelen Türkçe, imparatorluğun, devlet-i aliyenin hafızasını taşıyabilecek kudrete sahip. İşte o lisanın içerisinde maziyi görebiliyorduk. Mazi,
1: yani dil bütün o medeniyetin ve tarihin tanığı ve ifadesi.
0: Şimdi hariçten Osmanlı kültürüne, Türk kültürüne hariçten bakan bir göz, dilin, Türkçenin sırlarına aşina olmadan, onun ozanın dilinde, sufinin kaleminde, Mevlevi ayininde, divanında, menakıbında hususi desen çeşnilerini tatmadan bu devletin müessesesini, bu müesseselerin içerisinde çıkan insanı ve kıymetler malzemesini idrak edemez. O dil onun öncelikle içinden geçmesi gereken ana koridordur. O mahzenden geçmeli. Aksi takdirde bütün bir mazi onun dimağına resmi gazetede okunulan bir bilgi gibi intikal eder. His ve tahassüs ondan mahrumdur. O bir anlayabilir. Ama yüksek seviyede idrak mümkün mü? Karamsarım. Hissedebilir. Ama künhüne vakıf olabilir mi? Zannımca değil. Müesseseler, kadim müesseseler, yakın zamana kadar intikal eden kadim müesseseler aramızdan ve içimizden çekildiğinde beraberinde o dili de götürdüler. Misal, Devlet-i Aliye'nin 19. yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden Yeniçerilik misal aramızdan çekildiğinde Yeniçeriliğe mütalik lisan

0: çekildiği gibi kavramlardan bahsediyorum. O askeri dil de mesela aramdan çekilip gitti. Medreselerle beraber müderrislerin, ders alımların o hususi dili. Tekke ve davilerin kapanışıyla beraber o tekke tasavvuf dili. Hariç'ten gelen, İstanbul'un taşrasından gelenlerin, İstanbul'un kadim kimyasına müdahale ettiğinde kadim çarşı pazar dili, tulumbacılarla beraber tulumba dili, külhanbeyi dili. Vaka dilin bütün katmanları hafızamızdan çekilip gitti. Eşya üzerinden geçtiğimiz mekandan çekilince o eşyanın kendisi, tahassüsleri, hatıraları, o eşyaya mütalik kelime kadrosu da beraberinde gider. Onu görmediğimiz müddetçe zaten onu tahakkür edemeyiz. Kadim İstanbul'u kavramak ansiklopedi maddelerine münhasır şimdi. Ve biz onu uzaktan seviyor,
1: evet,
0: uzaktan görüyoruz.
1: İnşallah bir gün başlı başına bir program. Revnekoğlu'nun İstanbul'u yine sizin çalışmanız, hayata kazandırdınız yeniden. Konuşmak istiyorum. Ama şimdi böyle işitince, yani sadece İstanbul'un dili diye dinleyince de insan etkileniyor ama bir taraftan bizim dilimiz, yani yayını açarken söylediğim gibi insan hepsini dinleyince nasıl kıydılar diyesi geliyor. Çok şükür konuşabiliyoruz. Ama kendimizi ifade etmekte hala, yani bir de giderek aciz kalabiliyoruz. Hislerimizi ifade edemiyoruz. Gördüklerimizi anlatamıyoruz.
0: İnsanın muhayyilesinin coğrafyası iki şeye inhisar eder. İki şeyle ölçülür. Birincisi kelime servet. Yani sınırsız bir dünyayı kelimeler sınırlı bir aleme döker. Kelimelerin hikayesi budur. Kelimelerde sınır vardır. Sayılabilen kavramlardır. Hayat ve tarih sınırsız. Siz sınırsız olanı sınırlı olana döküyorsunuz. O sınırlı olanın da diller içerisinde kategoriler ayrı ayrıdır. Balzac'ın komedi dumanitesini, yani insanın komedyasını, o kabileri birkaç bir kelimelik bir lügatın diline aktardığınızda karşılaştığınız Balzac olmayacaktır. Yani Balzac'ı okuyamazsınız. İfade imkanları, ayrıntıları göremezsiniz. Yani binlerce ara renk kaybolmuş, sadece siyah ve beyaz kalmıştır. Örneklemek için söylüyorum. Çok, ama çok zengin bir kültürü başka bir kültürün karşılayabilmesi için herhalde aynı kültür seyri seferinden geçmesi gerekmiyor. Ama gerekse iyi olurdu, ama bir zenginlik Arapçanın, Türkçenin, İngilizcenin, bu dünya dillerinde birkaç dilin büyük bir yekünü karşılama kapasitesi var.
1: Öyle mi? Hangileri?
0: İşte Türkçeden bahsediyorum. İmparatorluk kurmuş dillerin özelliğidir bu. Yani imparatorluk kültürü. Emperyal anlamda söylemiyorum imparatorluğu.
1: Zenginlik anlamında. Zengin.
0: Yani çok devletler kurmuş. Yani Türklerden bahsediyorsak.
1: Çok milletli.
0: Doğu Çin'den Avrupa işlerine kadar yüzlerce devlet kurabilen, yüzlerce kültürle temas edebilen, her rengi, her sesi duyabilen, kültürün her katmanından bahsediyorum. Bu mutfağından odanına, eşyasından sarayına kadar. Türkçenin böyle bir zenginliği var. Karahanlı Devleti'nde kuran, Gazneli'de kuran, Göktürk'ü'de kuran, Osmanlı'da Selçuklu'da. Her gittiği yerden, her gittiği yerde kendisini terbiye ediyor ve zenginleşiyor. Şiir, edebiyatı. Araplarda bu var. Farsça'da bu var. İngilizce'de bu oldu. Fransızca'da var. Ama bunu 8'de 9'a çıkaramıyoruz. Bir yerde durur. Bir yerde sınırları var. Çünkü aynı coğrafyada kalmış, dar bir muhitle temas kurmuş, mensubiyetleri aynı ırk, aynı dili konuşanlar olduğu müddetçe dil
1: uzayıp
0: imkanları daha kısıtlı, daha dar bir vokabülerle kendisini ifade eder. Ama Türklerin kurduğu devletler tarihine ve hakim olduğu coğrafyalara ve tesir ettiği ve tesirinde kaldığı muhitlere baktığımızda doğal olarak, tabii olarak zenginleşmesi gerekir. Ve öyle de olmuştur. Türkçenin derdi Türkçe ile ilgili değildir. Türkçenin derdi konuşanlarıyla ya da Türkçeyi kayda alanların azlığıyla ilgilidir. Konuşmanın başında bir dil iki şekilde ölçülebilir. Bir bu, yani sayısal cepheden.
1: Sınırlıdır dediniz. Yani
0: ikincisi soyut kavramlara, yani mücerret kavramlara fevkalade yer verebilecek.
1: Yer verme yeteneğine nispetle mi zenginliği?
0: Yani ya derin bir felsefi geçmiş
1: tespit
0: olacak.
1: Tespit edilir, evet.
0: Türkçenin bu anlamda bir irfan, diğer medeniyetlerde pek benzerini bulamayacağımız bir irfan mazisi var. İçinden Yunus'u, Mevlana'yı çıkaran bir medeniyet, çok hususi bir medeniyettir. Ve bu medeniyet mücerret kavramlara, ara renklerle karşılık bulan evet bir medeniyettir. Bu klasik metinlerimizde, gündelik lisanımızda mütemadiyen şahit olduğumuz, sürekli bunu ispat ederiz. Bizim zayıf olan tarafımızsa, bütün büyük global dünyada olduğu gibi, bu zenginliğe, bu büyük servete sırtımızı dönmemiz,
1: kendimizi fakirleştirmemiz, gömmüşüz.
0: Basit iptidai zevklere öldürüp bakışımızı teksif etmemiz yani.
1: Ne yazık ki.
0: 30-50 kelimeyle, 100 kelimeyle, 150 kelimeyle gündeliğini, haftalığını, aylığını geçiren kadın ya da erkek. Çok fazla yakın değil çünkü artık. Bütün isteklerinde, hayallerinde kabalaşır.
1: Evet.
0: Hayvanileşir.
1: Evet.
0: Müşahhas somut dünyaya dikkatini tayin eder. İşte onda temettün dediğimiz medeniyet kavramı inkişaf etmez. Kısırlaşmıştır. Onda bedi sanatlar büyüme, gelişme alametleri ne az gösterir. Bedevileşir. Medeniyet büyük kamuslar ister. Büyük kamuslarsa büyük medeniyetlerden çıkar. Belki sanırım.
1: Evet. Bu değil konumuz ama bütün söylediğinizin üzerine aklımda kalanı söylemek istiyorum. 1935'te çıkan o ilk Türkçe sözlüğe baktım ben geçenlerde bir vesileyle. Mesela isabet etmeye değmek demiş. Şimdi böyle iyi niyetli bir insan düşünelim. Kendini ifade ederken isabet etmek yerine değmek dese mesela bir türlü anlatamaz kendini. Değil mi? Ama o mevzuya girmeyeceğim. Yani şimdi bu kelimelerin sülaleleri, yaşanmışlığı, tanıklığı böyle baktığımızda bizim paralel hayatımızda ülkemizde ne yazık ki hem dil gömülmüş, öldürülmüş Hatta helvası da ikram edilmiş gibi. İnşallah birileri el atar sizin gibi. Ve bunlar yeniden hayat bulur bizim hayatımıza. Bir şekilde
0: ümit ederim.
1: Girer, nüfuz eder. Şimdi o zaman şöyle sormak istiyorum. Kamusül Muhit, yani biraz evvel okyanus dediniz değil mi?
0: Okyanusul Basit fi tercümeti Kamusül Muhit.
1: Evet. Okyanus.
0: Okyanus.
1: Evet. Şunu da sormak istiyorum. Siz Kayseri'den okyanusla nasıl ilgilenmeye başladınız? Kamusül Muhit'e gelmeden ama onunla açılışı yaparak. Çünkü Asım Efendi'den de bahsetmek istiyorum. Hatta Asım Efendi'yi okurken sizin hayatınız hiç benzeşiyor mu diye de birazdan sormak istiyorum.
0: Ortaokulu bitirip liseye geçerken...
1: Çünkü çok acayip yerlerde dolanmışsınız. Doğru. Bir de yani okyanusta hakikaten yüzmeye kalkmışsınız. Öyle gözüküyor ama arkeolog gibi kazı yapıyorsunuz. Dilimize yani çok gariban hale gelmiş. Dilimize de çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz.
0: Ortaokuldan liseye intikal ettiğimde... Yani kitap... Tiryakili has safhadaydı bidayette.
1: Allah vergisi
0: hep vardı.
1: Öyle mi?
0: Hep vardı. Yani evin tek oğluydum. Rahmetli babam ve annem. Bütün imkanlarını bu fakir için seferber ettim. Liseye intikal ettiğimde sınıf arkadaşım, şimdi felsefe ve kelam profesörü Şaban Haklı. Hı hı. Çok çok saygın, çok değerli bir şahsiyet. O lise 1'deyken Hacılar'da, Kayseri Hacılar'da fıkıh ve tefsire müteallik Arapça eserler toplar. Onları çözmeye çalışırdım. Lise 1. sınıfta Torosların Toroslardan Erciyes'in eteklerine gelmiş bir Türkmen aşiretinin 2000'li yılların 1980'lerden bahsediyorum. Bir delikanlı bunları çözmeye çalışırken ben ona iştirak etmiştim. Tabii Kayseri'nin o yıllarda eski hocaları, çok eski hocaları hala cami köşelerinde eski usul dersler veriyorlardı. Onlardan bir tanesi hala bir hayat. Cami-i Kebir'de Nahçıvani tefsirini okutan Ali İhsan Hoca.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Merhum hocalardan işte İbrahim Tennuri Camii'nde Sadık Hoca. Bunlar işte İbn-i Meleğin usulü fıkhını okutur ya da Beyzavi tefsiri.
1: Siz talebeleri mi oldu?
0: Ya orada bir cami dersleri, halkalar kurulurdu.
1: Giderdiniz.
0: Giderdim.
1: Kaç anlar mıydım?
0: Anlamazdım herhalde ama.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Lise 1. Lise 1. İşte Arapçayı çözme. O zaman işte küçük Arapça lügatları onları okuma, anlama, hafızaya alma, dima daha taze ve körpe erken yaşta kavrama imkanı daha yüksek. O mütercim Asım'a giden yolun belki ilk adımlarıydı. İslam Üniversitesi'ne geldiğimde Edebiyat Fakültesi...
1: Yani pardon, oralara gidiyorsunuz, geliyorsunuz, Arapçayı deşifre etmeye çalışıyorsunuz bir nevi.
0: Anlamaya.
1: Yani, değil mi? İşte
0: anlamaya.
1: Evet, dili çözmeye.
0: İşte İslam Üniversitesi'ne geldiğimde...
1: Sonra niyet ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Neye niyet ediyorsunuz?
0: Şarkı ve garbı keşfetmek.
1: Bu niyetiniz bu mu?
0: Buydu. Yani hissetmek, duymak. Bu sadece şark değil. Yani o yıllarda Fransızca çalışıyor ve garbı kavramaya çalışıyorum. Çocukluk muhayyilesi.
1: Ama hep diller üzerinden.
0: Başka bir yolu yok. Çünkü 1980'lerin Türkiye'sinden bahsediyorum. Hmm. Yani telefonun, internetin bilgisayarın olmadığı bir devreye tekabül ediyor o yıllar. Dilden, yani dil öğrenmek istiyorsanız Fransa'dan birini...

0: Ama şunu demek istiyorum. Oturup tercüme de okuyabilirsiniz. Şarkı ve garbı keşfetmek için tercüme yapılmış şeyleri değil, siz doğrudan
1: o yıllarda
0: dil üzerinden bir rota çiziyorsunuz.
1: O yıllarda taşra vilayetlerin kütüphaneleri bilhassa Hasan Ali Yücel dönemi klasiklerini bünyelerinde bulundurmakla fevkalade zengindi. Hasan Ali Yücel dönemi klasikleri bütün bir Rus edebiyatını, bütün bir Fransız edebiyatını, yani Guido Maupassant'dan, Balzac'a, Stendhal'dan, İtalya'dan, Prandello'dan ne bulursanız...
0: Hepsi de güzel Türkçe. Hala güzel Türkçe.
1: Yaşar Nabi, Nayırların, Cevdet Perinler'in, hatta Cemil Meriç'lerin tercümeleri dehşetti. Dil zevkine hitap eden, Türkçenin imkanlarını...
0: Lezzetli.
1: Çok lezzetli. Hala lezzetli. Sadeleşmenin tahribatı henüz bu tercümelere tesir etmemiş.
0: Evet, şimdi gayet güzel tesir etmiş vaziyette.
1: Zevk açıp okuyamıyorsunuz. Aranızda bir mesafe. Yani bu bana ait değil. Ben bu dile ait değilim. Yabancılaşma hissediyorsunuz. Dil, bizim jenerasyonun dil telakkisi güzeldi ve zamanının dil metinleriyle temas kurabilecekleri de muhal, imkansız. Yabancılaşma. Yani Albert Camus'un yabancısı gibi bir gün sabah uyanıyor. Ben hangi medeniyet dairesine dahilim? Ben aşina değilim bu sese, bu kisveye, bu dile, bu coğrafyaya ne oldu diyorsunuz. Hakikaten 80'lerden itibaren her şey değişti. Belki bir bin yılda...
0: Daha doğrusu şunu söylüyorsunuz. 80'lerden önce çok şey değişmişti zaten.
1: Değişmişti ama bin yılda...
0: Ama bir şekilde o eskiden gelen hikayeyi devam ettiren insanlar vardı yani var, yaşı itibariyle. Vardı, onlar da ölünce...
1: İstanbul'a geldiğimde de vardı.
0: Geriye bir şey kalmadı.
1: Vardı. Ya bin yılda vücut bulan Anadolu coğrafyasındaki değişiklik, bin yıla yayılan, ancak bin yılda vücut bulabilecek değişiklik modern zamanlarda birkaç yılda vücut buluyor. Yani o bin yılın ağır ağır, yavaş yavaş vardığı netice bizde birkaç yılda. Dolayısıyla çok hızlı değişim, aşılması imkansız bir yabancılaşmayı da tetikliyor. Yani çehrenin değişmesi de zamandı. Yani başınızı çevirdiğinizde birkaç anda, birkaç saniyede 40 yıl, 50 yıl yaşlanmışlık muhatabınızın yüzüne baktığınızda ne hissedersiniz?
0: Siz tanıdık simaları bulmak için arşivlere mi verdiniz kendinizi? Nasıl oldu yani o geçiş?
1: Bakmak yani insan tabii İstanbul'a Kayseri'den gelmek büyük bir şeydi. Bahtiyarlıktı. Çünkü bir şeyi kıymetlendirmek için, bir şeyi kavramak için onu bir şeyle mukayese etmelisiniz. Eğer o bir şeyi birçok şeyle mukayese ediyorsanız, mukayese ettiğinizi anlamlı bir yere oturtabilirsiniz. Yani çok beste dinleyenin, çok hattatın hattını görenin, çok roman okuyanın, çok tiyatro izleyenin, izlediği son tiyatroyu tahlil etmesi ve tahlilinin anlamlı olması daha mümkündür. Yani onu bir yere oturtacak. Bu oturturken de duyduğu sesler ve renklerin arasında ona yer tayin edecektir. Vaka çok okuyup, çok dinleyip İstanbul'a gelenler İstanbul'un meziyetini, onun diğerlerinden alameti farikasını, onu mümtaz kılan cephelerini daha çok takdir eder ya da tefrik eder. Bu Mera'dan kasabaya, kasabadan küçük şehre

0: küçük şehirden Dersaadet'e gelen insanın hayranlık mertebelerine
1: beraber. Size ne dedi İstanbul ilk geldiğinizde?
0: Eğer siz balıksanız ve büyüyorsanız çaydan, dereden, göle, gölden, denize, denizden okyanusa çıkmanız gerekir. Hacminiz büyüdükçe. İstanbul okyanuslu. Ve İstanbul aradığınızı verecek ve ne ararsanız bulabileceğiniz yer. Ne arıyordunuz? Üniversiteye gelmiştim. İşte Darülfünun'un edebiyat şubesi. Akademiya. İçimdeki tutku akademiyada tamamdı. Güzeldi. Akademiyaya sarılmıştım. İşte ünvanlar alıp, titiller alıp yükselecektim. Fakat akademiyayla yüzleştiğimde bir yandan da o akademiyadan münaferet, yani hem akademiyada yükselmeye çalışıp akademiyanın iç yüzüyle hesaplaşınca ondan uzaklaşmak. Çok mana yüklediğiniz bir ulu zatın yakın halkasına dahil olunca onun zaaflarını görmeye başlamak. Ki zıt şey, yani bir paradoksun içine düşüyorsunuz. Bu şehir biraz akademiyaya benziyordu. Ya da bu şehir eski şehir değildi. Ama eski şehri de ancak bu şehirde bulabilirdiniz. Eski şehrin sakinleri artık eski şehirde sakin değildi. Eski şehrin sakinleri eski şehri ya terk etmiş ya eski şehrin Darül Acizesi'nde yahut mezarlığında metfundu.
1: Eski şehirdekiler inşallah yeni şehire de gelirler diyeyim. Araya gideyim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara. Birazdan buradayız.

0: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te.
1: Evet, şimdi akademide kalmıştık ama sözlüklere girelim istiyorum. Siz hangi sözlükleri hangi sırayla çalıştınız? Bir sıralar mısınız? Ben sıralamayayım, siz kendiniz buyurun.
2: Bale-i Belen.
1: Nedir?
2: İlk yapma dil.
1: Esperanto gibi.
2: Evet.
1: Ama ondan önce.
2: 3 asır önce. Biraz ismi bilinen ama muhtevasına vakıf olunmayan, çalışılmayan bir eserdi.
1: Şimdi sırayla hepsini sayalım.
2: Bale-i Belen. Ondan sonra Kamus-ul Muhit tercümesi okuyanız, mütercim Asım Efendi'nin Van Kulu lügatı, Van Kulu'nun. Haserizade Elif Efendi'nin Nurul Furkan çalışması. Ama bunlara ilaveten İbn Sina'nın Elkan'ın Fit Tıbbı'nın içerik lügatını hazırladım. En sonunda yani hem kitabı hazırladım, Tokarya Mustafa Efendi neşrini, ama sonunda da bir İbn Sina tıp lügatı çıkardık. Doktora

0: Sözünde bir eski Anadolu Türkçesi metni El Fereç Badeşit'te oradan hareketle o metnin eski Anadolu Türkçesi vokabülerini bir sözlük olarak hazırladım. Herhalde bu kadar.
1: Peki birinciden başlayalım. Baley Belen'in peşine ne vesileyle düştünüz? İlk sözlük çalışmanız. Nerede işittiniz? Yani nasıl oldu? Yolunuz nasıl kesişti?
0: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kütüphanesini yoklamaktan haz duyan birisiydim öğrencilik yıllarında. Ve oraya intisap ettikten sonra da böyle kat kat çıkılan, merdivenlerle çıkılan ciltleri rastgele çekiyor, bakıyordum. Kalın ciltlerin birinde üzerinde Fransızca, Fransa İmparatorluk Kütüphanesi'ne kaydı geçen Doğu yazmalarının tanıtım kataloğu gibi bir katalog. 1810 ya da 11'e ait. Orientalistlerin doğuda, en uzak doğuda, Afrika coğrafyasında devşirdikleri yazmaların Fransa'ya intikalinde muhtevasına dair yazılan yazıların, makalelerin toplandığı ciltlerden birisiydi. Onlardan birinde Sylvestre de Dorsace, meşhur bir oryantalist. Onun bir yazısına tesadüf ettim. Fransızca. Yazıda Halep, Halep'ten İstanbul, İstanbul'dan Paris'e intikal eden bir yazma. Onu çözmeye çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Fakat sıkıntıları ve soru işaretleri barındıran bir yazı. Kim yazmış? Niçin yazmış? En sonunda da belki bu dil diyordu. Mahiyetini çözemediği dil için kaybolmuş bir medeniyetin dili yahut kabalistlerin bir dili. Hüküm veremiyorum. Mealinde bir final cümlesiyle yazısını sonlandırmıştım. Fakirde tecessüsü uyandıran bir yazıydı bu. Bir sır, bir muamma.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: 20.
1: Lisanstasınız yani.
0: 20'li yaşların başları. Böyle başladı. Bunu çözmek, bulmak, keşfetmek.
1: Onun peşine düştünüz.
0: Peşine düşmek yıllar sürdü. Asıl kitabın asıl nüshaları Kahire'deydi. Darül Kütüb-ül Mısri'ye. 90'ların sonunda bir yol bulup Kahire'ye gittim. Yazmaları bulmak. Başka bir nüshası, kopyaları Paris'teydi. Onları temin etmek. İstanbul kütüphanelerinde eseri ve eseri müellifi Muhi'nin ardına düşmek. Bir Muhi biyografisini şekillendirmek. Şiraz'dan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kahire'ye. Yolculuklar böyle devam etti. Arkasına düştüm. Kademe kademe meçhul olan malum oldu. O sırlardan mürekkep yarın doğanı kaldırıp çehresini görmek müyesser oldu. Yazdım. Hep yazdım. Sonra yayınlandı bu. Baley Belen.
1: Yani bu Esperanto'dan
0: üç asır önce. Bir Türk İslam dünyasında
1: ne
0: farklı,
1: maksatla böyle bir
0: farklı dilleri
1: yapmış
0: konuşan Müslümanların
1: anlaşabilmesi için
0: basit bir gramer oluşturarak ortak bir vokabülere benzeyen bir vokabüler, bir mantık silsilesi içerisinde var edilmiş.
1: Baya böyle bir ümmet dili mi icat
0: ümmet
1: etmiş?
0: Ümmet dili. Yani Malezya'daki de, İran'daki de, Arap coğrafyasındaki de, Türk'te, Arnavut'ta, Boşnak'ta,
1: Aleybelen ümmet dili.

0: girişimi desek doğru.
1: Evet, ümmetin iletişim aracı dili. Kolay öğrenilecek. Yani bir dili öğrenmek bazen birkaç yılı, bazen...
0: Müellifi de Türk. Müellifi de Türk.
1: Türk. Türk. Türk. Alim, arif ve sufi. Yani hem sarayda...
0: Peki bu Mısır'a gitmiş, yani bu, daha doğrusu bu dil, dili öğrenen çıkmış mı o devirde?
1: Teşebbüsler olmuş. Devlet ricalinden alaka gösterenler, ilmiyeden, sufiyeden, teşvik edenler, cesaretlendirenler olmuş. Yardımlar vermişler, yardımlar almış. Fakat akamete uğramış. Hmm. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl başları, 16. yüzyıl sonları, 17. yüzyıl başları. Eserler vücuda getirmiş bu dille. Bu dilin gramerini yazmış, sözünü hazırlamış, mantığını anlatmış, fonetiğini.
0: Mesela siz bir Türk olarak, eski Türkçe bilen biri olarak tanıdık hissettiniz mi Baley Belen'e bakınca?
1: Şimdi akademiye de ya da bir mevzuyu çalışanlar onun müptelası olur. Yani bu en tatlısı de. Ona bir ilfet, ona çalıştığınız mevzuya bir ünsiyet. Eğer bir müellifi varsa ona bir muhabbet duyarsınız. Akademiyada fakirin ismini duyuran ilk mühim çalışma da bu oldu. Hmm. Baley Belen. Şark ve Garp alaka gösterdi bu çalışmaya. Bilim yayınlandığında ilgi gördü.
0: Müellifi nerede Metfun?
1: Kahire'de.
0: Ziyaret ettiniz muhakkak.
1: Çok. Menyedi, eski Kahire'de Menyediye Camii'nin arkasında Gülşeni Hastanesi var. İbrahim Gülşeni'nin metfun olduğu pir evi. Onun orta yerinde bir medrese gibi tasavvur buyurun. Hanka o mimari plan üzerinde ortasında, avlusunda ortasında büyük, devasa, tatlı bir türbe yükselir. İçinde 5 sanduka var türbenin. En solda İbrahim Gülşeni piri, Tarikat-ı Gülşeniye'nin banisi telakki edilen. Onun yanında 2. sanduka İbrahim Gülşen'in oğlu Ahmet Hayali. 3. sanduka Ahmet Hayali'nin oğlu Ali Saffeti. 4. sanduka Ali Saffeti'nin kardeşi Seydi Hasan. 5. sanduka Muhi Gülşen'i.
0: Allah hepsine rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin. Ne sormuştunuz?
0: Ziyaret etmiş miydiniz diye siz de sandık.
1: Hatta
0: yanındaki ziyaret komşularını da
1: toprağından da aldım. Ceplerimi doldurdum. Hatuna da vasiyetimdir. Ölünce üstüme serpesin bundan diye. Dedim ya, çalıştığınız şahsiyete bir muhabbet.
0: Ülfet.
1: Hadi ben sadece Muhi Gülşen'in Baley Belen nam çalışmasına alakamı teksif etmedim. Onun mütebaki eserleri de nazara dikkatimdeydi.
0: Onun için Menakabı, Halep'le ilgili çalışmasını da, Halep'le ilgili de.
1: Menakabı İbrahim Gülşen'i onu çalıştım. Reşat'ı, Sufi Menakıb-ı Nahavi Reşat'ını çalıştım. Bazı küçük risalelerini de makale olarak Neşir Kisvesi'ne büründürmeye çalıştım. Muhi bende şeydir, aziz bir hatıradır. Akademiyada ilk tecrübelerim, ilk temrinlerim, ilk tutkum onunla beraber yürüdü.
0: Ve hayata ilk kazandırdıklarımız. Evet. Peki sonra ikincisi... hangisi? İkinci sözlük.
1: Ahçı dedenin hatıratını çalıştım o sırada. 19 ve 20 yüzyıla ait saf dil bir sufinin 4 çit süren hacimli gönlünün gönlünün, hayatının hasılasını kaleme aldığı bir hatırat. Çok lezzetli bir hatırattır. Çok zengin. Devlet bürokrasisini, içtimai hayatı, insanı. Sufiler az konuşurken bu çok konuşmuştur, tatlı konuşmuştur, iç dünyası. Lezzetli bir Türkçedir. Onu çalıştım. Sonra Persengi çalıştım.
0: Orada mesela ondan, şimdi böyle çalışırken, yani bir sözlük çalışıyorsunuz doğrudan kelimelerle. Bir de işte burada mesela hatırat, bir sufinin lisanı. Oradan da kazandığınız kelimeler oluyor mu?
1: Şüphesiz.
0: Daha önce görmediğiniz.
1: Şüphesiz. Yani İhsas ağınız ne olursa olsun, Osmanlı Türkçesine 40 yılınızı verin. En ağır metinler sizin tezgahınızdan geçsin. Yüzlerce kitabı hazırlayın, okuyun, devirin. Fark etmez. Kendinizi mevzu değilse, bilhassa Osmanlı Türkçesi ise, bir gün, bir an ben bunu bilmiyorum dersiniz. Sahili olmayan bir umman gibidir dil. Bilhassa çalıştığım alan Osmanlı Türkçesi ya da eski Anadolu Türkçesi. Tıkanırsınız.
0: Ama sima tanıdık gelir.
1: Yani sürekli elinizden lügat düşmez. Aşinalık.
0: Hangi lügata bakıyorsunuz mesela?
1: Mevzuya göre değişir bu. Karşılaştığınız kelime sizde sıkıntı var ediyorsa, o kelimenin nerede bulabileceğinizi ya da bulunabileceğini bilirsiniz. Bu bir melekeye dönüşür. Ha, bunu gemicilik lügatından bulursunuz. Bunu Şemsettin Sami'de, bu kamusa ait bir hikayedir. Bu argo sözlüğüne bakılacak. Bu şuna bakılacak.
0: Ama çok özür dilerim. Burada şunu sormak istiyorum. Siz bu sözlükler hala, bu sözlükler Suriçi'nin sözlükleri değil mi? Bizim şimdi modern Türkiye'de böyle bir sözlük var mı?
1: Yok.
0: Yok değil yok. Mi? Biz.
1: Yok.
0: Yani maalesef bu konunun ele alınması gerekiyor.
1: Özel çok bir kütüphane oluşturmalısınız.
0: Evet.
1: Özel bir kütüphane.
0: Yoksa yani, açıp TDK'ya baksak yolda kalırız.
1: Bir yere kadar gidebilirsiniz.
0: Yok, bir yere gidemiyoruz. Ben birkaç hafta denedim, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hatta yani tutup bildiğinizi unutup oradan gideyim derseniz daha da kapalı yollar. Bir sonraki nedir? Bir sonraki çalışmanız?
1: Mütercim Arsun'un kamusu.
0: Ne geldiniz mi? Yok, ondan önce mesela Persenk ve
1: Persenk. Persenk.
0: O nedir? Sonra En Nurul Furkan Kur'an lügatı. O mesela çok acayip bir iş. Ama önce Persenk'i söyleyin, buyurun.
1: Persenk, Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin çalışmasıydı. Cumhuriyet tüm dil tezleri vardır. İşte Güneş Dil Teorisi, Toro-Aryan tezi, yani bütün dünya dilleri Türkçeden doğmuştur diye absürt
0: bir o zaten hep böyle tez. Ulus devletlerde olan bir şey galiba. Basklarda filan da var.
1: Yani Cumhuriyet'in tezleri aslında Cumhuriyet'te oluşan tezler değil. Daha önce dillendirilmiş tezlerin tatbik edildiği bir devredir Cumhuriyet. Yani 30'lu yıllar.
0: Uygulamana iyi kondu.
1: Evet, ama daha önce.
0: Daha önce derken ne zaman?
1: Yani 1850'den başlar bu tartışmalar. 1920'lere kadar devam eder. Arayışlar, teklifler, tezler ve çoğu zaman da subjektif.
0: Tezgahlar.
1: İşte Güneş Dil Teorisi'nin Osmanlı cephesine tekabül eder Ferazade'nin Persengi. Yani onu okumak ve anlamaya çalışmanın neticesiydi Persenge intikalim. Kimse göbeğini kendisi kesmiyor. Bir hazırlık devresi iktiza ediyor. Fakat

0: Perşembe anlatamadım ve piyasada da nüshası bulunmadığı için geniş bir muhitin idrak etmesi, anlaması çok zor okuyamadıkları için. Osmanlı Türkçesi nasıl yazılır ve nasıl okunurdu sorusunun cevabını içeren ilk yegane metindir. Bu filolojinin mütehassısının anlayabileceği bir muhtevadan bahsediyorum. Üçüncüsü bir iddia. 1800'lerin sonlarında Türkçenin kadim metinleri henüz neşir kisvesine bürünmemişti. Ne Osmanlı coğrafyası henüz hakkıyla Orhun Unutları'nın aşinasıydı, ne de Divan-ı Lügat-ı Türk malum olmuştu, ne de Kutadgu Bilig gibi tarihi metinler biliniyordu. Az sayıda, mahdut sayıda metinden Türkçenin tarihine bir yol bulup filolojik tespitler ve filolojik iddialarda bulunmak. Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin tezleri dil tarihi açısından cari bir dikkatti ve oradan görmeye çalıştım. İddialıydı. Bütün diller Türkçeden neşet ediyor iddiası
1: Bayağı iddialıymış.
0: iddialıydı. Bu Osmanlı'da erken dönemde de vardır. Hani Kaygısız Abdal'ın daha 15. yüzyılda metinlerinde görürsünüz. Orada burada. Türkçenin diğer dillerden imtiyazı. Irklar, milletler milletini öne çıkartır. Acemler Acemceyi, Araplar
1: Evet. O da
0: Arapçayı.
1: öyle bir şey mi?
0: Bu batıda da böyle.
1: Evet.
0: Yani diller din ve mezhep
1: Hele ulus
0: kavgalarında
1: devlete gelince iyice öyle.
0: enstrümana, savaş enstrümanına dönüşür. Türkçe de bundan münezzeh değildi.
1: Evet. Peki üçüncü En-Nurul Furkan
0: Geçen asrın
1: müellifi.
0: en mühim simalarından birisiydi Sufi Muhit'in. Hasirzade Mehmet Elif Efendi. Sütlüce'de tekkesinin şeyhi. Devrin en çok itibar edilen sufilerindendi. Meclis-i Meşayih riyasetinde de bulunmuş.
1: 18. yüzyıl mı?
0: 19.
1: 19.
0: 19. Bir pir addedilirdi. Hangi tarike mensup olursanız olun, kendisi sadiyeden olmakla beraber her sufi muhitin hürmet
1: Pir diye tanıdığı
0: gösterdi.
1: birisi.
0: Etrafına hürmet telkin eden bir şahsiyetti. Harp yıllarının yeis dolu zamanında zihnini meşgul etmek için bir Kur'an sözlüğü hazırlamaya teşebbüs etmiş. Nuri Furkan diye çalışmasını tesmi etmiş. Müfredat tarzı eserler vardır İslam literatüründe. Kur'an lügatını anlatan Ragıp Isfahani gibi. Müteaddit menbaalardan beslenerek nezih bir Türkçeyle
1: Onun farkı nedir mesela diğerinden?
0: ya Kur'an'da geçen kelimelerin Kur'an sentaksı ve Kur'an semantiği içerisindeki anlamları. Müfessirler, muhaddisler, ulema, Kur'an'da geçen her kelimenin standart Arapçadaki manasını bulabilir ama kontekste uygun. Bazen de garip, yani kavram olarak garip, tırnak içinde garip, garip denilen az kullanılan, sadece Kur'an'da bulunan kelimeler de vardır.
1: Yani şerh
0: Bunları ele alır. Bunları ele
1: bu
0: alır.
1: kelimeler aynı zamanda şerh düşülüp mi yazılıyor?
0: Kesinlikle. Yani,
1: Yani hadis-i şerife müracaat ediyor, başka şeylere,
0: her şey
1: kaynaklara
0: müracaat.
1: müracaat.
0: Bütün binlerce kaynağı. Yani nasıl diyeyim?
1: Cahiliye devrine de tabii ki,
0: Hepsi.
1: şiire de.
0: Şarkın böyle bir şey vardır. Mesela diyelim ki Mesnevi Şerif Mevlana Celaleddin Rumi. Onun lügatını, onun kelime servetini ele alan sözlük yazarsınız. Feridüddin Attar'ın Pendi Attar'ını ya da Sa'di Şirazi'nin Bostan ve Gülistan vokabülerini ele alan, ondaki problemleri çözen sözlükler vücuda getirirsiniz. Böyle spesifik eserler.

0: Şüphesiz bunun en inkişaf etmiş hali Kur'an'a müteallik olanıdır. Çabadır. Bunun için daha fazla bir ihsas iktidar eder. Çünkü Kur'an
1: siz onu çalışırken heyecanlandınız mı ve size bu çalışmaları... o söz

0: Peki bu çalışma mesela, bu lügat, siz çalışırken size Kur'an başka şekilde konuştu mu?
1: Şüphesiz. Ondan önce Kamus çalışmıştık. Kamus'un Muhit. İlk
0: şimdi onu
1: oydu.
0: Daha uzun sormak
1: sonra,
0: istiyorum.
1: Sonra Vankulu lügatına intikal ettik. İlk iki eser Yazma Eserler Kurumu'ndan çıktı, Kültür Bakanlığı'ndan. Sonra Teberrüken Eyüp Bey'le bir Kur'an sözlüğü hazırlayalım dedik. Böyle bir şey olsun, bir hürmet, bir teberrük nişanesi. Tezgaha müşterek bir ağzıyla bunu koyduk. Bir nasıl söyleyeyim, ümmete bir
0: İkram.
1: Fakir hediyesi olsun diye. O zamanlar Yazma Eserler Kurumu fakire bize alaka gösterdi. Bir yine eserin tabına fırsat verdiler. Kendilerine minnettarız, müteşekkir. Muhittin Macide haseten, oranın o devre müdürü. Neşrettik.
0: Evet. Peki şimdi biraz madem ondan evvelmiş Kamusül Muhit, ondan bahsedelim. Şimdi bizim baktığımızda Türkiye'de bugün ben bir kelimenin peşine düştüm. Önce TDK'da aradım. İşte TDV'ye baktım. Oraya buraya baktım. Aradığımı bulamadım. Sonra Ansiklopedi Universali'ye baktım Fransızca. Orada kendi aradığımı da buldum. Fransızcasını da buldum. Sonra bu aradığım, acaba burada bir yerde başka bulur muyum diye bakarken Savaş Barkçın bana Kamusül Muhit'i söyledi. Oraya girdim. Orada Ansiklopedi Universali'de okuduklarımı bulabildim. Onun için çok önemli. Bize anlatır mısınız bu sözlüğün aslında ansiklopedi gibi nedir? Ne zamandan? Müellifi kim?
1: Üniversiteye geldiğimde hocalar akademiyada masasında hangi sözlük varsa en ehemmiyetli sözlük ona addederlerdi. Böyle bir teamül vardı. İşte fakat kimsenin elinde Kamusül Muhit yoktu.
0: Tabi de sözlüğümüz yok bizim.
1: Yoktu.
0: Yani hakikaten sizin bakın ne güzel sözlükleriniz varmış.
1: Az bulunan.
0: Sur içinde yaşayan bir insan olarak eski Türkçe bildiğiniz için de.
1: Az bulunan bir sözlüktü. Az bulunan.
0: Bizim
1: ona
0: yok
1: sahip olmak bir meziyetti. Önce Kamusül Muhit'e sahip olmak bizim zamanımızda. Kamusül Muhit olması birinin en nadiri nadiri bir halde akademiyada bir hocanın şahsi kütüphanesinde Kamusül Muhit olacak. İki, ona bakabilmek, yani onu kullanabilmek, onu kendisine ait şartları haiz sıkıntılı bir metindir. Yani Kamusül Muhit'e bakabilmek için de bir mecaliniz olacak. O herkesin behresi değildi. Üçüncüsü, onu okuyup anlamlandırabilmek. Yani çünkü iki dünyanın da bütün incelikleri ansiklopedik mahiyette o lügatın içindeydi. Firuze Abadi'nin Kamusül Muhit'i vardı. Zevidi'nin 40 ciltlik şerhinin dökümü vardı. Mütercim Asım'ın Türkçesi vardı. İki dünyanın ama her şeyi o lügatın içindeydi. Bütün kültür unsurları, tababetinden ziraatine, ilmi halinden aklınıza ne gelirse. Mütercim Asım bundan önceki bir hamle olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından bahsediyorum. 3. Selim'e Burhan-ı Katı isimli Farsça sözlüğü Muhammed bin el-Hüseyin'i, el-Tebrizi'nin Burhan-ı Katı'nı hazırlamıştı. Büyük bir var. Ama artık daha sonra da bir Hicaz dönüşü Kamusül Muhit'i tercümeye başlamıştı. Kamusül Muhit Arap dilciliğinde ve Arap kültüründe iki ana

0: anlamlı ekolden birini temsil eder. Biri Cevheri isimli bir şahsiyetin 10. yüzyılda Sıhhah isimli eseri. Onu 16. yüzyılda Van Kulu bize çevirdi. Ama 15. yüzyılda da Firuzabadi'nin Kamus-ül Muhit'i. Arapçanın başlangıçtan itibaren daha uzun zamana yayılan birikimini Çin'e taşıyor. 2000'den fazla eser taranmış, binlerce lügat ve diğer eser derlenmiş ve 19. yüzyılda da Zebidi 40 cilt Kamus-ül Muhit'e şerh yazmıştı. Mütercimasın bunların karşısında. Bir dilden bir dile lügat tercümesini yapmak kelime seviyesinde iki şekilde olur. Bir, o dilin kelimesinin çevirdiğiniz dildeki karşılığını bulabilmek. Bir karşılığı var mı?
1: Hem o dile vakıf olacaksın hem kendi diline de, değil mi, ciddi vakıf
0: diyelim,
1: olacaksın.
0: Arap coğrafyasında deveye dair 2000 kelime var.
1: Evet, bir sürü hal deve üzerinden anlatılıyor.
0: Ya da ne bileyim, Sibirya bölgesinde ya da Eskimo dilinde karla ilgili 80 kelime var. Karı anlatan, karın ara renklerini. Siz bunu kelime seviyesinde başka bir dile aktarırken o dilin de imkanlarını inceden inceye bilmelisiniz. Bu
1: bazen de imkansız.
0: Ama her safhada, yani Arap dilinde 10.000 bitki varsa onun Türkçe'de 10.000 karşılığını ya da 15.000 karşılığını bilmelisiniz. Birebir gelmeli.
1: Evet. Hı? Ama herhalde aynı medeniyet havzasında bu iş daha kolay. Bir de şeyse, medeniyeti farklıysa o zaman haller, durumlar
0: şüphesiz ama
1: daha da zor.
0: Bu sizin her bir sahada ihsaslaşmanızı istiyor. Bizde hani disiplinler birkaç sahada yani tababet uzmanısınız, hikaye biter. Hı. Ya da coğrafyaya hakimsinizdir. Ya da riyazet biliyorsunuzdur. Lügat hepsini içerir. Hı hı. Hangi şey ondan müstahni kalabilir ki? Asım, mütercim Asım merhum, Zariflerin Türkçesi, Taşra Türkçesi, Kadim Türkçesi, Avam Türkçesi, Esnaf Türkçesi, bizim bölgede, bizim muhitte, Türkmenlerin dilinde, ağızlarda böyle bir takım, yani katman katman her yeri yoklamış. Bu çok öte bir dimağın, çok ince bir nazarın, çok hassas bir kalbin, çok okumuş bir irfanın, çok mütecessis bir insanın üstesinden gelebileceği. Türkçenin bahtiyarlığı buydu. Daha önce Kaşgalı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'ü kalem alırken sadece metinlere değil insanlara da temas etmiş. Canlı insan nadan malzeme devşirmişti. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün vücut bulduğu zamandan 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar safahat Türkçenin lügatını yazma konusunda çok feyizli bir safahat değildir. Normalde ilim mütemadiyensinden öncekilerini açtığı yolda, aşındırdığı yolda, açtığı yolda, katkı sağladığı yolda sizin son katkınızla terakki bulur. Mütercimasın çok bahtiyar değildi bu konuda. Yani şahsi imkanlarla, bir de şunu tasavvur edin, 18. yüzyılda büyük bir kütüphaneye malik olamazsınız.
1: Bir de yanıyor. İkide ya, bir
0: evi yanıyor. Evi yandı.
1: Çok geçim sıkıntısı çekiyor.
0: Çekiyor.
1: Üstelik de padişahın teveccühüne rağmen.
0: Yani

0: çekiyor, evi yanıyor ama önce bir ev veriliyor. Eser vücuda getirenlere devrin saltanatı, eğer eser itibar görüyorsa, eserin sahibi itibardan sakıt olmaz. Boğaz'da bir köşk, bir yalı, ikametine tahsis edilmiş bir mesken bahşedilirdi. Yani ilmin itibar gördüğü zamanlardan bir zamana tekabül etti Asım'ın. Asım Vakanovic'ti. Yani saray
1: aynı
0: tarzısıdır.
1: Zamanda evet, Ahmet Cevdet Paşa da hatta istifade etmişti.
0: Evi ama yanınca Kamus'un daha sonra yine kendisine bir ikamet verildi. Bir hane tahsis edildi. Lügat'tan bahsediyordum.
1: Lügat dayanmış.
0: Ev yandı. Lügat'ı kopyalama imkanı, onu biz müellifin kalemi aldığı Müsvedde'nin iyi bir hattatın kaleminde beyaza çekilmesi diye bir ifade kullanırız. Merhum Müsvedde'ye çektiği metni beyaza bir hattata istinsah ettirerek saraya sundu. Saraya sunulan nüsa Abdülmecid tarafından yaptırılmıştı bu çalışma. Abdülhamit, 1. Abdülhamit babasından sonra Bahçekapı'da yaptırdığı, o metin de oldu daha sonra, Hamidiye Kütüphanesi'ne bağışladı bu yazmayı. Hmm. Artık adeta müellif nüshası itibar ettiğimiz nüsa. Bilahare Hamidiye Kütüphanesi'nin Süleymaniye intikaliyle o müellif saraya sunulan nüsa şeye intikal etti, Süleymaniye Kütüphanesi'ne. Fakir de Eyüp'le beraber
1: O nüshada üzerinden mi çalıştınız,
0: evet,
1: siz de?
0: Evet. Şehzadebaşı Camii'nin Saraçhane Parkı'na bakan bir kahve vardı. Üniversiteden çıktığımız zamanlarda Eyüp'le beraber orada bir çay içer. Ne olacak bu memleketin hali der gibi, akademiyanın hali ne olacak dertleşmeleri sırasında bir gün Eyüp'ün gözlerinin içine baktım. Eyüp dedim.
1: Biz Kamus'un Muhit çalışalım.
0: Kamus'u yapalım mı dedim.
1: Kaç bin kelime var Kamus'un Muhit'te? Kaç bin kelimenin yani sadece Türk şeyi yok.
0: 200 bin vardır.
1: Türkçesi değil, bir de şer düşüyor. Mesela nasıl anlatıyor bir kelimeyi? Misal?
0: Yani siz müzakere dediniz, hmm, değil mi? Müzekkerden girer, zikradan, zikirdan, onun somut, soyut, kullanım alanlarına değişim, anlam genişlemesi, anlam daralması, farklı muhitte neye tekabül ettiği, yeni bir anlam kazanırken bu yeni kazandığı anlamın hangi sebeple neşet ettiği,
1: kökü ne?
0: Şüphesiz kökü ne? Her şeyi, ama her şeyi lezzetle, insanı tatmin eden bir Türkçeyle. Ve kelimelerin lügatta tek başlarına anlamları olmaz. Kelimeler ancak konteks içerisinde, daha doğrusu cümle içerisinde kıymetlenirler. Bu Türkçe olsun, Arapça olsun,
1: ne
0: fark
1: olursa
0: etmez.
1: Olsun,
0: o cümleyi görmelisiniz.
1: Biz zaten ona dili de öyle öğretirler.
0: İstişat deriz, yani tanık gösterme, şahit. Şahit olmalı. Yani kelimenin filanca anlamı nasıl ve hangi metinde
1: yani
0: geçiyor?
1: Yani oradaki işte, o kelimenin altındaki cümle onun şahit midir?
0: Evet, orada hem Arapça hem Türkçe için şahitler bulunmalı. Modern dünya dillerinde de budur. O kelime hangi cümlede, hangi metinde
1: nasıl
0: geçiyor?
1: Geçen?
0: Örnek, o örneği verirsiniz. Dersiniz ki Halide Edip Adıvar'ın şu eserinde böyle geçiyor. Filanca yerde Refik Halit Karay'da böyle geçiyor. Örnek verirsiniz. Bu tarz Türk lügatçılığında klasik dönemde yok, azdan azdı. Yani metin tarayarak sözlük hazırlamak. Bizde umumiyetle kes yapıştır tekniği üzerine sözlükler hazırlandı. Yani metinler taranarak yapılmadı. Normalde doğru sözlük hazırlama yöntemi şu olmalıydı. Teşebbüsler oldu TDK'da ama henüz neticelenmedim. 20-30 yıldır devam ediyorum.
1: Daha çok devam edecek gözüküyor.
0: Ne yaparsınız? Türkçenin bütün tarihi devir metinlerini,

0: İşlersiniz cümleler bazında. Okursunuz, anlamlandırırsınız. Kelimelerin bağlam içerisindeki anlamlarını kaydeder. Ve oradan tanıkları ila diyerek büyük bir lügat
1: bulundu. Kaç cilt Kamusül Muhit? Kaç cilt?
0: Biz 6 cilt.
1: Onu arkadaşlarımız şimdi yayına hazırladılar, gösterecekler. Hem var, fiziki baskısı var, hem de internetten de ulaşılabiliyor.
0: Yazım Eserler Kurumu umumun taramasına Van Kulu lügatını ve bunu açtı.
1: Evet, ama bunu da böyle her...
0: 6 ciltmiş.
1: Evet, her önüne gelen de bunu açıp bir kelimeyi bulamıyor. Çünkü burada bir kelimeyi bulmak için bir metodolojisi var.
0: Arap dilinde iki usul vardır. Sözlükçülükte sıralama. Birisi ilk harf, yani Türkçe'de olduğu gibi A, B, C, D diyelim. Arap dilinde ikinci yöntemse son harf. Son harften geriye. Bu sözlük son harften geriye doğru. Yani eğer kitap kelimesini arıyorsanız K harfinden değil B harfinden
1: bulacaksınız.
0: Burada bulacaksınız. Yani son harf, kök harften. Bu da böyle. Değiştirmedik. Çünkü değiştirseydik, yani modern sisteme getirseydik, Kamusul Muhit kullanılmaz bir hale gelirdi. Çünkü sistemde kök ve o kökten türeyenler aynı bölümde ele alınır. Bu parçalanıyordu.
1: Yani sülalesi.
0: Evet.
1: Kelimenin sülalesini görüyorsunuz. Halbuki öbür türlü kim kimin akrabası evet. Belli olmayacaktı.
0: İşte onu bozmamak için, okuyucu bunu kavrasın diye. Bir de Kamusul Muhit'i kullanma safhası için bir seviye. Tat az da olsa bir seviye. Öğrenimi de zor değil. Son harf.
1: O kadar.
0: Bir de nasıl bulunacağını kitapta gösterdik.
1: Yani. Peki şimdi siz biraz evvel anlattınız, Bale-i Belen'in müellifini ziyaret etmişsiniz aranızda, hatta toprağından getirmişsiniz. Asım Efendi ile ilişkiniz nedir? Çünkü bu arada Asım Efendi'den pek bahsetmedik. Asım Efendi'nin de sülalesi, bütün soyu,
0: Karacaahmet'le metun.
1: Evet, Şeyh Efendiler var ama aynı zamanda onlar da pek çok eser sahibiler. Yani galiba dille uğraşan çok akrabası var mesela. Sizin de belki
0: yani
1: bu açıdan
0: Asım'la,
1: yakınlarınız olmuş gözüküyor.
0: Asım merhumla ilişkim Antep'e gitmek. Antep'lilere Asım'ı anlatmak.
1: Bir okul var. Asım Efendi.
0: Oradan arada bir zaman zaman adında. Halil İbrahim Yakar, Antep, Gaziantep Belediyesi Kültür Müdürü Halil İbrahim Yakar. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi. Çok değerli bir eski edebiyatçı. Yakınlarda yine anlattı. Bir de Asım anlat abi diye. Böyle tatlandım. Niye olmasın? Asım'ın neşet ettiği yerde insanlara anlatmak. Asım'la her gün halleşiyorum. Yani mütemadiyen her gün bir kelime için, birkaç kelime
1: müracaat
0: için.
1: Müracaat ediyorsunuz.
0: Yani hazırlayanlardan biri fakir olmakla beraber lügatta kahramanlık olmaz. Lügatta bilmediğiniz kelimeye zaten bakarsınız. Ama en çok bildiğinize inandığınız kelime için bakmalısınız. Usul böyledir. Çünkü en çok bildiğinizi tasavvur ettiğiniz kelime sizi aldatır.
1: Ne çıktı sizde Kamusül Muhit çalışırken böyle çok şaşırdığınız?
0: Her şey.
1: Ne oldu?
0: Hatta nasıl şeydir. Eyüp'le bu şu kanaate varmıştık. Bir roman gibi okumalı bu.
1: Yani mesela kelimenin sülalesini gördüğünüzde böyle
0: bu.
1: Şaşırıp çok
0: Arap kültürünü, dilini, medeniyetini, şiirini,
1: neler oldu?
0: Menakıbını, anneannesini ve Türk kültürünü, kelimelerin hikayesini, menkıbelerini, mitolojisini, insanı tebessüme, kahkaya, ıstıraba sevk eden anekdotları, cümlelerin nasıl kalıplaştığı, bazı cümlelerin, o deyimlerin nasıl teşekkül ettiği, binlerce anekdot da anlatılır. Yani keşke Eyüp o arada istemiş de bunları toplayıp bu şen haline, içindeki vakaların nasıl hayat bulduğunu, insan ve kelime ilişkisini.
1: Peki onun böyle dipnotu yanına der kenarda yazdıkları, onlara da ulaştınız mı?
0: Hepsini topladık. Ya zaten onun Hamidiye nüshası...
1: Nasıl birisi sizce Asım Efendi o yazdıklarının üzerinden?
0: Şimdi Asım tarih şey... Devlet Aliye'nin son iki asrı devasa simaları, şahsiyetleri var etti. Bir şeydir. Bir 18. yüzyıl tababette, aynı yüzyılda İbn Sina'nın Elkan'ın Fit Tıbbı'nı Tokadi Mustafa Efendi tercüme ve şerhleriyle inşa etti. Ona da alaka göstermiş 18. yüzyılın ikinci yarısında. Bunu da çalışmıştık.
1: Bankulu lügatını da bu arada çalıştınız.
0: Bir eksiklik kalmasın. Mütercim Asım Osmanlı'da Arapçadan Türkçe'ye sözlüklenince işte ah derisi vardır, şunu vardır, bu vardır ama en ziyade Kamusul Muhit ve Vankulu. Ulema bu ikisine en çok
1: bundan dikkat. İstifade ediyor.
0: Bu ikisine. En çoktan Kamusul Muhit'e. Yani Kamusul Muhit Asım merhumun kaleminden çıkıncaya kadar esas mekaz Vankulu lügatıydı. Kamusul Muhit vücut bulduktan sonra Vankulu itibardan sakıt oldu. Eski itibarını bulmadı. Artık şeydir, mütercim Asım inceden inceye, öteden öteye, yani Kur'an gelince kadim dini kitapların hükmü nasıl nesedilirse, mecazen söylüyorum, teşbihen söylüyorum.
1: Kamusul Muhit'te gelince evvelki sözlükler...
0: Bu sahada en mühim ihtisas lügat oldu.
1: Geçerliliğini kaybetmiş gibi oldu.
0: Oldu. Şeydir, bir kültürü yakından tanımak için muhtemelen en doğru yöntem fakirin mütalasınca o kültürü, o dili anlatan, o medeniyeti anlatan lügatı, derin lügat okumak. Yani Kamusul Muhit'i okursanız binlerce Arap kültürünü anlatan kitap okumanıza hacet kalmaz. Aynı şeyi Türk kültürü ve irfan için de söylüyorum. Çünkü mütercim Asım bunu yapmış. Tersini okuduğunuzda, çevirdiğinizde o Türkçenin sözlüdür. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Kaşgalı Mahmut Divan Lügat-ı Türk'ü Arapçadan Türkçe'ye. Arapça yazmıştır. Daha doğrusu Türkçeden Türkçe'dir de Arapçadır. Araplara
1: Türkçeyi anlatmak için yazmıştır.
0: Evet. Ama bir bakışta Türkçeye hizmet etmiştir. Şimdi iki dilli sözlüklerde sizin perspektifiniz önemli. Türkçeye bakarsanız lügatın Türk dilini, Türk irfanını, Türk medeniyetini görürsünüz. Mütercim Asım işte bunu vaz eden adamdır. Yani o emsalsizdir. Dede Korkut'un hikayelere kadar kıymetlidir mütercim Asım'ın muhtevası.
1: Hikayelere
0: kadar bu coğrafyayı anlatır. İlk başta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bir roman gibi bidayetinden nihayetine, başlangıcından sonuna okunması iktidade metinler malzemesinin başlarında gelmeli. Keyiftir.
1: Vankulu lügatı.
0: Vankulu
1: daha küçük.
0: O da çok kıymetli bir eserdir. Cevherin Sahan'ın 16. yüzyılda Vankulu Mehmet Efendi tarafından çevrilmiş halidir. İki cilttir. hala mekardır. Ha, ben fakir de

0: kullanıyorum onu. Mütemmim lügatlar dediğimiz, yani şey yapsanız da mütercimasını da kullansanız, an gelir Şevketin Sami'nin Kamusu Türküsünü, an gelir Lügat-ı Naciye vesaire vesaire ihtiyaç duyarsınız.
1: Bakmanız icap gerekir, edebilir.
0: Gerekir.
1: Peki şimdi dediniz ki Kamusül Muhit'i, yani Asım Efendi ile ülfet ediyor musunuz deyince her gün dediniz. Çünkü her
0: gün onunla halleşiyorum.
1: Ne yapıyorsunuz her gün sözlüğe şimdi, bakmak için?
0: Bu İbn-i Sina çalışırken El-Kanun Fittub, o sırada aynı anda Eyüp Tanıverdi'yle İmam Gazali'nin İhya-i Zümüt'ünü de.
1: Bir şimdi, de o var.
0: Günün ilk yarısı İbn-i Sina çalışıyorsunuz. İkinci yarısı İmam Gazali. Fıtratları, mezhepleri, perspektifleri büsbütün farklı. Şimdi birinin rahlesine oturuyorsunuz.
1: Onun sözlüğü başka.
0: Ondan ders alıyor. Onunla halleşiyorsunuz. Sonra oradan çıkıp başka bir revaka. İmam Gazali'nin halkasına başka bir dünya.
1: Çok isabet ettiniz. Tam buraya geldiniz. Çok az vaktimiz kaldı. İhya'da ne yaşadınız? Yani böyle iki dakikaya sığdırılacak bir şey değil ama.
0: Yusuf Sıtkı El-Madeni merhumun tercüme ve şerhiydi. Yani normalde 4 cilt ama bu 11-12 cilt süren bir çalışmaydı. Yazma Eserler Kurumu bizden rica etti. İlk 10 cilt cehennemde. İmam Gazali sertti. Ama ilk 10 cilt candık. 11. cilt içinde zerre kadar imanı olanı, Cenab-ı Allah'a onu cennete koymak farzdır. Son cilde saklamış İmam Gazali bunu. 11. cilde yüzüm gülümsemişti. Gazali bambaşka. Bambaşka. Yani şarkın bütün İslami medeniyeti berhava olsa, İmam Gazali'nin ihyası varsa onunla yeniden bu medeniyet inşa edilebilir.
1: Onunla ülfetiniz nasıl oldu? Bütün bu 10 cildi.
0: Şimdi yaparken, her cildi çevirdikçe Yazma Eserler Kurumu'ndaki editöre gönderiyorum. İmam Gazali'nin ihyasını. Editör arkadaş mesaj atıyor. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Aleyküm selam diyorum. İkinci cildi gönderiyorum. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Eyvallah diyorum. 8. ya da 10. ciltte sordum editör arkadaşa. Ya bu selam hikayesine ağabey dedi. Her cildin sonunda İmam Gazali Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun demiyor mu dedi. Diyor. Tabii biz onu Hazreti Pek. Fakat fakirin de adı Mustafa ya. Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun. Biz her cilt sonunda nasibimizce Gazali ile selamlaştık.
1: Evet. Belki de selavat getirip o selamdan da doğru nasiplenebilir inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
0: Sağ olasınız.
1: Allah ne diyeyim daha başka eserleri hayata yeniden kazandırmanızı İnşallah. Nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Mustafa Koç'la dilimiz, daha doğrusu sözlüklerimiz ama geride kalan sözlüklerimiz, onların üzerinden konuştuk. Bugüne de gelebilenler üzerinden Kamusül Muhit ve başka, şimdi birden gitti, Van Kulu Lügatı, mütercim Asım Efendi'yi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi başlıkları konuşacağız? Hemen yönetmenim şöyle getirsin ekranlara. Türkiye'nin sivil anayasa ihtiyacı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına giriş yaptı. Salı günü genel kurul önemli bir oturuma ev sahipliği yapacak. İlk oturum olacak özel oturumun hemen ardından. Gündense terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle beraber Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen bir konu. Nedir o? Sivil anayasa konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda özel oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Özellikle orada sivil anayasa konusunun altı bir kez daha çizildi. Yeni yasama yılında bizleri neler bekliyor birazdan konuşacağız, değerlendireceğiz. Diğer taraftan haftalardır konuşulan en önemli mevzulardan bir tanesi fon soruşturması sürüyor. Fon kurulu da ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Merak edilen acaba mağdurlara ödeme yapılacak mı konusuydu. Ödeme takvimiyle alakalı SPK'nın bir çalışma yapacağı açıklandı. Diğer taraftan SPK mevzuatıyla alakalı da önümüzdeki günlerde değişiklikler gündemde. Bu konuyu da yine masaya yatıracağız, konuşacağız. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı yaşanıyor. 4 gündür Şanlıurfa'da bütün vatandaşlar orada yerli ve milli silahları yakından görme imkanı buldular. Aynı zamanda yerli ve milli silahların heyecanı sadece Şanlıurfa'da değil tabii Teknofest düzenlendiğinde tüm Türkiye'de de yaşanıyor. Burası ayrı bir mevzu ama diğer taraftan kardeş Azerbaycan'da da ADEX fuarı var. ADEX fuarında da önemli anlaşmalara imza atıldı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daydı. Teknofest'te önemli mesajlar verdi gündeme dair. Neler söyledi? Kesit kesit ekranlarınıza getireceğiz. Tabii Karadeniz'deki savaş bir türlü bitmek bilmedi. Pek çok programda konuştuk. Acaba bir ateşkes olacak mı, olmayacak mı? Karadeniz'de barış sağlanabilir mi diye. Putin son olarak Rus ordusuna yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Her geçen gün tansiyon biraz daha yükseliyor. Peki önümüzdeki günlerde savaşta tansiyon yükselecek mi sorusu akıllarda. Bu sorunun cevabını arayacağız. Tabii savaş dediğimizde sadece Rusya-Ukrayna değil, ABD, İran, aynı zamanda Husilerin de yine Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları vardı. Bu konuları da konuşacağız. Mekke İttifakı'nın duruşunu da yine masaya yatıracağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor.

0: Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Saygı Sesi yazarı hukukçu avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Mustafa Bey.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türkcan Aray bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar, selamlar.
0: Şimdi
3: saygılar.
0: Yeni yasama dönemi başladı. Yeni yasama döneminin başlamasıyla beraber de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti cephesindeydi. Diğer taraftan yeni parti cephesinin ne yapacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel kurul açılışında bir konuşması var. Arkadaşlar hazırsa hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şöyle sesiyle bir girelim programımıza. Nedir ne değildir diye ses bir olması lazım yönetmenim. Bir verelim ekranlara, bakalım neler demiş Cumhurbaşkanı, daha sonrasında değerlendirelim.
4: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
0: Cüneyt Hocam, her yeni yasama döneminde en çok konuşulan mevzulardan bir tanesidir sivil anayasa konusu. Daha öncesinde sizinle yaptığımız yayınlarda pek çok kez bu konuyu değerlendirdik. Özel yayınlarımızda, meclis açılışı öncesinde, meclis açılışı sonrasında yaptığımız yayınlarda. Ama Türkiye'nin gündeminden de bir türlü çıkamayan mevzulardan bir tanesi. Doğrusu ne programında da çok kez konuşmuştuk bunları. Artık bu yeni dönemde acaba sivil anayasa konusunda somut adımlar beklenebilir mi?
1: Şimdi Mustafa Bey, bu konu aslında adım adım yeni anayasaya şeklinde özetlenebilir. Yani adım adım yeni anayasaya derken de aslında bunu şu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yıl yaptığı konuşma diğer konuşmalarından biraz farklı. Ya, Türkiye mutabakatı biçiminde bir kavramdan bahsediyor ve temel vurgusunda da aslında Sayın Erdoğan'ın şu var. Tamam, bazı konularda bir uzlaşmazlık yaşayabiliriz ama temel hususlarda artık bizim siyaseten bir bütün olarak hareket etmemiz gerekiyor. Buna uygun adımları da bir şekilde ortaya koymak gerektiği kanaatinde. Sadece Erdoğan söylemiyor bunu. Ondan birkaç gün önce Sayın Numan Kurtulmuş yaptığı meclis açılışıyla ilgili yaptığı basın toplantısında da bu konuya değindi. Ve meclisi açarken bu bağlamda bir konuşma yaptı ve Türkiye'nin teröristsiz Türkiye sürecini takip eden ve artık Türkiye'deki bir takım sorunların da tamamen ortadan kalkması ve kalıcılığını sağlayan bu sorunların bir daha tekrar gündeme gelmemesi için bir yeni anayasa ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bu sivil anayasa kavramını kullanılmasının sebebi de biliyorsunuz daha önceki anayasaların tamamı darbe anayasası, darbe dönemi anayasası. Tamam, her ne kadar değişiklikler oldu, sistematikte bir takım farklılıklar gelişti ama günün sonunda baktığımızda askeri idarenin bir şekilde kaleme aldığı metinler ve bu metinler üzerinden meselenin bugüne kadar uzanmış bir serüveni var. Hali hazırda şunu da söylemek gerekiyor. Bunu bir siyasi bağlamda da Sayın Erdoğan söyledi. Ama bir hukuk tekniği açısından da bu bağlamın ben bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye'de bir anayasaya ihtiyaç var mıdır? Evet, Türkiye'de şu anda Türkiye'ye en uyumsuz, en geride kalan metin, bu kadar değişim ve bu kadar dönüşüme rağmen bölük pörçük bir yapıyla ve zaman zaman krizleri üretmeye sebebiyet vermesi nedeniyle anayasanın bizatihi kendisi, yani özellikle milletvekili dokunulmazlıklarında Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi bir tartışma yaşadı. Mesela bunun temelinde bu var. Biz bugün mesela depremi konuşuyoruz, imarla ilgili meseleleri konuşuyoruz. Bunların anayasa gündeminde karşılığını bulması gerekiyor ki biz

0: İşte bu konularla ilgili artık tıpkı orman yasaları gibi depremle de ilgili meseleleri üst düzey bir metinde çözelim. Veya infaz, işte bir gün şu düzenleme yapılıyor, şu düzenleme yapılıyor. O zaman Türkiye'nin bu anlamda hem hukuk tekniği olarak da ihtiyacı var, hem siyaseten de ihtiyacı var. Bir de sosyolojik olarak bir ihtiyaç var. Bir yeni başlangıca ihtiyaç duyuyoruz. Yani Türkiye ile beraber terörist Türkiye sürecinin artık hukuki durumunun tescil edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bu meselenin gündeme gelmesinin ardından ister istemez toplumda bu infaz yasasıyla ilgili, infaz mevzuatı ile ilgili bir takım böyle soru işaretleri oluşacak. O zaman sosyolojik olarak da bizim bir milada, bir başlangıca ihtiyacımız var. Bu üçünü değerlendirdiğimizde gerçekten bir ihtiyaç. Peki bu ihtiyaçla ilgili Sayın Erdoğan, biz birbirimizi muhatap alalım ve bu konuları konuşalım, bu bağlamda yürüyelim derken yeni parti ne yaptı? Yeni parti salonu terk etti. Bakın mesela bu konuşmanın bir farkı da, yani bu konuşma ve sonrasındaki gelişmelerin bir farkı da İyi Parti ile olan tokalaşmadır. Mesela Yeni Parti de orada olsaydı eminim orada da bir tokalaşma olacaktı. O zaman biz ne diyecektik? Bakın Sayın Erdoğan'ın söylediğiyle eylemi uyumlu. Ama şu anda biz Yeni Parti'nin Erdoğan'ın söylemine nasıl bir karşılık vereceği konusunda herhangi bir düşüncemiz, herhangi bir fikrimiz yok. Aslında Yeni Parti'nin ne karar vereceği veya ne yönde ilerleyeceği noktasında bir fikrimiz var. O da terörsüz Türkiye'de ikiye bölünme suretiyle, yani hem evete hem hayıra oynama suretiyle bir gündem oluşturma çabası var. Bu ikircikli siyaset anlayışı Sayın Erdoğan'ın bu çağrısının gölgesinde kalır. Çünkü toplumun ciddi anlamda biraz önce belirttiğim üç alanda, yani hem hukuki teknik alanda, hem siyaset alanında, hem de sosyolojik alanda yeni bir anayasa talebinin iktidarın başındaki, yani yürütmenin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı, yasamanın başındaki Sayın Numan Kurtulmuş tarafından dile getiriliyor olması, ana muhalefet misyonuyla hareket ettiğini söyleyen Yeni Parti'nin sırtını dönerek reddettiği bir teklif oluyorsa, burada biz dönüşümün ve yeniliğin esas mimarı veya öncüsü kim sorusunu sorup, bunun cevabını da aslında bizim tırnak içerisinde siyaseten beklemediğimiz bir durumdur. Yani yeni anayasayı kim konuşur? Yeni anayasayı veya bir mevzuat değişimini kim dayatır? Normalde muhalefetin dayatması lazım. Evet. Ama muhalefet yeni anayasanın konuşulacağı, gündeme geleceği, ki ben Sayın Erdoğan'ın konuşma metninin önceden üç aşağı beş yukarı bilindiği kanaatindeyim. Bunu da tahmin edebiliyorum. Böyle bir durumda siz bunu seçiyorsanız bence bu siyaset anlayışında da ciddi anlamda bir sorun olduğu kanaatindeyim.
1: Cantürk hocam, şimdi iç cepheyi tahkim diyoruz, birlik diyoruz, evet, beraberlik diyoruz. Hani dışarıya karşı yekpare bir duruş sergileyelim diyoruz. Daha meclis açılıyor. İlk gün, ilk oturum muhalefet cephesinden ilk fiyasko geliyor. Yani Yeni Parti Cumhurbaşkanı konuşurken bir anda genel kurulu terk ediyor. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor benim gözümde. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin demokrasisinin evi, demokrasinin kalbi. Orada milletin oylarıyla seçilen bir cumhurbaşkanı var. Kürsüye geliyor. Hani milletin seçme hakkına da yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum ben bunu.
2: Kesinlikle. Tabii şunu da eklemek lazım. Tabii şu an Sayın Özel ve Yeni Parti hani kendisini iktidarın alternatif olarak görüyor. Başından beri zaten yani Erdoğan'ı yeneceğiz. Artık yeni iktidarız, iktidar gücüyüz. Biraz da artık Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak. Yani Cumhurbaşkanı adayı muhalefetin veya en azından Yeni Parti'nin adayı. Biraz da onun şeyiyle bir lider kültü oluşturma. Yani esasen yani Yeni Parti'nin, yani orası Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasa gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü Cumhurbaşkanı o açılışı, yani açılış konuşmasını yapar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açılış konuşması, ki ben de izledim, oradaydım. Yani son derece kucaklayıcı. Ve bu yasama döneminde Türkiye'nin ya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel siyasetine yön verici, tavsiyelerde bulunucu bir konuşmaydı. Hani gündelik tartışmalara veya gündelik telaşlara girmeden, siyaset yapmadan bir tartışmaydı. Tabii bu hani yarın bir gün kendileri iktidara gelirlerse başkaları da kendilerine yapacak. Yani bu artık bu siyaset mantalitesini veya bu siyaset yaklaşımını, eski siyaset yaklaşımını bırakmak lazım. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürütmesinin bir temsilcisi. Dolayısıyla yani o makama duyulması gereken saygı, bir de yani yasamanın ilk gününde bütün meclis oradayken ve Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra istisnasız bütün siyasi partilerle orada el sıkışmışken, yani bu şekilde yapması tabii kendisinin ayrı şeyi olarak tanımlanıyor. Göreceğiz bakalım yani bu yaklaşım, bu uzlaşmaz tavır veya kendince yaptığı açıklamalar ne kadar halk nezdinde bir takdir şeyi bulacak. Bununla beraber şimdi özellikle şu anayasa meselesine bir iki cümle de ben edeyim. Şimdi düşünün 44 yıl olmuş bir anayasa var. Yani 1982'de doğan bir kişi şu an 44 yaşında ve 19 defa değişmiş. 20 desek ortalama 2 senede bir anayasa değiştiren haldeyiz. Dolayısıyla artık 82 anayasasının değişmesi gerektiği, sadece darbe, efendim meşruluk, sivil vurguyla açıklanmamalı. Aynı zamanda yeni yönetim sistemi içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İkincisi, kuvvetler ayrılığının denge ve kontrol mekanizmalarının yeniden kurulması ve özellikle temel haklar bağlamında kıymetli. Yani yeni anayasa, mesela hala anayasada tüzük kavramı geçiyor. Tüzükler kalktı. Şimdi buradan baktığımızda hem terörsüz Türkiye süreci, hem iç cephenin sağlam tutulması. Çünkü Türkiye gerçekten son derece yani gergin bir jeopolitik ortamda bulunuyor. Bunu günlerdir, aylardır konuşuyoruz. Yıllardır böyle, neredeyse 2-3 senedir böyle. Ve giderek de artan tırmanma var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel konularında iç cepheyi bir arada tutmak, bu tarz özellikle yasamanın birinci günü, anlamlı günlerde birlik beraberlik görüntüsü vermek herkes için faydalı. Yani o gün gitmeselerdi neyi kaybederlerdi? Yani meseleyi, siyaseti sığlaştırmamak lazım. Daha büyük bir fotoğraf okumak lazım. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması da o yöndeydi.
1: Bu arada tabii Doğrusu Ne ekibi de hemen evet, akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim.
2: Hem genel kurul toplantısındaydık hem beraber şeydi. Bir tek siz eksiktiniz.
1: Bir ben eksiktim. Hemen şöyle bir getirelim fotoğrafı.
0: Sizin de ama mazeretiniz vardı. Allah hayırlı uğurlu etsin.
2: Evet,
0: Allah
2: arada evet, onu da çok teşekkür ederiz. Ayrıca tebrik etmek
0: ben
2: lazım.
0: Ben bir hususu daha ekleyebilir tabii miyim? Şimdi Sayın Erdoğan'ın pozisyonunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhalefet tarafından idrak edilemediğinin bir ispatı aslında bu terk ediş. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis açılışına gelmesi Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla tabii ilgili. Ama parti grubunda konuşması parti genel başkanlığı sıfatıyla ilgili.
2: İndirgemeci bir yaklaşım var.
0: Tabii yani siz kalkıp bunu, siz kalkıp bu meseleyi bu bağlamda değerlendirdiğinizde, yani hukuken de aslında Sayın Erdoğan'ın bu durumunu, bu pozisyonunu görmeme eğilimi var tabii muhalefette.
2: Meşrulaştırmamaya
0: çalışıyor. Mesela İyi Parti de muhalif. İyi Parti tabii oturdu ve bir tokalaşma yaşandı. Bu önemli bir şey. Niye? Çünkü devletle ilgili görevi temsil ettiği andan itibaren o devlete saygı gereği bunu muhalefet de olsam ben yaparım diyor. Ama burada bence sanki muhalefet durumunun da devlet teamüllerine uygun davrananlar ve davranmayanlar biçiminde evet, ikiye ayrıldığı bir evreye doğru gidiyoruz. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın zatıyla ilgili bir eleştiriniz olabilir ama makamıyla ilgili bir eleştiriniz olamaz. Kimse Cumhurbaşkanlığı makamını eleştirebilir mi? Yani eğer siz bu sistematiğin içerisindeyseniz bunu yapmamanız lazım.
2: Cumhurbaşkanlığına adaysanız, Cumhurbaşkanlığını tabii almak istiyorsanız,
0: o makama adaysanız,
2: iktidara gelecekseniz tabii bunu yapamazsınız.
1: Merve Hocam, sizin izlenimlerinizi ne verdik?
3: Evet, şimdi hocalarım aslında çok geniş kapsamlı değindiler ama hemen şunu söylemek gerekiyor. Yani her iki hocamın da ortak konusu 80 darbesi sonrası da karşımıza çıkan bir anayasa olması. Dolayısıyla nedir bu? Aslında o darbe döneminin tarihsel ve siyasi iz düşümünü taşıyor. Bir yandan da sivil anayasa dediğimizde anayasa zaten sistem içerisinde kurallar kitabıdır. Ve sadece hukuki boyutları yok, vatandaş ve devlet arasındaki ilişkileri de, işte muhalefeti, diğer partileri, diğer yaklaşımları da aslında şekillendiren bir alan ortaya çıkarıyor. Bence bu açıdan son derece önemli. Ama burada iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Cüneyt Hocam'ın köşe yazısında da vardı. Bence son derece önemliydi. Burada Türkiye mütabakatı söylemi Sayın Erdoğan'ın. Bu mütabakat konusu son derece önemli. Ve bununla birlikte özellikle taraflar arasında ortaya konmaya çalışılan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirtmiş olduğu bir uzlaşı arayışı var. Ama uzlaşı arayışına karşı muhalefetin bir kısmından gelen kutuplaşma

0: cevabı oldu. Ya bence bunlar son derece sorunlu söylemler. Çünkü özellikle buradaki sürece baktığımız zaman 3 başlık var. Terörsüz Türkiye başlığı var. Bununla birlikte sivil ve yeni bir anayasa yapımından bahsediliyor ve özellikle bence bu yasama dönemine biz çok daha farklı bir başlıkla giriş yaptık. Hem siyasi hem ekonomik olarak süreçlerin zorlu olduğu. İşte bir yanda fon tartışmaları var, bir yanda hakemlerle alakalı süreçler var. Yani bir güven başlığıyla hareket edilen bir alan içerisinde giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu da neyi gösteriyor aslında bize? Toplumsal dayanıklılık meselesini. Çünkü siz bunların her birini günün sonunda dış politika ekseninde ele alacağınız bağlamlarla sınanıyorsunuz. Yani hani ikinci bölümde belki konuşacağız ama bugün dış politikada güçlü olmak demek, içeride de güçlü olmak demek. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu çağrılar burada son derece önemliydi. İki cepheyi demek ki biz iki boyutlu alacağız. Hem siyasi dayanıklılık hem eş zamanlı olarak dış politika dayanıklılığı olarak. Bu açıdan da zaten hani buradaki temel konu artık bu çatışmaları ve kutuplaştırmaları sona erdirmek. Az önce hocam Cumhurbaşkanı adaylığından bahsetti hani muhalefet için ama o zaman şu soruyu da soracağız. Peki Cumhurbaşkanı adayları var mı ki o adaylık üzerinden yorum yapılacak ya da bu sürece gidilecek?
1: Ben kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını hep söyledim.
0: O zaman işte hocam neden bu kutuplaşmayı derinleştiriyor?
1: Şimdi başka ortam, yani şimdi yeni parti strateji olarak başından beri uzlaşmayan, sert, çatışmacı bir tavrı benimsiyor. Bir evet. strateji benimsiyor. Ve bu strateji burada da kendini göstermek zorunda. Kendi içerisinde çelişemez. Çünkü şöyle bir durum var. Artık Erdoğan karşıtlığı, AK Parti veya Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden bir oy devşirme olacak. Çünkü şey de var. Yani yeni parti şunu fark etmeye başladı zannımca. Artık muhalefetin tek adayı da değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2023'te kurduğu o işte Halil İbrahim sofrası, Millet İttifakı uzlaşması muhtemelen artık olmayacak.
2: Evet.
1: O belli. Çoklu yani. Adaylar olacak ve muhalefet seçime çatışmacı bir üslupla, yani Özgür Özel'in de oluşturduğu o şekilde girecek. Çoklu bir adayla girecek. Şimdi burada şöyle bir strateji izliyor. Genelde sol siyasette bu dil çok sıklıkla ve yatkınlıkla kullanılır. Yani sol siyaset çatışma kültürüne yakındır. Hani biraz böyle şimdi kızacaklar ama yani bu jargona şeydir, yani meyillidir, öyle söyleyeyim.
2: Çelişkiden yararlanır. Yani.
1: Çelişkiden yararlanmaya çalışıyor ama bizdeki çelişki de Marx'ın şeyi çelişkisi değil yalnız.
2: Evet,
1: yani
2: tabii.
1: O hani tez, antitez, sentez, diyalektik çelişki değil. Bizde diyalektik materyalizm veya diyalektik düşünce biçimi çok yanlış kullanılıyor.
3: Merhaba hocam, siz de tamamlayın.
0: Hocam çok farklı noktalara gelince şimdi o zaman ben şunu da bağlayayım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki hani burada mütabakat içinde bir rekabet olması gerekiyor dedi. Bence bu son derece önemli. Çünkü bizim an itibariyle en büyük ihtiyacımız bu haline gelecek. Ve bunu sağlama konusunda da ben yine Cüneyt Hocam'ın yazısına atıf yapayım. Çünkü gerçekten çok değerli bir yazıydı hocam.
1: Evet, bugünkü yazısı bilhassa.
0: Evet, yani devletin kıymetli. Konumu, vatandaşın durumu ve burada takip edilecek yol haritası belli olduktan sonra buna ilişkin adım atmak gerekiyor. Burada ötekileştirmek ya da kutuplaştırmak olmaması lazım artık.
3: Şimdi uzun süredir konuşulan mevzulardan bir tanesi de bu fon soruşturması.
2: Evet.
3: SPK'nın hangi adımları atacağı merak ediliyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceği merak ediliyordu. Arkadaşlar, SES 5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fon soruşturmasıyla alakalı mesajlarını içeriyor olması lazım. Şöyle bir getirelim ekranları yönetmenim.
4: Bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık. Yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekten başka ne yaptılar? Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Teknofest Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
3: Şimdi milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonuna kadar gideceğiz mesajı da burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Şimdi kurul, fon kurulu var. Fon kurulu ikinci kez toplandı. Orada bir ödeme takvimi üzerine çalışma yapılacağına dair açıklama var. Diğer taraftan bu SPK mevzuatıyla alakalı da bazı düzenlemelerin yapılacağı konuşuluyor. Şimdi Cüneyt Hocam, binler yatırılmış, milyonlar alınmış. Milyonlar yatırılmış, milyarlar alınmış. Ve belirli tarihlerle sürekli olarak çekilmiş, bırakılmış, çekilmiş, bırakılmış paralar. Belirli bir zümre, hani tırnak içerisinde mamuduyla götürmüş gibi görünüyor. İçeride kalanlar da şu anda biz bu paraları nasıl kurtaracağız şeklinde bir ister istemez kendi dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Nedir bu fon soruşturması?
2: Şimdi tabii mesele karışık bir mesele ama biz basitleştirerek şöyle diyebiliriz. Aslında bu meseleler, bu tip meseleler tamahkarla sahtekarın bir araya geldiği meselelerdir. Yani bir tarafta bu işin hilesiyle, hurdasıyla uğraşan, öbür tarafta bu işin içine girip para kazanmayı ve orantısız para kazanmayı kendisine hak gören bir grup var. Meselenin de üç tane temel ayağı var. Birincisi bu işin kurgulayan tacir kısmı. Yani ticaret insanı. İşte fonu kuruyor, banka kuruyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İkinci ayağında bunun bu fonlar SPK'da işlem veya işte borsada işlem yapınca bunu görmezden gelen SPK başta olmak üzere bir takım kamu görevlileri var. Yani bunu görmezden geliyorlar ve bu ilerleyişi veya bu konuyla ilgili şikayetler olduğu zaman da bunu görmezden gelerek bu sürece katkı sunuyorlar. İkinci ayağı da bu.
3: Yani bilerek kamu, mi bilmeyerek?
2: Kamu görevleri. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek. Bilerek, bilmeyerek fark etmiyor ama kimi görevi ihmal ediyor. Kimisi de bunu kasten yapıyor. Yani bir kamu görevlisi grubu var. Bir de buna, bu işin arasındaki bu duruma himaye eden bir siyaset ayağı var. Şimdi Sayın Erdoğan bu üçünü de bence tırnak içerisinde söylemek gerekirse en net biçimde yani bu süreçle ilgili ne gerekiyorsa yapılması yönünde bir irade ve kararlılık gösteriyor. Ama bir şey var burada Mustafa Bey. Şimdi bazı eleştiriler gelebiliyor. İşte acaba geç mi davranıldı? İşte böyle bir eksiklik mi var? Hayır. Şimdi bu mali suçlarda en önemli husus zararı giderebilmektir. Siz zararı giderdiğiniz andan itibaren bir kere o iktisadi dengeyi tekrar eski haline getirirsiniz. Bence şu anda fon kurulunun da yürütmenin de Sayın Erdoğan'ın da odaklandığı nokta bu. Önce bir zararı gidermek.
3: Evet.
2: Bu zararı giderdikten sonra hile unsuru, suç unsuru olan boyutlarla ilgili zaten yargılama adli olarak kendi süreci içerisinde devam edecek. Bunu kimsenin durdurma, engelleme veya geciktirme imkanı olmaz. Ama en önemli durum ne? Burada gerçekten bu fon meselesine tamah ederek değil, yani kendi değerlendirmiş, bakmış, görmüş ve bu fonda değerlendirmiş, girmiş ve zarar etmiş. Bunların bir kere izale edilmesi gerekiyor. Şimdi kat be kat kazananlar var. Mesela bazı siyasi isimler de geçiyor burada. Kat be kat kazananlar var. Yani bu kazancı elde edenlerin şu soruyu sormamaları üzücü. Biz ne yapıyoruz? Yani bu durum gerçekten günün sonunda haklı bir kazanç mı? İkinci soru da şu. bu fon meselesi ortaya çıktıktan sonra bu elde edeceğim para elime geçmesin de Erdoğan'ın yürüttüğü siyaset zarar görmesin arasındaki tercihte parayı seçmiş olmalar. Bence en dramatik